0: Hüsamettin Mallıoğlu Hoca Efendi ile Vaaz-ı Nasihat başlıyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tastavi'l hasenetu ve la seyyi'ah. İdfa' billeti hiye ahsen. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Sohbetimize bir önceki sohbetten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başında da söylemiştik, uzunca bir sohbettir bu inşallah. Kademeli olarak tamamlamaya çalışacağız onu. Kamil mümini anlatıyoruz. Bir mümin kamil nasıl olabilir? Onda hangi özellikler olması lazım kamil olması için? En son söylediğimiz hilim sıfatıydı. Özelliği idi. Yani Müslüman olaylar karşısında ani hareketlerde bulunarak mevcut durumu çok daha kötüye götüren biri olmamalı. Mevcut durumu idare eden kişi olmalı. Yani hadiseler karşısında aceleci davranmamalı. Birden hallederim havasında olmamalı. Daha perişan ediyor çünkü o zaman. Allah muhafaza eylesin. Bu konuda Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan bir nakil bir önceki sohbetimizde zaten yapmıştım. Bakınız Allah Teala bize şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la testevil hasenetu ve la seyyi'etu. İyilikle kötülük bir olmaz. İyilik kötülük eşit olabilir mi? Mümkün değil. Kötülük insan tabiatına aykırı olan bir şeydir. Hele hele Müslümandan sadır olmaması gereken bir şeydir. İyilik, iyilik devamlı müminin kendisinin davranış biçimi olmalıdır. Yani biz dünyada hep söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Kazanmak için varız. Neyi? Ahireti. Bütün derdimiz şu dünya hayatında ahireti kazanmak değil mi? Yani ahirette cennete, cemalullah'a nail olmak değil mi? Evet, öyleyse kendimizi o şekilde bir hayat üzere düzenlemeliyiz. İşte onlardan, o hayatın özelliklerinden bir tanesi de hilim sıfatıdır. Hadiseler karşısında heyecana kapılıp yanlış şeylere yönelmeden teenni ile sakin bir şekilde hareket ederek mevcut durumu bozuk halinden düzgün hale geçirmeye çalışmalıyız. Allah Teala buyuruyor. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّيَّةُ İyilikle kötülük bir olmaz. Eşit olmaz, mümkün değil. İyilik insana fayda sağlayandır. Kötülük insana zarar verendir. Bir olur mu bunlar? اِتْفَا بِلَّتِهِ اَحْسَنْ Allahu Ekber. İşte bu da hilim. Başına gelen bir hadiseyi en güzel şekilde sav, bertaraf et. Yani başına bir hadise geldi. Sen de o başına gelen gibisini karşındakinin başına getirmeye çalışma. Onu iyilikle sav diyor Allah Teala. İyilikle bertaraf et diyor. Müslümana yakışan budur çünkü. Böyle olmalıyız. Bakın akabinde de öyle bir şey söylüyor ki bize Rabbimiz. Allahu Ekber. فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Allahu Ekber. Bir de bakarsın ki diyor Allah Teala, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir sana. Ya hakikaten Müslüman şunu aklından çıkarmalı. Bir adam düşmanı ise ebedi düşman kalacak diye bir şey yok. Bir gün senin öyle bir dostun olur ki sen de şaşırır kalırsın. Dostun da tam aksi olabilir ha, Allah muhafaza eylesin. Ama sen hilim ile hareket edersen, tenni ile hareket edersen, hakikaten Mevla Teala'nın buyurduğu gibi sana karşı yanlış harekette bulunan kişi, seninle arasında düşmanlık olan kişi ne olur? Bir de bakarsın ki aranızda sıcak bir dostluk oluşuvermiş. Bu senden kaynaklanıyor. Efendi Hazretleri Kuddisesi Ruhu'dan geçen hafta verdiğim misal bunun tam misaliydi ya. Adam ne için gelmişti? Sonunda ne oldu? Bu nereden kaynaklandı? Tabii ki o adama karşı gösterilen ilgi ve alakadan kaynaklandı. Dolayısıyla bizler hakikaten hayatımızı böyle düzenlemeliyiz. İnsanlara kötülükte bulunan değil, iyilikte bulunan olmalıyız. Bir, sana kötülükte bulunana karşı da sen yine şeriat-ı garra'nın iyilik yolunu, sana benimsettiği o iyilik yolunu tercih ederek davranmalısın. Bu zor bir iştir ha, kolay bir iş değil. Zor olduğu için kıymetli zaten. Meşakkatli olduğu için bu kadar kıymetli zaten. Mevla Teala uyandırsın bizleri. Ve hakikaten kişi bir başka özellik ararsak Müslüman'da nedir o? Öfkesine hakim olmalı. Bunu söyledim daha önce de. Şu hapishanelerde olanların çoğu bir anlık öfkesine mağlup olup orada yatanlardır. Ve inanın hepsinin ortak söylediği şey, keşke öfkeme hakim olsaydım. Olsaydım da burada değil, dışarıda sevdiklerimin yanında olsaydım. Bir anlık öfke insanı hakikaten çok ama çok yanlış şeylere sürükler, Allah muhafaza eylesin. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Leyse şedidu bis surati, yiğit dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. O yiğit kimse değil. Yiğit kimse kim biliyor musunuz? İnneme şedidu. O yiğit kimse ancak ellezî yemliku nefsehu indel gazab, gazaplandığı zaman kendine hakim olan kişidir. Gerçek yiğit odur. Çünkü kişi öyle bir halde kendine hakim oluyorsa, kendisinden yanlış işlerin tam sadır olduğu çıkacağı bir anda kendisini hak yola çevirdi demektir. Hakikaten yiğit adam bu adamdır. Dolayısıyla öfkelendim, böyle oldu hocam. Öfkelenmeseydin mübarek. Ben soruyorum bazen böyle diyenlere. Arkadaş, bana Allah rızası için doğru söyle. Çok öfkelendin, sinirlendin, hakim olamadın kendine. Kendini dövdüğün oldu mu? Yok hocam diyor. Demek ki sen öfkelenmemişsin. Eğer çok öfkeleniyorsan kendine bir vur bakalım. Vurmuyorsun, başkasına yapıyorsun bunu. İşte o da sana felaket getiriyor, Allah muhafaza eylesin. Nitekim Allah Teala bizleri ayetleriyle hep uyarıyor. Hep uyarıyor. Ama biz Allah'ın ayetlerinden uzak kaldığımız için bu uyarıları bazıları duymuyor, duyan da kulak asmıyor maalesef. Sinirlendi mi kendini kaybediyor. Yanlış işler yapıyor. Allah muhafaza eylesin. Mevla Teala buyuruyor bize. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin ardühe semavatü vel ard uiddet lil muttakin. Allah Allah. Rabbinizin bağışına ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun diyor Allah Teala bize. Bizim yeryüzünde ki varlık gayemiz bu, cennete koşmak. Bizi cennete götürecek olan esbaba sarılmak, başka bir işimiz yok. Öfkeme hakim olamadım, şöyle yaptım. Bütün hayatını mahvettin be adam. Mahvettin bütün hayatını. Allah bu tür gazaplara kapılmaktan bizleri muhafaza eylesin. Hakikaten insanoğlu yaratılışı itibarıyla acelecidir. Adem aleyhisselam yasak meyveden yemiştir biliyorsunuz. Cennetten kovulmuştur. İnsanda bu hal var. Ama sonra peygamberlik verildi kendisine. İlk insan, ilk peygamber. Tabii ki o zaman farklı. Allah'tan ne geliyorsa o. Tüm peygamberler Allah'tan kendilerine gelen, vahiy ile gelen ne ise hayatları odur. Onun dışına çıkmaları mümkün değildir. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne geldi? Kur'an, vahiy ile gelen Kur'an'dır. O Kur'an'ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha iyi anlayan bir başkası olabilir mi? Olamaz. O zaman sünnet de devreye girecek zorunlu olarak. Çünkü oradaki ahkamı bize aktaran, ayetlerde ne anlamamız gerektiğini bize ifade buyuran ve orada olmayan şeyleri bizlere aktaran Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Her daim söylüyorum. Allah Teala'nın müminlere en büyük ikramı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun için ashab, anam babam, canım sana feda olsun ya Resulallah diyerek Efendimiz'e hitap ederlerdi. Sözlerine öyle başlarlardı. Niye? Çünkü şu dünyada bizim için en büyük nimet odur da ondan, biz dinimizi ondan öğreniyoruz. Hayatı nasıl yaşayacağımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreniyoruz. Başkasından değil, Efendimiz'den. Başkasından öğrenirsen ne olursun? Ebedi cehenneme kütük olursun. Başka bir şey olmaz. Çünkü başkası sana Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin anlattığı, aktardığı ahkamı değil, onun zıttı olan ahkamı sana aktarır. Allah muhafaza eylesin. İşte dünya sistemleri bu. Dünyada hakim olan da onlar. Ve dünyanın hali de maalesef bu. Ne diyor adam? Orayı da alacağım, burayı da alacağım. Ya hiçbiri senin hakkın değil. Neyi alıyorsun sen? Alır. Niye? Çünkü şeriat diye bir şey onun için yok ki. Aklı neyi gösteriyorsa ki o akıl nefise tabi, yani nefsi neyi istiyorsa onu yapmaya çalışıyor. Ne bekliyorsun Allah aşkına? Ya Müslümanlara şaşmamak elde değil ya. Yahu kafirden merhameti beklemeyin. Merhameti Allah'tan bekleyin. Kafir kendinden olana merhamet etmiyor. Sana merhamet eder mi yahu? Onun için hakikaten uyanık olalım. Yine daha önce de okudum ayet-i kerimeyi. Ayetten sadece o bölümü alayım size. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ İnsanlardan affederler. Kamil müminlerin özellikleri bu. Affetmek ya. Bizim işimiz affetmektir. Öyle gazaplanıp elimizden de geliyorsa bir şeyler onu yapmak değil. Ya affetmek karşımızdakini ya. Affet bak neler olacak. Allahu Ekber. Onun için Allah rızası için hakikaten şu hayatı Allah Teala bizden ne şekilde istiyorsa o şekilde yerine getirmeye çalışalım. Gayret gösterelim ya. Bütün gayretimiz bu olsun. Müslümanlarda özellikle yaşadığımız dönem itibarıyla pek de bulunmayan ama Müslümanı, mümini en kamil konuma çıkaracak olan vasıflardan biri de ahde vefadır. Sözünde durmaktır. Bir anlaşma yapıyorsan ona bağlı kalmaktır. Sözünde durmak çok önemli bir şey. Mevla Teala ayet-i kerimelerde buna dair birçok şey söylüyor zaten. Müminde bulunması gereken vasıfları kad eflahal mu'minun diye Mu'minun suresinin birinci ayetinden başlıyor. Bize böyle aktarıyor sırasıyla. Bunları daha önce okudum. Ama ahde vefa ile ilgili olan bölümü size aktarmak istiyorum. Onun için gerçekten çok dikkatli olalım. Bakınız Allah Teala bize ne buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Allahu Ekber. Müslümanda bulunması gereken özellik. Ben kamil bir mümin olmak istiyorum. İstiyorsan buyur. Ol. Seni engelleyen yok. Seni engelleyen nefsin ve şeytan. Ve arkadaşların. Söyle bana arkadaşını. Söyleyeyim sana kim olduğunu derler. Müslümanın arkadaşı, Müslümanı yoldan çıkaran kişi olmamalı. Müslümanın arkadaşı, Müslümanı, İslam'ı en güzel şekilde nasıl yaşanacaksa o şekilde yaşamasına yardımcı olan kişi olmalı. Onun için Allah Teala müminlerin özelliklerini sayarken وَالَّذ۪ينَ o müminler ki hum onlar لِاَمَانَاتِهِمْ bunu daha önce anlattık. Emanetlerine وَاَهْدِهِمْ ve ahitlerine yaptıkları anlaşmalara verdikleri söze ra'un riayet ederler. Ya müminin özelliklerinden biri de budur. Sadece bu ayet-i kerimede değil. İnanın birçok ayet-i kerimede bunun üzerine Mevla Teala vurgu yapıyor. Neden? Çünkü bir mümin için illa olması gereken özelliklerden biridir de ondan. Bakınız Allah Teala ne diyor bize? Bismillahirrahmanirrahim. Evfu bi ahdillahi. Allahu ekber. İza ahettum. Anlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Ahdullah Allah verilen sözdür. Onu yerine getirin. Ne sözü verdik biz Mevla'da? Eğer bir anlaşma yapıyorsak ona sadık kalacağız. Biraz önce okuduk. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِيَمَانَاتِمْ مَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ diyor Allah Teala. Emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler buyuruyor. İşte onun için bu ayet-i kerimede de Allah Teala اِذَا عَاهَدْتُمْ söz verdiğiniz zaman verdiğiniz söze Allah'a karşı da söz verdik ona bağlı kalın. Biz Rabbimize ne sözünü verdik mümin olmakla? Ey Allah'ım senin son peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Allah Teala katından getirmiş olduğu ve bil fiil hayatına uygulamış olduğu tüm ahkamı yerine getireceğim demektir. İnanmak, mümin olmak. Sözümüzdür bu Mevla Teala. Dolayısıyla biz bunun için çalışmalıyız. Ve la tenkullu l-eymane ba'de tevkidiha ve kad ca'altumullah aleykum kefila. Allah'a kendinize kefil kılarak kuvvetlendirdikten, pekiştirdikten sonra yeminlerinizi de bozmayın diyor Allah Teala. Ya yemin Allah'a söz vermektir ya. İnsan yeminini bozmamalı. İnna Allahu ya'lemu ma tef'alun. Hiç şüphe yok ki Allah Teala ne yapıyorsanız hepsini biliyor ya. Bu yetmedi mi Allah aşkına? İnsan harama dalacağı zaman kimse kendisini görmesin diye bir takım kendince tedbirler alır. Ve insanlar seni görse ne olur, görmese ne olur. Tamam görmesin, o da iyi bir şey. Çünkü haram olan bir şeyi insanlar arasında insanlara göstere göstere yapmak da ayrı bir günahtır. Ama senin niyetin Allah bilmesin öyle mi? Kul bilirse Allah da bilir. Haşa ve kella. Allah zaten biliyor. Ne yaparsan yap Allah biliyor. Mükafatını verecek olan da o, cezasını verecek olan da o. Sen bu düşünceyle hareket et. İnsanlar seni görüyor görmüyor. Gene dikkat et. Ama bu çok da önemli değil. Asıl önemli olan yarın ahirette Allah'a vereceğin hesaptır. O Allah senin yaptığın her şeyi en güzel şekilde biliyor. Mevla uyandırsın bizleri ya. Hakikaten Rabbim bizleri uyandırsın. Yanlışlara düşmekten bizleri korusun. İnsanız, eksiğiz, noksanız, hatamız olur. Ama Rabbim bizi inanın hatalara, yanlışlara düşmekten korusun. Yapıyorsak da tövbe etmeyi hemen peşinden bize nasip eylesin. Yine Mevla Teala ahde bağlı kalma konusunda şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la takrabu malel yetimi illa billeti hiye ahsen. Hatta yebluğa eşüdde. Yetim rüştüne erinceye kadar. Yani buluğa erinceye kadar yetimin malına, onun yararına, faydasına olmadıkça el sürmeyin. Ya. Hemen bunun akabinde Mevla Teala bize evfu bil ahdi buyuruyor. Ya nedir o? Ahde vefa gösterin. Yani siz ahit söz vermektir. Verdiğiniz söz, yaptığınız anlaşma ne ise ona mutlaka vefa gösterin diyor Allah Teala. İnnel ahde kâne mes'ûlâ. Çünkü ahit bir şeye dair sözleşme yapma, söz verme. Bu nedir? sorumluluk doğuran bir iştir. Yarın ahirette eğer ahdine vefa göstermedinse sana mutlaka sorulacaktır. Onun için hakikaten dikkatli olalı. Yine müminde bulunması gereken şeylerden birisi affedici olmaktır. Biz kamil mümin olmak istiyoruz. Elbette istiyoruz. Niye? Çünkü kamil müminler imanlarını sağlam tutan kişilerdir. İman uçurumun kenarında değil, sağlam yerde duruyor. Eğer sen bu kamil müminde olması gereken özellikleri kendinde taşıyorsan, imanını sağlam yerde tutuyorsun demektir. Allah Teala'yı çok zikretmek lazım. Ve bize karşı yapılan hareketlerde inanın affedici olalım. Kazanan biz oluruz ya. Bu kadar günahlarla ahirete gideceğiz. Allah'tan affımızı dileyeceğiz. Ya o Allah bize derse ki ey kulum, sen dünyada sana karşı yapılan hiçbir yanlışı affetmeden buraya geldin. Şimdi hangi yüzle benden af istiyorsun derse ne yaparız ya? Onun için affedici olalım. Gerçekten ama ha öyle lafla değil, hakikaten affedici olalım. Bize yanlış yapsa da biz asla ona yanlış yapmayalım, affeden olalım. Allah ne diyor çünkü? Bismillahirrahmanirrahim. Hudil affe. Sen af yolunu tut diyor bize ya. Allah diyor bunu bize ya. Af yolunu tut. Onu yap, onu. Sana bir ufak bir şey yapıldı, aman Allah'ım çıldırıyorsun. Kimdir bu bana böyle bir şey yapabilir? Ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Senin Allah'a karşı bir sürü yanlışın var. Yok mu? Hadi yok de bakalım diyemezsin. Var çünkü. O zaman sen de affedici ol ya. Allah'tan affını dileyeceksin. Biliyorsun da dünyada da ahirette de. Ve'mur bil maruf. İyiliği emret. İnsanlara bir şey söylerken söylediğin şey iyilik olsun. Onu emret onlara. Kötülükle işin olmasın. Ve aridanil cahilin. Cahillerden de yüz çevir. Çünkü cahil insan insana zarar verir be. Zarar verir. Senin ahiretine yönelik olan çalışmanda, gayretinde seni köreltir. Onun için cahillerden uzak ol diyor Allah Teala. İraz et, yüz çevir yani. İnsanlardan hep o ayet-i kerimeyi söylüyorum zaten. Ali İmran suresinin 139-34. Ayet-i kerimesidir. Orada Allah Teala vel afine anin nas. İyi müminin, güzel müminin, kamil müminin özelliklerini anlatırken insanlardan affederler. Bu durumu hakikaten her daim gözümüzün önünde bulunduralım. Mevla Teala bize hakikaten şu dünya hayatını yanlışlarla dolu olan bir hayat olarak değil, İslam'a uygun, Müslümanının yaşantısı ne şekilde olması gerekiyorsa o şekilde bir yaşantıyla geçirmeyi hepimize nasip eylesin. Gerçekten şu hayat bir daha bize verilmeyecek. Verilmeyecek. Dolayısıyla bu hayatı hayatta iken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşama gayretiyle geçirelim. Ve bunu hep yapalım. Her gün biraz daha ileri gidelim. Nitekim bu konuda da bir hadis-i şerif okuyacağım size inşallah. Yine mümin olan kişide kemale ermesi için, kamil bir iman sahibi olması için, kamil bir mümin sayılması için Allah katında istenen özelliklerden biri de mümin güvenilir olmalıdır. Ah be ah! Bunu deyince tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verilmeden önce o Mekke halkı nezdinde neydi lakabı? El-Emin. Güvenilen kişi demektir. Hem de çok güvenilen kişi demektir. Mübalağa ismi fail vezindir o. Çok güvenilen. Yani Mekke halkı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her şeylerini rahat rahat teslim edebiliyorlardı. Kıymetli emanetlerini yanında bırakabiliyorlardı. Her konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme güveniyorlardı. Öyle olmasaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, el-emin, emin kişi olmasaydı, Peygamberlik kendisine geldiği zaman da o kadar zorluklara göğüs gererek o halk, o ashab-ı kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olurlar mıydı ya? Ah be ah, her şey birbirine bağlı. Onun için Müslüman nerede bulunuyorsa bulunsun, bu emin kişidir hakkında denilmeli. Bu güvenilen bir insandır. Bu hakikaten yaşantısında ciddidir, güvenilirdir. Her konuda kendisine güvenilebilir denilmeli yahu. Benim peygamberime bu denilmiş. Hem de peygamberlik gelmeden önce denilmiş. El emin denilmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bizde olması gereken vasıflardan birisi de odur. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِ مَعْدِهِمْ رَاعُونَ. Biraz önce okudum onu. Bak, o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Emanete riayet etmek, emin olmak demektir. Allah Teala bizi uyandırsın. Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda bize ne buyuruyor? اَرْبَعُنْ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا. Dört özellik var, haslet var. Bu dört haslet kimde olursa halis münafıktır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Ekber. Biliyorsun münafık bir itikatta var ki o kafirden de öte kafir yani. Mel'un. Ama bir de amelde münafık var. Mümindir ama ameli hayatı çok bozuktur. Dolayısıyla bu hasletler Müslüman'da olmamalı. Olursa, imanlıysa, bu hasletler kendisinde varsa gerçekten yazıklar olsun. Dört tane haslet söyleyecek şimdi. Hadis-i Şerif devam ediyor. وَمَنْ كَانَتْ ف۪ي خَسْتَةٌ مِنْهُنَّ. O dört haslet özellikten kimde bir tanesi olursa كَانَتْ ف۪ي خَسْتَةٌ مِنَ النِّفَاقِ. Nifaktan bir haslet var onda, özellik var onda demektir münafıklıktan. Hatta يَدَعَهَا. Onu terk edinceye kadar. Nedir bu dört şey? Bakınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Bir, اِذَا تُمِنَ خَانَ. Ya bir şey kendisine emanet edilince hıyanet eder, hainlik eder, emanete sahip çıkmaz. Allahu Ekber. Müslüman kendisine emanet edilen şeye sahip çıkan kişidir. Çıkmasa günahkar olur, imanlıdır, günahkardır deriz. İki, وَاِذَا حَدَّسَ كَدَبَ. Münafığın alametlerini sayıyor ha. Konuştuğu zaman yalan söyler. Müslümanın yalanla ne işi olabilir yahu? Müslüman yalan konuşmamalı. وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ. Söz verince sözünde durmaz. Biraz önce kamil müminin özelliklerinden saydık onu zaten sözde durmak. Bak söz verince sözünde durmaz. وَاِذَا حَاسَمَ فَكَرَ. Husumet edince, birine düşmanlık edince haddi aşar, ileri gider. Ya her şeyin sınırı var be. Sınırı aşmamaya Müslüman dikkat etmeli. Her konuda bunu yapmalı. Allah Teala bizleri uyandırsın. Allah Teala bizleri uyandırsın. Dolayısıyla Müslüman bu özelliklerde, yani kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet etmemeli. Hıyanet eder münafığın alameti. Ama Müslüman tam zıttı olmalı. Konuştuğu zaman yalan söylememeli. Aynı şekilde söz verdiği zaman sözünde durmalı, sözünü bozmamalı. Aynı şekilde biriyle husumeti olduğu zaman da ne yapmamalı? Haddi aşmamalı. İslam sana ne kadar sınır çizmişse o sınırın ötesine geçme. Her konuda bu böyle ya. Allah Teala bizleri uyandırsın. Demek ki Buhari hadisidir bu. Kıymetli, çok kıymetli hem de. Yine biz bütün derdimiz ne? Bir insanın kamil mümin olması. Kamil mümin olmalı Müslüman. Yani herkes tarafından takdir edilmeli. Emin kişi denilmeli. Maşallah denilmeli. Kötü işlerde Müslümanın işi olmamalı. Onun için Müslüman وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ diyor Allah Teala. Allahu Ekber ya. Hiçbir faydası olmayan, anlamsız, yararı yok sana söz ve davranışlardan uzak durur. İşte bu da kamil mümin olmanın özelliklerinden biridir. Müslümanın boş işlerle ne alakası olur ya? Müslüman boş şeylerle uğraşmamalı. Yarın ahirette sana faydası olmayacak şeylerle ne

Yine Allah Teala وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ اِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Boş şeylerin yanından geçtiklerinde vakarla geçip giderler. Müslüman özelliği bu. Boş bir iş ya. Nedir o? Saymaya gerek yok. Hayattaki boş işleri her mümin zaten anlıyor. İnanın bana biliyor. Bir sürü insan, o kadar insan toplanmış. Ne için? Yarın ahirette kendisine şu kadar faydası var mı? Yok. Allahu Ekber. Halbuki mümin nasıl olmalı? Boş işlerin yanından geçtiklerinde vakarla geçip giderler. Hiç onunla ilgilenmezler bile. Boş iş. Bir müzik ziyafeti veriyorlar. İnsan sayısını söylemeye dilimiz yetmez ya. O kadar insan orada ne dinliyor Allah aşkına ya? Ne dinliyor yahu? Yarın ahirette kendisine zerre kadar faydası var mı bunun? Yok. Ama gençlik orada hep. Rabbim kurtarsın onları. Ya Rabbi özellikle genç kardeşlerimize bu tür hadiselerde korunmayı nasip eyle. Yanlış arkadaşlardan onları koru ya Rabbi. Gerçekten Allah Teala şu yaşadığımız dönem itibarıyla büyük bir imtihanda insanlar, özellikle genç kardeşlerimiz. Çünkü nefsin arzu ve isteklerine uygun düşen şeyler onlar. Meylediyor nefis, meylediyor şeytan, seni meylettiriyor. Kalbin oralara kayıyor. Yarın sana bunun bir ahirette bir faydası var mı? Sen inanan mümin olarak bunu sorgula hemen. Hangi iş olursa olsun o işe giderken veya o işi yaparken sorgula yahu. Yapacakken sorgula kendini. Yarın ahirette bana bir faydası var mı? İnan ki yaptığın birçok şeyin yarın sana ahirette faydası yok. Onun için onlardan vazgeç ya. Bu hayatı bize veren Allah'tır. Bizi yaşatan Allah'tır. Allah ölümümüzü dilediği an zaten ölüp gideceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَتَخِرُونَ سَاَةً وَلَا يَتَقْدِمُونَ. İnsanların ölüm vakti geldiğinde ne bir an geriye kalır, ne bir an ileriye gider. O an biter. Senin için dünya hayatı son bulur. Oo, çok da genç gitti yahu. Mübarek. Senin genç gitmeyeceğinlerden malum. Allah Teala ecelleri takdir eden odur. Sen her an ölecekmişsin gibi şu dünya hayatında dinini yaşamaya çalış. Kazanan olmak istiyorsan öyle ol. Ya şu dünya hayatında insanı yoldan çıkaran birçok sebep var. Dedikodusudur, eğlencesidir, onu bunu çekiştirmektir. Ya Allah aşkına geç aynanın karşısına bir şey çekiştirmek istiyorsan kendini çekiştir ya. Sor kendine. Ne yaptın bugün Allah için? Bak bakalım neler diyecek sana o aynada olan sen. Neler diyecek sana? Onun için bırak milleti. Onu bunu çekiştirmeyi bırak. Kendine gel, kendine. Kendini sorgula ve kendin şu İslam'ı dünya hayatında en güzel yaşayanlardan olmaya çalış. Öncelikle küfrün tüm adetlerinden sıyrıl. Hiçbir adeti senin üzerinde olmasın, hayatında bulunmasın ve şunun için çalış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hangi hükümlerle hayatını devam ettirdiyse ben de o hükümlerle hayatımı devam ettireceğim de ve onu yapmaya çalış. Onun için gayret göster. Ah be ah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yefterîl kezibellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillâh ve ulâike humul kâdibûn. Ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar böyle bir yalanı uydurabilirler diyor Allah Teala. Yalan uydurmuşlar. Uydurur. Allah'a inanmayan her türlü yalanı uydurur. İftirayı yapar. Yapar. Ya bunu zaten yaşıyoruz. Şu an dünyada yaşıyoruz bunu ya. Şu kafirlerin hallerini görmüyor muyuz ya? Kafir kafire öyle bir zulmediyor ki şaşar kalırsın ya. Mümin olarak sen merhamet ediyorsun gene de yahu. Allah Teala uyandırsın bizleri.

0: Rabbim bizleri hakikaten uyandırsın. Bakınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Nimetan mağbunun fihima kesirun minen nas. As-sıhhatu vel feragu. İki nimet var. Nimet var. İnsanların çoğu bu iyi nimette, bu iki nimette aldanmıştır. Nedir onlar? Birincisi sıhhat. Allah sıhhat verdi sana. Hastanelerde yatan binlerce insanlar var. Acı çeken. Senin gibi şöyle hali, yani durumu iyi olmayan birçok insan var. Sıhhatın kıymetini bilmek lazım. Sıhhatlı iken dini mübini İslam'ı yaşama noktasında tüm gayretimizi sarf etmemiz lazım. Hocam hep de sen oraya döndürüyorsun meseleyi. Arkadaş başka bir şey için bu dünyada değiliz ya. Bizim bu dünyadaki varlık sebebimiz ahiret hayatını kazanmaktır. O da neyle kazanılıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hayatla. Kadınlar için hanımlarının yaşadığı hayatla. Başka türlü kazanılmıyor. Öyleyse biz her halimizi o hayata nasıl uygun hale getiririz? Onu düşünerek yaşayacağız ve gayretimizi sergileyeceğiz ya. Onun için varız bu dünyada. İkincisi ferah, boş vakit. Ya insanların aldandığı şeylerden biri de ferahdır. Yani boş vakittir. Müslümanın boş vakti olur mu ya? Fuzuli fuzuli işlerle uğraşıyor Müslümanlar da. Yazık. Kendimize yazık ediyoruz. Allah Teala bizleri uyandırsın. Hadis-i şerife geldim ama bu da uzun bir hadis-i şerif. Burada inşallah kalalım. Sohbetimize devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Bu konuda inşallah herhalde iki hafta içerisinde onu da bitirmiş olacağız. Ondan sonra yeni bir konuya Allah nasip ederse geçeceğiz. Allah'ım uyandır bizleri. Şu fani olan dünyaya dalıp orada kalanlardan eyleme bizleri ya Rabbi. Sen rızana uygun olan bizim için nasıl bir hayat varsa o hayatı bizlere ikram eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Onlara merhamet eyle. Varsa taksinatları affeyle. Seyyiatlarını mahveyle. Hatta seyyiatlarını hasenata tebdil eyle. Kötü amellerini iyi amellere çevir ya Rabbi. O haliyle hallendiğimizde ardımızdan dua edecek nesiller bırakmayı bizlere de nasip eyle ya Rabbi. İman-ı kamil ile huzuruna gelmeyi hepimize nasip eyle. Şu fani dünyanın fani nimetlerine kanıp da yanlışlar içinde bizi dolandırma ya Rabbi. Uğraştırma ya Rabbi. Bizlere yarın ahirette fayda verecek olan, bizim ahirette cennete, cemalullah'a nail olmamızı sağlayacak olan yaşantıyı bizlere ikram eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Yunus Ahmettin Manlıoğlu Hoca Efendi ile Vaaz-ı Nasihat sona erdi. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo. Lale Gül FM.

0: Bil ki seni ıslah etmeyen ilim sapıklıktır. Sana faydası dokunmayan malsa vebaldir. İnsanlarla öyle geçinin ki öldüğünüzde sizin için ağlasınlar, sağ kaldığınız sürece sizi sevgiyle karşılasınlar. İnsanların en acizi, insanlardan kardeş ve dost edinemeyendir. Ondan daha acizi ise, dost ve kardeş edindikten sonra onu kaybedendir. Kim bir işte halka önce olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli, bu terbiyede diliyle öğüt vermeden önce davranışlarıyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine öğretmen olup kendini terbiye eden kişi, insanları terbiye edenden daha fazla övgüye değerdir. Birisi müminlerin emiri Hazreti Ali'den kendisine nasihat etmesini isteyince şunları söyledi: amelsiz ahirete dileyenlerden, olmayacak ümitler besleyip sonra tövbe edenlerden olma. Hani kişi vardır, dünyada zahitlerin sözlerini söyler, ancak dünyaya rağbet edenlerin işlerini yapar. Dünyanın malından, mülkünden verilse doymaz. Verilmese kanaat etmez. Verilenin şükrünü yerine getirmez, verilmeyenin fazlasını ister. Halkı kötülükten men eder, kendisi emre uymaz. Temiz kişileri sever, yaptıklarını yapmaz. Suçluları sevmez, oysa o da suçlulardandır. Günahlarının çokluğundan korkar ve ölümden çekinir. Ölümden kendisini ürküten şeyi yapmakta da ısrar eder. Hastalandığında pişmanlığa düşer, iyileştiğinde pişmanlığını unutur gider. Nimet elde edip afiyet bulduğunda gururlanır, belaya düştüğünde ümidini keser, perişan olur. Sıkıntı anında dua etmeye koyulur, ferahlığa ulaştığında kendine güvenir. Aczini unutur, heva ve hevesine uyar, aldanır. Kimseye ihtiyacı olmadığında böbürlenir, fitneye düşer, ihtiyaç sahibi olduğundaysa her şeyden ümidini kesip yese düşer. Kulluk ettiğinde gevşek davranır, arzularının peşinde koştuğunda isyan eder, tövbeyi geriye atar. Başkalarına ibretler gösterir, örnekler verir, ancak kendisi ibret almaz. Verdiği öğüdü kendisi tutmaz. Sözle herkese kılavuzluk etmeye kalkar, amelde herkesten geriye kalır. Gelip geçici nimetleri elde etmek için ileri atılır, kalıcı nimetlere sahip olmak için geride kalır. İsyanı ganimet sayar, asıl ganimeti ziyan zanneder. Ölümden korkar, ancak hayatta kendisine verilen fırsatı elinden kaçırır. Başkasının az günahını çok, kendisinin çok günahını az görür. İnsanları kınayıp durur. Kendisini ise kınamak bir yana, dalkavukluk eder. Onun için zenginlerle oyuna dalmak, yoksullarla Allah'ı anmaktan daha sevimlidir. Kendisine itaat edilmesini ister. Kendisi isyan eder, ona vefa edilir, o vefa etmez. Allah için Allah yolunda korkmaz, oysa halktan çekinir. Cömertlik, şerefleri koruyan bir sıfattır. Hilm ve yumuşaklık, kötü kişilerin ağzını bağlar, bağışlamak üstün olmanın zekatıdır. Hıyanet eden dostu terk etmek tesellidir. Danışmak doğru yol üzere olmaktır. Sadece kendi aklıyla iş gören kendisini tehlikeye atar. Sabır düşmanı alt eder. Zenginliğin en üstünü her türlü arzuyu terk etmektir. Sevgili oğlum, yoksul düşmenden korkarım. Yoksul düşmekten Allah'a sığın. Çünkü yoksulluk dini noksanlaştırır, aklı şaşırır, dostluğu giderir. Bil ki yoksulluk büyük bir beladır. Ondan da zor olanı beden rahatsızlığıdır. Ondan da çetin olanı gönül rahatsızlığıdır. Bil ki mal genişliği ve bolluk nimetlerdendir. Fakat maddi bolluktan daha üstün olan şey beden sıhhatidir. Beden sıhhatinden de üstün olan gönül huzurudur. Söz söylemezsen senin hükmüne tabidir ama söylemeye başladığında sen onun mahkumu olursun. Paranı pulunu nasıl gizliyorsan sözünü de öylece gizle. Nice söz vardır ki nimeti giderir, zahmeti getirir. Kimin sözü çoğalırsa yanlışı da çoğalır. Kim çok yanılırsa utancı azalır. Utancı azalanın gönlü de ölür. Gönlü ölenin sonu ateştir. Zalim kişinin üç alameti vardır. Günaha dalıp kendisinden üstün gördüğüne zulmeder, kendisinden altta olana kendini üstün gördüğü için zulmeder, kendisi gibi zalimlere yardımcı olur, yine zulmeder. Şiddet ve sıkıntı son haddine varınca ferahlık gelir. Bela ve zorluk halkaları iyice daraldığında genişlik yüz gösterir. Gerçekten de hak ağırdır fakat tatlıdır. Batılsa hafiftir fakat insanı helak eder. Hayır işleyin, hayrı azımsamayın, küçümsemeyin. Çünkü hayrın küçüğü de büyüktür, azı da çoktur. İçinizden biri bu hayrı işlemeye başkaları benden daha layıktır demesin. Andolsun Allah'a ki sonra başkaları da sizin için böyle söyler. İlmin kapısı olarak bilinen Hazreti Ali'nin birbirinden farklı konularda kısa özdeyişleri de günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir. Haklı olduğum yerde hiçbir şeyden korkma, yardımcın Allah'tır. Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. İnsanlarla öyle iyi geçinin ki düşmanlarınız bile ölümünüze ağlasın. Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affedebilirsiniz. Lakin vatanınıza, milletinize ve dininize fenalık edenleri affetmeyiniz. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Tembellerse kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Kadınların en hayırlısı kocasına muhabbet gösterendir. Her şeyi boğazına atan, fakir hakkı gözetmeyen zengin, fakir hükmündedir. Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır. Ölümü yaklaşan kimseye hilesi fayda vermez. Üç öldürücü şey biliyorum. Cimrilik, gurur, heva ve heves. Fenalıklardan uzak duran ve daima verdiği sözü yerine getiren insanlarla dostluk etmeliyiz. Birçok kimseye dostluk gösterdim, onlardan bir dostluk göremedim. Yine de dostluktan vazgeçmedim. Dostlarımla dost olanları çok severim ve onların değerini de dostluklarının derecesiyle ölçerim. Hakiki dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir. Dostların kalbini kırmakla düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun. Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum. Dost, kardeşini üç haldeyken korumadıkça tam dost olmaz. Düşkünlüğünde, kendisi bulunmadığı vakit, gıyabında ve ölümden sonra. İyilik ediniz. Onun karşılığında kötülük görebileceğinizi aklınıza getirmeyiniz. Kalbini o öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Allah dostları o kişilerdir ki, insanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman, onlar dünyanın iç yüzünü görürler. İlim hakimdir, ölmez. Malsa mahkumdur. Bugün vardır, yarın yok olur. Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmışlardır. Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiyeyi öğren. Bu güzellik seni başka bir asalete muhtaç etmez. İktisat az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Kendinizi irşad edemezseniz, asla başkalarına irşad edemezsiniz. İşlerinizde acele etmeyiniz. Zira acele etmek, işinizin aksamasına sebep olur. Sonunda pişman olursunuz. Çok yemekten sakınınız. Zira çok yemek bedenin sağlığını bozar. Gece istirahatını ortadan kaldırır. Kötü zandan kaçınınız. Zira kötü zan ibadeti bozar, vebali artırır. İnsan hangi ahlakın sahibi ise diğer insanların arasında kendi ahlakına uyanları bulur. Böylece kötü ahlak sahibi kötüyle, iyi ahlak sahibi iyiyle yakınlık sağlar. Cenab-ı Hak kullarından birine muhabbet ederse ona güzel huy ve selim kalp verir. Niyetinizi bozmayın. Zira niyetinizi bozduğunuz zaman belalar üzerinize yönelecek demektir. Şu üç şeyde insanın utanıp çekinmemesi gerekir. Misafirine hizmet etmek, bir mecliste babası ve hocası için ayağa kalkıp ona hürmet göstermek ve sonucu ne olursa olsun hakkı talep etmek. Şu üç şeyde mümine zinet verir. Allah'a karşı takvayla amel etmek, sözünde doğru olmak ve emaneti yerine getirmek. Şu üç şey ise muhabbete vesile olur. Güzel ahlak, yakın ilgi göstermek ve tevazu. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki, Allah'ın yaratmasına sürekli şahit olur. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki, her gün ölenleri gözleriyle görür. Şaşarım ahireti ve tekrar dirilişi inkar edene ki, her şeyin ilk kez yaratıldığını görür ve bilir. Şaşarım yokluk yurdu dünyayı yapıp durana ki, onun uğruna gerçek varlık yurdunu terk eder, gider. Şaşarım şu insana ki, bir yağ parçasıyla görmektedir, bir et parçasıyla söylemekte, bir delikle nefes almakta, bir lokmayla doymaktadır. Hazreti Ali'nin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek makam istedim, tevazuda buldum. Riyaset istedim, ilimde buldum. Keramet istedim, takvada buldum. Zafer istedim, sabırda buldum. Rahat istedim, hasedi terk etmekte buldum. Şükür istedim, rızada buldum. Pişmanlık duymadan yaşamak istiyorsan, malının hakkını ver. Arkadaşlarını ihmal etme. Sözlerinle Allah'ın ve insanların eserlerini, çabalarını takdir et. Suskunluğunsa tefekkürün olsun. Maksadının gerçekleşmesi için beklentilerini küçük tutman gerekir. Birçok insan aşırı hırs sahibi olduğu için sonunda hüsrana uğrar. Taleplerini geniş tutmadan ve aşırı hırsa kapılmadan gayret gösterenlerse hedeflerine ulaşmışlardır. İnsanlarla hoş geçin. Kimseyi hakir görüp küçümseme. Çünkü herkesin aklı ve tavrı başka başkadır. Her birini kendi idrakine göre idare etmen gerekir. Hayrın nimetlerini elde ettiğin zaman fazla sevinme. Sıkıntı ve meşakkate uğradığın zaman da fazla üzülme. Çünkü her ikisi de uzun süre devam edemez.
1: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
2: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن مولانا إمام الرباني قدس الله سره الصمداني Mübarek el-ulema-u varasetü'l-enbiya-i sözü alimleri methetmek için yeterlidir buyurdu. Alimler peygamberlerin varisleridir, mirasçılarıdır. Mübarek sözü alimlerin nedenli medhe, mazhar olduklarını göstermek için yeterlidir. İlim en büyük rütbeyi insana temin ediyor. Rütbetü'l-ilim a'lel-rütab. El-ulema-u varasetü'l-enbiya-i alimler peygamberlerin varisleridir, mirasçılarıdır. Bu söz var ya, bu mübarek söz alimleri methetmekte yeterlidir. Peki bu miras yolu gelen ilimden murat ne? Bu miras yolu gelen ilimden murat şeriat ilmidir buyurdu. Alimler peygamberlerin sahip oldukları şeriat ilmin varisleridir, mirasçılarıdır. Bize Enbiya-i İzam salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhimden, ecmainden peki miras kalan ilim şeriat ilmidir. Burada bir şey söylemek gerekirse, yani insan anasından babasından kendisine bir şey miras kalsa, yani yaşı 90 bile olsa, bu sedyede yatan bir hasta bile olsa, insan mutlaka o ana babasından veya birisinden intikal eden mirasa mukayyet olur. Ölmeye doğru yüz tutsa bile yine yataktan beni kaldırın, götürün mahkemeye, ben mirastan hissemi alacağım der. Yani bütün peygamberlerden miras kalan, tevarüs eden bu ilmin de Müslümanlar tarafından bir miras gibi telakki edilip ona sahip olmaları gerekir. Kur'an-ı Kerim'in tek bir kelimesi bile anlaşılmaz duruma düşerse, tek bir kelimesi bile gereği gibi anlaşılmaz duruma düşerse Allah bunun hesabını bize soracak. Sonra Sultan buyurdu ki, şeriat ilminin bir suret tarafı vardır, bir hakikat tarafı vardır. Bizim tabirimizle bir görünen taraf var, bir de görünmeyen taraf var. Madalyanın iki yüzü var. Veya bu ilim bir bina gibi ise bunun bir herkese bakan bir tarafı var, bir de herkese bakmayan bir muhtevası var, görünmeyen bir tarafı var. Şeriat ilmi de aynen bu özelliğe sahiptir buyurdu. Ve şeriatın suret tarafı dediğimiz, affedersiniz kabuk tarafı dediğimiz tarafı ulema-i zahirin nasibidir. Allah-u Teala ulema-i zahirin de sayu gayretlerini meşgul buyursun, kabul buyursun diyor. Herkes tarafından bilinebilen, ondan sonra anlaşılabilen hükümler şeriatın suret tarafı oluyor. Ulema-i zahir sadece bu tarafı anlayabiliyor. Biraz sonra söyleyecek, bir de herkese açık olmayan ulema-i rasihun var. Onların bildikleri de çok daha farklı bir şey. Ulema-i zahir her ne kadar büyük insanlar olmakla birlikte ulema-i zahir büyük ulema olmakla birlikte bunlar sadece İslamiyet'in görünen tarafının hammallığını yaparlar. Kale yekulu nasara yensunu nasran, bir ayet-i kerimeye işte lügat manası verme vesaire. O yönlü şeriattan haberi olan veya Kur'an-ı Kerim'i o yönlü bilme ulema-i zahirin nasibidir diyor sultan. Kaldı ki yani buna bile vakıf olan insanlar gittikçe azalıyor. Halbuki bu kadar efendim zahiri manayla, suretteki manayla yetinme, bu bir eksikliktir. Ama yine Allah Celle Celaluhu bu zatların sayini meşgul kılsın, ulema-i rasihundan olmak için, yani çok derin alim olmak için bu insanların geçtiği yollardan geçmek gerekiyor. Bunlar birer basamaktır ama ilimde zirve değildir. En üst basamak değildir bunlar. Ama İmam Rabbani Kuddisesi biraz sonra ideal alim kimdir? Yani her yönüyle 24 ayar som altın gibi olan alim kimdir? El ulema varasetul enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir, mirasçılarıdır sözündeki alimden murat ne? Her ağzı laf eden insan alim midir peki? وَيَلَّتِي تَتَعَلَّكُ بِمُحْكَمَاتِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ Ulema-i zahir dediğimiz birinci sınıf ve de İmam-ı Rabbani tarafından yetersiz görülen alimlerin peki bildiği bu şeriatın sureti var ya, şeriatın sureti Kur'an-ı Kerim'deki muhkem ayetlerin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindeki muhkem ayetlerle alakalı olan meselelerden oluşuyor. Kur'an-ı Kerim'de olsun, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde olsun, muhkem ayetler var, muhkem hadisler var. Müteşabih ayetler var, müteşabih sünnetler var. Muhkem ayet demek herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilen ayetlerdir. Diyelim ki İslam'ın şartlarını oluşturan işte namaz, oruç, hac, zekat ve diğer helal ve haram meseleleriyle alakalı ayetleri herkes anlar. Herkes anlar. Manası herkese açık olan ayetlere veya hadislere muhkem ayet diyoruz, muhkem sünnet diyoruz. Amma ve lakin bir de manası herkese açık olmayan, esrarengiz, çok çalışmaya, sadece ayetler değil, başka şeyler de lazım ki ancak biz o ayetlerin veya hadis-i şeriflerin manasını gereği gibi anlayalım. Bir de böyle müteşabih ayetler vardır. Sultan ona da temas edecek. Şimdi herkesin bildiği, manası herkese açık olan ayetlerden haberi var. Amma ve lakin herkese manası açık olmayan ayet ve hadisler var. Bir de bunlara peki vakıf olanlar var. Birinci kısma hakim olan, sahip olan alime ulema-i zahir deniyor. Ne o? İşte dediğimiz gibi namaz, oruç, hac, zekat, işte faizin haramlığı, zinanın, içkinin haramlığı vesaire vesaire. Bu türden efendim mana taşıyan ayetlere muhkem ayetler, Peygamber Efendimizin hadislerine muhkem hadisler deniyor. Ama bir de manası herkese açık olmayan, esrarengiz veyahut da çok ilim sahibi olmaya ihtiyaç gösteren müteşabih ayet ve sünnetler vardır. Bir de bunlara sahip olanlar var. Sultan diyor ki vakikatuhu, şeriatın sureti sadece manası açık olan ayet ve hadislerdir. Bir de şeriatın hakikati var, özü var. Peki manası herkese açık olmayan tarafı var. O ise yine nasibul ulema-i rasihin radıyallahu teala anhum. Bunlar ise ulema-i rasihun, ilimde derinlik sahibi. İlimde bizim tabirimizle süper olmuş insanlardır. Bir de bunlar vardır ki ve yelleti tetaallaku bi müteşabihatil kitabi ve sünnetin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela müteşabih sünnetleri var, hadis-i şerifleri var. Başta Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetler vardır. Bu ayetlerin esrarını, sır perdesini aralayan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerdeki gerçek mana ve muradını bilebilen insanlara ise ulema-i rasihun deniyor. Bir tanesi evin dışına bakıyor, diyor ki ev budur. Öbürü ise hem evin dışına bakıyor, evin dışını biliyor, hem de evin içine girmiş. İçerideki mesela mimariyi biliyor. Odaları, salonu vesaire, mutfağını, banyosunu, her şeyini A'dan Z'ye biliyor. Bir tanesi şeriatın kabuğunda kalmıştır, öbürü ise peki içinde nüfuz etmiştir. Birisi cevizin kabuğundan bahsediyor gibi la teşbih ve la temsil, öbürü ise cevizi kırmıştır, içindeki peki yenen kısma ulaşmıştır. İkisi de muazzamdır, ikisi de peki mukaddestir, fakat biri çok ileride. Şimdi muhterem kardeşlerim, İslamiyet'te ilmi mantık şudur. Bir insan ilim tahsiline çalışırken kafası efendim dolduğu paralelde kalbinin de dolması esastır. Sade kafanın dolması ve tatmin olması yeterli değildir. Kafa dolarken kalbinin de peki dolması gerekiyor. Bir zamanlar ilim önce tahsil ediliyordu. Hatta ve hatta buluğ çağına gelinceye kadar alim olunuyordu. Buluğ çağına kadar alınması gereken, üstattan alınması gereken ilimler alınıyordu. En geç 17 yaşlar, 18 yaşlara varıncaya kadar, yani işte mektebe, medreseye gidip hocadan alınması gereken ilimler alınıyordu. Buraya kadar alimlik, ulema-i zahirlik diyelim, tamamlanıyordu. Ondan sonra ise bir şeyhe intisap etmek suretiyle seyr-i sülükü de tamamlamak suretiyle hem dıştan hem içten peki onarım görmüş, bakım görmüş bir ehli ilim modeli vardı. Yani hem kafası gelişmiştir hem de peki kalbi gelişmiştir. Kafa ilimle doldu ama ve lakin kalp ise bomboş. Yani nefsi emmare hala dipdiri, hala bir ahtapot gibi sağa sola saldırıyorsa bu ilim mergup ve matlup değildi. Hem zahir hem batın ikisi de peki kemali yakalaması lazım. Bak İmam Rabbani Kuddise Sirruhu bir başka mektubunda suret ve hakikat türü ilmi anlatırken veya İslamiyet'in suretini ve hakikatini anlatırken diyor ki Nefsi emmarenin dört tane huyu vardır diyor. İnsandaki nefsi emmarenin dört tane karakteri vardır. Bu karakterler hala yaşıyorsa o insanın imanı da, İslam'ı da, bütün şeriata bakan tarafı hep surette diyor. Yani nefsi emmare adam olmadan önceki ilim zahirde kalıyor. Nefsi emmare adam olduktan sonra hasıl olan ilim ise o peki İslamiyet'in hakikat tarafını temsil ediyor. Nefsi emmarenin ibası vardır, tuğyanı vardır, münazaası vardır, inkarı vardır. Hepsi biri öbürüne yaklaşık manası vardır. Yani senin anlayacağın tabirle insan nefsi dik kafalıdır. İnsan nefsi emmaresi inatçıdır. Ondan sonra sürekli Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile peki dinimi beni İslam'la dövüşür durur. Terbiye edilmemiş olan nefiste bu hasletler, bu iba, tuğyan, münaza, inkar devam ettiği müddetçe bu adamın sahip olmuş olduğu ilim zahirde kalır. Bu adam binayı cepheden okuyor demektir. Bu adam sadece elbiseyi görüyor ama elbisenin kuşatmış olduğu, giydirdiği veya elbiseyi giyen adamın elbise altındaki tarafını bilmiyor, görmüyor, tanımıyor demektir. Sultan buyuruyor ki, nefsi emmarede bu dört tane özellik kaldığı müddetçe, dünyada bundan daha büyük hakikat yoktur ha, ona göre. Nefsi emmarenin bu dört tane özelliği hala dibdiri ise, canlı ise, bu insan tarikatta velayet makamlarından öteye geçemez diyor. Yani velayet-i suğra, kübra, ulyada kalır bu. Kemalat-ı nübüvvetten haberi yoktur. Şeriatın özü, yani cevizin yenen kısmı diyelim, la teşrih ve la temsil orayla alakası yoktur diyor. Peki ne zaman ki bu dört özellik, nefsin bu dört özelliği zımparaya girer, ondan sonra taşa tutulan kör bıçak gibi peki o nefis tertemiz yapılır, kirleri paslar atılır, o zaman yeni bir bünye, yeni bir yapıyla insan maneviyatta devam eder, yeni bir gömlekle. Bu yeni gömlek kemalat-ı nübüvvettir. Bu adamın namazı hakiki namazdır. Bu adamın orucu gerçek oruçtur. Bu adamın peki hacci zekatı hakikaten gerçek hac ve zekattır. Bu hal olmadığı müddetçe herkes surette kalır diyor. Şimdi suret ve hakikat olayı buradan kaynaklanıyor. Dolayısıyla birisinin sahip olmuş olduğu ilim, tamam mı, öbürüyle mukayese edilmeyecek kadar muazzamdır. İnsanın nefsinde bu dört haslet kaldığı müddetçe, bu insan var ya, bu alim var ya, bu dört nefsi emmarının bu dört dikenini, bu dört kolunu kesip de peki süper olmuş olan alimin varlığı karşısında, okyanusun karşısında damla gibi kalır. Kemalat-ı velayet yolda makam demektir. Gene burası büyük makamdır. Diyelim bir Muhyiddin İbn Arabi, bir Abdülkadir Geylani, bunlara sen küçük diyemezsin. Yani küçüklük kelimesi bile bunların büyüklüğünün yanında küçücük kalır. Ama bununla birlikte bu vadide yürüyen Allah dostları da kendi arasında kademelidir. Namı Rabbani Kuddisi Sirru buyuruyor, Rabbim bana bir artı bir iyilik yaptı, ben bu adamlarla adam oldum diyor. İbn-i Arabilerle, Abdülkadir Geylanilerle, Rabbim bu fakire diyor, bir ihsanda bulundu diyor. Baktım İbn-i Arabi vesaire, bunlar hala yolda diyor. Şimdi bu zatlar ki yüzyıllar boyu insanlara hidayeti peki anlatmışlar, insanlara hidayet ulaştırmışlar. Ama bunlar bir üstlerindeki kemalat-ı nübüvvet dediğimiz makam dikkat alındığı zaman deryanın karşısında damla gibi kalırlar diyor İmam Rabbani. Keşke damla kadar kalsa bile. Öbür mukayeseri sen yap, tamam mı? Yani şeriatın sadece zahiri tarafıyla yetinen insana ulema-i zahir dedi. Ulema-i zahir dediğimiz ki bu ulema-i zahir bile göz kamaştırıyor ama ulema-i rasihun dediğimiz insanların karşısında bunların damla kadar bile bir ağırlığı yoktur. Bazen efendim affedersin yani ezilmişlikten dolayı ben bu ilmin efendim sahtekarı bile değilim diyorum. Gel bakayım şuraya bir gir bakayım şu konunun altına. Yani bu kelimeyi bile söylemem zaittir. Biz o kadar dibe vurmuş insanlarız biz. Yani bırak şimdi ulema-i rasihunu. Ulema-i zahir kaç kişi kaldı peki? Ayetlere para uğruna, dolar uğruna peki yanlış mana veren ne kadar da insanlar türedi. Ne ilmi ya, ne alimi ya. Alimi bir bulalım da ondan sonra geçelim bir de ulema-i rasihunu konuşalım. Ama ulema-i zahir bile kalmış değil. Onun için ilim lazım, zahiri ilim lazım. Tefsir, hadis, fıkıh say sayabildiğin kadar. Taşköprü Rıza'da Miftah-ı Siyade ve Menba-ı Siyade adlı kitabında der ki, Yavuz Sultan Selim'an aleyhi rahmetli vel gufran ulemasındandır. Miftah-ı Saadesinde diyor ki, bir insan alim olacaksa şu ilimleri görmesi gerekiyor. Ne o? Peki kaç adet ilim saydım bizzat gözümle? 360 pare ilim. Bir insan eğer bu 360 ilmi tahsil ederse, bazılarını mesela üstattan ve hocadan elde edecek, bazılarını ise kendi sayı gayretiyle de elde edebilir diyor. Bu 360 ilmi görmeyen insana alim denmez diyor. Daha ulema-i rasihun ortada yok ha. Ona göre ulema-i rasihunun birinci ayağı bu. 360 peki ilimden haberi olacak artı bir de kalp ilimlerinde üstad olacak. Yani herkesin kıratı neyse, ayarı neyse ona göre ona değer verilmesi gerekiyor. Eskiden bizim ecdadımız büyük camileri yaptıkları zaman, hatta biraz daha genelleyerek söyleyecek olursak, camiler iki destekliydi. iki destekliydi. Caminin bir tarafına işte bu Nasr-ı Yansurlu Arapça, tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini öğreten bir medrese yapardı. Öbür tarafına ise tekke yapardı. Cami iki destekliydi. Cami iki destekliydi. Peki 80 sene önce, 90 sene önceki tahribatlarda cami bu iki destekten yoksun bırakılmıştır. Medrese de gitti, tekke de gitti, caminin payandaları yok oldu. Cami şu an her an heyelana gidebilir gibi. Bak Sultan Selim Camisi'ni ecdat yapmış ama temellerin oturduğu nokta çok hassas bir nokta. Ecdat belki camiden daha çok camiyi sağlam almak için koydukları payandalara masraf etmiş. Niye? Niye? İstanbul deprem bölgesi. Bu şimdi keşfedilmedi ki. Ve o kadar depreme rağmen bu camiler gene hala dimdik duruyor. Niye? Payandaları çok kuvvetli. Çatlayan yerleri sadece sıva. O da bir şey değil ki. Şimdi camiyi de manen böyle bir taraftan medreseyle bir taraftan tekkeyle ne yapmışlar? Desteklemişler. İnsanlar bu iki kurumda eğitim gördü mü Allah'ın izniyle caminin yıkılması mümkün değil. Bak Dede İsmail, Şeyhülislam İsmail Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin. Bir tarafta tekkesi, öbür tarafta medresesi var. Ama git bak medreseye, kapısı kilitli, odalar boş. Odalar boş, odalar boş. Neden? Neden? Nimeti bilinmeyen kurum ve müesseseyi Allah böyle söke söke alıyor işte. Mevlana Celaleddin Rumi'nin neslinden Abdülhalim Çelebi vardı. Konya'daki Darül Hilafetül Aliye medreseleri yıkılırken gündüz yıkmadılar. Gece yıkıldı o medreseler saat 3'te. Çünkü Konya halkı yani dine çok düşkün bir halk. Dolayısıyla kesinlikle affetmezlerdi. Haliyle gündüz yıkmak mümkün değil. Geceleyin saat 2'de ve 3'te o medreseler yıkıldı. Konya ve havalesini irşad eden medreseler. Neticede dergaha giden, Mevlana Celaleddin Rumi'nin dergahına giden bir mürit oturuyor sokak lambasının altına, elini başına yaslıyor şöyle, başını eline yaslıyor ve ağlaya ağlaya hadiseyi zikrediyor. Tekkenin şehidi Abdülhalim Çelebi Efendi, Mevlana'nın nesli ve torunu, elinde el feneriyle birlikte tekkeye gidiyor. Zikir yapılacak, namaz kılınacak. Neticede bakıyor ki, lambanın dibinde birisi oturmuş ağlıyor. Bastonla şöyle vuruyor sırtına. Bakıyor ki, ah, tanıdığı müridi, ne yapıyorsun sen burada diyor. Dedi ki, Efendi Hazretleri dedi, işte görmüyor musun dedi, bak yıkıyorlar dedi balyozlarla medreseleri vesaire. Kakaya kalk kalk kalk dedi. Şimdiye kadar sen ve ben buraları içten yıktık. Şimdi onlar dıştan yıkıyor dedi. Yürü camiye gidelim dedi. Bunlar bizim kamburlarımız. Bu kamburları kim düzeltecek? Ecdat ilim artı irfan demiştir. İlim kafaya hitap eder. İrfan kalbe hitap eder. İlim kafa ilimleri. Peki irfan kalp ilimleri. Razi rahimeullahü teala Fatiha tefsirinde ihdina sıratal müstakimi izah ederken buyuruyor ki hidayet denen şey nedir bilir misiniz? Hidayet denen şey veyahut da hidayette olan insan kimdir bilir misiniz? Burada muazzam bir kriter var, bir tespit var. Hem istidlali ilme hem de peki tezkiye-i nefs ve tasfiye-i derune sahip olan insan hidayet sahibidir diyor. İstidlali ilim ne? İşte Kur'an, hadis, şerifler vesaire, tefsir, hadis, fıkıhlar, Arapça vesaire falan şeriat ilimleri. Bir bu, bir bu. Artı bir de tezkiye-i nefs ve tasfiye-i derun. Nefsi emmaresini, kafasını, gözünü dağıtan insandır diyor hidayette olan. Hidayet eğer bu iki şey bir araya gelirse oluyor. Herkes kendi nefsine hesap sorsun. Kaç tanemiz hidayetteyiz, kaç tanemiz dalaletteyiz veya kaç tanemiz tamdır, kaç tanemiz eksiktir? Osmanlı'da, ecdatta ilim felsefesi Razi'nin peki anlayışına göre tesis edilmiştir. Öyle ibareleri okumak, kitapları yutmak vesaire Ecdat diyelim bir memur mu alacak? Tamam. Müracaat edene derdi ki sen kimin peki müridisin? Diyelim ki Ali Haydar'ın Ahisevi, Kuddisi Sirru'nun, efendi babanın. Eskiden tekkelere şeyhleri devlet tayin ediyordu. böyle bir külah kapan, yok bastonunu, yok cübbesini kapan, küt öyle oturmuyordu o oralara. Devletin kontrolündeydi tekkeler. Neticede ben efendim, diyelim ki söz gelimi Ali Haydar Efendi'nin tekkesine müntesim dendiği zaman tamam derdi. Dilekçeni kabul ettik, sen 15 gün sonra gel derlerdi. Devlet diyelim Ali Haydar el-Ekhisgavi'ye sorardı. Bize işte Ahmetoğlu Mehmet Bekir müracaat etti, senin müridinmiş. Bunun ruh sicil dosyasını istiyoruz derlerdi. Tamam mı? Tamam mı?
4: Ya Allah!
3: Ruh sicil dosyasını istiyoruz derlerdi. Bunun Allah'a karşı itaati, ibadeti nedir? Muhammed Mustafa'nın sünnetine mukayyetliği nedir? Kur'an'a, hadis-i şeriflere peki hakimiyeti nedir? Ahlakı nedir? Nefsi terbiyesi nedir? Tarikat dersi yapar mı, yapmaz mı? İnsanlarla beşeri ve sosyal ilişkileri nereden gidiyor vesaire? Yani istihbarat istiyor ondan Şeyh Efendi'den. O da derdi ki, bu diyelim mesela iyidir, tarikat derslerini yapar ama karıdan kızdan da vazgeçmiyor. Ondan sonra paraya işte bazen iştah duyar, bazen duymaz. Menfaatine düşkün değildir. Emanete hıyanetlikte tam yani müteyakkız değildir. Raporu verir, ondan sonra diyelim merkez onu değerlendirir. Eğer olumlu bulurlarsa, eyvallah, gel kardeşim, senden cacık olur, Arap sabun olur der gibi adamı memuriyete alırlardı ondan sonra. Çünkü ruh bazında, yani kalp bazında adam olma selayetine sahip olmayan bir insana yetki vermiyorlardı. Bunun mantığı şuydu, bu adam eğer İslami noktada veyahut da diyelim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini muhafazada, eğer bu adam ciddi ise devlet gibi muhafazası elzem olan bir konuda hayli hayli bu insan ciddidir neticesini anlarlardı. Eğer bu adamın Muhammed Mustafa'nın izinden gitmek gibi bir derdi yok, sünneti muhafazada peki bir telaşı yok ise, şeriatın yaşanmasında peki bir ciddiyeti yok ise, ulan bu memur olsa bu devleti satar be derlerdi. Yok oğlum yürü derlerdi. Şimdi ne oluyor? Bazı müessese ve makamlarda maalesef git diyorlar, Lyons locasından, Mason locasından belge getir diyorlar. Masonluk belgesini ibraz edersen seni, diyelim işte o kürsüyü alıyorlar. Böyle oluşumlar var Türkiye'de. Şu an İstanbul'da en cazibeli arsalar, en görkemli diyelim mesela manzarası o biçim yerler bile bir takım kalantor masonlar tarafından alınıyor. Parayla alınıyor, geliyor senden alıyor. Ama satarken var ya, müşteriye diyor ki, git diyor sen Lyons kulübüne veya Rotaryen ol, belgeyi getir, ondan sonra bu araziyi ben sana satıyorum. Hangi hürriyetten bahsediyoruz biz? Ülkeni bile dünyadaki peki blok devletler tayin ediyor gündemini. Sen bile ülkenin gündemini tayin edemiyorsun. Görünüşe tamam birileri gözüküyor ama bak, Neler oluyor neler? Masonluk da bir tarikattır. Ama negatif bir tarikat. Bak elin adamı ne yapıyor? Kendi tarikatının prensipleri nasıl uyguluyor? O tarikatta olmayana bile adam mülk satmıyor. Ecdat böyle yapıyor, fena mı yapıyor peki? Önce adamın kimyasına bakıyorlar, kimyasına. Eğer haram yiyorsa vazife yok. Bu adam halis, helalla besleniyorsa gel kardeşim, ben sana görev vereyim diyor o zaman. Zahirde şair Şinasi mesela, sakalını kestiği için memuriyetten atılmıştır. Nedir yani, bir sakal yüzünden bir insanın ekmeğiyle oynanır mı? Oynanır işte. Ecdat diyor ki, eğer bu adamın sakalı var ise, yani sahtekardan bahsetmiyorlar ha, ideal Müslümandan bahsediyorlar. Eğer bir adamın sakalı varsa bunun anlamı şudur. Ben Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme intisapla müşerref olan, onun sünnetini ve hukukunu muhafazaya azmetmiş, onun fedaisiyim demektir peki. Onun için ölürüm demektir, onun anlamı odur. Bir adamın eğer yüzünde bu alamet var ise tamam derlerdi, sen güvenilen bir insansın. Şair-i Şinasi memurdu, sakallıydı, kesti. Maaşının zammına, zatının nefyine, Ondan sonra bilmem neyin nesine karar verilmişti. Adamı küt memuriyetten atmışlardı. Din bir şahsiyettir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitme bir kimliktir. Bu kimlik var ise her daireye girer çıkarsın. Öyleydi. Ha bu kimliği kaybettin, kimlik bitti. Seni hiçbir yere komazlardı. Ama şimdi dünyada ne var? Tam tersi var. Tam tersi var. Tam tersi var. Nasıl? Orayı söylemeye takatımız yok. Artık bizden de her şeyi beklemeyin. Biz burada tarzanca konuşuyoruz ona göre. Kuş dili konuşuyoruz. Çünkü öbür türlü konuştuk, affedersiniz. Veya büyüklerimiz konuştular. Ya anlamadılar. Anlamadılar. Bir keresinde Efendi Sultan Selim de bu mehalde demişti ki beni siz bitirdiniz, bitirdiniz dedi. Hiçbir ehlullah incitilmesin ki o ülkeye Allah musibet vermesin diyor Mevlana. Şimdi ağlıyoruz efendiye vesaire. Kaç tanemiz gönülden gelip de daha o bize bir emir vermeden onun isteğini yerine getirdik. Hani nerede bu fedailer? Beni listenin başına yaz. Kaldı ki yalvarıyor, yalvarıyor, yalvardığı halde bile gene hala bir şey yapabildiğimiz yok. Sonunda kendini yıktı. Benim hastalığım maddi değil, maddi değil, benim hastalığım manevidir dedi. Bana da dedi, başka arkadaşlara dedi bunu. Şeyhülislam Ebu Suud Efendi bir günde 1400 meseleye cevap vermiştir. Kendisi müftü Sakaleyn'di. Hem insanlara fetva veriyordu, hem cinlere fetva veriyordu. Bir günde bir insanın 1400 şer'i meseleye fetva vermesi ne demektir? Bak, bu güç var ya, bu güç var ya, bu güç işte ulema-i zahiri oluşturuyor. Ulema-i zahirin peki kariyeri, çıtası bu. Hangi? Ulema-i zahir, nerede ulema-i zahir şu an dünyada? Sen bilgisayarı buldum diye vesaire, uçuyorsun gidiyorsun vesaire vesaire. Oho! İlim, şek ve zan oluşturur. Şek ve zan oluşturur. Ama irfan öyle değil. İmam-ı Rabbani bir mektubunda buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu'yu en iyi anlatan zat Celaleddin Devvani'dir buyuruyor. İlmi kelamda müştehittir bu adam. Tarifi mümkün olmayacak kadar harika bir ilim sahibidir. Risale fi isbatil vacib diye bir kitabı vardır. Mevla'nın peki Allah'ın varlığının ispatıyla meşguldür bu kitap. Orada bunu yapmaya çalışıyor. İmam-ı Rabbani diyor ki ulema tarafından çok kabul görmüştür, çok beğenilmiştir bu kitap. Buna rağmen yine de bazı ulema diyor ki Devvani bu kitabında Mevla'dan bahsederken şu satırda böyle değil de şöyle söyleseydi çok daha iyi olurdu. Gene tenkit aldı diyor. Öyleyse ya bu Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Celaluhu'nun kitabı, Muhammed Mustafa'nın sünneti vesaire nasıl anlaşılacak diyeyim Rabbani? En güçlü alim konuşuyor, bir ispat yapıyor, yine buna rağmen tenkit alıyor. Neticede nasıl olacak peki bu Mevlana bilinmesi? İmam-ı Rabbani buyuruyor ki, bak ilimle bu iş tam bitmiyor diyor, olmuyor. Olsa bile nadir kişiye vurur bu diyor. Bir başka mektubunda Şah-ı Nakşibend'den naklen diyor ki İmam-ı Rabbani, Şah-ı Nakşibend buyuruyor, Kuddise sirruhu, Zeyniddin Tabiyadi diye üstadım vardı. O ilimle Allah'ı buldu. Bu milyonda bir kişidir bu. İsmet Garibullah Kuddisi Riyöger'e 400 sene kitap okuyacaksın. 400 sene ömrün olacak, ondan sonra ilimle Mevla'yı bulursun. O zaman ne oldu peki? Kaç kişi 400 sene yaşıyor ki? Resul-i Ekrem benim ümmetim 60'ı geçenler az olacaktır buyuruyor. Bu Allah bilinmeden mi peki yani bu dünyadan gideceğiz? İmam Rabbani buyuruyor ki gel buraya gel. Bu iş ilimle bir yere kadar oluyor diyor. Bir de irfandan girelim diyor, tarikat ve tasavvuftan girelim diyor. Dedi ya işte ulema-i rasihun. Bir de kalp ilimlerinden hareketle, tarikat ve tasavvuf seyri sülükle diyor bu işe girelim. Bak o zaman yani nokta leke yok, nokta eksik yok. O zaman Allah tamamdır buyuruyor. Buhari-i mütercim Ahmet Naim Efendi var idi. Allah gani gani rahmet eylesin. Mehmet Akif Ersoy'la beraber yan yana yatıyorlar. İşte Efendi Baba'nın kabristanlığın karşı tarafındaki kabristanlıkta. Akif rahmetli onun delisiydi. Baban zade Ahmet Naim Efendi. Baban Zade Ahmet Naim Efendi, Fatih ve Sultan Fatih'in kabrinin türbedarı Amiş Efendi'nin müridiydi. Amiş Efendi de, o da Yaman adam. Böyle ne Yamanlar geldi gitti bu dünyadan. Şey efendim, Ahmet Naim Efendi Bukhari'yi tercüme eden o büyük zat, bu ilim ondan yani taşmış taşmış gidiyor, öyle mübarekti, öyle dolu bir adamdı. Amiş Efendi ise yani Elif'i görse mertek zannederdi. Yani ilimden milimden nasibi de pek yoktu. İşte iyi bir abitti vesaire. Ama Allah Celle Celaluhu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i Mevla okuttu, yetiştirdi misali. Mevla'nın okutup da yetiştirdi.

anlatıyor gibi Şafii fukahasından İzz ibn-i Abdüsselam Sultan-ı Ulema lakabıyla telkip olunurdu, anılırdı. Alimlerin sultanı diye. Yani bu işte şeyhleri, meyhleri, ulema-i rasıhunmuş bilmem ne pek dinlemezdi yani. Böyle tarikatta olacak da, kalp ilimlerinde bir numara olacak da vesaire falan. Pek yani böyle itirazcıydı. Ama İmam-ı Şahrani buyuruyor ki, onu aldılar diyor, getirdiler Ebu'l-Hasen-i Şazeli'nin yanına. Getirdiler diyor, Ebu'l-Hasen-i Şazeli ona bir şeyler söyledi diyor, anlattı vesaire. Ondan sonra ağzını bir daha bıçak bile açmadı diyor. Sustu gitti diyor. İmam-ı Rabbani'ye kuddise sirruya, kendi zamanında dünya çapında ulemadan bir tanesi geldi. Dedi ki ya, bir vahdidi vücut tutturdunuz böyle bir meselede gidiyorsunuz dedi. Muhyiddin İbn Arabi'nin anlayışı malum. Dedi ki nedir bu işin hakikati? Şeriatın zahirine hiç uymuyor bu. Ne ayete uyuyor, ne hadise uyuyor. Oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz peki, bu meseleyi konuşuyorsunuz. Nedir bu işin sırrı vesaire diye takıldı İmam-ı Rabbani'ye. İmam-ı Rabbani dedi ki, bir abdest al, iki rekat namaz kıl dedi. Tamam, adam yaptı, gel bakayım buraya dedi. Muhammed Hasan Kişmik, İmam-ı Rabbani'ye son iki senesinde intisap eden o zat diyor ki, bir İmam-ı Rabbani vardı, üstadımız orada, bir o adam vardı, alim, itirazcı, bir de ben oradaydım diyor. İmam-ı Rabbani şöyle kulağından tuttu, kulağına piş piş piş piş piş piş. Bir şeyler anlattı ama ben duymadım diyor. Fakat bir şeyler söyledi. Koca alim o an bir ağlama, bir feryat, ondan sonra kalktı adam, sendeleye sendeleye orayı terk etti. Adamın kafa kağıdını böyle çıkartıyorlar işte. Ne yaptın o an peki? Orası derin, gider de gider. Seyyid-i Şerif-i Cürcani, Kuddise sırrı o, Şah-ı Nakşibend'in damadı ve halifesi Alaaddin Attar'ın müridanından idi. Seyyid-i Şerif Cürcani deyip geçme. Yani ilimde bir numara şu memlekette, hala biz bu zatın kitaplarını okuyoruz. 600 yıl oldu neredeyse. 600 yıl millet Allah Seyyid-i Şerif-i Cürcani ile biliyordu. Şer'ül Mevakif mesela. İlmi kelamın bir numara, lider mesela, harika kitabıdır. Bu kitap elden düşmedi. İmam-ı Rabbani ezber okurdu onu. Hatta her ay talebeleriyle onu hatmederdi icabında. Ve Seyyid-i Şerif-i Cürcani ne zaman ki Şeyh Alaaddin Attar Efendi'ye intisap etti, Seyyid-i Şerif-i Cürcani buyurdu ki, ben şimdi Allah Celle Celaluhu'yu tanıdım. Ki ulema-i zahir diyor ya, işte onlar. Tarikata intisaptan önceki hal bu, şeyhe intisaptan önceki hal bu vesaire. Ki o kadar birikimle adam zahirde kalıyor. Ne zaman ki Alaaddin Attar aradan perdeyi sıyırdı, Seyyid-i Şerif Cürcani, bittim, bittim, bittim, bittim. Kimse, kimse, kimse tasavvuf ve tarikat ilimlerinin esaslarını, kaidelerini, temel dinamiklerini, mantığını ve felsefesini diyelim, şu büyük zatlardan ilham almak suretiyle öğrenmediyse lütfen bu konularda ağzını açmasın. Ağzını açmasın, ağzını açmasın. Git sen bakayım, bir doktor sana bir teşhis koysun. Sen de ya olurum böyle şey vesaire itiraz bakayım. Seni adam kovar. Herkes vakıfı olduğu mesele hakkında yani bahis açsın. Tarih kafasıyla coğrafyayı değerlendiriyorsun. Matematik kafasıyla bilmem ne hayat bilgisini değerlendiriyorsun. Böyle mantıksızlık olur mu? Böyle usulsüzlük olur mu? Tasavvufun da kendisine has bir nüktesi, bir inceliği vardır. Onu kendi esaslarıyla değerlendir. Sen bakarsın adam şurada uyuyor şöyle. Sen dersin ki ya ne uyuyorsun vesaire falan filan. Uyuyan sensin sen. Sen herkesi peki sağır, kör mü zannediyorsun sen? Hazreti Ali radıyallahu annesine Zeynel Abidin Kuddise sirru vaaz veriyor. Birisi uyuyor orada. Yanındaki diyor ki, şşş, ne var diyor, ne oldu? Duymuyor musun, vaaz var diyor. Gene kafaya aşağı yiyor. Bir müddet sonra gene, hey sana diyorum, sana sana. O da şöyle bakıyor manalı manalı. Ne var diyor, ne oldu diyor. Ya vaaz, üstelik Hazreti Ali kerramallahu vecen torunu ya. Vaaz ediyor peki. Kaldır kafanı ya. Yine kafa aşağı gidiyor. Bana bak, beni kızdırma diyor. Bilmem ne şu vesaire, kaldır kafanı. Bu sefer kaldırıyor sağ elini, tutuyor bunun ensesinden küt. Onu sokuyor peki sol kolun koltuğun altına. Dinle lan diyor. Adam

0: Bir de bakıyor ki Resul-i Ekrem vaaz ediyor, onu dinliyor o an. Şimdi oradan birisi diyecek ki ben de onlardan olduğum için uyuyorum. Olur, sevsinler seni. Bu Yağmasa'nın göreyim bu. Abdülhalik Gucduvani Kuddisi Sirru, onun bir müridi ve halifesi vardı, Evliya Efendi. Harav-ı Reşahat'ta buyuruyor ki, diyor ki 40 sene böyle yatsıdan sonra dizüstü oturur, hiç böyle sağa solda yapmaz. Hem de çakıl taşlarının üzerine oturur, efendim sürekli murakabedeydi diyor. 40 sene! Bu adamın yemesi nerede? İçmesi nerede? Molla Cami Nefahatül Üste söylüyor. Nefise Hatun diye bir kadın var. 30 sene ne ekmek yedi ne su içti. La ilahe illallah yedi, la ilahe illallah içti. Kafan anlıyor mu? Beynin basıyor mu? Bak tıkandın, tıkandın. Hep fizikle meşgul ola ola ola ola ola ola ola ola. Her şeyi fizikle anlamaya çalışıyorsun peki. Metafizik ne zaman okunacak peki? Onun için ulema-i zahirle, ulema-i rasihunun, İmam-ı Rabbani'nin buyurduğu ulema-i zahirle, ulema-i rasihun sadece kitapta kaldı, kafada kaldı, kalbe geçemedi. Bu kesim alimler sürekli ulema-i rasihunla sürtüşe gelmişlerdir. Ama ortada bir vaka var. Ulema-i rasihunda ilim de var. Ulema-i zahirin sahip olduğu ilim de var, artı yani kafa da var, artı kalp de var. Şöyle kabul etsen, bilgisayarın disketi, bilgisayarın disketi veya bir CD'nin ihtiva etmiş olduğu bilgiler vesaire, işte o ulema-i zahirin ilmidir. Ama ulema-i rasıkun ise o bilgisayar disketini veya CD'sini dolduran kişiye benziyor. Diskette sadece bir şey var diyelim, tek bir konu var, o kadar. Ulema-i zahirin bildiği odur. Ama o CD'yi dolduran kişi değilse o kadar ilim var ki oho, adam 1000 tane belki 3000 tane 5000 tane CD dolduracak kadar peki ilmi var. Ama CD'ye ancak tek bir meseleyi sığdırabilmiş adam, o kadar. Onunla onun arasında ne kadar fark var ise ulema-i zahirle ulema-i rasihun arasında o kadar fark vardır. İsmet-i Garibullah Kuddise Sirru'nun şeyhi Abdullah-ı Mekki Kuddise Sirru hacca gidiyor. Ebu Kubeys Dağı'nın üzerine çadırını kuruyor. Şimdiki o kralın saraylarının kurulmuş olduğu o tepe Ebu Kubeys Dağı'ydı. Sonra efendim Abdullah-ı Mekki'yi beğenmeyen bir Adana valisi vardı. İlimde hakikaten adam bir umman, bir okyanus gibi, ama olmadı bir türlü. Bu yani ulema-i rasihun dediğimiz şeyhler, meşayihle geçinemezdi. Hep onların hakkını atar tutardı, atar tutardı vesaire. Müftiye dediler ki, müftü efendi senin adamın da burada hacda. Kim? Abdullah-ı Mekki. Ha nerede dedi şu dedi, haylaz adam dedi vesaire. Abdullah-ı Mekki'ye taktı. Dediler ki Ebu Kubeys Dağı'nın üzerinde dedi, işte çadırda falan istirahat buyuruyor. Oradan manzarayı temaşa ediyor dedi. Fakat o an bu adam, bu Adana şeyisi, müftisi Abdullah-ı Mekki'nin radarına takıldı. Hemen Abdullah-ı Mekki dedi ki yanındaki ihvanı, bana bir nargile getirin dedi. Nargile getirin dedi. Ve müftü efendi diyor ki o an, daha da değil o, beni onun yanına götürün diyor. O gelirken peki Abdullah-ı Mekki'ye nargileyi getiriyorlar. Çadırın önüne oturuyor, başlıyor nargileyi fokurdatmaya. Hadi bakalım derken müftü efendi diyor ki ya nerede bu adam ya? Git bulamadık bunu. Aa şu karşıdaki kim dedi? Şu dedi nargile içen. Ne nargile mi? Evet dediler, nargile içen adam dedi. Neyse geldi. Selamun aleyküm dedi adamım falan. Aleykümselam dedi. Abdullah-ı Mekki, İsmet Garibullah'ın babası desem tabii babası. Şeyhi yani. Mevlana Halid'in halifesi. Neticede Abdullah-ı Mekki fokurdattıkça fokurdatıyor. Müftü efendi konuşuyor, fokurdatıyor. Sonra Abdullah-ı Mekki dedi ki ona, müftü efendi şöyle bir yaklaşsana dedi. Bak nasıl çakıyor şimdi. Şöyle bir yaklaşsana dedi. Ne yapacaksın dedi. Ya sen yanıma gel dedi. Geldi yanına. Gel dedi, bir de buradan seyredelim Kabe-i Muazzama'yı ve tavaf edenleri dedi. İyi geleyim dedi. Falan geldi. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim elini kaldırdı yukarı Abdullah-ı Mekki. Aradan perdeyi kaldırdı. Bak dedi. Baktığı gibi ah dedi, ondan sonra uzandı gitti. Şimdi kitapların yazdığına göre Kabe-i Muazzama'nın burçları ta Beytül Mamur'a dokunuyor. dünyada Kabe-i Muazzama'yı tavaf edenler var. Aynı eksen üzerinde efendim arşta da Beyt-ül Mamur'u Melaike-i Kiram tavaf ediyor. Abdullah bin Mekki aradan şeyi kaldırınca, perdeyi kaldırınca Kabe'nin burçların ta Arş-ül Rahman'a değdiğini görünce dağıttı kendisini, müftü uzandı. Dedi ki bu sefer Abdullah bin Mekki bırakın dedi, öyle biraz dursun dedi. Ve bıraktılar neyse. Nihayet dedi ki gidin kaldırın onu şimdi dedi. Ondan sonra dediler ki müftü efendi, müftü efendi kalksana, kalksana. Bir ses seda yok. Öldü mü ya? Müftü efendi kalksana, kalksana. Vallahi kalkmam, billahi kalkmam. Söyleyin o şekilde, o gelsin beni kaldırsın dedi. Benim kalkacak takatim yok dedi. Ulema-i rasihun, bu gücü sahip, bu kuvvete sahip insanlar bunlar. Ben 3 tane kitap buldum, havamdan geçilmiyor vesaire. Tabakat-ı Şafiiyye sahibi İbn-i Süreyç, efendim Cüneyd-i Bağdadi'den bahsederken diyor ki, Subki İbn-i Süreyç'i anlatıyor. İbn-i Süreyç Şafii mezhebinde çok kuvvetli alimdir. Cüneyd-i Bağdadi'ye geldim, dedim ki ona, efendi hazretleri bazı sorularım var, sor bakayım dedi. 10 tane soru sordum dedi Cüneyd-i Bağdadi'ye. 3'üne vermiş olduğu cevabı, 3 aşağı 5 yukarı ben biliyordum diyor. 7 tanesine vermiş olduğu cevabı hiç bilmiyorum ben diyor. Dedim ki ona, efendi hazretleri, yahu şimdiye kadar görmediğim kitap yok, duymadığım rivayet yok, bu kadar ulemayla oturdum kalktım. Bu meseleye sen bu cevabı nereden buldun, nereden okudun? Bana minberin altını gösterdi. 40 sene bu minberin altında la ilahe illallah, la ilahe illallah demekle diyor bu ilim verildi diyor. Sultan, ulema-i rasihun derken bunu anlatmaya çalışıyor. Sen kimi kimle mukayese? Sen şeyh beğenmiyorsun, sen tarikat beğenmiyorsun. Eğer bu şeyhte bid'at varsa, tarikatı yamuk yumuk ise tamam, benden de o kadar vur ona icabında. Ama bir çuvalın içerisinde bir tane çürük elma var diye 300 tane elmanın biri çürük diye 299 tanesini çürük görmenin mantığı ne? Mantığı ne? Şimdi inkar mı da oldu? Halbuki ikrar esastır. İnkar ise fer'idir. İnkar sonra gelir. Bir insan aşina olamadığı bir gerçeği duyduğu zaman eğer itiraza delili yoksa, hakkı yoksa, yeteneği, kabiliyeti yoksa ikrarla yola çıkmalı, kabul etmeli. Ha, baktın ki inkara takat yok, eyvallah kafanı bük, devam et. Şimdi ise öyle değil. Şimdi inkar, karşı çıkmak, dik kafalı olmak moda oldu. Bu kafa ne iş görecek? Allah böyle işlere, peki böyle yamuklara maruz kalmaktan bizleri peki masunu mahfuz eylesin. Muhyiddin İbn Arabi Kuddise Sirru, müspet ilimlerde, zahiri ilimlerde bir numara olan Ebu Bekir Razi tarikata davet etti. Gel dedi şu ulema-i zahir olmaktan kurtul dedi. Gel dedi efendim sen dedi biraz da bu tarikat ilimlerine, seyri sülüke, irfana talip ol dedi. Yok dedi, bizim ilmimiz tamamdır dedi. Bizim elimizdeki kitaplar bize yeter eder vesaire vesaire dedi. Ya yapma etme dedi. Senin bildiğin ilim dedi mezara kadar gelir dedi. Mezardan öteye gitmez, ağzı bal yesin. Gözünün yağını yediğim adam. Kuddise sırrı ne güzel söylüyor. Neticede olmadı. Gelmedi Ebu Bekir Razi. Halbuki Ebu Bekir Razi'nin mesela elimizde El-Havvi diye tıbba dair bir kitap var. 10 cilt sadece tıbba dair yazmış olduğu kitap 10 cilt. Öbür fizik, kimya, bilmem ne vesaire, ilim bitmiş adamda yani. Ulema-i zahir buna rağmen. Neticede gelmedi tarikata. Bu işte kalp ilimlerine heves etmedi. İbn Arabi ona dedi ki, bak dedi, sana bir şey söyleyeyim dedi. Eğer dedi sen ehlullahın, bu Allah dostlarının yoluna intisap etseydin, bu kalp ilimlerine peki aşina olsaydın ne yapacaktık biliyor musun dedi. Geçici bir süre sahip olmuş olduğum bu alet ilimleri var ya, Arapça, tefsir, hadis, fıkıh, bilmem ne vesaire. Bunları geçici bir süre senden alacaktık komple. Seni sıfırlayacaktık diyor. Sonra sana diyor yükleme yapacaktık diyor kalp ilimlerinden. Ondan sonra senden aldığımız o ilimleri tekrar sana verecektik. Ha bu arada ne oluyor Ahmet? Bu arada ne oluyor Mehmet'im? Eğer bir tahtada yazılar var ise veya bir kağıtta yazılar varsa, bak şurada bir sürü yazılar var değil mi? Sen buraya başka bir şey yazamazsın. Yazamazsın buraya. Burayı silmen lazım. Ondan sonra yeni bir şey yazasın. Bir anda adam bak organizasyona sokuluyor peki. Adamın yani EEG'sini çekiyorlar bilmem ne, elektrokardiyografisini çekiyorlar vesaire. Adam o eski haline bir çıkartılıyor, yeni bir hale sokuluyor, ona yükleme yapılıyor, ondan sonra alınanlar tekrar oraya iade ediliyor. Adamın kalbini çıkartıyorlar, müdahaleyi yapıyorlar, ondan sonra peki dikiyorlar, ilaçlıyorlar vesaire, kapatıyorlar gibi adam önce bir ameliyattan geçiriliyor. Necmettin-i Kübra Kuddisi Rum buyurdu ki, gel evladım gel gel gel gel, sen ulema-i rasihunun yoluna intisap et diyor. Onların ilimleri hem kafa ilmi hem kalp ilmi diyor. Gel yavrum ürkme bizden diyor, biz senin gibi nice bakırları altına çevirdik diyor. Biz bakırları altına çeviren birer Mevla'nın mütevazi kimyagerleriyiz diyor. Tabire bak tabire, kimyager. Eylullah kimyagerdir peki. Ha, ulema-i zahir ise fizikten anlar yani gibi diyelim. Fizik maddenin kütlesiyle uğraşır. Kimya ise maddeyi oluşturan elementlerle, unsurlarla uğraşır. Birisi görünen tarafla uğraşıyor, öbür tarafı görünmeyenle uğraşıyor. Görünmeyen tarafla uğraşan, görünen tarafın zaten ilmini çoktan yuttu gitti. Mevlana Cahattin Rumi ne güzel söylüyor. Mavzi Kur'an, mavzi Kur'an, daştim, istihvan roberse gönün dahtim. Mevla'nın dostları diyor, Kur'an'dan, Kur'an'ın özünü aldı, özünü, özünü, özünü aldı, özünü, özünü. Portakalı sıktı, sıktı, sıktı da suyunu çıkarttı. Portakal suyu için zaten yenip içilir neyse. Mavzi Kur'an, mavzi Kur'an daştim, istihvan roberse gönün dahtim. Kur'an'daki ayetlerin peki kemiklerini ise diyor affedersiniz havhavlara attık diyor. Havhavlara çok yani ağır bir teşbih bu. Yani alimi kötülemiyor burada. Ama ehlullah ulema-i rasihunun ilminin yanında ulema-i zahirin ilmi 100 bin gros tonluk petrol tankeri geminin yanında sandal gibi kalır demek istiyor. Sandal bile olmuyor demek istiyor. Ayetlerin bir dışa bakan tarafı var, bir içe bakan tarafı var. Ha, ulema-i zahir diyelim dış cephesiyle nasara yansuru kale yekulle iş anlar gider diyor. Ama ve lakin bir de ayetlerin arka planı var peki. Veyahut da müteşabbi ayetler var. Manası herkese açık olmayanlar vesaire vesaire var. Biz Kur'an'dan diyor, Kur'an'ın özünü aldık diyor. Geriye kalan ayetlerin diyor kemiklerini vesaire köpeklere attık diyor. Bu sırra vakıf olamayanlara yani hav hav diyor affedersiniz. Muhammed İkbal Pakistan'ın büyük adamı ne güzel söylüyor. Hayatta ilk ezberlediğim Farsça şiir budur. İmam Hatip okulundayken ezberlemiştim. Hala da unutmadım elhamdülillah. Buyuruyor ki zimendar sofi yomullah selami ki peygammi hüde guftent mara veli tevili şandar hayret endokht. Hüde ve Cebrail ve Mustafa ra. Benden Mevla'nın dostlarına ilmi peki yani rasih sahibi olan, ilimlerde rusuh sahibi olan, derinlik sahibi kafa ve kalp ilimlerine aşina olan Mevla'nın dostlarına diyor, yüzlerce binlerce selam olsun diyor. Onlar var ya onlar, onlar Mevla'nın öyle has dostları ki, öyle has dostları ki, öyle has dostları ki, gerek Kur'an-ı Kerim hakkında yaptıkları izahlar, peki, gerekse efendim Peygamber Efendimiz'in sünneti hakkında yaptıkları izahlar o kadar enteresandır ki, o kadar acayiptir ki, onların yaptıkları tefsirler, yorumlar, izahlar var ya, mübalağa mantığıyla söylüyor, Muhammed Mustafa'yı da hayrette bıraktı. Allah Celle Celaluhu'yu da hayrette bıraktı. Ya kulum nereden buldun bu manayı ya? Diyecek kadar Mevla bile şaşırdı kaldı. Hani Mevla şaşırmaz da adam artık yani frenleri tutmuyor artık adamın. Ağzın dediğini kulağı duymuyor yani. Ama adam vereceği mesajı veriyor mu? Veriyor. İmam-ı Tusi'nin 400 bin cilt kitabı vardı. İmam Mehlebi'nin 600 bin cilt kitabı vardı. Bak, bu adam nerede kalıyor? İlmi zahirde kalıyor. Hala bu adam kabukta kalıyor. Cemaat, şimdi din adına ne soysuzlukları yapılıyor? İlim adına ne soysuzlukları yapıyor? Hangi alim ya? Sahtekarlığın manası yok. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin. Muhammed Zahid-ül Kevseri. Yani adamın kafası duruyor ya. Bu nedir bu ya? Yani insan mısın, melek misin, nesin Allah aşkına? İnsan duruyor. Emin Saraç Hoca diyor ki, Allah selamet versin, şifalar versin ona da. Peki, Ezher'de okurken dedi, bir hocamız derste aynen şöyle söyledi. Çocuklar, çocuklar, çocuklar, çocuklar, dünyadan ilim gitmiştir. Bu söz 80 sene önce, yani 60 sene önce söyleniyor. İlim dünyadan gitmiştir. Bir dakika, bir dakika dedi. Yo, gitmedi. Henüz iki kişi hayatta dedi. Bunlar var olduğu müddetçe efendim gene dünyada ilim var diyebiliriz. Birisi Tokatlı Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi aleyhir rahmeti vel gufran. Öbürü peki Düzceli Şeyh Muhammed Zadir Kevseri. Bu iki Osmanlı dünyada var olduğu müddetçe gene ilim var. Ne zaman ki bu ikisi hatta Mısır'a gittikleri zaman Mısır'daki bütün gazeteler Mısır'ın üzerine iki tane güneş doğdu diye haberler maberler peki sür manşetten gitti. Öyleydi. Şimdi bu adamlar tarikatlı değildi. Tarikatlı değil dikkat et. Öyle yani her gün belli virtleri işte rabıtaları, murakabeleri olan insanlar değildi. Ama ulema-i zahir ama düşün ki şimdi bunlardan da öte olan ulema-i rasihun vardı ki Rabbani kuddise sirruhu. Ben şahsen yani istiyordum ki yani mektubatı anlayan da anlamayanın da elinde mektubat olsun. O şekilde anlamasak bile hiç olmazsa surette anlıyormuşuz gibi olalım diye tavsiyelerde bulunurdum kardeşlere, ihvana. Hani Resul-i Ekrem buyuruyor ya, Kur'an-ı Kerim'i okurken ağlayın buyuruyor. Ağlayamazsanız da ağlar gibi gözükün diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hani Arapçamız yok, dolayısıyla efendim yani hocam biz anlamıyoruz vesaire. Anlıyorum da anlar gibi, tamam mı? Elimizin mektubatı olsun diye. Ben de anlamadım yani ne oldu işte bir yerden öyle bir şey esti. Cemaate teşvik olsun dedi ki cemaat Müslümin elinizde mektubat olsun. Hiç olmazsa yani bu işi sevdiğimizi, bu kitabı bir yar ve sevgili gibi bağrımıza bastığımızı, gönlümüze koyduğumuzu bir görsün ya. Alem başta Mevla görsün. Size efendim meleklere karşısında iftihar ediyor. Bakın kullarıma, bak pazar sabahı şu tenha saat herkes yatakta, onlar atakta. Meleklerim ben bunlarla seviniyorum, gururlanıyorum diye. Mevla'yı bir sevindirelim ya, bir jest olsun en azından vesaire. Gaflet, ondan sonra nefis vesaire. Oradan buradan bizi tuşa getiriyordu gene. Efendi buradan efendim Beykoz'a gitti Tokatlı köyüne. Tokatlı köyüne gitti. Orada Horasan erenlerinden Akbaba yatıyor. Akbaba yatıyor orada. Akbaba Zuhurat'ta buyurdu ki İsmail Ağa'da mektubat okunuyor. Milletin elinde niye mektubat yok? Tamam mı? Burada ne oluyor ne gidiyorsa kameraya çekiliyor senin anlayacağın. Onun için yani bakın şu anda mesela bir şeylere karar vermek lazım. Bir şeylere karar vermek lazım. Dünyada en büyük ibadet karar vermektir. Karar. Karar almaktır. Karar. Biz sadece şu an en aktif işimiz bu. Camiye gideriz, vaazı dinleriz ama bundan sonra peki asıl ondan sonra bir şeye karar vermek meseledir peki. Buraya kadar geliyoruz fakat ne yapmayı düşünüyoruz şu andan itibaren? Ya gideceğiz dışarıya işte lokantaya yiyeceğiz, içeceğiz bilmem ne veya eve gideceğiz kafayı vuracağız vesaire falan filan şudur bu. Ama şu an bir yere saldırmak lazım. Yani şu kadar manevradan sonra bu kadar peki harmandan sonra ulan şimdiye kadar böyle yaptım. Bundan sonra farklı olacağım deyip bir karar alabiliyor muyuz? Yok. Alıyorsak helal olsun. Olmuyorsa almıyorsak iş bitmiştir. İş bitmiştir. Allah kararsız kalmaktan ümmeti Muhammed'in mazlumları mazlumu mahfuz eylesin. Amin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.

0: İbni Cabir diye anılan Useyr bin Amir'den rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Yemen askerleri geldikçe Hazreti Ömer onlara "Aranızda Üveys bin Amir var mı?" diye sorardı. Sonunda Üveys gelince onun yanına gitti ve "Üveys bin Amir sen misin?" dedi. Üveys "Evet" dedi. "Sen Murat kabilesinin Karen kolundan mısın?" diye sordu. "Evet" dedi. "Sanırım sende alıcı hastalığı vardı ve küçük bir yer dışında her tarafın iyileşti değil mi?" dedi. "Evet." "Annen var mı?" diye sordu. "Evet" dedi. "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında birisi gelecek. Kendisi alaca hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiş ve yalnızca bir yer kalmıştır. Onun bir annesi var ki kendisi ona son derece iyi bakar. Bir konuda Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası geçecek bir adamdır" buyurmuştur. "Benim için Allah'tan mağfiret diler misin?" deyince Üveys Hazreti Ömer için istiğfar etti. Hazreti Ömer "Nereye gitmek istiyorsun?" diye sordu. Üveys "Kufe'ye" diye cevap verdi. Kufe valisine "Senin için bir tavsiye mektubu yazayım mı?" dedi. "Fakir halk arasında bulunmayı daha çok severim" karşılığını verdi. Aradan bir sene geçtikten sonra Yemen eşrafından bir zat hacca gelmişti. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca Üveys'i sordu. O da "Ben gelirken o bomboş, eski bir evde kalıyordu" cevabını verdi. Hazreti Ömer "Resulullah'tan işittim. Size Yemen askerleriyle birlikte Murat kabilesinin Karen kolundan Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Alaca hastasıyken ondan kurtulmuş, vücudunda yalnız çok az bir yer kalmıştır. Kendisine çok iyi davrandığı ve hizmetinde kusur etmediği bir annesi vardır. Eğer Üveys bir şey hakkında Allah'a yemin edecek olsa Allah onu doğru çıkarır, duasını kabul eder. Kendin için istiğfar ettirebilirsen bunu yap. Duası makbul bir zattır" buyurmuşlardı dedi. O adam Hicaz dönüşünde Üveys'in yanına gelerek "Benim için Allah'tan mağfiret dile" diye rica etmişti. Üveys "Sen mübarek bir seferden yeni geldin. Hacıların duası umulur. Benim için sen dua et" diye mukabele etti. Adam dua talebinde ısrar edince Üveys "Hazreti Ömer'le mi görüştün?" dedi. "Evet" cevabını verdi. Bunun üzerine Üveys adam için af ve mağfiret dileğinde bulundu. Halk onun bu yönünü fark edince Üveys Kufe'den ayrıldı.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
2: Delail-i Hayrat ve Tercümesi. Cumartesi Virdi.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Ona vesileyi, faziletleri ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu vaad ettiğin makam mahmuda ulaştır. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Allah'ım, onun şanını yücelt, burhanını açık, delilini parlak kıl, faziletini beyan eyle, ümmeti hakkındaki şefaatini kabul buyur. Bizlere onun sünnetiyle amel etmeyi ve onun sünnetine hizmet etmeyi nasip eyle. Ey alemlerin ve yüce arşın Rabbi olan Allah'ım!

Allah'ım, ey Rabbim, bizi kıyamet günü onun zümresi içinde ve sancağı altında haşreyle. Havzının kenarındaki kaselerle bizlere su içir ve onun muhabbetinden bizleri faydalandır. Dualarımızı kabul buyur, ey alemlerin Rabbi.

Allah'ım, ey Rabbim, ona bizden selamların en eftalini ulaştır. Bir peygamberi, ümmeti sebebiyle mükafatlandırdığın şeylerin en eftaliyle Efendimiz'i, bize olan hizmet ve ihsanları sebebiyle mükafatlandır. Ey alemlerin Rabbi!

0: Allah'ım, ey Rabbim, beni mağfiret etmeni, bana rahmet eylemeni, tevbelerimi kabul buyurmanı, bütün zahiri ve batını, yerden çıkan ve semadan inen belalardan afiyette kılmanı istiyorum. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Rahmetinle bu isteklerimi kabul eyle. Aynı zamanda erkek kadın, bütün müminleri ve Müslümanları, hayatta olanlarını ve vefat etmiş bulunanlarını da mağfiret etmeni istiyorum.
1: وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ أَصْحَابِهِ

Ey ruhların ve çürümüş cesetlerin Rabbi olan Allah'ım! Cesetlerine dönen ruhların ve damarlarıyla birlikte çürüyüp birbirine karışan cesetlerin taatleri hürmetine senden istiyorum. Onlara nüfuz eden emirlerin ve onlardan hakları alan kudretin hürmetine istiyorum. O gün insanlar huzurunda toplanmış hükmünü bekler, rahmetini umar, ikabından korkarlar. Allah'ım, gözümü nurlandırmanı, dilimi gece gündüz zikirle meşgul etmeni ve bana ameli salihler nasip etmeni istiyorum. Beni bunlarla merzuk eyle Allah'ım.

0: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de salat eyle. Efendimiz İbrahim'e bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e de bereketler ihsan eyle.
1: Allahümme ceal salavat.

0: idi.
1: Allah'ın salatlarını ve bereketlerini Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ihsan eyle. Tıpkı onları Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline ihsan eylediğin gibi. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin. Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Allah'ım, kulun ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Erkek kadın bütün müminlere ve Müslümanlara salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline ilminin ihata ettiği, kitabında yazılı olan ve meleklerinin şahit olduğu şeyler adedince, mülkün devam ettikçe devam edecek olan bir salatla salat eyle.
1: Allahümme inni es'el

0: Allah'ım, senden bildiğim ve bilmediğim büyük isimlerinin hürmetine istiyorum. Yüce zatını isimlendirdiğin, benim bildiğim ve bilmediğim isimlerin hürmetine istiyorum. Kulun, peygamberin ve Resulün olan Efendimiz Muhammed'e, sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yerlerine sabitlenmeden, pınarlar kaynayıp coşmadan, nehirler çoğalamadan, güneş parlamadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar ışıklanmadan, denizler dalgalanıp akmadan ve ağaçlar meyve vermeden evvel yarattığın şeyler adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ilmik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede hilmik ve salli ala seyyidina Muhammedin adede kelimatik.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e hilmin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e kelimelerin adedince salat eyle.
1: Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede ni'metik. Ve salli ala seyyidina Muhammedin adede fadlik. وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ جُودِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ سَمَاوَاتِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ أَرْضِكَ.

0: ملائكتك.
1: Efendimiz Muhammed'e nimetlerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e lütufların adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e cömertliklerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e semaların adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e arzın zerreleri adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e 7 kat semada yarattığın melekler adedince salat eyle.

0: من الوحش والطير وغيرهما.
1: Efendimiz Muhammed'e, yeryüzünde yarattığın cinler, insanlar ve onlardan başka vahşi hayvanlar, kuşlar ve bunların dışındaki diğer mahlukat adedince salat eyle.

0: القيامة، وصل على سيدنا محمد عدد القدر والمطر.
1: Efendimiz Muhammed'e kalemin gayb ilminde yazdığı ve kıyamete kadar bununla cereyan edecek şeyler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e her bir damla ve yağmur adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ يَحْمَدُكَ وَيَشْكُرُكَ وَيُهَلِّلُكَ وَيُمَجِّدُكَ وَيَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللّٰهِ.
1: Efendimiz Muhammed'e sana hamd eden, şükreden, tehlil getiren, tazimde bulunan ve senden başka ilah olmadığına şahitlik eden kişiler adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ أَنْتَ وَمَلَائِكَتُكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ.
1: Efendimiz Muhammed'e senin ve meleklerinin ona ettiği salatlara dedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e mahlukatından ona salat getirenler adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْجِبَالِ وَالرِّمَالِ وَالْحَصَى.
1: Efendimiz Muhammed'e mahlukatından ona salat getirmeyenler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e dağlar, kumlar ve çakıl taşlara dedince salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e ağaçlar ve yaprakları, toprak ve ağırlıklara adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e bütün seneler, onlar içinde yarattığın şeyler ve onlarda ölüp yok olan şeyler adedince salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e kıyamete kadar vücut bulan, her günün içinde yarattığın şeyler ve onlarda ölüp yok olan şeyler adedince salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sema ile arz arasında akıp giden bulutlar ve yağdırdıkları sular adedince salat eyle.
1: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الرِّيَاحِ الْمُسَخَّرَاتِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَجَوْفِهَا وَقِبْلَتِهَا.
0: Efendimiz Muhammed'e yeryüzünün doğuları ve batılarında, içinde ve kıble tarafında Allah'ın emri altında esen rüzgarlar adedince salat eyle.

0: ذلك. وصل على سيدنا محمد عدد النبات والحصى.
1: Efendimiz Muhammed'e semanın yıldızları adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e denizlerdeki yarattığın balıklar, hayvanlar, sular, kumlar ve diğer varlıklar adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e bütün bitkiler ve çakıl taşları adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدًا نَمْلِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمِيَاهِ الْعَذْبَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ الْمِيَاهِ الْمِلْحَةِ.
1: Efendimiz Muhammed'e karıncalar adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tatlı suların zerreleri adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tuzlu suların zerreleri adedince salat eyle.
0: وصلي على سيدنا محمد عدد نعمتك على جميع خلقك وصلي على سيدنا محمد عدد نقمتك وعذابك على من كفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: Efendimiz Muhammed'e bütün mahlukatına lütfettiğin nimetlerin adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e onu inkar edenlere verdiğin ceza ve azap adedince salat eyle.
0: وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا دَامَتِ الْخَلَائِقُ فِي الْجَنَّةِ.
1: Efendimiz Muhammed'e dünya ve ahiret devam ettiği müddetçe salat eyle. Efendimiz Muhammed'e cennetlikler cennette kalmaya devam ettiği müddetçe salat eyle.

0: Ok.
1: Efendimiz Muhammed'e, cehennemlikler cehennemde kalmaya devam ettiği müddetçe salat eyle. Efendimiz Muhammed'e, onu sevdiğin ve ondan razı olduğun miktarda salat eyle. Efendimiz Muhammed'e, onun seni sevdiği ve senden razı olduğu miktarda salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e ebediyetler boyu sonsuz salat eyle. Onu katındaki en yakın makama yükselt. Ona vesile makamını, fazileti, şefaat yetkisini, yüksek dereceleri ve kendisine vaat ettiğin makam Mahmud'u ihsan eyle. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

Allah'ım, senden şunun için istiyorum ki sen benim malikim, efendim, sahibim, güvendiğim ve ümit beslediğim merciğimsin. Haram belde, Meş'aril Haram ve Nebi-i Ekrem'in kabri hürmetine bana ancak senin bilebileceğin kadar hayırlar lütfetmeni ve ancak senin bilebileceğin kadar çok kötülüğü benden uzaklaştırmanı istiyorum.''

0: يحيى ولسيدتنا مريم سيدنا عيسى ويا حافظ ابنة سيدنا شعيب أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والمرسلين.
1: Ey Efendimiz Adem'e, Efendimiz Şiit'i, Efendimiz İbrahim'e, Efendimiz İsmail'i ve İshak'ı veren ve Efendimiz Yusuf'u, Efendimiz Yakub'a geri döndüren Allah'ım! Ey Efendimiz Eyyub'dan belaları gideren! Ey Efendimiz Musa'yı annesine geri veren! Ey Efendimiz Hızır'ın ilmini artıran! Ey Efendimiz Davud'a, Efendimiz Süleyman'ı, Efendimiz Zekeriya'ya, Efendimiz Yahya'yı, Efendimiz Meryem'e, Efendimiz İsa'yı hibe eden ve ey Efendimiz Şuayb'in kızlarını muhafaza eden Allah'ım! Senden Efendimiz Muhammed'e, bütün nebilere ve rasullere salat etmeni istiyorum.''

0: Ey Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şefaat yetkisini ve yüksek derecelere lütfeden Allah'ım! Günahlarımı mağfiret etmeni, bütün ayıplarımı örtmeni, beni cehennemden kurtarmanı, rızana, emanına, ufranına ve ihsanına ulaştırmanı istiyorum. Kendisine nimetler ihsan eylediğin nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle birlikte cennetinde beni de nimetlendirmeni istiyorum. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter.
1: Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ma ez'acetir riyahu sahâ.

Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e ve âline rüzgarlar kümelenmiş bulutları sürüklediği ve her ruh sahibi ölümü tattığı müddetçe salat eylesin. Allah'ım, Darüsselam'da selam ehline selam, tahiyye ve selametler ihsan eyle.

Allah'ım, beni kulluk yapmam için yarattın. Sadece kullukla meşgul eyle. Beni vermeyi tekeffül ettiğin rızkım hususunda endişeye düşürme. Ben senden ister, sana dua ederken beni mahrum bırakma. Ben senden affımı isterken bana azap etme. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline salat ve selam eyle. Allah'ım, katında seçtiğin Habibin Mustafa'yı vesile edinerek senden istiyor ve sana yöneliyorum. Ey sevgilimiz ve Efendimiz Muhammed! Biz seninle tevessül ederek Rabbine yöneliyoruz. Yüce Mevlamızın katında bize şefaat eyle. Ey son derece güzel ve temiz Resul! Allah'ım, katındaki makamı hürmetine onu bize şefaatçi kıl.

bir halde olmayalım. Bizi, anne babamızı, hayatta olan ve vefat etmiş bulunan bütün Müslümanları mağfiret eyle. Duamızın sonu şöyledir. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: Senden istiyorum ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Hay ve Kayyum, ey Celal ve İkram sahibi. Senden başka ilah yoktur. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben kendisine zulmedenlerden oldum.
1: أسألك بما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المخزونة المكنونة المطهرة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك.
0: Kürsinin taşıdığı azametin, celalin, izzetin, kudretin ve saltanatın hakkı için yarattıklarından hiç kimsenin muttali olmadığı gizli ve saklı pak isimlerin hakkı için istiyorum.

0: فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فانفجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت.
1: Gecenin üzerine koyup onu kararttığın, gündüze koyup onu aydınlattığın, semalara koyup ayakta tuttuğun, arza koyup onu sağlamlaştırdığın, denizlere koyup onları akıttığın, pınarların üzerine koyup onları kaynattığın ve bulutlara koyup onlardan yağmur yağdırdığın isimlerin hürmetine istiyorum.
0: Ve

0: الملائكة وأسألك بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي سميت به نفسك وأسألك بحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم.
1: Efendimiz Cibril Aleyhisselam'ın, Efendimiz İsrafil Aleyhisselam'ın ve bütün meleklerin alınlarında yazılı olan mübarek isimlerin hürmetine istiyorum. Arşın etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Kürsinin etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Yüce Zat'ın isimlendirdiğin en büyük ismi azamın hürmetine istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim bütün ismi şeriflerin hürmetine istiyorum.
0: Ve

Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın, Davud Aleyhisselam'ın, Süleyman Aleyhisselam'ın, Zekeriya Aleyhisselam'ın, Yuşa Aleyhisselam'ın, Hızır Aleyhisselam'ın, İlyas Aleyhisselam'ın, Elyasa Aleyhisselam'ın, Zülkifl Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın ve Peygamberin, Resulün, Habibin ve seçkin kulun olan Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle senden istiyorum. Ey Allah! Sizi ve yaptığınız amelleri yarattı buyuran ve sözü hak olan Allah'ım! Onun kullarından söz, fiil, hareket ve sekanat olarak her ne sadır olduysa, onun nasıl olacağının ilmi mutlaka daha önceden Allah'ın ilminde, kaza ve kaderinde mevcuttur. Nitekim bana bu kitabın toplanmasını ilham ve takdir etmen, bu işi yapmak için sebepleri ve yolları bana kolaylaştırman, bu kıymetli ve yüce ahlak sahibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında kalbimden şek ve şüpheyi uzaklaştırman ve onun muhabbetini benim yanımda bütün akraba ve sevdiklerimden üstün kılman da böyledir.''

0: Aziz ya Ali.
1: Ey Allah'ım, ey Allah'ım, ey Allah'ım. Senden beni ve Efendimiz'i seven, ona tabi olan herkesi kıyamet gününde herhangi bir münakaşa, azap, azarlama ve kınama olmadan onun şefaati ve beraberliğiyle rızıklandırmanı istiyorum. Günahlarımı bağışlamanı ve ayıplarımı örtmeni istiyorum. Ey Vahhab, ey Gaffar! Cennetlerden daha üstün bir nimeti lütfettiğin ikram gününde sevdiklerimizle birlikte mübarek cemal-i kerimine bakmayı ihsan etmeni, amelimi kabul buyurmanı, bildiğin bütün hatalarımı, nisyanlarımı ve sürçmelerimi affetmeni, en büyük amelim olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ederek ona ve iki arkadaşına selam vermeye muvaffak kılmanı istiyorum. Lütfunla, fadlınla, cömertliğin ve kereminle kabul eyle. Ey Rauf, ey Rahim, ey Veli! Ben ve Müslümanların hayatta olan ve vefat etmiş bulunanlarından ona iman ve ittiba edenler sebebiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kullarından birine mükafatlandırdığın en faziletli, en tam ve en umumi karşılıkla mükafatlandırmanı istiyorum. Ey Kavi, ey Aziz, ey Ali!

0: عدد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدحية والجبال علوية والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت.
1: اللهم sana yemin ettiğim şeyler hürmetine senden istiyorum. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline sema kurulmadan, arz döşenmeden, dağlar yükselmeden, pınarlar kaynayıp coşmadan, denizler insanların emrine boyun eğmeden, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan ve yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler adedince nasıl olduğunu senden başka kimsenin bilmediği bir şekilde salat eyle.
0: وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ كَلَامِكِ وَاَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ عَدَدَ آيَاتِكِ

0: Ona ve âline mübarek sözlerin adedince salat eylemeni, ona ve âline Kur'an'ın ayetleri ve harfleri adedince salat eylemeni, ona ve âline ona salat edenler adedince salat eylemeni, ona ve âline ona salat etmeyenler adedince salat eylemeni, ona ve âline arzının dolusunca salat eylemeni, ona ve âline kalemin levh-i mahfuza yazdığı şeyler adedince salat eylemeni, ona ve âline yedi kat semada yarattığın varlıklar adedince salat eylemeni, ona ve âline yedi kat semada kıyamete kadar yaratacağın varlıklar adedince her gün bin defa salat eylemeni, ona ve âline yağmur damlaları adedince ve dünyayı yarattığın günden kıyamete kadar semadan arza düşen her bir damla adedince her gün bin defa salat eylemeni istiyorum.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Cumartesi virdi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: İkincisi kime hürmet etmek? Allah'a hürmet etmekten sayılıyor. Ve hamilil Kur'ani. Kur'an'ı yüklenenler. Yüklenmek ne demek? Kur'an'ı yüklenmek. Hamele-i Kur'an, hafızlar. Manası da çok önemli tabii. Tefsiri de çok önemli, fıkıh da çok önemli. Alimler. Hafız da giriyor, alimler de giriyor. Biri hem hafız hem alim olursa çift dikiş. Ama sırf alim olsa yine o Kur'an'ın tefsirini, hadisleri bildiği için yine Kur'an'ın manasını yüklenmiş oluyor. Onun da kim bilir ne kadar ezberi var tabii alimlerde hafız olmasa bile. Yani şimdi hikmet-i ilahiye. Hacı Dursun Efendi Hazretleri, Efendi Hazretlerimizin hocası hafız değildi. Ama Allame-i Cihan yani yutmuş. E şimdi sen ona Kur'an'ın hamili değil mi diyeceksin haşa? Alaaddin Efendi Hazretleri bütün Kur'an'ı birbirine eklemişti. Ama bizim bildiğimiz manada hani hafızlık yapmamış. Yapamamış. Ahıskadan zor çıkmışlar, etmişler. Ömrü gurbetlerde geçmiş falan. Ama öyle de hafızlık çok büyük nimettir. Hafızlık ilmin yarısıdır. Onun için Efendi Hazretleri'ni çok severdi. Hafızlık kuvvetli olduğu için. Bir de İhsan Efendi hocamız, Allah rahmet eylesin. Onlar kuvvetli hafız. Efendi Hazretleri, Alaaddin Efendi onlara çok tazim eder. Hafızların şeyi çok önemli. Ya Efendi Hazretleri, arabadayız. Yani arabada çok gittik beraber, ömrümüz arabalarda geçti. Bir önde, Efendi Hazretleri arkada otururdu hep zaten. Önde hafız bir arkadaş oturuyor. Efendi Hazretleri de ayaklarını böyle yapmış, kendine doğru toplamış. Yani arabada önde bir 10 santim, 20 santim hani ön koltukla arasında yer var. Ayağını şöyle biraz ileri uzatabilir. Dediler ki Efendi Hazretleri, yani rahat edin ayağınıza yer var. Efendi Hazretleri ne buydu? Önde hafız oturuyor, ayağımı uzatamam dedi. Mahmud Efendi olmak kolay mı ya? Niye öbür hocalar olamıyor? Piyasa hoca dolu, enflasyon, devalasyon var, hoca devalasyonu var. Ama bir Mahmud Efendi gelmedi işte. Çünkü neden? Kur'an'a tazim. Dehiyem hamili Kur'an zevati. Dehiyem fıkha alem zevati. Ziyade tazim eyle bul necati. Kur'an'ı bilenleri, fıkhı bilenleri, efendim hadis tefsir bilenleri çok hürmet et. Son derece tazim et ki kurtulasın diyor. Bak mesela Efendi Hazretleri'ne bir hafız ziyarete gelirdi. Kurra'dan sakalı yok. Veya sakalı kısa. Bidat. Veyahut pantollu, ceketli. Ama adam kuvvetli hafız. Efendi Hazretleri ona nasıl hürmet eder? Hafızlığına hürmet eder, ilmine hürmet eder. Sonra çıkardı kapıdan, merdivene kadar götürür, kapıya kadar ona hürmet eder. Niye? Efendi Hazretleri Kutbul Aktab, evliyanın reisi. O adam yani senden benden beter bir durumda tip olarak, şekil olarak. Ama hafızlığı var. Ama ilmi var. Anladın mı? Adam dün benim döndürdüğüm çok adam var öyle. Yani meyhaneden, şuradan buradan çok döndürdük biz. 50 senedir milletle uğraşıyoruz. Adam döndü şimdi. İçki içiyordu, zina ediyordu, her yol var. Giydi şalvarı, cübbeyi falan. Bir de takvalaştı, bir hareketler. Kimseyi beğenmiyor abi. Bir tek efendiyi beğeniyor. Efendiden aşağısı kurtarmıyor. Ya arkadaş, adam pantolu ceketli, yaşlı bir hafız. Oftan gelmiş, Çaykara'dan gelmiş. Kurra adam. Yutmuş. Aşere. On veci okuyor. Efendi Hazretleri hürmet ediyor, böyle yapıyor. Falan. Ya şimdi, Efendi Hazretleri çıktı, uğurluyor. Kapıya kadar. Biz de çıkıyoruz. Şimdi o arkadaşa diyorum, o da rahmetli, Medine'de öldü. O da Hazreti Osman'ın yanında gömüldü. Yani Efendi'ye çok hizmet etti. Allah ondan rahmet etsin. Kabri nur olsun ama biraz kabaydı yani. Ondan sonra benim de ömrüm onlarla geçti tabii de her türlü. Efendim, ya diyorum, abi diyorum, Efendi Hazretleri şey yapıyor, şey, bir hürmet edelim, elini öpelim, Hoca Efendi'den bir dua alalım. Bırak şimdi diye ya! Kurra olmuş diye pantolon giyiyor diyor. Ya arkadaş, Efendi onun pantolon giydiğini görmüyor mu? Adamda ilim var, hafızlık var, kıraat var. Sen şimdi bak, senin şeyhin adama hürmet ediyor, mürit hürmet etmiyor. Mürit diyor ki, bırak diyor ya. İlminden faydası olsa diyor, cübbe giyerdi diyor. Ya kardeşim, cübbeyle iş bitse, ben zaten cübbeliyim ama bitmiyor işte. Ben bebeklikten cübbe giymişim ama iş bitmiyor. Öyle bir şey yok. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Büyüğünü tanıyacaksın, küçüğünü tanıyacaksın. Hafıza hürmet edeceksin, alime hürmet edeceksin. Yani bir maalesef kılık kıyafetle de iş bitmiyor. Bazıları da bunu çok önemsiyor. Ta önemli. Efendi Hazretleri çok önemli. İslam'da şekilcilik vardır. Tabii ki İslam'ın bir şekli vardır. Gavur gibi giyinilmez. Kafire benzememek İslam'ın en mühim meselesi. Ama tamam da. Yani adam ha çok büyük bir hafızı kurra vardı. Yani Efendi Hazretleri'nden de çok yaşlı. Efendi Hazretleri'nin emeği de var. Sonra vefat etti. Efendi Hazretleri rüyada görüldü buyurdu. Efendi Hazretleri'nden dinledim. Buyurdu ki, ya çok Kur'an'a çok hizmet ettik, çok şey ettik ama, yani oradan kazandık ama şu pantolon giymekten, bir de sakalım kısaydı, buradan sıkıntı çekiyorum dedi. Efendi Hazretleri'nden de bunu da dinledim yani. Bunu da dinledim yani. Çünkü neden? Hafıza, alime ne yakışır? Bir tutam sakal yakışır, güzel bir sarık yakışır, bir şalvar cübbe yakışır. Hafıza, alime yakışır yani. Ama şimdi yapmadı diye, giymedi diye saygısızlık yapabilir miyiz? Yapamayız. Efendi Hazretleri yapıyor muydu? Yapmıyordu. Çok hürmet ediyordu yani. Bu çok önemli. Efendi görmüyor mu? Efendi Hazretleri bilmiyor mu? Ahmet Vanlı Hoca öyle derdi. Rahmetullahi aleyh. Efendi Hazretleri'nin kayınbiraderi. O pantolon giyerdi. Ama Efendi Hazretleri'nin yanına gelirken cübbe giyerdi. Pantolonu örtmek için. Ondan sonra tabii Efendi Hazretleri durup dururken öyle derdi. Ya niye şalvar giymiyorsun, pantol giyiyorsun hala falan. Ya Efendi Hazretleri derdi, kapıyı göremiyorsun, gözüm görmüyor diyorsun, benim cübbenin altındaki pantolu nereden görüyorsun derdi. Efendi bu kardeşim, sen şalvar da giysen içindekini de söyler. Tabii. Efendi Hazretleri ondan sonra son kararı şuydu. Dedi ki, adam kuvvetli hafız geliyor, alim geliyor, onu imamlığa geçirmek istiyor. Yani efendi hep mihrabı ikram ederdi. Yani misafir sen kıldır. Hoca efendi buyur sen kıldır diye. Fakat bu şalvar işi Efendi Hazretleri buyurdu zuhurat var, dar pantolonlarla mekruhluk var yani. Namaz oluyor da mekruhluk var şimdi. Ne yapalım? Adama da şimdi misafir gelmiş şalvar diktir desen nereden diktirip getirir yetişecek? Ezan okunmuş, kâhmet getirilmiş yani. Efendi Hazretleri de çok güzel bir formül buldu. Dedi ki bir tane şalvar bulunduralım biz burada dedi. Adamın pantolonun üstüne verirdi ki şu şalvarı derdi. Şalvarı yedi hadi geç derdi. Ne kadar titizdi ya. İslamiyet'i nasıl yaşadı ya. Ha. Onun için onun yolunu azıcık bozarsak ondan sonra zıvanadan çıkarız. Onun ciddiyetini takınacağız ve birbirini bu hususta uyaracağız. Allah için. Biz İsmail Aleyhi'yle niye uğraşıyoruz? Keyfimiz, bugüne kadar niye uğraşmadık da şimdi uğraşıyoruz? Efendinin yolunu bozarsan uğraşırız. Meselemiz Efendinin yolunu. Çünkü Efendinin yolu diye bir şey yok. Aynı zamanda kimin yolu o? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnet seneye ittiba. Sallallahu aleyhi ve sellem.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Hatmi Şerif.
5: ...18. cüzü dinliyorsunuz.
6: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehel mü'minun. Ellezine hum fi salatihim haşi'un. Vellezine hum anil lagvi mu'ridun. Vellezine hum lizzekati fa'ilun. والذين هم لفروجهم

ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك

Allah lekumul ayati vallahu alimun hakim. İnnellezine yuhibbun en teşi'al fahişetu fillezine amenu lehum azabun elim. Lehum azabun elimun fid dunya vel ahireh. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. وَلَوْلَا فَضْلُ

لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم.

عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً

فمن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك

فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من

بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا.

0: Hatmi Şerif 18. cüzü dinlediniz.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mürseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billahi innallahu melâketehu yusallûne alen nebî. Ya eyhüllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû. Teslimâ Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Elhamdülillah. Kısa bir sohbet inşallah yaparız. Bazı salavat-ı şerif hakkında birkaç hadis-i şerif okuyalım. Şehitlerimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vis'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle şanuke ve Celle celaluke ve amme nevaluke ve la ila gayruke ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle, vasıl eyle. Ervahını şad eyle ya Rabbel alemin. Dua kabul saati inşallah Allah sağlık saat verirse okuruz. Dua ederiz, zikrederiz. Rabbim kabul eylesin.
3: Amin.
2: Salı günü, 6 Ekim Salı oluyor. Onda da Sultan Derde inşallah İsmail Nurhalice Hoca Efendi'nin medresesinde olacağız. Orada da hanımlara çok yer, yani kız talebe çok. 500'den fazla kız talebesi var. Maşallah, barakallah, zâdallah. Kadınlar, erkekler 2 misli oluyor, 2000, 3000 belki metre yerler var yani, geniş yerleri var. Kadınlar dolduruyor elhamdülillah. Erkekler de geliyorlar, terhib-i terhib, hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini dinlemek üzere Allah için adım atanlar, kazanırlar. Bu da yine 20-30 artık yatsı namazını takibine denk geliyor. Saat 20-30'da salı günü de orada zaten ayda bir yapıyorduk. Yazın tatil etmiştik. Şimdi inşallah Rahman devam edeceğiz. Devam etmek istiyoruz. Hoca Efendi de tabii çok talebe olduğu için talebenin sohbet dinlemesi de çok önem arz ediyor. Talebe yetişiyorlar, hoca oluyorlar. O gençliklerinde, medreselerde aldıkları, yani sohbetlerinde aldıkları şeyler onlara hayatları boyunca yol gösteriyor, rehber oluyor ve hizmetlerine teşvik oluyor. Onun için ben böyle hani medrese ve talebe olan yerleri daha çok seviyorum sohbet etmek bakımından. Bir taştan 3-5 kuş vuruluyor efendim kardeşlerimiz. Şimdi hadis-i şeriflerden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerinden, salavat-ı şerif okumanın meziyetlerinden bahseden bazı hadis-i şeriflerden okuyacağım. Lale Gül Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı elhamdülillah. Bu sayıda çok önemli ilimler var. Bu şekilde kapağı hazırlanmış durumdadır. Şimdi önce İsmail Ağa'nın baş hocası geçinen Kağıthaneli efendim muharrif ve Evliyaullah'ın sözlerini çarpıtan ve Halid-i Bağdadi Hazretlerimize alenen iftira eden, tabi nasıl imanı kurtaracak son nefesini bilmiyorum, Halid-i Bağdadi'ye büyük bir iftira etti. Bu usta Ehlullah'ın itibarını kendi yalanlarına kılıf yapan İsmail Ağa'nın baş hocasına reddiyeler Emre Altınkum Hoca Efendi Kıyamder Hoca manevi tabi Kıyamder'in yöneticisi hocası Emre kardeşimiz sayfa 42'de bu konuyu çok güzel işlemiş. Esas önümüzdeki sayıda Kasım'da göreceksiniz. Kasım'da göreceksiniz evliyaya ne iftiralar, kitap yazıyorlar, şey yapıyorlar, kaldı Bağdadi falan. Yani tarikatı değiştiriyorlar, evliyanın sözlerini değiştiriyor, kaynakları bozdular. Başka bir Halid'in söylediğini kaldı Bağdadi'ye mal ediyorlar falan. Bildiğiniz gibi bir dolap dönmüyor yani. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Zaten Abdullah Kılıç'ın genel sekreter olduğu bir yerde artık bunların olmaması düşünülemez. Akıl sır ermiyor ya. Akıl sır ermiyor ya. Yani Efendi Hazretleri, Ali Hazretleri Efendi babamıza haşa haşa bunlar sapık diyen ve bunlar kızlarına bile el öptürmezler, sapık bunlar diyen Mustafa Karataş diye biri var ya. Ses kaydı var ya YouTube'da şeyde. Hocam bunlar diyor sapık diyor. Kızlarını bile el öptürmezler. Ben kızlarımı zor kurtardım diyor bunlardan diyor. Zaten İsa Aleyhisselam'ın ineceğini hikaye ediyor. Bu adamın en yakın arkadaşı bu. Yani efendiye, efendi baba sapık diyen adama selam verelim ya. Bu adamın en yakın arkadaşı. UMAD diye bir şeyde, örgütte, teşkilatta Hayrettin Karaman biliyorsunuz Muaviye'yi sevmem diyen, radıyallahu anh, Yahudi Hristiyan cennete girer iki iman şartından ikisiyle diyen bir adamla en yakın meclis arkadaşı ya. Hala oradan çıkmış mı çıkmamış, o da böyle değil, benim bildiğim duruyordu. Bu adam İsmail Han'ın yöneticisi bu şimdi ya. Milleti çarptırıyor. Sahte şeyhi oturtturuyorlar. Diyor ki şeyhimizin emri var böyle yapacaksın. Adam diyor ne yapacağım diyor. Soruyor. O da diyor ki ne diyecektik diyor biz bunlara diyor. Adam diyor senin fikrin yok mu? Adın fikri de senin fikrin yok mu? Yanına bakıyor, beline bakıyor. Onlar ne derse onu yapıyor. Malını mülkünü bize devret çık git diyor. Çıkmazsan diyor, ters kelepçe, Silivri, Kayyum. Bütün derken bunu konuşuyor. Teksas'ı geçmiş. Böyle bir tarikat mı olur? Hoca geçinenlerde, Halid-i Bağdadi iftira, Naşve Hasan'a iftira, tarikata iftira, uydurma kelimeler, cümleler. Artık tabii bugünün cihadı bu. Bugünün cihadı bu. Ne yapacağız? Bizde vurkır yok. Bizde hakaret yok. Sövmek saymak yok. Biz de böyle bir şey yapana hakkımızı haram ederiz. Biz razı değiliz, Allah razı olmasın ondan. Biz bu devur kuru yok. Ama biz ilimle uğraşıyoruz, yazılar. Bak bütün kardeşlerimiz çalışıyor. Yakup Hoca Efendi şimdi güzel bir hazırlık yaptı. O da bütün o kitabını paçavraya çevirecek şekilde. Hele ki Kasım ayının yazısını bir okusanız Allah Allah diyeceksiniz. Nasıl hiçbir kaynakta olmayan bir şeyin halde Bağdadi'ye istat ediyor ya. Onun için bu tarikatı değiştirme meselesi değil, bu dini değiştirme meselesi. Çünkü İmam-ı Rabbani'nin sözünü ben size evvelce söyledim. Tarikatta bir bid'at çıkartmak, şeriatta bid'at çıkartmaktan ehven değildir. Bunu bak kaçıncı kere söyledim. Bak dediklerimin hepsi çıkıyor mu? Bak o sözleri 2 sene evvelden söyledim. Belki de 3 var. En az 2. Rabıtayı bozduklarından başladım. Şimdi ne oldu? Halid-i Bağdadi'ye ait olmayan söz ona isnat ediliyor. Ona. Çünkü neden? İnsanlar cahil. Hoca diye adamı gösteriyorlar. Ondan sonra İsmail Kılıç Aslan var Yeni Şafak'ta. Mesela adam çok bir ilmi olan bir adam değil. Fakat soruyorlar ona sen işte İsmail'den kimi tanıyorsun? Hocan kim? Bu kağıthaneliği söylüyor. Şimdi adam ne yapsın yani? Kılıç Aslan ne yapsın? O da onun söylediğini bir kitapta var zanneder. Normal. Yani bunun öyle zannetmesini de ben yadırgamıyorum. Çünkü sakal var şey var. İsmail Ağa'da oturtmuşlar. Hoca diyor adam. Anladın mı? Onun için durum bu. Siz de Allah rızası için uyanık olun. Bak bu Emre Hoca bu kadar gayret ediyor. Diğer Kasım sayısı çok önemli. Onu ben de israf ettim. Bu hoca ben yazılarını okuyun, okutun ve bu iftiraları meşayihimizden uzak tutan. Çünkü ne buyuruyor Risale-i Hüseyin İsmet Garibullah Büyükşehir'in Hazretlerimiz, şeyhlerimiz hakkında? Anın namusunu eyle vikaye. Bir insan mürşidini, şeyhinin namusunu, şerefini, haysiyetini koruyacak. Şimdi hanımına yapılan, kızına yapılan iftirayla yoluna yapılan, tarikatına yapılan iftiranın bir farkı olur mu? Hatta tarikata yapılan iftira şeriata yapılan iftira daha kalıcı olur. Çünkü o ne olur? Ondan sonra gelen nesillere o yanlış olarak aktarılır ve böylece ne din kalır ne iman kalır. İşte yani Efendi Hazretleri, Efendi babamıza haşa sapıtmış diyen adamla yan yana oturup onu getirip babasını ziyaret ettiren bir adam, Efendi'ye bunu yapan adam eve ocağa sokulur mu ya? Aynı dernekte üye olur mu ya? Bu adam yönetiyor. Daha size ne anlatmama ne lüzum var? Yani sen genel sekreter resmi olmuş, hocası da kağıthaneli, tencere kapak meselesi birbirini bulmuş. Allah sizi korumuş, kurtarmış ama Allah diğerlerini de kurtarmış. Çok insanlar dönüş yapmaya başladı. Şu anda tabii tek tek bırakıyorlar. Daha da büyük bırakmalar olacak. Yani yakında daha kitlesel şeyler de olacak. Çünkü köpük sönmeye mahkumdur. Hak su gibidir, devam eder akar gider. Batıl köpük gibidir, biraz üste çıkar bir zaman için sonra sönüp gider. Onun için biz hak yoldayız, Allah'ın yolundayız, Celle Celaluhu. Efendim senin mürşidimizin yolundayız. O şeyi paylaşmadı mılar? Çavuş Resulü'ndeki Cuma'dan çıkarken ki adamın şeyini. Adam anlatıyor Efendim seni kabirden elini çıkartmış. He? Tamam. Ya adam yalan söyleyecek adam ya. Yalan söyleyecek adam mı? Adam her teferruatına kadar anlatıyor. Uydurulacak bir şey mi ya? Uydurulacak bir şey mi ya? Gitmişim bunların üzerine. Hadi gidin Efendim Hazretleri'ne soracağız. Efendi Hazretleri'nin kabrine gideceğiz, soracağız. Sen vazifeni bıraktın mı, bırakmadın mı? Bunlardan da bir grup gelmişler. Gitmiş Efendim Hazretleri'ne ben müracaat etmişim. Efendi Hazretlerimiz, siz bırakmadıysanız vazifeni, kabri şerifinizden elinizi çıkarın. Yani ben unutmuş olabilirim. Kaç hafta oldu? Bana paylaştık diyen diyor. Efendim Hazretleri de mübarek elini çıkartmış kabri şerifinden. İşte artık onun görünce bunlar fırr. Hepsi kaçmışlar gitmişler. Yani arkadaş bu kadar millet her gün onlarca gören var da bize ulaşan bizim size ulaştırdıklarımız çok az. Binde bir. O kadınlardan erkek ne? Kadınların çoğunu tabii video çekemiyorsun. Ses kaydı yapamıyorsun yani. Bir görsen bu kadar insan yalan mı konuşuyor ya? Onun için bu 42. sayfadaki yazıyı mutlaka okuyun. Ondan sonra efendim yine burada önemli konulardan birisi bizim yazımızda tabii Efendim Hazretleri'nin sohbeti var, bizim yazımız var. Onlar Efendim Hazretleri'nin sohbeti 4. sayfelerde olacak herhalde. Kısa bir sohbet-i şerife 4'te başlıyor. Evet, Efendi Hazretleri'nin sohbetinde çok sizin anlayacağınız dilden olanlar özellikle yapıyoruz. Efendim, sonra fıkhi suallere cevaplarda önemli şeyler gördüm. Tabii Halid İbn-i Velid Hazretleri anlatılıyor, sahabe-i kiramın hayatlarından anlatılıyor, diğer hoca efendiler hepsini söyleyecek. Tabii şu anda hepsine vakit bulamıyorum. Fıkhi suallere cevaplarda da değişik şeyler gördüm. Sonra ben dedim, efendim, yani ilginç, gömlek satan dükkandan gömlek aldım, eve geldim, defolu buldum, satın aldığıma gittim. O da dedi, bak duvarda bir yazı var. Ne yazıyorsun? Satılanma geri alınmaz. Duvardaki yazı, Kur'an'daki yazı mı ya? Manyak mısın, nesin yani? Duvardaki yazıyı götürün. Sanki ayet. Ondan sonra şimdi diyor ben itiraz ettim falan. Bunu doğru mudur, yanlış mıdır? Ben ne yapmalıydım diye adam soruyor. Böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Alınan şeylerde, mallarda böyle şeyler, arızalar veyahut da defolar aldıktan sonra çıkan biliyor. Ondan sonra yani fıkıh acayip bir şey. İkizler ölmüşler, yapışık doğmuşlar. Şimdi yüzünü kıbleye getirirsen birinin öbürünün tersi kıbleye gelecek. Bu durumda defin işi nasıl yapılır diyor. Ya başına gelen var mıdır? He?
3: Vardır.
2: Yapışık doğanlar var.
3: Vardır.
2: Yani. fıkı. Ondan sonra efendim kardeşlerim, bazıları öyle. Şimdi eşimin diyor eski bileziklerini diyor kuyumcuya getirdim diyor. Büyükleriyle değiştirdim diyor. Üzerine de para verdim diyor. Bu çok yani böyle eski yüzükler bilezikler toplayıp bir değiştireyim, bir bileziğe tahvil edeyim diyenler çok oluyor. Bunun diyor mesela dediler ki sen yanlış yaptın. Önceden bilezikleriniz efendim lazımdı. Sonra aldığın parayla büyük bilezikleri alman lazımdı dediler diyor. Şimdi ben diyor faize mi düştüm diyor. Bunu soruyor. Değil mi? Yani önemli bir bayağı da bir çok uzun bir iki sayfaya yakın cevap verilmiş buna. Bu mesele herkesin başına gelebilecek. Çünkü altını altınla değiştirirken ki mesele. Bu konuşuluyor yani. Bu soruluyor. Burada efendim mesela yine burada bu da çok oluyor. Annem babam ayrıldı. İşte annem gitti başkasıyla evlendi veya neyse. Babam evlenmedi. Babam işte bizi baktı. Tamam. Allah ecrini versin. Bu durumda ne olacak? Ben de anne tarafıma karşı soğuk oldum. Çünkü bizi terk etmiş gitmiş 6 yaşında diyor. Şimdi diyor anne tarafımdan akrabalarımla yani annenin akrabaları ne oluyor? Dayı oluyor, teyze oluyor. İşte sıla-i rahim konuştuğumuz meseleler. Bunlarla görüşmem dinen şart mıdır diyor. Tabii içimizde soğukluk var diyor. Buna cevap soruyor. Hoca efendiler de güzel tafsilatlı ayet var, hadis var. Ondan sonra cevaplar vermişler. Allah-u Teala din fıkıhtan ibaret. Alaeddin Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu aleyhi ve sellem öyle buyurur. Din fıkıhtan ibarettir evladım. Fıkıhsız din olmaz. Kimse kendi kafasına göre yaptığı işleri helal haram diye tasnif edemez. Mutlaka soracaksın. Ya bir ehl-i sünnet alimin kitabında yerini göreceksin ya mutlaka bir fıkıh alimine soracaksın. Ya bir de işte böyle kitaptan soru cevaptan okuyacaksın ve böylece yapacağın işleri doğru yapacaksın. Yani biz mükellefiz. Hayvan değiliz. Dolayısıyla her yaptığımızdan, konuştuğumuzdan, icraatımızdan, aldığımızdan, sattığımızdan mesulüz. Çok büyük sorumluluklar altında bu dünyada yaşıyoruz. Çok. O kadar haramlar, günahlar her tarafı sarmış vaziyette. Onun için din bizim sadece abdest, namaz, gusül, işte hac, umre, oruç, namazdan ibaret değil. Dinin bir de muamelat kısmı var. Beni yazdığım faizli muameleler diye bir kitabım var. Burada borsaya, bu borsa işlerine bak işte herkes battı gitti. Bu borsanın caiz olmadığına defaatle beyanlarımız var. Helal olmadığına, şu andaki durumunun kumara döndüğüne vesaire bütün bunları kaç kere televizyonlarda izahımız var. Ondan sonra faizli muameleler kitabımızda zaten bu konuda borsaya özel bir başlık açmışım. Fakat insanlar sadece işte umreye giderek karısının kafasını örtmekle işte beş vakit kılmakla veya işte neyse bir vakit iki vakit kılmakla falan bir ibadet yaptıklarını ve kurtulacaklarını sanıyorlar. Ama bu İslamiyet sadece namaz abdestten ibaret değil. Bu İslamiyetin bir de muamelat kısmı var. Alışveriş kısmı var. Kul hakları kısmı var. Karı koca hakları diye bir şey var. Ana baba hakları diye bir şey var. Akraba hakları diye sıla-i rahim diye bir şey var. Şimdi sen insansın yani. Müslümansan bunların hepsini bilmen lazım. Ben hiçbir ticaret yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Bir yerde çalışıyorum, maaş alıyorum. Aldığım yok, sattığım yok. Tamam. Ama bir şey alıyorsan, satıyorsan bilmem ne, bir kuyumcuya gidiyorsan, bir bilezik bozduruyorsan, bir bilmem neyine bir şey alıyorsan bunu sorman gerekiyor. Bunun usulü nedir? Ben bunu nasıl yapmam lazımdı? Faize girmemem için. Yani ahirette tabii namaz en mühim mesele. İmandan sonra namaz gelir. Bunu her zaman söyledim. bunun değiştirilecek bir görüş değil. İttifak ile. Ama muamelat da adamı yakar. Bak bir hadis-i şerifte ne buyurur? Bir adam çok ibadet etti. 60 sene günah da işlemedi. Günah da işlemedi. Sadece ibadetlerini de güzel yaptı. Yani desen evliya, görsen desen bu cennetlik. Sana bana sorsalar. Ama ölmesine yakın çocuklarına, işte yakınlarına vasiyet yaparken vasiyette birine zarar verdi. O vasiyette, yaptığı vasiyetteki verdiği zarardan dolayı cehenneme gitti. Bak 60 sene, bak şimdi bu adam namazlarını kıldı mı kıldı. Oruçlarını tuttu, bütün ibadetini yaptı. Haramlardan sakındı ama adamın sonu cehennem oldu. Niye? Vasiyette ızrar, zarar verdi diyor. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَيْتْ diyor yani. Vasiyetleri yazana da zarar vermeyecek, şahidine de zarar vermeyecek. İşte efendim bu la tudara valide tümü veledi ve la mevlidi, yani anneye zarar vermeyecek, babaya zarar vermeyecek, ana baba kocasına zarar vermeyecek, kocası karısına zarar vermeyecek. Bu zarar verme işleri, anladın mı? Evlenmekte, boşanmakta, çocuk yetiştirmekte ayrılıyorlar. Ayrılınca birbirine zarar veriyorlar. Kadın kocasına, çocuğu babasına çocuğu göstermiyor, bilmem ne, dolu meseleler. Anladım. Sen şimdiki de laik düzenin tümenden kurallarıyla, İsviçre'nin bilmem neyin kaidelerine göre mirastaki hareketler, ondan sonra bu nafaka işlerindeki hareketler, ayrılmalardaki, boşanmalardaki işlemler, bunların hangisi Kur'an'a uygun? Bunların hangisi şeriata, sünnete uygun? Şimdi bunları Müslümanlara dayatanlar veya bir Müslüman diğer Müslümana Kur'an'da olan, şeriatta olan, sünnette olan, hükmün hilafına, tersine olan bir şeyi şu andaki efendim meri hukukun verdiği güce dayanarak dayatırsa, bu adamın namazı, abdesti, bu kadının örtüsü, çarşafı bunu kurtarır mı? Kurtarmaz. Bak 60 sene ibadet yaptı. Vasiyette zarar verdi, cehenneme gitti diyor hadis-i şerif. Kaynağı var, sahih. Onun için bildiğim millete zaten onların isteği oydu. Din işleri, devlet işleri ayrılsın. Ayrılınca ne olsun? Din sadece abdest namazdan ibaret olsun. Geri kalan İsviçre, İtalya, bilmem nere, Yahudi, Hristiyanlığın hukukları bizde de geçerli olsun. Bunu yaptılar. Geldiğimiz nokta neresi? Geldiğimiz nokta neresi? Şu geldiğimiz nokta iyi bir nokta mı? 100 seneyi geçti. Maddi, manevi, huzur bakımından, ahlak bakımından, geçim bakımından, yönetim bakımından, yönetebilirlik bakımından şu anda iyi yerde miyiz yani? Tamam. Medreseleri kapat, şeriat ilimlerini kapat. Ondan sonra sünnet ilimlerini kapat. Milleti okullara mecbur et. Üniversitelere, okullara mecbur et. Diplomalara mecbur et. Besmele kitapları okut. Ondan sonra yetişenler ortada. Hakim oluyor, savcı oluyor, doktor oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ondan sonra suç oranı patlamış. Suç oranı patlamış. Herkesin bir fiyatı var. Alınıyor, satılıyor. Parayı bastırdın mı her işin görülüyor. Parası olmayan fakir fukara sürünüyor. Şimdi bu İslam'ın, şeriatın, Kur'an'ın ahkamı olsa böyle bir şeyler olur mu ya? Cezalar zaten caydırıcı. Burada ceza yok ki. Burada bir ceza yok. İşte görüyorsunuz, yaşanan olayları görüyorsunuz. Memleketin halini görüyorsunuz. Hiç İslamiyet'e zerre kadar İslamiyet'ten nasibi olan bir milleti yapacağı işler mi bunlar ya? Helalı haramı gözeten bir toplum kalmamış. Helal haram gözetilmeyince olacağı bu. Ondan sonra kafama sıkar giderim diyor. Tamam da kardeşim. Yani fonda param battı diye adam işte kirasunda mı ne? İntihar etti diyorlar. Onu kastediyorum yani. Şimdi ya mübarek adam, bu kadar konuşuldu, sohbetler yapıldı, helal haram belli, kitaplar yazıldı, sen hiç mi İslam'dan, fetvadan, helaldan, haram hiç mi bir şey sormadın? Ama o neye bakıyor? Serbest mi serbest? Ulan serbest ama helal değil. O zaman içki de serbest. Hiç şarap içmiş mi diyeceksin adama? Zina da serbest. Serbestlik başka, helal haram başka. Ama aslında ne olmalıydı? Her helal serbest olmalıydı, her haram yasak olmalıydı. Her haram yasak olsaydı bugün bunlar yaşanır mıydı? Bu kadar. Ben de bunu konuşuyorum. Yalan mı konuşuyorum? Yanlış mı konuşuyorum? Ah şeriat, ah canım şeriat. Ya Rabbi de Efendi Hazretleri'nin duasını biz de yapalım. Amin Allah'ım. Salli ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellem. Ya Rabbi bize İslami bir nizam ihsan eyle. Kur'ani bir düzen ihsan eyle. Şer'i şerife muvafık bir nizam ihsan eyle. Şer'i şerife muhalif olan cümle kanunları izhal eyle. Başımızdaki yöneticilerimizin rüştünü ilham eyle. Onlar da bizler de nefislerimizin şerrinden iaze eyle. Her birerlerimizi Kur'an'da, sünnette cem eyle. Bu milleti dinine dönmelerin nasip eyle. Bu insanları Kur'an'a döndür ya Rabbi. Kalpler senin taht-ı tasarrufunda, yedi kudretindedir ya Rabbi. Bir an önce bu milleti Kur'an'ın ahkamını, şeriatın, sünnetin ahkamını icra etmeye gönüllü eyle. Hevesli eyle. Bu kafirlerden gelen ithal kaidelerden, kurallardan bezmelerini, ikrah etmelerini nasip eyle. Amin, amin, amin. Bize de ölmeden görmek nasip eyle. Amin. Salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Efendim şimdi bu böyle Amerika'da serbest olan her şey burada serbest olur da, İsrail'de serbest olan burada efendim İtalya'da ne yapılıyor burada yapılacak, böyle şey olur mu? Biz Müslümanız ya. Biz gavur muyuz ya? Bu millet Müslüman, bu halk Müslüman. Gavurlarda ne varsa bizde de olacak. Nasıl olacak gavurlarda olan her şey bizde olursa sonumuz böyle olur işte. Maddi manevi çöküntü kaçınılmaz. Ben mi söylüyorum bunu yani? Mevla söylüyor. Ayet hadis söylüyor. İnne Allah le yerfa'u bi hazel kitabı ekvamen ve Allah'u bi ahir. Efendi Hazretleri en çok okudu hadis. Allah bu Kur'an sayesinde buna uyanları yüksek eder. Yine bu Kur'an sayesinde bunu terk edenleri alçak eder. Anladın mı? El Kur'an şafi'un müşeffa'un. Hem şefaat edecek hem şefaati kabul edecek. Ve mahlum musaddak. Hem şikayet edecek hem şikayeti tasdik edecek. Allah bizi Kur'an'ın şefaat ettiklerinden eylesin.
3: Amin.
2: Şikayet ettiklerinden eylemez.
3: Amin.
2: Femen cealehu emamehu. Kur'an'ı önüne koyup onun peşinde giden kadevle cenneti onu cennete götür. Ve men ceale halfe zari kendi öne geçip Kur'an'ı arkasına iten sâgavu ile nâr, Kur'an arkadan onu doğru gümbürdü cehenneme iten. Bunlar sahih hadis. Ayetlere gelirsek benim ilk vaaza başladığım 11'li yaşlar 11, 12 kesin. Yani 11'de de var ama kürsülere çıktığım 12. Ama mihraplardan konuşturuyorum, camilerin mihrabından 11'de de konuşuyordum. İlk okuduğum ayet-i kerimene Hasbi Abdülkerim hocamız rahmetullahi aleyh Efendi Hazretlerimize bacanağıydı. Ali Adir Efendi babamızın da zamanından ders almış müridiydi. O ilgilenirdi benden yani o zaman. Onun sohbetlerine götürürdü beni sağa sola falan. O bu ayeti şey derken ben de tabii ezberledim onu. Öyle hani kırık mana veremem ama toptan manayı ezberledim. Ayeti de ezberledim zaten. Hafızlık da yapıyordum. Onun için sermayem bu. İlk okuduğum vaazlarda ilk okuduğum ayet Taha suresi ayet. Estaizu billah. Ve men a'raza an zikri fe inne lehu ma'işeten danka. Kim benim zikrimden, Kur'an'ımdan, beni anlatan kitabımdan yüz çevirirse ona dünyada geçimi dar edilecek. Şeriatı bırakan, Kur'an'ı bırakanın geçim standartları daralacak. Hayatı sıkıntıya düşecek. Bak, Türkiye'nin, dünyanın en zenginleri ne oldu? Akıbete bak. Dün ah benim de böyle jetim yatım olsaydı diyenler şimdi iyi ki yokmuş demeye başladılar. İşte. Kur'ansız bir hayat, şeriatsız bir yaşam ve fıkha uymayan bir muamelat sonu dünyada da ahirette de hasar ve husran ve azab ve vebal ve nekal. Geçimi dar olacak. Huzuru olmayacak. Kazandığını bezendiğine yetiremeyecek. Ayağını yorganına denk getiremeyecek. Bu dünyadaki şey. Ve nahşuru yevmel kıyameti, ama kıyamete de mahşere kör olarak çıkacak. Kör. 50 bin sene mahşere kör. Ne zor iş ya. Hiç bilmediğin bir yere çıkıyorsun, kör. Hani insan kendi bildiği evinde falan alıştığına, abdese gidene kadar falan sağ solu biraz alışır. Kabirden çıkıyorsun mahşer arazisine, kör. Kale Rabbi ne mahşer deniyor ama. Ya Rabbi beni niye ama olarak mahşere çıkart? Fakat kültü basıyor abi, ben dünyada çok iyi görüyordum. İğnenin deliğine ipliği geçiriyordum. Bir de onu soruyor Allah'a. Allah da böyle soracak. Celle Celal. Gale Mevla buyurdu. Bak şimdi Efendi Hazretlerimiz şöyle buyurdu. Peki bu daha oldu mu şimdi? Olmadı. Çünkü mahşerde. Peki ama buyuracak demiyor. Niye buyurdu diyor. Çünkü Mevla'nın vaadi haktır. Bu haberler gerçektir. Kesinlikle olacaktır. Onun için şu anda kendim sanki olmuş bitmiştir. Mevla onun için mahşerde olacakların çoğunu fiili mazi sırasıyla kullanır. Fiili mazi Arapça ne demek? Mazi zaten Türkçeleşmiş. Geçmiş sırası. Dedi. Halbuki ne demesi lazım? Yakulu diyecek. Çünkü daha olmadı. Ama kale. Allah buyurdu diyor. Ya bu, daha şimdi bu adam bunu bu mahşere çıkmadı ki. Ama Mevla biliyor ki o çoktan o işler oldu bitti. Şu anda mahşer çoktan kuruldu. Hesap kitap görüldü. Kimisi cennete kavuştu. Kimisi cehennemin dibini boyladı. Allah her şeyi gördü bildi. Ezelde bildi. Ona göre yazdı. Kardeş. O zaman niye amel ediyoruz? Ama ben bilmiyorum nereye gideceğimi. Ben bilmediğim için bana düşen nedir? Bugünün vazifesini bugün yapmaktır. Şimdi yatsı namazı farz oldu bize. Vazifemiz nedir? Yatsı namazını kılmaktır. Ben zaten cehennemlik yazıldıysam, yatsıyı kılsam da kurtaramam, yatsıyı kılmayayım dersen tam bir ahmak oğlu demeyeyim. Belki baban akıllıdır. Galgaleli ahmak. Efendi Hazretleri tabiriyle. Şimdi babalarımızı karıştırmayalım. Babamız akıllı olabilir. Kalkaleli ahmak. Ne demek yani? Katmerli. Kalkale ne demek? İşte talimde seni. Ehmeklu. Böyle çıkacaksın. Ehmeklu. Tam kafasız. Yatsıyı niye kılayım diyor. Cehennemlik sen diyor. Sen de bilmiyorsun cennetlik mi cehennemlik. Ben de bilmiyorum cehennemlik. Yatsıyı kılacağım işte. Neden cennete gitmek istediğim için. Ne yapacağım ya? Mevla kabul eylesin. Onun için bu işler oldu bitti. Ama Mevla burada kimseye mecburi bir dayatma yapmadı. Cebir kullanmadı. Mevla haşa ve kella kurban olduğum Allah. Kimseye zorla cennete cehenneme yollamaz. Bak şimdi sana özgür irade ver. Kimisi gitti meyhaneye, kimisi geldi buraya sohbete. Onu da zorla götüren olmadı. Seni de zorla getiren olmadı. Sen de özgür iradenle geldin. O evde masraf ettin, vakit harcadın. Şimdi bir de bunun dönüşü var. Onu hesap ediyorsun. Bütün bunlar senin bir irade ve kudret göstermenle oluyor. Öbür günaha giden de bu saatte o da bir irade kudret gösteriyor. Mevla da bunları ezelden seyretti. Şu anda bir müdahale yapıyor mu? Yapmıyor. Ezeldeki ilminde müdahale yaptı mı? Yapmadı. Ya şu andakini ezelde seyretti. Yani burada Allah'la bizim farkımız ne? Allah-u Teala evvelce ne olacağını bildi. Ben evvelden ne olacağını bilmiyorum. Yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. Bir saat sonra bilmiyorum. Farkımız bu. Şu anda cebir yoksa Allah'ın ilminde de cebir yok. Niye? Şu anı seyretti. Mevla ezelde şu an bu gece kimin ne yapacağının ezelde onu seyretti. Anladın mı? Bunu zorlamak neresinde? Baktı kim buraya gelmiş? Size bunlar ilim meclisini tercih etti. Cuma gecesi cemaat namazı tercih etti. Zikri tercih etti. Sohbeti tercih etti. Böyle yazdı Levh-i Mahfuz'a. Yanlış mı yazdı? E sen de buradasın işte. Ama ben deseydim bu adam bu hafta sohbete gelir. Sen de gelmezsen benim ilmim şaşabilirdi. Ama Mevla'nın ilmi şaşar mı? E şaşmaz. Olacağı gördü, olacağı bildi, seyretti, izledi. Sen ne yaptınsa onu yazdı. O zaman Allah'ın yazısını aslında kim yazdırmış oldu? Sen, ben yazdırdım. Yaptığım irade kudretimi kullandığım noktalarda ben yazdırdım. Ama boyum ne kadar olacak, rengim ne olacak, erkek mi olacağım, kadın mı olacağım, hasta mı olacağım, kaç yaşında öleceğim, onları bize sormadı. Ama onlardan da bizi mükellef tutmadı. Allah kimseye 2 metreden aşağı cennete sokmuyorum diye bir şey mi söyledi? Kimin ne sorumluluğu var siyah oldu diye, hasta oldu diye, ayakta namaz kılamıyor diye, engelli diye? Kimin sorumluluğunu yaptı? Yok. Hangi işleri bize soruyor? Efali mükellefin. Efali ihtiyariye. Ne demek ihtiyariye? Özgür iradenle seçim yapıp nereye adım attım? Şimdi bu akşam buraya gelmem bunun örneğidir. Öyle mi? Kaç tane günah yerlere gidenler var. Allah onlara da tövbe nasip eylesin. Allah hepsini ıslah eylesin. Çoğunun imanı var. Çoğunun imanı var. Bir şey konuştuğun zaman dinliyorlar. Yani böyle konuşma bana Kur'an, Muran, ayet, hadis, ne, hangi dönemdeyiz ya bilmem ne diyen gavur az var bizim memlekette, buralarda. Az çıkar yani öyle gavur. Çıkar. Ama az. Ekseriyeti mahcup yani. Allah affetsin. İmanı var adamların. Dua etmek lazım yani. Bir de emni arıfı yapmak lazım. Ayaklarına gitmek lazım yani. Herkes buraya gelmiyor. Gelmeyene gideceksin. Onun için bak ne diyor? Kur'an'ımdan yüz çevirene dünyada dar geçim, bunaltılı bir hayat, bunalımlı bir yaşam, ahirette de gözü kör olarak mahşerde karanlıklara kalacak. Ondan sonra da ya Rabbi bana niye böyle yaptın diye bir de soruyor. Kale Mevla buyurdu bak bu işler oldu bitti. Çünkü kesin olacak ya. Kezalike işte sana böyle yaparım. Etet ki ayatuna, bizim ayetlerimiz sana geldi. Kitabımız geldi, Kur'an'ımız geldi, alimler, peygamberler geldi, varisleri geldi, alimleri geldi, vaizleri geldi mi? Geldi. Şu andaki hele bu internet ortamı ve bütün dersler canlı yapılıyor. Şu anda Amerika'daki beni izleyebiliyor. Şu an şu konuştuğumu Amerika dinliyor. Rusya'nın en uzak köşesi kutuplardan adam dinliyor. Bağlantı kurarsa dinler. Şimdi her şeye ulaşıyorsun da buna mı ulaşamadın? Ayetlerimiz sana geldi ama fenesite, sen onları unuttun, sen terk ettin. Unuttun derken unutmak da mazerettir. Adam namazı kıldın sen, namazı unuttu. Vakit geçti hatırladı, Allah ona azap etmez. Çünkü unuttu. Ha niye unuttu? Unutmamalıydı, hatırlatan bir şeyler yapmalıydı. Onlar ayrı bir konu. Ama hakikaten nisyan varsa unutmak mazeret sayılıyor fıkıhta. Ama buradaki unutmanın manasında terk ettin. Bile bile terk ettin. Kur'an'ı terk ettiler. E şimdi şu hükümlerde, şu kanunlarda, şu kaidelerde, kurallarda, efendim insanları mükellef tuttukları yasalarda, bilmem nelerde, şahitlik kurallarında, ondan sonra vasiyetlerinde, miraslarında, evlilik boşanmak kurallarında,

0: اِنَنْ يَضِلَّ فِي الدُّنْيَا اَوَنْ يَشْقَى فِي الْاَخْرِ Dünyada sapıtmayacak, yanlış yola kaymayacak, ahirette de zahmet çekmeyecek. Ne diyor o ayet-i kerime zaten? Zaten ayette فَمَنِ اتَّبَى هُدَايَ Ey Adem diyor, seni cennetten indiriyorum, sana hidayet göndereceğim. Hidayetten maksat ne? Adem Aleyhisselam'a ne indirdi? Suhuf indirdi. Sayfeler indirdi. Ondan sonra peygamberler göndereceğim. Hepsine hidayet indireceğim. Bize ne indirdi? Hüdellin nâse ve beyinâti minel hüdâ vel furkan. Ramazan'ın Kadir gecesinde hidayet rehberimiz Hazreti Kur'an'ı indirdi. Bize ahir zaman nebisini, enbiya ve Resul'ün seyyidini, en büyüğünü gönderdi. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne oldu şimdi? Bu kadar hadislerle amel eden kaldı mı? Niye geldi o bize, gönderdi bize? Bak ne buyurdu Adem Aleyhisselam'a? فَمَنِ اتَّبَى هُدَايَ Benim gönderdiğim hidayet rehberine tabi olursa, hakkıyla uyarsa, o ne dedi onu yaparsa, yasak ettiğine kaçarsa, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Bak, dünyada sapıtmayacak, ahirette de azaba düşmeyecek, hiç zahmet çekmeyecek. Ama biz ne yaptık şimdi? Şu toplumun, şu ortamın durumu, dünyada zahmet, bela, sıkıntı, bunalımlar, bütün toplum olarak çıldıracak duruma geldi millet. Geçim darlığı vesairesi artık raydan atlatma şeyine geldi ya. E neden? E Kur'ansızlıktan, şeriatsızlıktan, dönün şeriata, dönün Kur'an'a, dönün sünnete. Ama birilerinin işine gelmiyor. Ben istiyorum. Vallahi istiyorum, billahi istiyorum. He? İstiyorum ben. Çok istiyorum. Efendim o zaman şunu yapamazsın. Yapamayayım ya. Yapamayayım. Allah'ın hükmü geçerli olsun. Benim istediğim olmasın. Nefsin istediği olmasın. Mevla'nın istediği olsun ya. Ama maalesef namaz kılan, abdest alan çoğu bile şeriat istemiyor. Şu memlekette referandum yapsan Afganistan gibi bir şeriat gelsin diye. Mesela yani. Anladın mı? Kaç kişiliği verin? Kusura bakma ya. %10 çıkar mı? Çıkmaz mı? %10 çıkmaz he? Ya %99 Müslümandık ya hani biz. Nasıl Müslümandık biz? Vah vah vah vah. Şeriat istemeyen Müslüman mı olur? Eyvah mezarlıklardaki çoğunun yüzünü kıblenin tersine döndürmüşler. Ya. Niye döndürmüşler kıblenin tersine? Açta bak bakalım. Kaçının yüzü koyduğun gibi, kaçının yüzü kaldırdığın gibi. Yüzleri dönmüş çoğunun kıbleden ya. Dünyada kıbleye dönüyor ama mezarda tersine dönüyor. Neden? Namaz kılıyor, şeriat istemiyor ya. İşte adam ne yaptı? Ne onun adı? Camide namaz kılıyor. İmamı şeriatçı diye mahkemeye şikayet etti. Cemaat, cemaat. Ya. Bir keresinde de imam cemaati şikayet etti. Şeriatçı diye. Öyle imam da var ha. Hiç arkasına namaz kılınmayacak. Cenaze namazı kılınmayacak adam mihrapta ya. Böyle de bozuk imamlar da var. Şeriata inanmıyor. Yani neler gördüm, neler gördüm. Çok insanlar cemaatlerle buluştum, ettim. Herkes bir şey anlatıyordu böyle yani. Neler yaşadık. Yani nasıl bir Müslümanlık bu ya?
1: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut.

0: oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14.000 lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20.000 lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
2: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
3: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5.000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafattar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
6: Yeah. Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
7: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
8: Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
11: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
12: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
15: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
16: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
17: Lale Hayder Efendi babamız kattesallahu sıra o. Yani kaç sene evvel vefatından bu yana, zaten vefatından sonra 10 sene de çıkamadı, 10-20 sene diyelim. Ondan evvel yani 70-80 sene evvel Fatih Camisi'ne giriyordu bastonuyla, girdiği zaman ne diyordu? Anlı secdedeki kafirler, kaldırın kafanızı. Halâdır Efendi'ye de kattesallahu sıra o. Ne heybetliyse kimse de bir şey diyemiyor yani. Şimdi ben desem tımarhaneye götürürler. Beni hemen tımarhaneye götürürler. Değil mi? Tabii önce emniyete, nezarete, oradan tımarhaneye. Tabii cami desen kiliseye mi girdim zannettin ya? Camidekilere ne konuşuyorsun? Ya Halâdır Efendi baba camidekilere konuşuyordu bunu. Neden? Şeriat istemiyor da. İşte %10 bile çıkmaz dediniz ya. Yani ben ne diyeyim size ya. O zaman açlığa talim, rezilliğe mahkum, bunalım devam, düşüş devam, asla dünya ve ahirette zahmetsiz bir hayat göremezsin. Ben Kur'an okuyorum, sen bana martuval okuma. Ben sana ayet okuyorum deminden beri. İnne azel Kur'an yehdi illeti yakın. En doğru yola Kur'an hidayet eder. Bitti. Benim Kur'an'ımdan yüz çeviren ve men arazan zikri, diğer ayet-i kerimede nasıl? Ve gada teynâke milledünnâ zikra. O da Taha suresinde. Biz sana tarafımızdan öğüt verdik. Zikir Kur'an. Men arazanu, kim ondan yüz çevirir? Fe innehu yahmilu yevmel kıyameti fizra. Kıyamet günü çok ağır bir yük taşıyacak. Onun için kafir olsa dünyada bir rahatlık görebilir. Avrupa Birliği'nin falan şunun bunun zengin olması gibi. Ama hem Müslümanım deyip hem Kur'an'la amel etmezse o zaman onun dünyasını da zindan ederim. Niye diyor? Çünkü o Müslüman olduğu için, Kur'an'da terk ettiği için cezasını dünyada veririm. Yani ahirete azabı hafifletir. Ama inkar etseydi Kur'an'ı o zaman zaten ebedi cehennemden çıkamayacak. Onun için dünya kafirin cenneti, Müslümanın zindanıdır. Ama şeriatı yaşasaydı, Kur'an'a sünnete uysaydı dünyada da şerefli olur muydu? Oldu. Bizim ecdadımız oldu mu? Osmanlı ecdadımız 650 sene. Oradan gerisi Selçuklar, oradan gerisi 1400 senedir. Bu son 100-150 seneye kadar Osmanlı'nın son dönemini sayma. Osmanlı'nın son dönemi çığırından çıkmıştı. Neden? Avrupa'ya benzemek, Fransa, Fransızca dilleri, bilmem gavurların kıyafetleri, poturları, fesleri, sarık çıkarıldı, şalvar bırakıldı. Efendimiz bunları defaatle anlatırdı. Yani bu modalara uymalar, saraylarda balolar, bilmem şatolarda bilmem danslar, ondan sonra ne diyorsun adına, müzik cihazları, ne onun adı? Fiyanolar, zıvanalar böyle başladılar kavura benzemeye ve onu da bir hüner addetmeye başladı. Ondan sonra nedir? Sarık gitti, şeref gitti. Efendi Hazretleri bunu devamlandı. El-imâmet-i uzzil mümin. Sarık müminin izzeti ve şerefidir. Fe-zâ ve zâvâ zellâhullâh. Sarığı çıkarttı mı Allah onları zelleder. Bak, padişahların sarıklarına bak. Hiç ben bir şey demiyorum. Alparslan'ın resmi yok diyelim. Öbürlerinde resmi yok da çizimi var falan. Ama şey belli yani. İttifaklı bir şey sarıklarının büyük olduğu. Hepsinde portrelerinde her şeyde var. Sarıklara bak. Sarık büyüklüğü kadar haritada memleket büyüklüğü var. Sarık küçüldükçe memleket küçülmüş. Vallahi billahi böyle bir mucize, bir hadis ben daha görmedim. Sarık çıkmış son 2-3 padişahında sarık yok, fes var. Memleket Yahmi Hasan'ın böreğe gitti. Ya bir sünneti terk ettiğin zaman bunu kolay mı zannediyorsun ya? Nusurtu bir rubi mesir ateşeri. Benim adımı duyan düşman bir aylık yoldan titremeye başlar diyor sahih hadis. Ama o heybet, onu diyor, heybeti hakkes, nistel kes diyor Mevlana Mesnevisi'ne. Hristiyan elçisi Kayseri'nin adamı Medine'ye geldiğinde Hazreti Ömer'in sarayını aradı. Ne sarayı ya? Dediler Hazreti Ömer'in sarayı marayı yok. Kulübe gibi evi var. Ondan sonra dedi, tamam nerede görüşeceğiz dedi ya. Dediler gel camide şehre ver. Sonra namaz saati değildi. Ya benim acil görüşmem lazım dedi. Aradılar baklar ağacın altında yatıyor. Hazreti Ömer Efendimiz bir ağacın altında yatmış. Dediler bu dediler. Ya bu dünyayı titreten Emirul Mümin. Dünyayı salmış bütün Fars İmparatorluğu, Rum İmparatorluğu sallanıyor. Hazreti Ömer dönemi. Dedi adam başladı titreme. Hazreti Ömer'in uykusundan. Ya dedi ben uyanırken titremeye başladım. Uyanınca nereye kaçacağım dedi ya. İşte Mevlana onu diyor. Hakkın heybetidir. Yamalıklı cübbenin heybeti değil. Hazreti Ömer'in cübbesinde kaç tane yama vardı. Ama Kisra Kayser ondan korkuyordu. Ama sen kıran tuvalet giyinebilirsin. Gavurlara da tam benzeyerek papyon mapyon da takabilirsin. Her şeyin dört başı mamur yerinde ama kimse senden korkmuyor. Çocuğun bile atır lan şuraya diyor. Çocuğuna bile laf geçiremiyoruz. Değil mi? Çünkü hakkın heybeti yok bizde. Niye? Şeriat yaşamıyoruz. Kim takar bizi ya? Heybeti Mevla verecek kardeşim. Mâziltüm mütemessikîne bi sünneti. Benim sünnetime sarıldığınız sürece muntasırîn alâ düvüküm. Düşmanlarınıza karşı Allah'ın yardımıyla galip olacaksınız. Ve bunda daim olacaksınız. Bu bin küsur sene devam etmiş bir hadisin müjdesi ya. Şu 150-200 seneye kadar. Feyzâ haraştum anâ. Benim sünnetimden çıktığınız anda sellatallâhu aleyküm eyyuhu. Allah sizi korkutanları başınıza musallat edecek. Sizi korkutanları. Şimdi bu adamlar dünyayı ele almış, astı astık, kestiği kestik, her tarafa bomba yolluyor. Yüz milyonlarca İslam alemi ötü kopmuş oturuyor. Orada bütün milleti kestiler, doğradılar, mezbahından beter ettiler de kimse çit çıkaramadı. Halbuki para kimde? Araplarda, petrolde, para Araplarda, Müslümanlarda yani. Para Müslümanlarda, madenler Müslümanlarda, doğal gaz Müslümanlarda, bütün imkanlar Müslümanlarda. Ama Müslümanlarda şeriat yok, sünnet yok, onun için heybet yok, onun için birlik yok. Herkes nefsine düşmüş, herkes kendine bir şey çalışıyor, bir para şuradan koparayım diye. فَلَا تُنْزَعُ الْخَوْفُ مِنْ قُلُوبِكُمْ Sizin kalplerinizden düşman korkusu, gavur korkusu çıkarılmaz. Böyle gidersiniz diyor. حَتَّى تَعُودُوا اِلَى سُنَّتِي Benim Kur'an'ıma, şeriatıma, sünnetime dönerseniz korkunuz kalmaz. Şimdi sahabe-i kiram efendim bu kadar fetihleri niye yaptı? Ölümden korkmuyordu. Niye ölümden korkmuyordu? Çünkü dünyalık malı mülkü yoktu. Dünyayı sevmiyordu. Şehit olmak bir an önce Allah Resulüne kavuşmak istiyordu. Şimdi böyle bir toplumu yenemeyeceği bir güç var mı? Çünkü adam canını Allah'a vermek istiyor. Satıyor, satmış. Peki sayın fazla, silahın fazla, her şeyin fazla. E niye korkuyorsun? Dünyayı seviyorsun. Herkesin kaybedecek çok şeyi var. Kimse, herkes evimde oturayım istiyor. Herkes oğlumu, kızımı seveyim, torunumu seveyim istiyor. Kimse Allah yolunda hem de arıfa cihata çıkmak istemiyor. Kimse gördüğünden geri kalmak istemiyor. Ölmek istemiyor, öldürülmek istemiyor, şehit olmak istemiyor. Şehit olmak istemeyen bir toplum düşmana galip gelebilir mi? Ama ölümden korkmayandan kork demiş. Sahabe o kadar azken, şimdi Amerika Rusyası'ndan daha şiddetli Kisra'yı Kayseri bitirdi. Bu Şifa-ı Şerif dersinde o gelecek. Yani Şifa-ı Şerif dersi pazar testleri yapıyorum ya. Bunda o gelecek. Kisra'nın bitişi, Kayseri'nin bitişi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği mucizat, gayıptan haberler ve bunların tahakkuku bu konular mesela. Sıramız oraya geldi şimdi. Yani az az gidiyoruz çünkü biraz bayağı Türklerle savaş, Moğollarla savaş onları anlattım. Geçen Şifa'da dinlemiyorsunuz. Şimdi Hazar Türkleriyle savaşlar hep hadis-i şerif bunlar. Ondan sonra neler olmuş, neler bitmiş. Sonra Kisra bitecek, Kayser bitecek. E bunlar nasıl oldu kardeşim? Sahabenin hep sahabe döneminde oldu. Hep sahabe tabi'in. Yani 100 seneye kadar zaten sahabe yaşadı, yaşayan sahabe vardı. Yani azaldı ama ta 100 sene Efendimiz'den sonraya kadar sahabe kaldı. Şimdi onların başarısının sebebi Kur'an'a, sünnete tabi olmalar. Bizim bu anda 2 milyardan fazla Müslümanın mahalle kadar hükmümüz olmayışı ve 2 milyarın 2 milyon Siyonistle baş edememesinin sırrı dünya sevgisi, mal sevgisi, düşkünlüğü, çoluk çocuk sevgisi, Allah'tan ileri geçmiş. Ne diyor Kur'an? Kul habibim söyle onu, inkâne abâkum ve emnâkum ve ihvânukum ezvâcikum ve aşirotukum ve emvâlin iktaraftumuha ve ticaretun tahşevne kesâdâ ve mesâkim tavdavnâ. Babalarınız, oğullarınız, erkek kardeşleriniz, kız kardeşleriniz de dahil buna. Eşleriniz, hanımlarınız, çocuklarınız, kabileniz, aşiretiniz, kazandıklarınız, mallarınız, kesata uğramasın diye endişe ettiğiniz dükkanlarınız, ticaretleriniz, sevdiğiniz, razı olduğunuz, beğendiğiniz köydeki eviniz, şehirdeki eviniz, yazlığınız, kışlığınız. Ehabbe ileykum minallahi ve rasulü. Allah ve Resulünden size daha sevgili geliyorsa, yetmedi. Yok, Allah Resulünden daha sevgili gelmiyor şimdi. Doğru mu hocam? Allah ve Resulünü çok seviyor. Ve cihadin fi sebilihi. Allah'ın yolunda, Allah'ın dini, şeriatı, Kur'an'ı hakim olsun diye i'la-i kelimetillah, Allah'ın kelimesi ve davası yücelsin diye cihad etmekten, gayret etmekten, mal harcamaktan, can feda etmekten daha sevgili geliyorsa evde oturup muhlama yemeniz, çay içmeniz, muhlama yemek haram demedik. Ama bundan daha sevgili geliyorsa fetarabbasu, bekleyin, bekleyin. Bekleyin diyor Kur'an. Hatta etiyallahu bi emri. Allah belasıyla başınıza geliyor. Allah'ın azabı üstünüze çökecek. Bekleyin. Çöktükçe çöküyor. Çöktükçe çöküyor. Hiçbir karanlık kalmıyor, kalkmıyor. Karanlık üstüne karanlık. Karanlık üstüne çöküyor. Zulümatü bazı afevka bazı. Şirk karanlıkları, küfür karanlıkları, haram karanlıkları, yolsuzluk karanlıkları, namussuzluk karanlıkları. Sardı memleketi ve İslam aleminin tümünü. O Dubai'de yapılan zina, göğe Arap alemi. O Dubai'de oynanan kumar, haramlar dünyanın bir yerinde yok. Bütün dünya toplasan Dubai'ye ağır gelir. Bütün Arap alemi. Cidde ne hale geldi? Riyad ne hale geldi? Gavurun şarkıcı çırılçıplak karıyı getiriyor Kabe'nin dibinde. Orada Cidde neresi ya? Kabe'nin dibi ya. Oynatıyor adam. Ya ne bekliyorsun sen? Ya Resulallah dedi. Efendimiz anlatınca bunları sahabe eder. Ya Resulallah, Müslümanlar az mı olacak o zaman? Niye böyle Müslümanlar zelil olacak acaba? Yok. Siz o zaman sayınız çok olacak. Bak, 2000'leri geçiyoruz. Selin getirdiği süprüntü gibi hükümsüz olacaksınız. Sel getiriyor ya bir şeyler böyle. Çer çöp. Böyle olacaksınız. Niye? Dünya sevgisi sizi saracak. Mal mülk sevdasına kapılacak. O zamanki ümmetlerim, onun için Allah itibarlarını alacak. Bir defa şeriat, sünnet terk edildikten sonra yardım, huzur bekleme. Gavurlarda niye Kur'an yok, din yok da öyle oluyor da bizde niye böyle oluyor? Zaten onu anlatıyorum sana. Sen de gavur olsaydın dünyada belki rahat yaşardın. Ama sen Müslümansın. Dünyada Kur'an'ı, sünneti yaşasan o zaman huzurlu yaşarsın. Akıbetinde cennet olur. Ama Müslüman dünyada Kur'an'ı, sünneti terk ettiği zaman Allah Teala da ona buyuruyor ki kezel kelimetünse. Sen beni unuttun, ben seni unuturum. Allah unutmaktan münezzeh, terk ederim. Sen beni, dinimi terk ettin, ben seni terk ederim. Ama bu pazarlığı Allah kimlerle yapıyor? Müslümanlarla yapıyor. Yahudi'yle, Hristiyan'la Allah ne pazarlığı yapacak? Namaz kılmadın diye Yahudi'ye azap niye etsin? Hristiyan zekat vermemiş, karısını çıplak gezdiriyor, zina yaptı diye Hristiyan'a azap dünyada niye yapsın? Ahirette zaten ebedi cehenneme gidecek. Ona dünyada bela vermez. Çünkü neden? Onun günahının kefareti olmaz ki o. Müslümana niye veriyor bu zorlukları? Tövbe etsin, dönüş yapsın. Ondan sonra günahları silinsin. Çektiği ağrı, sancıdan günahlar silinsin. Belki bir daha aynı zinayı yapmaz o günah, o acıyı çekince. Ama kafirlere yol koy vermiş, yol vermiş, koy vermiş. Niye koy vermiş? Adam zaten inanmıyor ki bir şeye. Sonu ebedi cehennem. Yani onun başına getireceği şey günahına kefaret olmuyor. Anladın mı? Tövbesine vesile olmuyor. Ama Müslümanlar öyle değil. Benim başıma bir şeyler geliyor. Ben bazı dönüş yapıyorum mesela kendim. Kendi kendime diyorum. Ulan burada bu benim başıma nereden geldi? La Ahmet sen şunu yaptın. Ondan sonra estağfurullah. Ben bu nefsi muhasebeyi yapabiliyorum. Herhalde siz de yapıyorsunuzdur. Bir insan bir Müslüman olarak çektiği sıkıntıların hangi sünneti terk ettim? Hangi efendim günaha meylettim? Ne ya nerede yanlış yaptım? Bunu bir Müslüman düşünmek zorunda değil mi? Ama kafirde bu teklif yapılır mı? Saçma olur. Onun için Allah Müslümanı sevdiği için, tuttuğu için ona günah işlerken genişlik vermiyor. Çünkü adam zaten günah işlerken Allah da ona genişlik verirse Müslüman kuluna, o zaman ona ne demiş olur? Azmaya devam et, devam et, devam et, cehennemin dibini boylet demiş olur. Ama Mevla Müslüman kulunu sevdiği için ona başlıyor belalar verme, fakirlik verme, malını alma falan. Niye? Dur, düşün, tövbe et, dönüş yap, ahiretin bari kurtar. Dünyada günah yaptın, belayını buldun, bari ahiretini kurtar diye ihtar veriyor. Anladın mı? Sen kime ihtar verirsin? Sevdiğine ihtar verirsin. Ben çocuğumun yanlış yolda gideceğim ve bir bela düşeceğim, çocuğumu uyarırım. Ama bir düşmanım baktım yanlış yapıyor, ne derim? Bırak yanlış yapsın. Bırak yanlış yapsın. Niye? Düşmanım zaten. Belasını bulsun. Ama dostumun yanlış yaptığını görürsem ne yaparım? Derim ki yapma bunu. Sen üzülürsen ben de üzülürüm. Anladın mı? Mevla bizim gibi üzülmekten efendim münezzeh. Tabii bu işler Mevla misal olarak kendimizden bahsediyoruz. Ama Mevlamız da ne yapıyor? Bazı zalimlere, kafirlere pay veririm diyor. Ama yakaladım mı bırakmam. Ama ne zaman? Ahirette yakalar. Bazısını dünyada da yakalar. O ayrı dağ. Ama Müslümana belası peşin gelir. Belası peşin gelir. Bu da Allah'ın dostluğunun alametidir. Sevdiğinin göstergesidir. Ben onun için kurban olduğum beni sevsin de benden razı gelsin de tabii istediği gibi imtihan etsin diyecek kadar o laf da doğru bir şey değil. Afiyetler nasip etsin. Ama o beni sevsin de ben ne olursam olayım yani. Yeter ki o beni sevsin. Çünkü sevdiğini cehenneme atmaz. Nar-ı cahime yakmaz. Ama o beni sevmeyip de bütün dünya benim olsa bitti bitecek. Ebedi cehennem bitmeyecek. Biraz akıllı olalım. Kur'an, sünnet bizi bağlasın. Biz Müslümansak bizi bağlamalı. Helal haram sınırı bizi darlamalı. Atlamayalım o sınırı, geçmeyelim. Bütün Kur'an bunu söylüyor. Tilke hududullah. Felatihat ediyor. Bak ben sınırlar çizmişim. Evlenmekte, efendim yemekte, içmekte, ticarette, satmakta, her şey sınır, helal haram. Felatihat ediyor. Aşmayın bunları diyor. Ve taatte hududallah. Feulâkemuz zalimun. Kendi nefsinize zulmedersiniz. Bana bir şey yapamazsınız buyuruyor. Zalim olursunuz ama kendinize kıyarsınız. Diğer adne tilge hududullah. Fela tekrabuha. Aşmamak için yaklaşmayın. Aşmamak için sınıra da yaklaşmayın. Çünkü yaklaşırsın, koyunun kaçar öbür tarafa, sen de koyunu kurtarayım derken sen de gidersin sınırdan içeri. Yapmayın diyor bunu diyor. Bu kadar ayet hadis. Bu Efendi Hazretleri ne sohbetler yapmış. Tabii yazılan sohbetleri ne bileyim sana yazılmayanın ceketi etmez yani. Yazılmayan çoktur da yani şu kadar bir sohbetleri bile yazılmasıyla yani efendim o beşinci sohbet. Allah Allah diyorum ya. Ya ben böyle bir mürşit, böyle bir sohbet, böyle bir evliya görmedim ya. Ya bu nasıl bir şey? Anlatmadığı bir şey yok. Kelimelerin arasından neler çıkıyor ya anlayana? Neler söylemiş, neler söylemiş? Ya bir satırda bugün, şimdi lisem getirdim o, bir paragraf ya. Bir paragraf ya. Kadınlar hacca bir kere gitsin. Umre'ye istediği kadar gitsin. Hocaysa emri bil maruf için birkaç kere gidebilir. Yani sayıyor. Ya bir paragraf 4-4,5 satır. Yani ne bileyim orada 10-15 tane emir var, 10-15 tane nehi var ya. Yani Kur'an'a, sünnete muvafık şekilde. Yani okuyun diyoruz. Al Efendi Hazretleri'nin sohbetine kardeşim. Cübbeli kim ya? Cübbeli kim takar? Efendi var. Al sohbette nedir? Buyur Furkan. Ha bugün söyle. Ver hocam onu, yine lazım geldi bu. Bu oradaki şey mesela. Ya, bu 95'te yaptığım sohbette. Kürsülerden fıkhın da anlatılması lazımdır. Ya ne demek istiyor şimdi? Ne anladınız? Bana diyor. Kürsüde sen misin ben miyim? Kime diyor bunu? Kürsülerden fıkhın da anlatılması lazımdır. Ama o zaman ben Kaledar Hoca'ya çıkarırım, ben de otururum dinlerim yani. Şimdi çok da yorulmayayım, ben de hastayım ya. Kürsülerden fıkhın da anlatılması lazımdır. Şimdi ne yapıyoruz? Hep mevize, ayet, hadis, işte namaz, abdest, sılayır, hem anlatıyoruz da adam tahareti bilmiyor ya. Adam şurada namaz kılıyoruz, belki abdestini doğru almadı. Yani fıkıh deyince fıkıh sade abdest namaz demedik işte. Demin de dedik helal belli haram. Büyük İslam ilmihalini okuyun. Ömer Nasuh Efendi Hazretleri'nin ilmihalini tavsiye eder. Şimdi biz de yaptık, öbür üçü ikinci cilde çıkaramadık. Ama biri detaylı. Ömer Nasuh Efendi ilmihalinde de hepsi var. İçinde fazlası da var. O hem de iman İslam ilmihali yaptık. 150 sayfa itikat. Ondan sonra abdest, taharet, gusül, namaz, o çok madde, çok güzel, çok detaylı. Ama Allah işte ikinci cildinde nasip etsin. Şu oruç, hac, zekat, üçünü de ikinci cilde toplayacağım. Bir cilt daha bitecek. İman, İslam, İlmali okuyun. O bakılacak bir kitaptır. Ama bununla beraber Halebi, bunu medreselerde okuyorlar. Mülteka, Ruhul Beyan'ı bırakmayın. E şimdi adam Ruhul Beyan'da anlatılanlara, Ruhul Beyan'da hadislere yazılanlara, bizim okuduğum sene İsmail Han'ın genel sekreteri Abdullah Kılıç çıktı diyor. Bunların hepsi hurafedir, uydurmadır. Efendi Hazretleri de diyor ki Ruhul Beyan'ı bırakmayın. E benim konuştuklarım Ruhul Beyan'dan, adam diyor ki hurafedir. Efendi Baba Alaeddin Efendi Ruhul Beyan'ı bırakmamış. Dikkat! Ruhul Furkan'a ise bize yazdırdığı, hepiniz çalışın bırakmayın. Hepiniz çalışın bırakmayın. Hep öyle derdi. 15 dakika tefsir okuyun. 15 dakika. Böyle tek tek anlatırdı. 15 dakika. En azından 15 dakika. En az. Ruhul Furkan'ı açın okuyun. Ben de size diyorum sohbetleri açın okuyun. Şimdi bak 5.'si geliyor. Daha 1, 2, 3, 4'ü bitirdiniz mi? Aklınız durur. O kızları okullara göndermek, o üniversitelere çocuk okullara vermek, o mekteplerdeki besmele kitapların bereketsizlikleri, sizin bu diploma peşine koşmanız, o medreseye talebe vermemeniz, neler anlatıyor, neler anlatıyor, neler anlatıyor. Bir reçete vermiş ki vallahi hükümet uygulasa, devlet uygulasa dünyanın lider ülkesi olur. Vallahi olur, billahi olur. Niye? Çünkü Kur'an, sünnet, ehli sünnet. Vallahi olur. Çünkü neden? Allah bu Kur'an'la yükseltir, bu Kur'an'la dibe indirir. Şimdi biz Kur'an'la yükselenlerden miyiz? Kur'an'ın hışmına çarpılıp alçalanlardan mıyız? Siz dediniz, ben demedim. Tutuklarlarsa sizi tutuklasınlar. Arapça illa lazım şeydir. Bunu öğrenin. Arapça illa lazım şeydir. Kur'an'ın dilini öğrenmeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lisanını öğrenmeden. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arapçadan başka bir şey konuşmadı. Senin neyine yetmedi de? Fransızca, İngilizce. Tamam, ben tebliğ yapacağım. Ya ne tebliğ yapacaksın ya? Gidiyorsun orada Rus karılarıyla zina etmek için Rusça öğreniyorsun ya. Ya git işine, sahtekar senin, namussuz. Ondan sonra dil öğreniyor bilmem nereye. Kimi Müslüman ettin? Kaç yavru Müslüman etti ya? Müslüman edenlere kurban olayım yani. Ama nerede? Bence dil öğreneceğim numarasıyla, hava atacak. Çaka satacak, diplomalıyım, bilmem neliyim. Yani ben size Allah için bir esintiler salladım ortaya. Herkes nasibini alsın. Bir yandan içim ciğer gibi yanıyor. Yani şu anda öyle bir yangın var ki içimde. Bildiğin gibi bir şey değil. Yemek borularım falan hepsi bir acayip bir durumum var. Ama neyse. Hastalık da yarıyor bana zaten. Hastalık da yarıyor bana. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi epey bir ayet hadis okudum yani. Ne yapayım? Tamam. Lale Gül dergisi bu sayısında, Ekim sayısında sizlere bu Lale Gül'ü de çok güzel reddiyeler vesaireler başlayacak. Şimdi Cemaziyel Evvel ayında namazları var. 11 Ekim pazar, 12'ye pazartesi bağlayan gece namazı var. 12 Ekim pazartesi günün 4 rekatı var. Cemazeyle evvel aynı 13. gecesi var. 3. gecesi 3. 13 Ekim'e geliyor. Bunların namazları anlatılıyor vesaire, birçok ilimler anlatılıyor. Yani biz 13, 14, 15 oruçları nereye geliyor? 24 Ekim Cumartesi, 13, 25 Ekim Pazar, bunları dergide hep takip edin. Eyyam biz orucunun faziletleri burada uzun uzun anlatılıyor. Şimdi büyünün tesirlerinden korunmak için her surenin son ayetini yazıp taşımak, bunu buyuruyor. Babil'deki en büyük sihirbazlar, büyücülerin en mahir ve ustalıklı oranları bana bildirdiler diyor. Kim diyor bunu? Maliki müştehitlerinden, fakirlerinden Ebu Bekir İbnül Arabi. Bu bizim Muhittin İbn Arabi değil. Bu ondan biraz evvel. İmam Gazali'nin talebesidir bu. Ebu Bekir İbnül Arabi çok büyük bir zat. Diyor ki Babil, biliyorsunuz sihir ilmi nereye indirildi? Babil'e indirildi. Bir Babil'e Harut'e ve Marut diyor Kur'an. Babil'deki sihirbazların en zirve noktası bana haber verdi diyor. Kur'an'daki surelerin her birinin son ayetini kim yazar da üzerinde taşırsa bizim ne yaparsak yapalım büyümüz, sihrimiz ona işlemiyor. Bunu bana söyle, biz de bunu tecrübe ettik diyor İbn-i Arabi Hazretleri. Kabrini ziyaret ettim Fas'ta ben. Biz de bunu tecrübe ettik ve böylece bulduk diyor. Onun için şimdi bu tabii yazmak taşımak zor. Bir dergi alanların her birine bu şimdi bunun nuskası. Bu nuskada tek sayfa bu. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinin, mesela Fatiha'nın sonunda ihtilaf olduğu için İhtina sıratel müstakim. Çünkü Turak nerede? Şafii, Hanefi ihtilafı da var orada. 7 ayet mesela, Besmele ayet olursa iş değişiyor falan ya. İhtina sıratel müstakimden başlamış. Bekara'nın sonu nereden başlıyor? Bekara'nın son ayeti ne? Değil. La yükellifullahu nefsen. Amen Resulü sondan 2 ayet. Burada hangi ayetler var? Her surenin son ayeti. Tamam mı? Öbürlerini zaten bilmezsiniz. Kur'an'ın son ayeti ne? Değil ya. Son ayeti ya. Son suresi demedik ya. Min el cinneti. Tamam. İşte hepsi sığmış mı buna? Sığmış. Hem de okunuyor ha. Benim gibi kör göz okuyorum yani. Onun için bunu nusra olarak yapabilirsiniz. Ancak yedik şeye sarın. Belden yukarı asın. Kimde sihir uğrama tehlikeleri varsa dergiyi alan herkese bunu da yanında hediye veriyorlar. Muska şeklinde yapmamışlar. Kendiniz istediğiniz şekilde onu katlayın. Ondan sonra 7 şey dolayın. Stres mi ne diyorsunuz? Ondan sonra üzerine artık deriden şeyden yaparsınız. Üzerinizde bulundurun. Ancak tabii halaya girmemek lazım. Halaya girerken ama yatarken de üzerinde olabilir. Yeter ki belden yukarı olsun. Abdestsizken de üzerinde bulunabilir. Gusülsüz de olsa bir insan onu da üzerinde bulunabilir. Gusülsüzken tutmak, Kur'an'a tutmak, cülüpken Kur'an'a tutmak haramdır. Yoksa bir şeye sarılı olduğu zaman, üzerinde olduğu zaman onu taşımak yani gusülsüzlükle alakası yoktur yani o noktada. Ama tabii edebe riayet etmek icap eder. Bu da size verildi. Şimdi Lale Gül dergimiz, tabii herkes buralara gelemiyor. Dükkanlara da gidemiyor. Bu ağı kurmak için arkadaşlarla oturduk, konuştuk. Derneklerde sohbetler yapıldığı mekanlarda, Mahmudi Federasyonu'na bağlı mekanlarda da İhvan zaten sohbete geliyor kendi bölgesindeki derneğe. Kendi bölgesinde de bunu bilirse ne olur? Ulaşma kolaylık olur bulması bakımından. Şimdi buraya gelecek, bulacak da buraya kaç kişi gelebiliyor yani? Onun için şu anda İstanbul'da 50'ye yakın noktada, Türkiye genelinde 100'e yakın noktada Lale Gül dergisiyle Efendi Hazretlerimizin kitaplarını, fakirin de kitaplarını temin edecek bir ağ kuruyoruz. Kitaplar ulaşsın, ilim ulaşsın. İnsanlar gelemiyor, gidemiyor. Eskisi gibi de böyle hani bir cumartesi pazar çıkıyordu, çoluk çocuğunu alıyordu, bir gidiyordu, geliyordu, bir kitapçıya gidiyordu falan. Maddi imkanları görüyorsunuz, ortalığı görüyorsunuz. Yani millet artık böyle bir kitapçıya gidecek yani kalkıp 10 kilometre, 20 kilometre artık gözünde büyüyor insanların yani her şey para. Bundan dolayı inşallah çok yakın zamanda bu hizmeti Türkiye'nin bütün illerine yayacağız. Ama siz de bunu tabii talip ve rağip olursanız arz talep meselesi, bu da ne yapar? Bu ilimlerin ulaşmasına yarar. Efendim kitaplarını bulacak. İstanbul'da başlayacak satış noktaları şu 6 dernek burada bana verdiler. Başakşehir'de 7 Mavi Derneği, Burada o civarda olanlar hepsi buradan bulabilecek. Efendim sen kitaplarını, bizim kitaplarımızı ve dergiyi aylık bulabilecek. Bağcılar'da İslami Merci Derneği, Sultan Gazi'de Misvak Derneği, Zeytinburnu'nda Fetih Gençlik Derneği, Anadolu yakasında Mahter, Sultanbeyli tarafında olacak, Pendik'te Kerem Derneği. Bu dernekler başladı şu an. Bu böyle yayılacak. Sohbetlere gidenler o derneklerde istedikleri kitabı, dergiyi bulabilecek. Bu da onlara bir ayağına götürme hizmeti olacak inşallah. Allah Teala Efendi Hazretimizin sohbetlerini, Ruhul Furkan tefsirimizi ve bu ilimleri her eve, her ucağa ulaştırsın. Ulaştırmakla kalmasın, okuttursun. Onunla da kalmasın, amel ettirsin. Onunla da kalmasın, ihlas nasip eylesin. İhlas, iflastan muhafaza eylesin. Amin. Salavatımız okuyor. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim. Amin. Allahümme naselüke el cenneh نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا أرحم الراحمين. Ya Rabbi bu kardeşlerimize bizi reddetme ya Rabbi. Mahrum etme ya Rabbi. Mahcup etme ya Rabbi. Ben o kadar hasta olduğumda da bugün hiçbir yere çıkamam. Dünyada ne teklif etseler gitmezdim. Sırf senin rızan için bu kardeşlerimiz geldiler diye geldim ya Rabbi. Onlar da senin rızan için geldiler ya Rabbi. Kimsenin menfaat, maddi menfaati yok ya Rabbi. Hepimizi affeyle, mağfiret eyle ya Rabbi. Bu ilim meclislerini ehlinden eyle ya Rabbi. Zikir meclislerine bağışla ya Rabbi. Kurban olduğum sana Allah'ım Gazze'ye yardım eyle, Filistin'e yardım eyle, Myanmar'a yardım eyle. Doğu Türkistan'ı halas eyle, esirleri halas eyle. Hapishaneleri boşalt, Müslümanları aileleriyle cem eyle ya Rabbi. Bir an önce yüzümüzü güldür ya Rabbi. Ya Rabbi bu kardeşlerimizin ne hayırlı muradı varsa Cuma gecesinde nazil olan feyizler hürmetine ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kabul saatinde mutlaka muvaffakat nasip eyle ya Rabbi. Amin amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in. Ve âlihi ve sahbihi sellem teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alemin. Şimdi ben o hadisleri okuyacaktım. Birden işte başka konular Mevla konuşturdu. Ne lazımsa onu konuşturdu da. Çok acayip hadisler yazdım ben burada. Cuma günündeki hakkındaki salavatlar hakkında yazarken peygamberler hayatı, diriliği, niçin Cuma gününe tasvir vesaire. Bu yazım 10. sayfada başladı. 12. hadis-i şerif. Çok uzun bak. 12. hadis-i şerif çok uzun. Öyle ilim koydum. Bütün şehleri taradım koydum. 13. hadis-i şerif. Hepsi kaynaklı. 14. hadis-i şerif. Böyle 40 hadisi topladım. Bir dahaki ay 40 hadis bitecek. 15. hadis-i şerif. Bak ne kadar uzun bir yazı. 16. hadis-i şerif. Sayfalar dolusu gidiyor. 17. hadis-i şerif. 18. hadis-i şerif. 19. hadis-i şerif. 10'da başladı 24'e kadar. 14 sayfa salavat-ı şerifinde çok faydalı şerhlerden bulduğum ilk duyacağınız ilimler yazdım. Vakit bulup şimdilik anlatamadım. Ama okuyun amel edin inşallah. Resulullah'ın hatırı için. Sallallahu aleyhi ve sellem salavatı sadece salavat değil konu. Orada şahitlikler, melekler, mahşer, dünya kadar şerhlerden ilim var. Çünkü bir hadiste Resulullah'ın hayatta olduğu, rızıklandığı ve sallallahu aleyhi ve sellem salavatlarına arz olunduğu, sahabenin bunu sorduğu, aldıkları cevaplar ne ilimler ne ilimler. Ya sen vefat ettin nasıl sana ulaşacak diye sordular. Onun cevapları çok önemli. Yani imanınızın nuru kuvvetlenir. Ve salavat-ı şerife okursanız okurken başka bir alemde okursunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyduğunu, gördüğünü, şahit olduğunu rabıta işte budur. Bu rabıtayı becerebilirsek zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irtibatı kurabilirsek yani adam Ravza'da yanında gafildir ama adam burada huzurda rabıtasını becerebildiği zaman işte o en büyük nasibe haizdir. Mühim olan o irtibatı kurabilmek. Ağzından Esselamu Aleyke Eyyühen Nebiyyü çıkarken kafan sağda solda gezmemesi lazım. sana selam olsun derken o ettehiyyatu da o onun duyduğunu onun huzurunda okuduğunun şuuruna ermek lazım. Allah bize bu şuuru nasip etmeden canımızı almasın. Allah her namazımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyduğunu düşünerek selam verebilmeyi nasip eyle. Okuduğumuz salavat-ı şerifelerde çok huzuru temin edip ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irtibatımızı gün be gün güçlendirip onu canımızdan ileri sevecek dereceye geçirebilmeyi nasip eylesin. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Fatiha ve vâdil müslim ve vâdil vâdil. Seyyidina ve şeyhina Ali'yle haydele gısabı sabah esbaz garibullah ve şeyh ve nehalindullah ve azab ve azab. Mevlana Halid Ziyaddin Şah-ı Nakşibend Ala Tahtar ve Allah Rahare Semerkand Kattesallahu Aleyhi ve Aleyhi ve Aleyhi ve Seyyidina ve Şeyh Hazreti Hacem Mahmud-i Lofi Kattesallahu Aleyhi ve Aleyhi. El Fatiha.

0: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyük baş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçük baş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
2: Haşemin durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
8: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
3: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
9: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam

0: WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
1: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
2: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
4: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
7: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
8: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi elhamdülillahi elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ künnâ nehtediye levlâ en hedâna Allah. Lekad câet rusulü rabbina bilhaqqi. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allah'ım salli alâ şeyhina Muhammed. Sallu alâ şefi'i dünûbina Muhammed. Allah'ım salli alâ şeyhina Muhammed. Sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ Muhammed. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Malumunuz bütün dünya gündemi Filistin'de yaşananlar, Filistin'deki o hadiseler bütün dünyanın gündemine oturmuş durumda. Dolayısıyla bu sohbetimizde inşallah bu Filistin meselesinden biraz bahsedelim. Bu yaşananlardan, bu hadiselerden. Çünkü yani şu anda tabii bütün dünyayı ilgilendiren bir durum var ama yani Filistin meselesi özelde zaten Müslümanları ilgilendiren bir konudur. Zira Mescid-i Aksa oradadır. Mescid-i Aksa malumunuz bizim ilk kıblemizdir. İkinci mescittir ve üçüncü haremdir. Bu münasebetle de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de ne buyurdu? Estağfirullah. Subhanellezi esra bi amdihi leyle minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir gece ne yaptı? Mescid-i haramdan mescid-i aksaya yürüten Allah noksan sıfatlardan münezzehtir buyurdu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar enteresan ki Miraç'a oradan çıkması bütün Müslümanları ne yapıyor? Çok yakından ilgilendiriyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin Mescid-i

0: Haram ile Mescid-i Aksa'yı zikretmesi. Arada demek bir irtibat var, bir bağlantı var, değil mi? Bir yakınlık var, bir köprü var. Dolayısıyla orası da harem, burası da harem ve böylece bütün Müslümanları ilgilendiren efendim bir konu haline zaten gelmiş oluyor. Evet, Mevla Kur'an-ı Kerim'de "Bârekna havlehu" buyurarak etrafını mübarek kıldığımız, yani maddi manevi bereketlerin olduğu yer olması hasebiyle dolayısıyla bütün Filistin toprakları, hatta o bölgeleri hep ne yapıyor? Kapsayan bir durum oluyor ayeti kerimenin ifadesiyle. Dolayısıyla tabii yıllardır Müslümanlar tabii hep ne yapıyoruz? Yani Filistin bir efendim gözümüz, bir kulağımız, yüreğimizin bir kenarı hep nerede? Filistin'de. Ve Filistin'de yaşanan katliamları, oradaki insanlık dramını bütün dünya aslında biliyor, görüyor ve seyrediyordu. Evet, yani Filistin dendiği zaman akla ne geliyor? Siyonistlerin saldırıları gelmiyor mu? Değil mi? Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlar gelmiyor mu? Yani Siyonistlerin krizi tuttuğu zaman tabiri caizse hemen gidiyorlar Gazze'yi bombalıyorlar. Gazze'yi bombalıyor birkaç gün. Efendim yakıyor, yıkıyor, hayalet şehir haline getiriyor. Misket bombalarını yağdırıyor. Ondan sonra efendim barış süreci vesaire güya çekiliyor. Ya hangi barış süreci? Ya kendi kendine kızıyorsun, kendi kendine köpürüyorsun, kendi kendine barışıyorsun. O insanların elinde ne silah var, ne efendime söyleyeyim tanklar var, ne uçakları var, ne bir şeyleri vardı. Değil mi? Yani taşla, sapanla ya kendini koruyor. Kediyi bile köşeye sıkıştırdığı zaman yani seni tırmalar. Sen şimdi yani bu kadar zulüm, bu kadar vahşet, bu kadar ambargo, efendim ilaç yok, ekmek yok, su yok, elektrik yok. İstediğin zaman suyu açıyorsun, istediğin zaman elektriği kesiyorsun. Dolayısıyla yani insanca bir yaşamayı bile reva görmedikleri bir Gazze halkı var, bir Filistin halkı var. Yani oraya turist olarak gittiğin bile seni iğneden ipliğe kadar ne yapıyorlar? Adeta kontrolden geçiriyorlar. Gidiyorsun Mescid-i Aksa'ya gireceksin, kapısında İsrail askeri bekliyor. Onların denetiminde giriyorsun yani. Efendim, peygamberlerin kabirlerini ziyaret edeceksin. Peygamberlerin babası İbrahim Aleyhisselam. Bak İbrahim Aleyhisselam'ı ziyarete gittik El-Halil'de mesela. Efendim, Yusuf Aleyhisselam'ı, orada kabirleri. Ya girerken kaç tane kapıdan giriyorsun? Sanki böyle hapishaneye girer gibi şeylerden, turnikelerden geçerek giriyorsun ve gene onların gözetiminde. Yani bir peygamberin kabrini bile ziyarete girerken bir Müslüman olarak şimdi böyle muamelelere turist olarak bile ne yapıyorsun? Maruz kalıyorsun. Şimdi oradaki insanların durumunu sen düşün. Yani böyle bir Filistin dramı vardı. Böyle bir insanlık dramı vardı. Katledilen, öldürülen, o hep gözlerimizin önünde yani o feryat eden, ey dünya halkları, ey Müslümanlar, ey Müslüman liderler, görmüyor musunuz halimizi diyerek feryat edip katliamda yaralanan veya ölen bebeğini böyle havaya kaldırmış. Ne resimler ne videolar. Hep bunlarla büyüdük yani. 30 yaşında ol, 40 yaşında ol, 50 yaşında ol. Yani hep bu manzaralara şahit olarak büyümedik mi? Ve bunlar hep kafamızda kazınıyor. Kazındı. Küçücük yavruların kurşuna dizildiği, çarşılarda, pazarlarda kadınların, çocukların kafasını, gözünün yarıldığı, tekme tokat dövüldüğü, peçesini açmadı diye kadınların öldürüldüğü, zorla istediğini tutukluyor, istediğini dövüyor, istediğini yaka paça, karga tulumba polis arabalarına tıkıp nereye götürdüğü belli olmayan zindanlara götürüldüğü videolar, fotoğraflar hep hafızalarımızda. Yani böyle bir katliam yıllardır var, yıllardır, 50 yıldır var. Şimdi ne oldu? Ne oldu da bütün dünyanın gündemine oturdu? Yani bu kadar bebekler katledilirken, bu kadar kadınlar dul bırakılırken, bu kadar bombalanırken, misket bombaları atılırken, kıyametler kopuyor, hayalet şehirler haline geliyorken, kimsenin dönüp bakmadığı Filistin nasıl oluyor da bütün dünyanın gündemine oturuyor? Evet, onu konuşacağız. Nasıl oturuyor? 7 Ekim'de hakikaten kimsenin beklemediği bir olayla karşılaştık. Bir hadiseyle karşılaştık. Değil mi? Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı bir operasyon başlatıyor. Aksa Tufanı ismini vermişler. Böyle bir operasyon başlatıyor ve İsrail tarafına geçiyor. Neyle geçiyorlar peki? Paramotor paraşütlerle ebabil kuşları gibi 20 küsur noktadan ne yapıyorlar? İsrail'e sızıyorlar adeta. Şimdi tabii dünya şaşırıyor. Biz de şaşırıyoruz. İsrail dediğin zaman akla güvenlik geliyor. Son teknolojiler geliyor. Yani oraya sızmak, girmek mümkün mü? Kuş uçmaz. Misal, duvarlar, efendim etrafı utanç duvarlarla çevrilmiş, teller var, elektrikli teller var. He, oradan çıkmak için bilmem kaç tane kapıyı geçmen lazım, kaç tane kontrol aşamasını aşman lazım iken bir de bakıyorsun hop üstten bunların uçakları yok, helikopterleri yok. Ne uçak helikopter? Ekmeği zor sokuyorsun. Makas sokamazsın oraya. Kim efendim paramotor paraşüt sokacak da, kim onları yapacak da, nasıl olacak, nasıl bitecek? Şimdi böyle düşünüyorken, durum, hal, ahval böyleyken bir de bakıyorsun paraşütlerle öbür tarafa geçiyorlar. Adeta sızıyorlar ve binlerce roket atıyorlar. 5000 tane roket. Kaç? 20 dakikada mı ne yani? Kısa zamanda. Geçilmez denilen İsrail'e geçildi. O övdükleri çelik, kubbe, hava sistemleri delik deşik oldu, kevgire döndü. Yani bunların karizması yerle bir oldu. Şimdi tabii bu herkesi şaşırttı. Bizi de şaşırttı. Değil mi? Bugüne kadar bütün saldırıları hep Siyonistler yapmışlar. Saldırıların, operasyonların hepsi nerede? Filistin'de, Gazze'de, yani Batı Şeria'da, efendim Ramallah'ta, şurada burada. Ama İsrail tarafında, Tel Aviv'de böyle bir şey hiç yaşanmamış. Şimdi savaş İsrail'in kalbine taşınmış. Şimdi Tel Aviv yanıyor. Bir takım Aşkalon mu bazı şehirler, çatışmalar olduğu haberleri geliyor. Yani böyle bir durum. Tabii insanlar kaçışıyor. Niye kaçışıyorlar? Böyle bir şey görmemişler. Böyle bir şey görmemişler. Çünkü o insanlar Gazze bombalanırken tepeye oturmuşlar, çekirdek çitleyerek, gülerek seyreden insanlar. O Gazze'de insanlar ablukadayken, yiyecek ekmek bulamıyorken güya onun karşısında festival yapıyorlar. Gülüyorlar, eğleniyorlar, dans ediyorlar, müzikler çalıyorlar. Festivalin adı ne? Barış Festivali. Bak. Yani hem maddi bir saldırı var, taarruz var, hem psikolojik bir baskı var. Tamamen her türlü bitirmek için her türlü şey yapılıyor yani. Ama şimdi iş değişti. Öyle ya, bombardımanı çekirdek çitleyerek izleyenler, umursamayanlar, şimdi bomba kendi şehirlerine düştü. Roketler kendi şehirlerine düştü. Siz rahat yatın, çelik kubbeler onları avlar diye telkin verenler, onlar da abondane oldular. Kaçışmalar başladı işte havaalanlarına, şuralara. Bakıyorsun askerler kaçışıyor yani. Kaçarken bile eli ayağına dolaşmış, düşüyor. Çöp konteynerlarına girmişler, saklanmışlar. Bazı askeri üslere saldırılar görüyoruz işte. Adamlar tuvaletlere kaçışmışlar. Kendileri çekiyorlar yani. Dolayısıyla böyle bir acayip bir durum dünya yaşadı. Şaşırdı. Biz de şaşırdık. Şaşırtıcı bir şey hakikaten. Ama Allah yardım etti mi olur mu? Olur. Allah yardım etti mi? Olmaz. Olmaz. Olmaz diye bir şey yok. Rabbim yardım eylesin. Kendi vatanlarını savunuyor adamlar. Kendi yaşam haklarını savunuyorlar. Çünkü yaşam hakları yok. Yaşam hakkını savunmuyor. Aslında yaşamaya çalışıyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Böyle bir esirlere bile reva görülmeyecek muamelelere maruz kalmışlar yani. Evet kıymetli kardeşler. Mevlana buyurdu bak. Haşr suresi 14. ayet. Estağfirullah. Tahsebuhum cemian ve kulubuhum şetta. Sen onları toplu birlik içinde görürsün ya. Oysa kalpleri dağınıktır. Kalpleri dağınıktır. Korku var. Kendi işlerinde de aslında. Ya şimdi bile bakıyorsun. Bazı Yahudilere bakıyorsun. İnsaflı, vicdanlı. Onlardan da var. Ne yapıyor? Bu katliamı kınıyor. Yani Siyonistlerin yaptığı katliamı kınıyor. Adamlar haklı diyor. 1967 sınırlarına geri çekilmemiz lazım diyor. Ya bazı insaflı Yahudiler böyle ama bizim burada Müslüman geçinen bazı birkaç yüzlü, 200'lü de değil bazı kimseler, onların tuttuğu safa bakın yani. Onların tuttuklarına bakın. Mazlumun, mağdurun yanında değiller. Hele mazlum Müslümansa savunmazlar. Yani korku ve panik hakim. Çünkü 50 yıldır böyle bir şey görmemişler. Şoktalar. İlk defa Tel Aviv'de savaş var. İlk defa İsrail tarafında çatışmalar var. Tabii kayıpları da hakikaten çok fazla. Ve bakın İsrail sözcüsü şöyle bir şey söylemişti. Ne dedi? Bunlar kesinlikle İsrail tarihinin en kötü günleri. Daha önce tek bir olayda hiç bu kadar İsrailli hayatını kaybetmemişti diyor. Yani binden fazla Efendim kimsenin öldüğü söyleniyor. Tabii bunun içerisinde bazı generalleri, bazı üst düzey bürokratları vesaireleri de esir aldıkları. Tabii karşısına çıkan bir takım kimseleri de ne yapmışlar? Esir aldıkları. Çünkü yani İsrail'in zindanlarında binlerce mazlum Müslüman orada yatıyor. O hapishanelerde masum binlerce insan var. İşte onlara karşılık olmak üzere, rehine olmak üzere onların çıkması için ne yapmışlar? Bunlar da efendim bazı esirler almışlar. Tabii şimdi bu olaylar olurken ama şunu da söyleyelim. Demek ki korku imparatorluğu inşa eden yani katliam yapan bu Siyonistler ne yapıyorlar? İşgalci Siyonistler şimdi ağlıyorlar. Onlarla beraber ağlayanlar da var. Evet yani bir zulüm olduğu zaman mazlum olan, mağdur olan, masum olan kimselere evet hep beraber ağlayalım ama masum olan herkes için ağlayacaksanız ağlayın. Evet kıymetli kardeşlerim, bu kadar zulümler olmuş, bu kadar sıkıntılar olmuş, katliamlar olmuş. Yani uluslararası anlaşmalara göre yasak olan bombalar kullanılmış. Nice haberler duymadık mı yani Gazze'de misket bombaları atılmış, şimdi fosfor bombası atıyorlarmış. Ya bunlar plastiği eritir gibi vücudu eritiyor, yakıyor yani. Vücuda değdi mi böyle her tarafı erite erite yiye yiye sarıyor. Kimyasal. Yasak bunlar. Uluslararası kanunu takıyor mu Siyonist İsrail? Kanun neymiş? İnsan hakkı neymiş? Bunları takıyorlar mı? Bakın şimdi bu olaylar olunca sosyal medyada ne gördük? Ben merak ettim. Bakalım şimdi ne denecek? Ne söylenecek? Çünkü öyle bir şey oldu ki herkes tarafını belli edecek. Evet, taraflar belli oluyor. Ortada kimse yok. Ya oradasın ya buradasın, ya aksın ya karasın. Şimdi bazı görüntüler tabii yayılıyor. Şimdi Hamas'ın askerleri öbür tarafa geçince, tabiri caizse bir takım çatışmalar olunca Tel Aviv'de işte İsrail tarafında bazı görüntüler geldi. Çok da fazla değil, birkaç tane görüntü. Burada tabii o görüntülerin altına, bu görüntüler hangi maksatla çekildi, kim çekti, niye gönderdiler, niye koyuldu? Çünkü şunları da gördük. Bir çocuk yatırmışlar çocuğu, üzerinde de kamera var, birkaç kişi de çekiyor. Bunu da bir TikTok fenomeni, kamera arkasını çekip koyduğu için internete oradan meydana çıkıyor. Yani profesyonel bir çekim yapıyor biliyor musun İsrail'de? Ekibi kurmuşlar, tiyatro yapıyorlar. Çocuk orada diyor ayağını şöyle uzat, kolunu şöyle yap diyor. Ve onu ne yapacaklar biliyor musun? Sosyal medyaya koyacaklar ve diyecekler ki Filistinliler İsrail'de çocukları katlediyor diye algı yapmak için. Anlıyor musun? Algı yapacak. Niye algı yapacak? Niye algı yapacak biliyor musun? Topyekün Gazze'ye saldıracak, katliam yapacak, bebek demeyecek, çocuk demeyecek, kadın demeyecek, yaşlı demeyecek, cami demeyecek, hastane demeyecek, okul demeyecek, bombalayacak ya, taş taş üstünde bırakmayacak ya. Yani şöyle densin, hak ettiler ama onlar da hak ettiler. Bunu kim diyecek işte? O resimlerin altına yorum yapan kiralık kalemler. Evet, tweetler atılıyor, sosyal medyadan mesajlar yazılıyor. Ne diyorlar işte? Yok efendim siviller katlediliyor diye ağıtlar yakıldı. Yok esirlere kötü muamele yapılıyor. Yok masumlar öldürülüyor diyerek algı yapıyorlar. Hatta bir de diyor ki Müslümanlık böyle mi olur? Bunların yaptıkları yanlış. Hatta bir takım yazarlar bile ne diyorlar? Ya bunlar da böyle yapıyor ama haklı davanı haksız duruma düşürüyorsun kardeşim. Niye böyle yapıyorsun? Tam da İsrail'in, tam da Siyonistlerin söylemeni istediği şeyi söylüyorsun. Aferin sana. Aferin, kocaman bir aferin sana. Onu sonra tartış sen. O konuyu sonra tartış. Şimdi bu konuşulacak zaman değil. Şimdi bu konuşulacak zaman değil. Hem o olay, bak bir mizansen yapılıyor. Bir tiyatro yapılıyor. Üç tane resme bunu söylüyorsun. Şimdi Gazze alev alev. Hadi bakalım. Hadi bakalım ne konuşuyorsun şimdi? Söyle bakalım şimdi. Adam ne diyor? Onlar hak ettiler diyor. Kökünü kazınması lazım diyor. Ama biz o zaman da bunu diyemeyiz. Hak etmeyene hak etmediği şekilde muamele etmek zulümdür ya. Şimdi bak hayalet şehir haline geliyor. Yani bazı ulusal medya kanallarına bakıyorsun. Hep algı. Ne yazmış biliyor musun? Altında ne geçiyor? Filistinlilerin Hamas'ın öldürdüğü sayısı 1000. İsrail'in öldürdükleri 700. 800. Bak. Niye yazıyor bunu? Basit gibi geliyor. Ama bir düşünün. Demek ki bak Filistinler daha çok öldürmüşler. Daha çok kimseyi katletmişler. Katliam yapmışlar ya, baksana. Ya adamların bir saldırısında belki Filistin'de 700 kişi ölüyor. Sen ne diyorsun ya? He? Bir açın bakın. Gazze'deki duruma bir bakın bakalım. Sivil binalar diyorlar mı? Ya sabah namazında namaz kılarken millet camiyi vurmuşlar. Kiliseyi vurmuşlar. Okulları vurmuşlar. Hastaneleri vuruyorlar. He? Ne diyorsunuz? Hangi 700? Hangi 700? Evet, bunlar bile algı. Anlıyor musun? Bunlar bile algı. Ve bütün dünya bakıyorsun, Filistin'i kınıyor. Biz şaşırıyoruz, şaşırıyoruz. Artık şaşırmaktan şaşıramaz hale geliyoruz yani. Herkes Filistin'i kınıyor. Kınayın bakalım. Evet kıymetli kardeşlerim, bir algı var. 30 yıldır bu katliamlar yapılırken neredeydiniz? Hümanistler, bu kadar hümanistsiniz, bu kadar insan, bu kadar vicdan, bu kadar merhamet. Neredeydiniz siz ya? Hiç sizin sesinizi duymadık. Binlerce insan yıllardır katlediliyor, çıt çıkarmayanlar. Bugün İsrail'den birkaç kişi öldü diye kıyamet koparıyorlar. Peki Gazze bombalanırken çekirdek çitleyerek seyredenlere bir şey söyledin mi? He? O zulümleri kınadın mı? Şimdi vicdan diye duyar kasıyorsunuz. Ölen İsraillilere ağıtlar yakıyorsunuz. Masumlara yakın tabii ki. Ama işte dinliyorsunuz. İsrail'de kadın, erkek, sivil yok. Gazze'yi bombalıyorlar. Gazze'de askeri bir üs yok. Neyi bombalıyorsun? He? Ama Hamas böyle yaptı. Diyelim Hamas suçlu. Diyelim Hamas suçlu. Peki Hamas'ın suçunu? He? Suçlu ya madem diyorsunuz. Bütün Gazze'yi niye çektiriyorsunuz? Bütün Gazze'yi niye bombalıyorsunuz? Orası savaş alanı değil ki. Madem Tel Aviv'e girdiler, madem Aşkalon'a girdiler, madem falan bölgeye girdiler, girenleri paketle, çatışmaya gir, yakala, esir et, hesabını sor. Ne işin var senin Gazze'de? 2,5 milyon insanı engelli demeden, yaşlı demeden, bebek demeden katlediyorsun, vahşet yapıyorsun. Böyle şey olur mu ya? Bir de diyor ki savaş. Ne savaşı? Ne savaşı? Şartlar eşit mi? Savaş iki devlet arasında olur. Sen bunların devlet kurma hakkını bile tanımıyorsun. Uçakları yok, helikopterleri yok. Girecek giremiyor. Gazze'ye hazırlık, kara harekatı filan. Giremiyor bak. Çünkü daha önce girdi, çıkamadı. Uçağı gönderiyor, bombalıyor. Düğmeye basıyor, bombalıyor. Yerine yeksan edecek, bakacak. Bir tane canlı kalmadı mı acaba? Heh, artık girelim diyecek. Korkuyorlar çünkü. Korkuyorsunuz. Zalimsiniz. Bu zalimliktir. Suçlu kimse onları cezalandırın. Kim girdi, kim bombaladı, kim ne yaptı? Gazze halkıyla derdiniz ne? Filistin halkıyla derdiniz ne? Hatta bakın bu Gazze'den daha dışarılara bile bu işi taşırma derdindeler. Amerika şimdi savaş uçağı efendim gemisi gönderiyor. Abisi var çünkü. İsrail'in abisi var. Filistin'in abisi var mı? Var ama ortada yok. Filistin'in abileri ortada yok. Bütün bakıyorsun Batı hepsi Filistin'i kınıyor. Hepsi İsrail'in yaptığı bu katliama göz yumuyor. Onların savunma hakkı var diyor. Ve ellerinden geleni de yapıyorlar. Bak uçak gemisi gönderiyor. Ne iş var savaş gemisinin orada? He? Utanmıyor musunuz? Bir avuç Gazze.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul dersleri başlıyor. Yirminci bölüm başlıyor.
4: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam Gazali Hüccetül İslam Hazretlerinin dersini bitiremedik. Eyyühel veledi bitireceğiz. Sümme alem. Sonra bil. Ey evladım diyor. Yani onun sorularına göre cevaplar veriyor. O ondan sorular sormuş bu talebesi. Enne tasavvufe tasavvuf efendim yani kelime anlamı, lügat anlamı burada çok önemli değil. Geçen derste de söyledim. Suf'tan gelebilir yün manasına. Hani yün giyerler, kalın giyerler, sert giyerler. Yün giymek de peygamberlerin sünnetlerindendir. Ama sizin giydiğiniz yünlü kumaş diyorsunuz çoğu polyester, sentetik bilmem ne onları değil. Sırf yün. Dolayısıyla tabii şimdi o yünleri de çok ince güzel işçilik yapıyorlar. Eskiden yünlü şeyler sert ve katı olur. Onun için çok ince elbiseler giymek iyi değil. Yani böyle çok ince kumaş. Öyle derdi Muhammed Zekeriya Efendi. Rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun. Şeyh Efendi Buhari Hazretleri. Medine'deki büyük veli. Öyle de libasül rikak, libasül ehli şikak derdi. Çok ince elbiseler şikak ehlinin, yani muhalefetçilerin, yani bu yola muhalif olanların elbise şeklidir derdi. Çok ince iyi değil. Zaten içini de gösteriyor. Bilmem ne oluyor, böyle hemen şekil alıyor bilmem ne. Bir yün dediğimiz işte biraz da sert olması, kalın olması manası var onda. Tasavvuf, lügat manası, suftan gelir, yünden gelir veya safilikten gelir. Birçok suffeden diyen de var eshab-ı suf için. Yani o zayıftır, o kök, iştikak yani mastarın oradan gelmesi şeyi biraz zayıfse de ona da hamleden vardır. Ama bizim şimdi murat manadır, lafız değil. O zaman biz manası nedir? Tasavvuf, lehu haslatan. İki tane hasleti var. Haslet özellik demek. Tasavvufa girdim, tarikat diyorsun şimdi. Tarikata girdim, çıktım, işte gireyim mi, girmeyeyim mi falan. Bu nedir yani? Bunda iki tane haslet. Maksadı nedir bunun yani? Uçmak mı, kaçmak mı, denizin üstünde yürümek mi, kimya sanatını öğrenip işte yastık altına para getirmek mi, toprağı altına dönüştürmek mi? Yani nedir yani? Niye tasavvufa girip de zikir yapıp duruyorsun? Bunun iki hasleti var. Bunu söylüyorum. Yani tabii ki İmam Gazali Hazretleri başka dolu eseri var tabii yüzlerce. Bir eserinde diyor da tasavvuf ettehalluk bil ahlakil ilahiyye. Tasavvuf Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Yani burada demiyor da. Çünkü tehalluk bil ahlakil. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanır. Ne demek Allah'ın ahlakıyla ahlaklanır? Allah Teala sabırlı mıdır? Es-saburu celle celal. Hem öyle sabırlı ki Allah yok diyene de yemek veriyor. Allah'ın çocuğu var deyip Allah'a sövene haşa rızık veriyor mu? Hem de benden fazla veriyor yani. Benim o kadar rızkım yok. Allah ortak koşanlar benden zengin. Yani şimdi burada da dikkat et. Sabır derken sen de adam sana söver, sen de sabredersin. Niye? Gözün kesmez herife bir yumruk atma da ondan. İki yumruk yerim devrilirim diye. Ondan mı cevap vermiyorsun yoksa ahlakından mı? Vuracağım ama dikine duramayırım dedi. O zaman mevzuyu sen dikine durup da vurabilecekken vurmuyorsan ahlak budur. Kötülüğe iyilik. Yani iyiliğe iyilik. Herkesin işi. Kötülüğe iyilik herkesin işi. Adamın işi yani. Adam derken cinsiyet manasında hanımlara hakaretten falan dava açılmasın bana feministler tarafından. Buradaki erkeklik sıfat manasındadır. Ricalün diyor Allah. Öyle erler erkekler var ki zikir ederler. Ticarette bile yapsalar zikirden geri kalmazlar. Burada hanımlar da dahil. Çünkü bir hanım alışverişi var, ticareti var, aldı sattısı varken namazını zikrini terk etmeden gafletsiz yapıyorsa erkek mesabesindedir. Erkekten ne fark? Bir erkek gaflet ehlindense kadından beterdir. Orada kadınlık erkeklik cinsiyeti ayrımı yok burada. Burada Allah indinden şerefliniz takva sahibi olanız ayetine göre kadın takva ise erkekten eftaldi. Bu böyle bir şey. Ha erkek cinsi kadın cinsinden eftal olursa o ne itibarlı olur? Peygamberler erkeklerdendir. Kadınlarda peygamber olmamasından dolayı bir ağırlık bastırır. Ama o da cins cinsten genel manadadır. Teke tek şahıs şahıstan olduğu zaman kim daha takva ise kadın da olsa erkekten eftaldir. O ayrı bir şey. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah Teala en çok haramdan sakınan kimse benim katımda değerliniz odur buyuruyor. Burada erkeklik, kadınlık mevzu bahis değildir. Allah'ın dindeki şeref bakımından. İlahi ahlakla tehalluk ne demektir? Yani sabır Allah'ın sıfatıdır. Sende de sabır olacak. Halim, hilim sahibi. Ne demek? Acele etmez. Acele etmemek Allah'ın sıfatıdır. Sen de acele etmeyeceksin. Hemen hüküm verme, hemen adama gidip bindirme, hemen bir işe karar verme, acele etme. Halim sıfatına gelir. Settar Allah'ın ismi. Çok örter. Bir ayıp gördün, bir kusur gördün bir şey. Hemen örttün, kapattın, kimseye taşımadın, nakletmedin. Anladın mı? Kumpasçılar gibi kaset çekip de internete atarsan ne olur? Şeytanın sıfatlarıyla tehalluk olur. Ama bir şey bilsen de örtsen Allah'ın sıfatlarıyla tehalluk olur. Anladınız mı? Settar. Yani böyle çok. Gafur bağışlayan, Rahim acıyan, işte Rauf esirgeyen, bütün ism Esma-i Hüsna ve Sıfat-ı Ulya yüce sıfatları mülazı ettiğin zaman hepsinde ne gelir? O ilahi ahlaktan biri geçer. Senin de bu sıfatları takınman. Mevla ne yapar? Tevvap. Mesela adam senden kul hakkı doğmuş, gıybet ettim, seni affet dedi. Etmiyorum, ahirette görüşürüz. Ve Allah'ın ahlakı değil bu şekilde hareket. Allah Teala tevbe edene ahirette görüşürüz diyor mu? Şimdi kabul ediyor. Bu şekilde hareket edeceksin. Affeden. Affeden derken hakkını da bağışlayan. Adam da borç almış. 3000 lira borç aldım. Ödeyemiyorum. 2000'ini ödeyeyim. 1000'i kazanayım. Yani çok zordayım. Biraz tehir et. Vadem geldi 2 ay sonra. Beni tehir et. Mevla tehir eder. Sen de tehir et. Efendim adam da ödeyemiyorum. Sırf bir günahkar adam. Aşırı da günahkar adam. Olduğu halde yarın ahirette hadis-i şerif zannediyorsan Buhari'de geçer. Sünen'de kesin geçiyor. Bu adamın bir kadar günahkar olduğu halde borçlularına borç verdiği zaman, vadesi dolduğu zaman zaten faiz almıyor da vadeyi adam tehir isteyince tehir edermiş. Tehir isteyince tehir edermiş. Ya 2 aydır tehir ediyoruz. İkinci geldin, üçüncüye dolandırıcı mısın desin hadi git. Zaten dolandırıcı tehir istemez ki, götürür o. Ondan sonra sen onu arada bul. Ödemiyorum şimdi sen düşün diye telefon eder. Değil mi? Herif dedi ya, borcumu öde çoksa şöyle yaparım, böyle yaparım. Borcunu öde, paramı öde dedi. Adam da düşündü, bir gün iki gün hindi gibi çözüm bulamadı. Ne yaptı? Gitti kapısına, ödemiyorum şimdi sen düşün dedi. Ha şimdi bu dolandırıcılıktır. Ama sen gidersen adama dersen ki bir ay sonra tehir, 2 ay sonra... niye bunu gidip özür diliyorsun, tehir istiyorsun? Demek dolandırıcı değilsin. Demek sıkışmışsın. O zaman o da sana ne yapıyor? Tamam bir ay sonra yattık, 2 ay sonra yattık, 5 ay sonra yattık. Ama üçüncüde dördüncüde hadi git işine be dolandırıcı mısın demeyeceksin ama bak. Her birinde tehir. Ettin. Bu adam sırf bu tehirden sebep affoldu. Mevla buyurdu ki amel defterinde bundan başka amelin yok ya. Ama ben seni affettim Allah buyurdu. Çok büyük iştir. Buna ne derler? İnzarul mu'sir. Zorda kalanı tehir etmek. Borcunu ileri bırakmak. Ve inkâne zû usretin fe nezıratun ilâ meyserah. Dardaysa adam ödeyemiyorsa genişleyene kadar, elin genişleyene kadar mühlet verin. Bakara suresi. Ya en tesaddeku hayrun lekum. Ama adam baktın hiç ödeyemiyor. Hadi bağışladım almıyorum derseniz o sizin için daha hayırlı olur ama nerede öyle diyeniniz? Çıkabilir öyle adam da var. O hepten cenneti hak eder yani. Ödeyemiyorsun madem zorlandın. Tamam kardeşim, bağışladım. Mevla bunu istiyor. İlahi ahlakla, tehalluk, yani ahlaklanmak, bu manada tehallukü bir ahlak. Allah'ın huylarını takının. Allah'ın huylarını takının derken, Allah'ın sıfatları sende olsun demek istemiyor. İşte bu gibi, sen de çalıştırdığın işçiye, veyahut elinin altında olan eşine, çocuklarına, komşularına vesaire vesaire, Mevla nasıl iyi muamele yapıyor kullarına, sen de öyle, İyi muamele yaparsan Allah'ın ahlakından mütekallik olmuş olsun. Tabii Allah'ın ahlakının yanına gelemezsin ama kendi nispetinde yani sana göre. İşte tasavvufun esas manası budur. Ama şimdi adam sarığı sarmış Halep müftüsü kadar, cübbeyi giymiş Lübnan müftüsü kadar, kollar böyle benden böyle. Zannedersin evliya. Ama bir huy var adamda. Ahlaksız. Sinirli. Kırıyor geçiriyor. Talebeyi dövüyor. Bilmem. Ondan sonra gece tarikat dersini ben geceden bitiriyorum. İşraka bile bırakmıyorum. Cık, anladık ama sende tarikat dersi tesir etmemiş ki. Tarikat dersi tesir eden sabah insanlara iyiliğiyle yapar mı? Güler yüz ol, tatlı dil ol. Ne bu terbiyesizlik, ne kibir bu ya? Maalesef bizim hocalardan var böyle. Dersini teheccüde bırak, işrakiyete bırakmaz. Benden çok takva ama ahlakı namüsait yani. Hiç iyi değil. Bu sinirliler, bu öfkeliler, bu cemaata kürsüden fırça atanlar. Adam mihrapta namazını seyredip kıyamet durmadan fırça atıyor ya. Adamın cep telefonu çalmış olabilir. Cep telefonunuzu kapatın cemaati Müslümin. Demek var. Kapat lan şu cep telefonunu. Gelirsem oraya diyor ya mihraptan. Çüş yani. Bu tasavvuf ahlakı tarikat ehlinde böyle bir şey olabilir mi ya? Ama oluyor. Demek ki onu çekiyor. Boşa çekiyor. Tespih çekiyor ya. 5000. Boşa çekiyor.
5: tasavvuf ahlak-ı ilahiyye ile tehalluktur demişler. Nerede sende terbiye, nerede sende kibarlık, nerede sende nezaket? Ya insanlardan kendi üstün görmek ne büyük bir zulümdür ya. Şimdi İmam Suyuti'nin Şu'letü'n-Nar isimli eserinde diyor. Şu'letü'n-Nar isimli eserinde buyurmuş ki et-tasavvuf ilmul hal la ilmul makal. Tasavvuf nedir? Hal ve tavır ilmidir. Laf ve söz ilmi değildir. Ben çok güzel konuşabilirim. Ağzımdan bal akabilir. Bense tasavvufun bütün ne derdi Alaeddin Efendi babamız kattesallahu aleyhi ve sellem? Tarikat-ı Muhammediye diye kitap var. İmam Birgivi Hazretleri'nindir. Bunu şerh edenler çok. Recep Efendi şerh etmiş. Hadimi Hazretleri şerh etmiş. Aslında onu mu yapsak dersi ya? Bak şimdi aklıma gidiyor. Böyle bir şey yok yani. Tarikat-ı Muhammediye gibi bir kitap yok. İmam Birgivi'nin. Dilin afetleri, gözün afetleri, kulağın afetleri, ayağın afetleri. Allah Allah. Çok büyük kitap. Şimdi buyururdu ki yani ilim, amel, ihlas. Şeriatın üç cüzü vardır. Yani sofra kurulmuş neyin üstüne? Üç sacaya. Üçlü. İlim, amel, ihlas. İlim, bilmek. Bilmek neyle olur? Hocalardan okursun, kitaplardan okursun. Amel neyle olur? Bildiğini tatbik edebilirsin kendini. Okursun, yaparsın. 100 kere şunu ok. Şu kadar rekat kıl. Şunu şöyle yap. Oruç tut şu günlerde. Tamam. Amel oldu. Faiz yeme, yalan deme, zina etme. Haramdan sakındın. Amel oldu. Geldik ihlas. İhlas üçüncü cüzdür. İhlassız iflas olur. Buyururdu ki ihlas ne hocadan okunur, ne kitaptan okunur. Tarikat-ı Muhammediye kitabı buyururdu. Tepeden tırnağa ihlastır evladım. Hepsini okusan, amel etsen, yutsan, istersen de yapraklarıyla nuska gibi üstüne taksan, taçsan, istersen de yaprakları şifa niyetine suyla içsen, zerre kadar ihlas kazanamazsın evladım. İlla da tarikat, hakikat, marifet, mürşide ittiba lazım evladım der. Hayatta mürşit bulmadan, intisap etmeden kurtaramazsın. Bu ihlas meselesi. Tasavvuf nedir? Tavırlara ve hallere yansıyandır. İşte demin ne dedim? Sen sabaha kadar teheccüd kılman yeterli değildir. Veya tarikat dersini işrağa kadar bitirmen yeterli değildir. İşraktan sonra ticaretine, dükkanına gittiğin zaman birine yalan söylediysen o haline yansımamıştır. Birini gıybet ettiysen o haline yansımamıştır. Müşteriye terbiyesiz davrandıysan o haline yansımamıştır. Borç alana ödeme kolaylığı yapmadıysan, borç isteyene 2 ayda öderim, 3 ayda öderim diyene reddettiysen durumun müsaitken o haline yansımamıştır. İşte hal ilmidir. Kal ilmi değildir. Yani lafla olacak iş değildir. Hadis-i şeriflerde varid olan bütün mehasin-i ahlak ile yani en güzel ahlakın tümünü takınmaktır. Hadis-i şeriflerde varid olan güzel sıfatlar. Belki binlerce vardır hadis-i şerifleri geçtiğimiz zaman. Güzel ahlak. Onun için ne buyurmuş alimler? Et-tasavvufu irtikabu kulli hulukin seniyyin ve terku kulli hulukin deniyyin demişler. Ne demek bu? Tasavvufu özetle tarif edecek olursak, tasavvufun tarifi binlerce, on binlerce. Ebu Naim İsbahani Hazretleri Muhaddis'in Hilyetül Evliya diye eseri var. Zannedersem 10 cilttir. O Hilyetül Evliya'nın her bir velinin başında bir tasavvuf tabiri yapar. Binlerce veliyi almış orada kitabını. Ne acayip kitaptır. Evliya'nın takısı manasına geliyor ismi de. En kıymetli eserdir. Efendi Hazretleri'nin başında dururdu odasında. Orada hep tasavvufa tarif gelir. Çünkü tasavvuf her veliden de bir tarif alabilir. Değil mi? Ama bizim Mahmud Efendi Hazretleri'nden hangi tarifi alacağız derseniz bütün tarifleri alın, onda vardır. Bütün tarifleri ben gördüğüm kadarıyla. Hepsi onda var. Çünkü bir evliyada bir tane oluyor yani. Bunda bir acayip. Bunda hepsi var. Tam ittiba. Çünkü hadis-i şeriflere, sünnete ittiba olduğu için her şeyi topluyor. Her alçak ahlakı terk etmek. Her türlü alçak. Alçak ne demek? Yani şerefli insanlara yakışmayan. Efendim, ulemaya, evliyaya yakışmayan, sefil insanların, düşük insanların, ilimsiz, kültürsüz, seviyesiz, cühela, süfeha insanların yaptığı şeyler, takındığı ahlaktan uzak olmak, terk etmek, tasavvuf budur demişler. Evet, geçen yine dedim mi tasavvuf, dört harftir. Orada ne geliyor dedimse, T harfinde günahlardan tevbe işaret vardır. Sat harfinde bütün ibadetlere ve günahlardan uzaklaşma sabır. Sabırın satıdır o. Vav harfinde ne denirse ahde vefa, he? Vefanın V'si vardır orada. Hep baş harfleri vardır. Tasavvufun fa'sında ne vardır? Ferah anca mühel. Kalbi bütün yaratıkların derdinden, telaşından boşaltmak vardır. Ferah. Boşluk. Kalpte boşluk olacak. Niye boşluk olacak? Sade Mevla'ya kalacak. Sahibine kalacak. Hazreti Cüneyd-i Bağdadi Kaddesallahu Sirru'l-i Ali Hazretleri ne buyurmuş? Et-tasavvuf Seyyid-i Taife Allah dostlarının efendisidir. Onun için onun tarifi herkese benzemez. Tasavvuf neymiş? Hifzul evkat. Vakitleri korumak. Şimdi sen burada dinlediğinde vakitleri korumuş oluyor musun? Şimdi bu sohbet edince maç seyretseydin ne oldu? Vakti zayi etti. Dırdır etseydin, dünya kelamı konuşsaydın birileriyle vakti zayi etti. Hanımından kavga etmeyecekseniz ama. İki muhabbetin sonunda kavga etmeyecekseniz. Muhabbet ediyorsan zayiata girmez. Çocuklarınla şakalaşıyorsan, latife ediyorsan zayiata girmez. Ama haddini bileceksin. Sabaha kadar da çocuklarla ha ha hi yapılmaz yani. Deli misin nesin? İşin gücün yok mu senin? Sabah yarın işe gitmeyecek misin? Uyuyacaksın da. Saat 3'e kadar laga luga olur mu? Ha, meşru şekilde insan şakalaşır. Ayrı bir şey. O da eşiyle çocuğuyla ayrı bir şey. Bizimkiler ne yapıyor? Başkasının eşiyle şakalaşıyor. Niye? Karı erkek beraber oturuyorlar. Öbür karının kocası bunun hanımıyla konuşuyor. O da ondan konuşuyor. Birbirini dansa bile kaldırıyorlar biliyorsunuz. Neyse Allah Teala inşallah millete ıslah etsin, hidayet etsin. Yine duacıyız. Ama öyle bir huylar vardı. Şimdi bunlar hefzul evkat olur mu? Tazıyul evkat. Vakitleri perişan etmek. Şimdi sen burada sohbet dinliyorsun. Bu dakikada ilim alıyorsun. İlim meclisindeki ibadete nail oluyorsun. Bir yandan da malumata sahip oluyorsun. Bu noktada sen ne yapsan bundan iyidir. Şu anda bundan iyisini bulamazsın. He? Bundan iyisi dünyada yok. Şu saatte bu sohbeti dinlemek. Herkesi haberdar edin. Zayi etmesinler vakitlerini. Bak tasavvufsun tarikat eğilim. Tarikat eğilsin. Vaktini muhafaza edeceksin diyor. İlk şart vaktini muhafaza. Ne buyururdu Alaaddin Efendi babamız? Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Salik yani Allah'a manevi yolda ulaşma derdindeki yola giren. Yani tasavvuf yoluna giren. Sülük eden. Sülük yola girmek. Salik yolda yola girmiş. Her zikrettikçe yolda biraz daha ilerliyor. Rabıtalarla, murakabelerle, tarikat vazifeleriyle. Salik, vazifelerini vakitlerine taksim edendir. Vazifelerini vakitlerine. Kaçta yatacağım? Kaça kalkacağım? Kaça kadar tarikat dersiyle, zikirle meşgul olacağım? Sabah namazını, ondan sonra iştaha kadar bekleyeceğim. Ondan sonra bir iki saat kalyule yapar mıyım, yapamaz mıyım? Ondan sonra helal rızık peşinde ticaretim varsa, emekli değilim, bir şey işim var. Tamam, işe gideceğim. Ondan sonra öğle namazı, işte kuşluk vakti, kuşluk namazlarımı kılacağım. Sonra öğlen namazı, işte evvel abdestimi hazırlayacağım, cemaate gideceğim. Hep bunların vakti var. Vakitleri böyle bölüyorsun. Sabah virtler var, akşam ikinden sonra var, Subhanallah ve bihamdihi vakitleri var, zikirler var. Vesaire. İki namazının cemaatine hazırlanması var, abdesti, tahareti vesaire. Her şey vakitli. Çünkü ezan vakitli, namaz vakitli, cemaat vakitli yoksa kaçar. Kılarsın kendini ama cemaati kaçırırsın. Bu şekilde vazifelerine, salik vazifelerini vakitlerine taksim edendir. Ve tabii ki tatbik edendir sonra da demek istiyor. Ama bir insan vakitleriyle amellerini denkleyemezse salik olamaz, sefi olur evladım. Sefi ne demek? Beyinsiz. Aklı kıt olur. Çünkü vakitler zayi oldu mu? Vakit senin sermayen. Altın neyse altının, doların, euron, vakit ondan daha kıymetli. Çünkü vakit sana markı euroyu kazandırır. Ama vakit gitti mi hiçbir dolar, euro, borsayı versen, efendim, kapalı çarşıyı versen bir dakika alamazsın ecelin geldiği zaman. Demek ki vakit parayı kazandırır, para vakti geri getiremez. O zaman ne oldu? Vakit her şeyden değerli oldu. Maddi her şeyden değerli oldu. Cenneti bu dünyadaki vakitlerde kazanıyorsun. Sırat köprüsünden dünyada geçiyor. Ne buyurdu Ali el-Havvas Hazretleri? Kaddesallahu aleyhi ve sellem. O zat kimdir? Ümmidir, okuma yazma bilmeyen. Fakat bütün manevi ilhamlarla bütün ayetleri, hadisleri tefsir eden bir zattır. Şey gibi. İbris, Abdülhazret Debba gibi. Ali el-Havvas kimin şeyhidir? Meşhur tanıyorsunuz. İmam Şahrani'nin şeyhidir. Koca İmam Şahrani o ümmi zattan almıştı birçok ilmi. Ki İmam Şahrani Az daha müştehit olacak. İlimleri yutmuş. Ama o ümmi zattan almıştır Ali'ül Havvaz. Ne buyurmuştur Ali'ül Havvaz? Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki, yarın Sırat Köprüsü'nden en hızlı geçecek olanlar namaza, abdese, ilme, ibadete, sohbete en hızlı gidenlerdi. Ne kadar geri kaldıysa ilimden, ibadetten, Allah yolundan, infaktan, hayırdan, hasenattan geciktiği ölçüde Sırat'ta bekletilecekler. Tabi orada İbn Abbas Hazretlerinden de Fuzayl İbn Yaz'dan daha şey o kitapta Eddurratül Haride Şerhül Yakutetil Feride isimli kitap 4 cilttir. Onda İbn Abbas'tan naklediyor ama sonra ben onun kaynaklarına gidince İbn Asakir'de buldum, İbn Hacer'de buldum Fethül Bar'de falan. Fuzayl İbn Yaz Hazretlerine geliyor bu iş. Yani Fuzayl İbn Yaz Hazretlerini ziyarete kim gitmiş? Bişri Hafi. Diyor ki Mekke'deydim bir gece. Fuzayl İbn Yaz hep Mekke'deydi. Mekke'de Fuzayl İbn Yaz tabi'in ulularından. Gittim baktım ağlıyor. Ağlıyor. Durmuyor. Ne karısı ölen o kadar ağlar, ne çocuğu ölen o kadar ağlar. Karısı ölen pek ağlamaz zaten. Numaradan ağlar. Boş versen. Ama karısı iyi kadınsa hakikaten ağlayanlar olur. O ayrı dava. Benim annem gibi hanımın olursa babam çok ağlasın yani. Nerede bulacak öyle daha? Şimdi dedim ki ne oldu? Efendi Hazretleri dedim. Ya Fuzayl niye ağlıyorsun? Hele dur dedi ya öyle dur. Ben ağlamayayım da kim ağlasın dedi. Hiç ağlamadan duramam ben dedi. Efendim biz de ağlayalım. Ne oldu? Dedi belegani bana ne rivayetler ulaştı. Ben ne sahabelerden ne ilimler aldım biliyor musun sen dedi. Enne sırat hamsete aşara elfi am. Sırat köprüsü 15 bin senelik yoldur. 15 bin. Kaç tane kaynak yazdım buraya. Hurafe anlatmıyorum sana. 5 bin sene tırmanıştır dedi. 5 bin sene düz gidiştir dedi. 5 bin sene de iniştir dedi. Burayı geçmesen cehenneme yuvarlanırsın dedi. Ben nasıl ağlamayayım? Sen biliyor musun dedi. Bana ne rivayetler ulaştı. Cennet ehli cennete girdiği zaman, cehennem ehli de cehenneme girdiği zaman cennet ehli aralarında konuşurlar ki tabii kimisi de cehenneme girip de yanmış çıkan da var ya 7000 seneye kadar Müslümanlardan yanacaklar var. Onda rivayetlerini efenden duymuştum. Kimse bunu bulamadık bir kitapta buyurdu. Sonra İmam Gazali Hazretleri'nin eserlerinden birinde görüldüğünü gördüm buyurdu. Geçen bir kitapta ben buldum bunu. Fakat hatırlamıyorum şu an kitap. Yani 7000 seneye kadar yanacak var Müslümanlardan. Tabii Ersin geldi cennete artık. Cehennemdekiler de çıktı geldiler. Sonra cennetleri aralarında müzakere ederlerken sordular ki Sırat'ta hala adam kaldı mı geçemeyen, tökezleyen. İşte salatü selamların önemi. Ne buyurdu? İnni râitül bârihate aceben. Abdurrahman İbni Semura olacak. Radıyallahu anh. Büyük sahabidir. Taberani naklediyor bunu. Bu hadis-i şerif Taberani'de var. Murcem-i Kebir'de mi, Evsat'ta mı hatırlamıyorum. Evsat'ta da olabilir. Ben dün gece çok acı, Resulullah geldi yanımıza sallallahu aleyhi ve sellem. Dün gece acayip bir rüya gördüm. Biliyorsunuz peygamberlerin rüyası vahidir, ayet hükmündedir. Zaten öyle olmasa İsmail aleyhisselam'ı kesmeye nasıl kalksın rüya ile? Çünkü vahiy olduğu için. Peki ne gördüm? Tabii çok uzun bir hadis-i şerif. Öyle bir hadis-i şerif görülmemiş. Onu 20-30 sene evvel falan hatırlıyorum. Bir Bağcılar tarafında bir camide onu şey ettik. Bir ders oldu orada böyle. Çok sene oldu. Burada birçok ameli salih zikrediliyor. Ama geldiğimiz nokta şurası. وَرَيْتُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِي يَزْحَفُ عَلَى الصَّرَاتِ يَحْبُوا مَرَّةً وَيَتَعَلَّكُوا مَرَّةً وَيَزْحَفُ مَرَّةً فَجَاءَتُ صَلَاتُ عَلَيَّ فَأَخَذَتْ بِيَدِيهِ فَأَقَامَتُ عَلَى الصَّرَاتِ حَتَّى جَاوَزَ. Ümmetimden bir adam gördüm. Sırat köprüsünün üstünde bazı emekliyor, bazı tökezliyor, bazı tutunuyor, bazı düşecek gibi oluyor, yine tutunuyor, düzeliyor. Neler çekti adam ya? Sonra ne baktım? Baktım ki dünyada bana okuduğu salavatlar geldi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Okuduğu salavatlar geldi. Adamı tuttu elinden. O tökezliyordu ya. Dikti onu böyle dimdik. Sonra onu geçirdi. Başka hadiste ne buyuruyor? Gördüm diyor bunu. Bu vahidir yani. Öyle olacak demek sıratta. Es-salatu aleyye nurun ale-sırati. Bana okunan salavat sırat üzerinde nurdur. Yoksa karanlık önünü göremiyorsun. Nereye geçeceksin? Sırat üzerinde nur olacak. Femen salli aleyhi ve cumati bu başka hadis. Kim bana cuma günü salavat okursa, bu İmam Gazali İhya'da zikrediyor bunu. Semanine merraten, 80 kere okursa, gufiret le zunû semanine amen. 80 senelik günahı olsa affedilir. Şimdi, sırat üzerinde bana okunan sırat nur olacak buyurdu. Şimdi cennet el cennete girdi. Cehennemden çıkanlar da çıktı geldi. Aralarında konuşuyorlar, muhabbet. Cennette muhabbetler var. Diyorlar ki, hel bekiye ala sırat ehadün. Ya arkadaşlar biz cennetteyiz. Kimisi ilk girenlerden olmuş. Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kimisinin canı çıkmış sonra girmiş. Araf'ta kalmış. Kimisi cehenneme de düşen var. 7000 seneye kadar işte rivayetler. Ya arkadaşlar sıratta hala kalan var mıdır ya? Tökezleyen, mökezleyen, yürüyemeyen, geçemeyen falan filan dediler. Artık orada kimse hadis-i şerifte yani o rivayette diyor kale. Benim anladığım yani görevli melektir herhalde orada konuşuyorlarken. Çünkü sıratı da görmesi ya da gören biri, belki işlerinden birine Mevla vakıf etti, gösterdi sıratı o arada. Cennetten sıratı gösterebilir Mevla. Canlı yayın her yerden yapıyorsunuz işte siz. Mevla da cehennemden bile canlı yayın yapacak ya. Kur'an'da bile var, birbirine soracaklar diyor Saffat suresi. E işte sıratı gören biri yani orada bilen biri şöyle cevap verecek. Diyecek ki, bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı, hala emekliyor. Demek ki cennete bir nasibi var onun da, cehenneme düşmemiş yani. Kaç sene olmuş? 25 bin sene. İbn-i Asakir Tarih-i Medine'de demek 80 ciltlik kitap var şurada kütüphanemde. Onda bunun kaynağı var. Büyük hadis hafızıdır İbn-i Asakir Hazretleri. 25 bin sene sıratta emekliyormuş. Bir kişi kaldı hala diyorlar. Daha da cennete gelemedi. Eyvah! Eyvah, eyvah. Bu kadar zorlanmaknın ne lüzumu var? Temizlesene hesapları be kardeşim ya. Temizlesene ya. 13'ün dediği Bişr-i Hafiye diyor. Kim diyor? Fuzayl İbni Yaz Hazretleri. Ya Aba Nasır diyor. Yani Bişr'in künyesi, Nasr'ın babası. Demek oğlu varsa Nasır diye. Ya Aba Nasır diyor Bişr-i Hafiye. İnni la ehdev min elbüka. Benim ağlamam dinmez. Ben burayı geçtim mi de ağlamayı keseyim diyor. Ben bu akabeleri, bu tehlikeli geçitleri, hesaplarını verdim mi de ağlamamı dindireyim diyor. Ey gidi Bişr-i Hafiye diyor. Bişr-i Hafiye zaten ondan beter ağlamaya başlıyor bu sefer. Onlar böyle. Tasavvuf bu. Ben Evliya'nın reisiyim. Fuzayl İbni Yaz döneminde onun gibi bir zat daha yok. Dünyadaki en büyük veli. Sahabe kalmamış. Ama çok büyük tabaka. En büyük veli. Düşün Bişr-i Hafiye'ler yanına gidiyor talebe olacak. Böyle bir zat ağlamadan duramıyor. Tasavvuf budur. Tasavvuf ben hocayım, hacıyım, evliyayım. Ben 5000 Allah dedim, sen gafilin birisin diye hava atılır mı? Sen sıratı geçtin mi? Sonun ne olacak belli oldu mu? Bir şeyden haberin yok. Millete hava atıyorsun. Sen Ali Haydar Efendi'yi duymadın mı? Kaddesallahu sırru. 120 yaşında zat. 4 mezhebin müftüsü. 4 mezhebin fıkıh kitapları kaybolsa yazarım evladım ezberden diyor. İlimde zirve, tasavvufta evliya, kutbul ektab, gavsul evtad. Evliyanın reisi zamanında ondan bir kutup yok. Sami Efendi Hazretleri, Mehmet Zahide Kotku Hazretleri, bütün şeyhler dünyada ona geliyor. Akın. Zahiri ilimde Ömer Nasuhi Efendi 4. sırada katipliğini yapıyor. Heyeti Tehlifiye'de. 4. sırada. Ömer Nasuhi'nin 1. değil bir de. 4. sırada Ömer Nasuhi Efendi. Zahiri ilimde Ali Adar Efendi kim? Tarikatta koca Sami Efendiler, koca Mehmet Zahide Kotku, Aziz Efendi, Hasip Efendi. Ne kadar şeyh oluyor? Alvarlı Efe. Hepsi ona geliyor. Kutbul Aktab. Ama ne diyor gelene gidene? Bu dedenin imanını kur. Hüsnü hatime demek. Sonumun güzel olması için bu dedenize dua edin evladım. Hüngür hüngür ağlıyormuş. Hüngür hüngür. Evet. Vakitleri koruyacaksın. Ne demek? Vazifelerini vakitlerine taksim edeceksin. Vazifelerin içinde de hiçbir haram günah olmayacak inşallah. Ve ademu mutalaatil abdi gayra hali. Kendi durumundan başka kimsenin durumunu araştırmayacak. Ne diyor? İşte eller yakşı biz yavan, eller buğday biz saman. Yani herkes iyi, ben bozuk. Herkes buğday, yani buğday değerli. Ben saman, çöp bir şey. Belki inek yerse süt olur ayrı bir şey de. Buğday daha değerli tabii, buğdaydan insanlar yiyor. Eller buğday, ben saman. Eller yakşı, ben yavan. İyi değilim yani. Tarikatın kaidesi budur. Kendi halini ne diyor? Halkı cin de bundan artık Ayıp olur mu bir kişi? Kendi aybi var iken zikrede aybı digeri. Kendi aybı varken başkasının kusurundan bahsediyor. Ama benim aybım şöyle, onun aybı daha büyük. Ya tamam ama sen bu kadar senedir vaaz dinliyorsun, alimsin, hacısın, hocasın. O adam zaten sokaktaki adam. Cahili cühele. Onun yaptığı o günah büyük olsa da senin küçüğün ondan yine büyük olur. Neden bu kadar vaaz dinledin? Niye terk etmiyorsun hala? Sen onu düşünürsen ondan daha ayıplısın. Hayrun nas men şeğalehu aybu an uyubin nas buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. En hayırlı insan kimdir? Kendi aybını görmekten başkasının ayıplarını görme vakit bulamayandır. Başkası şunu yapmış. Yan bakmış, yana batmış. Efendim şunu demiş, bunu yemiş. Zaten hem vakitleri muhafazayı bozdun şimdi. Boş işle uğraşıyorsun vakit. Bunu konuşmana gerek yoktu. Vaktin gitti. Vakit en değerli sermayedir. Nefeslerin senin için altından daha değerlidir. Bir nefeste Allah dersin, bütün günahlarını dökersin. Son nefeste bir Allah dersin, iman selametiyle gidersin. Ebedi cenneti kazanırsın. Bak bir Allah bir nefeste deniyor işte. La ilahe illallah tek nefeste dedim işte. Men kâne âhiru kelâmi la ilahe illallah dehalel cennet. Son söz kelime-i tevhid olmak nasip olan cennete girdi. Sen bak bir nefesi anlıyor musun şimdi bir nefes? Ne altını ne gümüş? Bütün dünya ahireti kazanıyorsun. Bir nefes. Ne kadar mıyım? Nefeslerini zayi etme. Nefeslerini muhafaza et. Niye sen efendim onun bunun derdiyle uğraşıyorsun? Tarikat nedir? Tasavvuf nedir? Vakitleri muhafazadır. Nefesleri muhafazadır. Sen bu nefese dikkat edeceksin. Bu son nefes olabilir. Şibli Hazretleri mesela zikrederken la ilahe illallah demezdi. La ilahe illallah derdi de genel zikirlerinde ne derdi? Allahu hu, Allahu hu, Allahu hu. Bunu derdi. Sonra da mesela hu hu hu derlerdi Efendi Hazretleri kelime-i tevhid eftalül ezkar. Zikirlerin en faziletlisi hani. Bilmezmişti. Her evliyanın bir makamı var dedim ya sana. Derdi ki evladım la ilahe de kalırım da illallah diyemeden ölüme tehlikesi var. Bak şimdi onun da anladığı ince manayı görüyor musun şimdi? La ilahe de kalırsa ama Mevla muradını biliyor tabii. Nefesin kesilirse Allah seni kafir sayacak hali yok. La ilahe de kalmayayım diye evladım. Allahu da tehlike yok derdi. Allah Allah Allah Allah. Anladın? Hıfzul evkat. Vakitleri muhafazadan geldik. Bir nefeste kelime-i tevhid okuyorsun bak. Bir nefes. Ve sen cennetlik oluyorsun. Son nefese geldiği zaman bu. Her nefes son nefes olabilir. Nasıl bunu zayi edeceksin? Vakitleri muhafaza etmek. Korkmak. Başkasının hallerini mutala etmemek. Kimin hallerini teftiş edeceksin? Nefsinin hallerini teftiş et. Kalbinin hallerini teftiş et. Niyetlerini tasfiye et. Ne diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri? Her gece yatmadan diyor, diğer evliya amellerini bir günlük ne yaptın bugün ne ettin bir muhasebe yapar istiğfarını Sübhanallah 33, Elhamdülillah 33, Allah-u Ekber 34. Biliyorsunuz sünneti. Oradaki manalar bir mektupta bunu zikreder mi İmam Rabbani Hazretleri? Bir şey. Benim diyor, ben bu diyor teftişe ilavem var. Nedir o? Ben diyor kalktığımdan yatana kadar kalbimden neler geçirdim onları da teftiş ediyorum. Ya bizim kalbimize bir saatte geleni bir senede bilgisayara sığdıramayız. Kalbimden geçenleri de teftiş ediyorum. Evliyaullah mertebesi budur. Senin bu kadar kendi hallerini gözden geçirmen gerektiği bir noktada o ne yemiş, bu ne içmiş? Sana ne ya? Öbürü içki içmiş, öbürü zina etmiş. Sana ne ya? Sana tefsir. Sen vaaz nasihatını ederdi. O ayrı bir şey. Ne konuşuyorsun bunları milletin günahını veyahut milletin ayıbını şey ediyorsun ya? Mevla bir açarsa seni rezil eder ya. Tasavvuf neymiş? Vakitleri muhafaza. İki, kendi hallerinden başka kimselerin hallerini araştırmamak. Onlarla meşgul olmak. Ve la yuvafiku gayra rabbi. Rabbinden gayrisine muvafakat etmemek. Ne demek? Uyum sağlayacağım. Kime uyum sağlayacağım? Karıma uyum sağlayayım, iyi geçineyim diye günah giriyorsun. Olmaz. Çocuğum istedi diye muvafakat sağlayayım, günah giriyorsun. Olmaz. Liderim şöyle dedi, hocam böyle dedi ama Mevla'ya muhalefet var. Kalkıp sana derse ki kader inkar et, amentüde kader yok. İmanın şartını inkar ettiriyor. Muvafakat edemezsin. Bu benim 40 senelik hocam. Ne olursa olsun. Benim de 80 senelik hocam olsa kader yok dese ben onu reddederim. Rabbinden gayrine muvafakat etmeyecek. Hocası da olsa. Şeyhi de olsa. Tabii şeyhi yoldan çıkar. Bir adam sapıtırsa namaz kılma dedi bana ben şeyhim diye namazı terk mi edeceğim? Rabbine muvafakat edecek. Ondan sonra hanımına uyuyayım derken günaha giremezsin. çocuklarımı razı edeyim diye isyan edemezsin. Toplumla iyi geçineyim. Liderim partide, şurada, burada, vakıfta, dernekte uyum sağlayayım ortama falan. Olmaz.

0: durumdaysa arkadaşın, buna mukarenet, yakınlık etmeyecek. Ve an Sehl ibn Abdillah Sufi, Sehl ibn Abdillah, bu zannedersem Et-Tüsteri'dir. Evliya Allah'ın reislerinin reislerine. Sehl ibn Abdillah Tüsteri, meşayihin ulusu. Tasavvuf nedir? Es-Sufi demiş. Sufi kimdir? Sofu sofu diyorlar ya herkes birbirine, Sofi. Gel Sofi, git Sofi. Kimmiş Sofi? Men safiye minel keder ve emtele'e fil fikar ve enkata'a ilallah teala minel beşer ve istevâ indehu zehebu vel medar. Bilmeyen adam sadakallahu lazım diyecek, ayet zannedecek. Ne kadar acayip konuşmuş değil mi? He, Sofi kimdir? Bulanıklıklardan, kalbindeki sıkıntı, bulanıklık, o şöyle demiş, bu böyleymiş, ona kin, buna nefret, ona buğz, ona adavet. Safi, Sofi safi olur diyor. Kalbinde bulanıklık olmaz. Nefsiyle alakalı endişesi olmaz. Kimseye karşı nefreti, kini olmaz. Allah için o başka. Biz Sofi olmaya çalışıyoruz. Tasavvuf ehli olacağımızı iddia ediyoruz. Tasavvufa girmişiz. Bize ne diyor bak, tasavvufun tarifi, ilk tarif kalbinde bulanıklık olmayacak. Ben sana zaten kin tutsam ben Sofi olamam. Tarikat dersin boşa gider yani. Onun için ben böyle şeylere alışmamışım zaten. Şahsi nefret olamaz. Vemtele fil fiker. Fiker fikrenince midir? Fikir tefekkür. Tasavvuf ehli kimdir biliyor musunuz? Sofi. Devamlı Allah'ın ayetlerini tefekkür. Tefekkür, tefekkür. Düşünecek, düşünecek, düşünecek. Batıldan hakka intikal edecek. Ettefekkür el intikal minel batıl lel hak. Batıldan geçecek hakka. Batıl ne, hak ne? Sen şimdi bakıyorsun göklere. Eğer yarın hava nasıl olacak da pikniğe gidelim diye bakıyorsan batıl. Ama nasıl yarattı kurban olduğum diye bakıyorsan hak.
1: 20. bölüm devam edecek. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Eyüp dersleri devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
0: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer

0: yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Der'in sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
1: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216-606-38-38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
2: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
3: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12. lalegulvakfi.org.tr.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, org.tr.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
9: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Eyüp dersleri devam ediyor. Yirminci bölüm devam ediyor.
0: Her şey Mevla'ya rücu edecek. Suya niye bakıyorsun? Efendim, yani meşru şeylere diyoruz ha, öyle güzele bakmak sevap. Tabii güzele bakmak sevap. Gökler güzel, dağlar güzel, ırmaklar güzel, dereler güzel, taşlar güzel. Allah'ın tefekkürüyle nasıl yaratmış kurban oldum? Güzel. Ama karıya bakmak günah. Günaha bakmak nasıl efendim sevap olur? Bunu diyen kafir olur. Namahrem karıya şehvetle bakmak nasıl sevap olur? Harama helal diyen kafir olur. Onu konuşmuyoruz biz. Batıldan hakka geçecek. Ne demek batıldan hakka geçecek? Ben kadına da ya nasıl yaratmış kurban olduğum Mevla diye bakıyorum. Sen sapık bir sofi olursun o zaman. Çünkü burada sapık sofiye mezhepleri var. Şimdi onları anlatacağız mesela. 12 fırka tasavvufta 12 fırka var. Aynı Ehl-i Sünnet 72 fırka gibi 72 sapık biri doğru. Şimdi burada da hak olan tasavvuf bir tane, geri kalan 12 tane sapık. İşte onları anlatırım size. Sofi kederden safi olacak. Tefekkürle kapı dolacak. Yani kalp kaptır. Allah'ın kapıdır. Bu kalp neyle dolacak? Tefekkürle. Tefekkür ne demek? Allah Teala'nın ayetlerinde hayran olmak. Şaşırıp kalmak yani. Gündüzün gelişi, gecenin gelişi, uzaması, kısalması, güneş. Dün güneşin resim filmlerini çekmişler, resimlerini. Haberlerde vardı. Ne kadar zamanda çekmişler, ne etmişler bilmiyorum. Allah Allah. İlk bu kadar yakın, yani yakından çekmeleri bilmiyorum. Tabii ne kadar yaklaşacaklar, yaklaşsalar yanar da. O imkanlarına göre cihazları geliştirdiler herhalde. Arkadaş o güneşin bir o kırmızılıkları, o sonra sarıya dönme, o içinin ne kadar sıcak, ne dedi? 6000 derece mi ne dedi ya? Efendim santigrat mı ne diyorlar ona işte? O hararet, o enerji, o şeyler, devri daimler, o birden renkler değişiyor, rengarenk oluyor. Allah Allah, dünyadan kaç yüz kat büyük. Nasıl bir şey ya? Sen bunun için bak. Tefekkür bu. Her baktığında Mevla'nın kudret eserini görmek. Fikirlerle dolacak. Bütün beşerden kopacak. Allah'a eklenecek. Ve tebettel ileyi tebtila. Müzzemmil suresi. Habibim her şeyden kesil. Allah'ına eklen. Mevla'ya eklenmek demek haşa. Mevla'ya hulül olmaz. O zaman hululiye mezhebine gider. O tehlikeli. Mevla bir şeye hulül etmez. Bir şeyde Mevla'ya hulül etmez. Haşa. Ama... Yani irtibatını kesiyorsun, sırf Mevla'yı düşünmekle, zikretmekle meşgul oluyorsun. O demek. Ve bir de sufi kimdir? Altınla kerpiç kendisi indinde eşit olandır. Anladın mı? Şimdi bir tane kerpiç. Bu kadar bir tuğla getirdiler. Teyemmüm tuğlaları var ya, şey, tuğla. Bir de o kadar altın getirdiler artık. Bir kilometre, iki kilometre. Koydular yan yana. Bir fark var mı? Kıpırdanma? Kerpiçe karşı bir hevesin var mı? Alayım cebime koyayım, kaçırayım, saklayayım, kasaya koyayım diye. Her taraf kerpiç dolu. Niye kasaya koyayım seni? Hevesin var mı kerpiçe? Her yerde buluruz. Tuğla dolu. Altına karşı rağbetin nasıl? Kerpiçe göre mi? Olur mu ya onu? Yani nasıl saklayacağım, nereye koyacağım, nasıl muhafaza edeceğim, nasıl kazanacağım, kimden alacağım, çalacağım deyse. O senin ona neyin var? Rağbetin var. Ama sufi olman için nedir? Ha o kerpiç, ha o altın. Denk gelirse, fark etmiyorsa sana, kılın kıpırdamıyorsa, kalbin böyle harekete geçmiyorsa ne oldu? Sen sofi oldun. Yoksa ne olsun? Ham sofi olursun. Ham sofi ne demek? Ham sofu derler ya, ham olgunlaşmamış. Sofi işte tasavvufçuyum diyor. Ham. Ham sofu. Şeytanın maskarası. Tarifler bunlardır. Evladım, tasavvuf da birinci kelimede kaldık. 2-3 saatte konuşabilirim de geçelim. Tasavvuf, levh-i haslatan. İki tane haslatı var evladım. Bunların biri nedir? El istikametü, istikamet. İstikamet, kıyamete kadar konuşulur. Ayet ve hadis var. İstikamet. Ve sükûnü minel halk. Bir de insanlara karşı sakinlik. Ne demek insanlara karşı sakinlik? Yani insanlara karşı ilgisizlik, insanlara eziyet etmemek. Sözünle, gözünle, tipinle yani insanlara sıkıntı vermeyeceksin arkadaş. Kimseye sıkıntı vermeyeceksin. Hakiki sofi odur. Ya zaten el müslimu men selim el müslimun milisani ve edib Buhari hadisi olacak. Dilinden şerrinden, elinin şerrinden Müslümanlar selamette kalırsa Müslüman odur diyor. Gerçek Müslümanı tarif ediyor. İşte gerçek sofi de aynı tarife giriyor. Her Müslüman tabii o vaziyette değil. Çok eziyet eden var birbirine yani. Ya Müslüman budur. Şimdi yanlışları olursa bağışlayacak. Kusurları olsa vazgeçecek, intikam almayacak, cezalandırmayacak. Bundan nasıl intikam alırım diye kalbini uğraştırmayacak, kinle meşgul etmeyecek. Hatta kötülük edene iyilik etmeye kalkacak. İyilik edene kat kat fazlasıyla iyilik, bil mukabele değil. Misliyle mukabele değil yani. Kat katıyla mukabele. İyiliğe. Kötülüğe iyilik. İyiliğe fazlasıyla mukabele. Durum bu. Femen istekame. Her kim Allah ile beraber istikamet ederse. İstikamet nedir? Festeqim kema ümirte. Ayet-i kerimesinde şeyyebetni suratü Hud. Hud suresinin ayeti beni kocalttı. Beyaz sakalımın beyazı yoktu diyor. Saçıma sakalıma ak düştü diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hud suresinde bana ne buyuruldu? Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Emrolunduğun gibi. Tam tıpatıp uy yani emirlere. Dosdoğru ol. Ben nasıl becereceğim bu çok zor iştir ya Rabbi diye. Birden diyor ak düştü sakalıma diyor. 24 kadar sakalında beyazı vardı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde. 24 tane. İşte bu Hud suresinden sonra oldu. Çünkü dosdoğru ol emri çok zor bir emir. Peygamberler zorlanıyor. Salavatullahi ala nebiyyine ve aleyhi mecmain. Evet. Kur'an'daki bütün ayetlerin tüm maksatları nereye racidir? İstikamete racidir. İstikamet, el istikametu aynul kerameti. Keramet arıyorsun. Havada uçuyor mu senin şeyhin? Bağlanacağım ama kerameti var mı? Eğer haramdan, günahtan, mekruhtan sakınıp tam şeriata göre Efendi Hazretleri gibi oluyorsa keramet var ama aranmaz yani. Kerametin en büyüğü onun şeriat caddesinde düzgün yürüyebilmesidir. Bu zamanda hele adam mı kaldı harfiyen şeriata uyan? Efendi Hazretleri gibi. İstikamet, kerametin ta kendisi istikamettir. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu. O kullar ki Rabbimiz ancak Allah'tır dediler. Yani iman ettiler. Ehl-i sünnete göre itikadı tasdik. Birinci kelime iman. Sümmestekâmû. Sonra istikamet gösterile. Bu bütün ayetlerdeki şuna benzer. 45 yerde o biri var. Burada da bir yerde var. 45 yerde ne var? Vellezîne âmenû ve amilus salihat. Hepiniz artık biliyorsunuz. Bu çok duyduğunuz ayetler. Çok yerde geçtiği için. O kimseler ki iman ettiler. İşte ehl-i sünnet ulemasının beyanına veçile. Ayetlere, hadislerin tümüne inandılar. Yetmiyor, salih ameller işlediler. İşte namaz, oruç, hac, zekat vesaire. Tabii bunun için de haramlardan sakınmak en büyük salih amel. Madem ki zina haram, zina yapmamak ne oldu? Farz. Anladın? Kumar oynamak haramsa oynamamak farz. Tersten gideceksin. Her haramın karşılığı onu terk etmekte ne oluyor? Farz oluyor. Mekruhu terk etmek ne oluyor? Sünnet oluyor. Müstehabı yani mekruhun karşılığı müstehaba denk gelir, sünnete denk gelir. Anladın mı? Farz ve vacibin karşılığı, farzın karşılığı yani haramın karşılığı farza denk gelir. Efendim, vacibin karşılığı caiz olmaza denk gelir. Anladın mı? Bir şey yapmak vacipse terk etmek caiz değil. Yani vitir vacip. Vitri vacibi terk etmek haram diyemiyorsun ama vacibe düştüğü için farzdan aşağı. Vacip olduğu için. Ne diyoruz? Caiz değil. Sıkıntısı var. Ama yatsın ki dört tekatı farz. Bunu efendim bu farzı terk edersen bunun karşılığı ne oldu? Haram. Zina haram. Etmemek ne oldu karşılığı? Farz. Anladın mı? Bir ölçü verdim size yani. İstikamet. Sonra istikamet gösterdiler. Ne demek? İşte sahabe-i kiram, dört halifenin de orada manaları var tefsirde. Tilki gibi kıvırmadılar. Efendim yoldan çıkmadılar. Taviz vermediler. İstikamet düz gitmek. 72 fırkanın dalaletlerine uymadılar. Her yolun başında bir kapı var. Sağda solda yollar var. Buyurdu ya ayet-i kerimede ve nehâdâ sırâtı müstakîme. Benim dost doğru yolum budur. İşte ehl-i sünnet Kur'an'da yok diyenlere ayet. Benim yolum budur. Fettebi'u benim yoluma uyun ve lâ tettebi'u sübül yollara uymayın. Orada Yahudilik Hristiyanlık kastedilmiyor. İslam içinde çıkan direk 72 sapık fırkaya, Mutezile, Cebriye, kader yok diyenler. Orada o kastediyor. Çünkü bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyun yani benim yolum demek sünnet. Yani hadis-i şerif sünnet Resulullah'ın yolu. Fette ve lâ tettebi'u sübül öbür yollara uymayın. 72 yolu söylüyor. Ve hadiste ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Her yolun başında bir şeytan var. Bana gel, bana gel diye davet eder. Nasıl ki bugün Mutezile'nin, Cebriye'nin, Kaderiye'nin, değil mi? Kaderi yok diyen bütün sapık fırkaların temsilcileri var mı? Şia'nın hepsinin var. Hepsinin var. İşte o sapık fırkaların temsilcileri sizi davet eder. Mevlana buyuruyor, o yollara uymayın. Hadiste diyor ki her sapık fırkanın başında bir şeytan var, davet eder. Yani 72 fırkayı kastediyor. Yahudi Hristiyanı kastetmiyor. Anladın? Zaten Yahudi Hristiyan'dan uzaklaştık. Elhamdülillah. İhtine sıratal mustakim. Bütün Kur'an'da ne diyor? Her Fatiha'da ne okuyoruz? Her rekatta ne okuyoruz? Sırat-ı müstakime bizi hidayet et. Müstakim ne demek? Dost doğru giden yol. Zaten onu anlatıyor. Sırat-ı lezine en'amte aleyhim. İkram ettiğin dostların yolu. Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. İşte ehl-i sünnet vel cemaati kastediyor. Gayril mağdubi aleyhim. Gazaba uğramış Yahudilerin yoluna değil. Öyle dalin, sapıtmış Hristiyanların yoluna değil. O zaten kafadan çıktı o ikisi. Fatiha'da çıktı. Bu ayette ne söylüyor? Yola uyun, yollara uymayın. İki yol yok ki ehli kitabın, ki iki yol. Burada yollar diyor. Çünkü bu 72 fırkayı teşkil ediyor. Her birinin başına bir şeytan kendine davet ediyor. Onun için imandan sonra ne şart geliyor? İstikamet. Ne demek istikamet? Ehl-i sünnet vel cemaatın caddesinde, helal dedikleri dairesinde kalacaksın. Haram dairelerine, günah dairelerine, mekruh dairelerine yana bele sapmayacaksın. Hele itikatta zerre kadar, kıl kadar cemaatın itikadından, ehl-i sünnetten ayrılmayacaksın. Ayrıldın, İslam ipini boynundan çıkarttın diyor ya. Geçen hafta okudum Tirmizi'deki hadis. Men farakal cemaate şibran. Karış cemaattan ayrılsa, yani cemaat caminin cemaati değil, ehl-i sünnet vel cemaatın inancından karış ayrılsa, fakat feynnehu min cüthâi cehenneme. Bu da başka hadis Tirmizi'de. Cehennem cemaatlarına eklenmiş olur. Durum bu. Onun için tasavvufu soruyorsun. Tasavvufun olmazsa olmaz iki rüknü var. Birinci rükün istikamet. İstikamet de neymiş? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hud suresinde emredildiği üzere فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ emrolunduğun gibi dosdoğru. Neyi emrettim yapacaksın. Neyi yasak ettim bırakacaksın. Şeriatın emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak, birincisi istikamet. Yani şeriatın zahiri olmadan batın olur mu? Olmaz. Namaz kılmadan tarikat dersi yapılır mı? Olmaz. Zekatını tam vermiyorsun, sabaha kadar teheccüd kılıyorsun, evliya olacağım diye uğraşıyorsun. 50 bin çeksen olmaz. Çünkü şeriatın zahirinde istikametin bozuldu. Yana bele saptın, zekat farz. Anlatmak istediğim nedir? Zina ederken tasavvufta ilerlenilir mi? İlerlenilmez. İçki içen bir adam bir damla boğazından geçirse, iradesiyle yani, bu adam haram işledi. Açıkça kebair günah. Haram işlediği noktada istikamet ne oldu? Bozuldu. Dinden çıkar demiyorum. Ama tasavvuf olmaz. Yani manevi yolda ilerlenemez. Geri gidersin. Tepe taslak. Onun için فَمَنْ اِسْتِقَامَ Allah'la beraber kim? Allah'a karşı istikamet gösterir. وَاَحْسَنِ خُلْقَوْ بِالنَّاسِ İnsanlara karşı da ahlakını güzel yapar. Şimdi şeyi söylüyor. Halka karşı sükunet. Yani ne demek? Eziyet vermemek, sıkıntı vermemek. Bunu şerh ediyor. Allah'a karşı vazifelerini doğru yaparsan istikamet sahibi olursun. İnsanlara karşı da güzel ahlak takınırsa ve amelun bil hilmi, hilimle muamele eder. Hilim ne demek? Taşkala yapmayacaksın, acele davranmayacaksın, patküt konuşmayacaksın, insanları üzmeyeceksin, bağırmayacaksın, hakaret etmeyeceksin vesaire. Hilimle muamele edecek. Cüneyd Bağdadi kaddesallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Erba'un yerfa'u rucu'yle alet derecat. Dört amel söyleyeyim size. Derecelerin en üstününe çıkarır. Ve inkalle ilmuhu ve ameluhu. İlmi az da olsa, ameli de az olsa, tabi farzlar şart da, nafileleri kastediyor. İlmi ve ameli az da olsa, dört şey söyleyeyim size, en yüksek alim evliyan derecesinde kendinizi bulursunuz. Siz de şaşırırsınız ben buraya nasıl geldim. Neymiş o? El-hilmu. Halim selim olmak. Yumuşak huylu olmak. İnsanlara eziyet vermemek. Aceleci olmamak. Patır kütür. Acele yok. Yavaş hareket. Teenniyle. İnsanları anlamak, dinlemek, düşünmek. Sabırlı olmak. Hemen karar vermemek. Hemen karşı tarafa yüklenmemek. Bir haber geldiğinde vay öyle mi atlamamak. Fasık bir haber getirse araştırın diyor. Belki seni ortağından düşman edecekler. Belki seni cemaattan ayıracaklar. Belki seni batıla sürükleyecekler. Seni fişekliyorlar öbürlerine karşı. Dolduruşa gelmemek. Dur bakalım araştıralım demek. Şahit istemek, belge istemek. Bunlar hep hilme girer. Çünkü aceleci adam hemen oturduğu dalı keser düşer yani. Ne davranıyorsun? Bakalım bu haber doğru mu? Belki o adamın ondan bir alıp veremediği var. Beni de kendi tarafına çekip ona düşman etmek istiyor. Bu haber doğru mu mesela? Aceleci de bu yanlış çok olur. Çünkü internetten bir haber atıyorlar da bana. Hemen ne diyorum ben bunu vaazda diyemem. Niye diyemem? Belgem yok elimde. Belki uydurma bu site. Belki bu adam bu tweet'i atmadı. Bu bunun resmi sitesi mi? Bunlar hilme girer. Aksi takdirde bana her atılan habere göre ben bindirme yapsam millete yandık. Entusibu kavme bi cehaletin. Bilmeden bir kavme bindirirsiniz. Fetusbu ala ma faaltum nadimin diyor Kur'an. Hucurat suresi. Yaptığınıza pişman olursunuz. Kul hakkı da tereddüt eder. Adam da helal etmezse yandınız. Yani dikkatli hareket edeceğiz. Evet. Şimdi ikisi ve tevazu. Alçak gönüllülük. Kendini herkesten alçak. Bir kişi cehenneme gidecek deseler bu dünyada. Ya bu kadar gavur var, zındık var, Yahudi var, Hristiyan var. Ben olarım diye düşünmek. Niye ben olurum diye. Demin neyi unuttum diyorum. Siz hatırlatamıyorsunuz ki yine ben hatırlayacağım. İşte hani dediler ya cennet ehli Fuzail İbni Yaz Hazretleri anlattığı rivayetinde acaba sıratta kimse kalmış mı? Oradaki bilen kişi ne dedi? 25 bin senedir tökezlenip duran biri var hala geçememiş. Ama cehenneme de düşmemiş. Yani bir onun kurtulma ümidi var hala. 25 bin sene kalmış sıratta. Bunu duyan bu rivayet Hasan-ı Basri'ye ulaşmış. Tabi sahabeden geliyor. Hasan-ı Basri demiş ki Fuzail İbni Yaz diyor bunu. Ya leyteni yene zâlike racul. Ah keşke o adam ben olaydı. Niye Hasan-ı Basri gibi tabiinin en hayırlısı 130 sahabe görmüş, annelerimizden süt emmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin süt çocuğu olan Hasan-ı Basri gibi radıyallahu anh zat. Niye demiş ki ah o sıratta 25 bin sene takılan adam ben olaydım. Niye demiş? Çünkü o sıratta takılmış ama artık o cehenneme düşmeyeceği garantilemiş. Tökezlenip tökezlenip bitirmeye gelmiş. Yani cennete gidiyor. Hasan-ı Basri demek istiyor ki ben cennete direkt gidemeye de bilirim. Sonunda bozulabilirim. Veya imansız ölme tehlikesi var. Peygamber olmadığıma göre masum değilim. Ya imansız ölürsem hiç cennet yüzü göremem. Ah keşke o adam ben olaydım. 25 bin sene takılmış ama en azından bir kurtaracağı belli. Anlatabiliyor muyum? Onun için ben ağlamadan duramam evladım dedi. Ha bak yine oradan yine bir şey hatırladım. Hep kopuk ya buralar. Hiç hatırlatan yok. Aliül Havvas dedim. Kardeşallahu aleyhi ve sellem. Şahrani şeyhi dedim. Ne buyurdu? Sıratta hızlı geçmek ibadetlere ve işte hayırlara hızlı dünyada koşmakla olur. İbadetlere ne kadar gevşek ve geri kalıyorsa sıratta o kadar geri kalacak. Sohbetten ne kadar geri kalıyorsa ilimden, amelden, ihlastan geri kalacak diyor. Ve de bir şey söylüyor. Ben çok üzüldüm. Çok da şaşırttım. İlk gördüm böyle bir şey. Tabii ayet hadis değil. Ama evliya Allah'ın ilhamı haktır yani. Diyor ki Mevla'nın huzurunda sırattan teheccüd namazında, gece teheccüdde Mevla'nın huzurunda ne kadar uzun kılarsan, ne kadar uzun durursan sırattan geçişin o kadar hızlı olur. Sıratta ne zaman tökezlenirsin, geri kalırsın diyor. Teheccüdü kaçırdığın gecelerde diyor. Dikkat. Ya bu tabi ayet hadis değil. Yani Aliül Havvas Hazretleri'nin işaretidir. Ama biz Evliyaullah'ın sözüne itibar ederiz. Keşfediyorlar yani bunu. Onun için sırat nedir diyor. Sırat köprüsünden geçeceğiz inşallah. Sırat köprü zaten. Sırat köprüsü biraz Hacer Esved taşına döndü de. Hacer zaten taş, Hacer Esved taşı dedi mi ayıp oluyor biliyorsunuz. Bu da ona dönüyor. Sırat köprüsü demeyelim. Sırat ne demek? Cehennem köprüsü. Çünkü diğer hadislerde alametli cehenneme diyor. Yuvdav sırat, sırat konulacak köprü yani. Alametli cehenneme, cehennemin sırtının üzerine. Dolayısıyla yani cehennem köprüsüdür adı. Sırat, yani alışmışız sırat köprüsü diyoruz. Sırat, sıratı geçmek meselesinde. Diyor ki sırat burada geçiliyor diyor. Şu anda biz sıratı geçiyoruz ha. O tökezlenme, o 15 bin sene var ya, tırmanma, düzlenme, inişler. İşte o haramlardan sakınmaya çalışıyoruz, zorlanıyoruz da biliyor musun? Yani canımızda çok istiyor o haramı ama biz de diyoruz haramdır, günahtır, yapma. İşte o, onlar tırmanış noktaları yani. Nefis bize süslüyor, biz de onu terk ediyoruz, orada tırmanıştayız. Bazı kere rahat ibadet yapıyoruz falan, bir feyiz geldi, bir düz gidiyoruz falan. Anladın mı? Bazı kere şevk geliyor, rağbet geliyor. Doymuyoruz namaza, oruca. Bazı geceler öyle olur. Ha o iniş. Yani buyuruyor ki mübarek zat, sırat dünyada geçiliyor evladım diyor. İmam Şahrani'ye, talebesine. Sırat dünyada geçilir diyor. Ne demek istiyor? Şerat caddesindeysen sıratı geçiştesin diyor. Düz geçiyorsun diyor. Şerattan ne kadar ayrıldın, ne kadar harama gittin, ne kadar mekruha gittin, hangi farzı vacibi terk ettin, o noktada istikamet bozuldu, istikamet bozulduğu noktada köprüden tökezlendin diyor. Tökezlendin, durdun, emeklemeye geçtin ya da düşürüldün, zor tutundun kenarına. Çünkü hadis-i şerifte diyor, وَتَعَلَّكُمْ اَرَّةً bazen de asılır diyor, askılı. Öyle askılı cehennem alevler de, alttan alevleri geliyor cehennemin. Böyle sana değecek gibi seni bir yalıyor böyle. Ateş yalıyor geçiyor böyle. Sen de askıdasın, aşağıdasın. Hadis Sahih Müslim'de de geçiyor bu. اَدَكُمْ اِنَ الشَّارَةِ وَحَدُّمْ اِنَ السَّيْفِ Kıldan ince, kılıçtan keskin. Sahih Müslim'de de geçiyor. لَا كَلَال۪ي bu çengelleri var diyor. Cehennemden de alev yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Geliyor seni böyle bir yalıyor. Yandım diyeceğin noktadasın. Sıratta tutunmuşsun. Hadi yeniden bir daha. İşte salavat geliyor. Okudun salavat, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Habibül mahbub şafil ilel müfericil kurub. Ala alihi ve sahbihi. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Salat selamlar eyle ya Rab. İlminin kuşattıkları adedince ya Rab. Ravza-i Şerife'ye şu saatte vasıl eyle ya Rab. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İşte bu salavatlar geliyor. O geliyor. İlim meclisi geliyor. Sohbet geliyor. Buradaki bir amin demenin fazileti geliyor. Değil mi? Çok sohbetlerde anlattık. Cemaat amin dedi. Birisi de kurtuluyor. Böyle falan. Hepsi af oluyor. Arada o da kaynıyor, af oluyor falan. Bir müjde geliyor, onu kurtarıyor. Ama sırat böyle bir şey. Böyle bir tehlike. Onun için tasavvufun iki rüknü vardır diyor İmam Gazali Hazretleri. Eyyüel veled, ey oğul. Tasavvufun iki rüknü var. Birincisi istikamet. Yani şerattan ayrılmamak. Farz, vacip, sünnet, müstahap yaşamak. Haram, mekruh, müfsitten sakınmak. Bu da ilim ister. Nice insanlar haram olduğunu bilmeden haram işler yapıyorlar yani. Çünkü cahillik var. Hele ticarette faizli muameleler kitabım var mesela. Yani ticaret yapanlar mutlaka okuması lazım faizli muameleler kitabımı. Öyle ince işler var ki faize giriyor. Girmemesi için tedbir alacaksın. Başka yoldan, meşru yoldan o işini göreceksin. Meşru yolları da var bu işlerin. Bu itibarla istikamet göstereceksin. Onun için ne burada Halil Havvas Hazretleri? Sırat dünyada geçilir evladım. Burada geçen orada geçer evladım. Sıratı geçmek ne demek? Şerat caddesinde düz gidiyorsan sıratın geçişinde. Şu anda mesafe katı diyoruz. Devamlı sıratta cennete doğru mesafe inşallah. Ama nerede şerattan ayrıldın, orada tökezledin evladım. İşte sıratta da o noktada tökezleyeceksin diyor. İşte tevbe kapısı açık tabii, ölmeden evvel inşallah tökezlerimizden istiğfar ederiz. Tevbe-i Nasuh'u yazıyorum şimdi. İnşallah Tevbe-i Nasuh da biter. İstiğfar Risalesi zaten var. Onlara bakmak lazım. Çünkü istiğfarın şekilleri var. O istiğfarlarla, tevbelerle inşallah tökezleme noktalarımızı telafi etme imkanı da yine dünyada. Hepsi dünyada. Onun için ağlamadan duramadı Evliyaullah. Neden? Hasan-ı Basri bile keşke o tökezleyen adam ben olaydım 25 bin sene sıratta kalan derse ben nasıl ağlamayayım dedi ya Büşrafi'ye. O biz nasıl gülüyoruz böyle? Vallahi akılsızlığımızdan gülüyoruz. Dünyaya kafamız çalışıyor. Ahiret aklımız güçlü olsa mümkün değil bizi güldürmez. Ağlatır yani. Akıllılar öyle yaptılar. Demek ki bizde o akıl yok. Bizdeki akıl kurnazlık aklı yani. Hatta bazı kere günahları yapmaya imkan bulma aklı yani. Böyle bir akıl mı olabilir? Akıl seni tehlikeden, uçurumdan kurtarması gerekirken sen kalkıyorsun aklını kullanaraktan, kurnazlıklardan, haram mekruhları işleyerekten kulaklarını yiyorsun veyahut da günahlara teşebbüs ediyorsun. Aklını kullanarak. Bu nasıl akıl? Seni korumak için vermişler o aklı sana. O akıl seni sürükledi cehenneme. Ya Rabbi akıllarımızı ahiret aklına tebdil eyle ya Rabbi. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Ne olacak? Hilim. Sükunet. Acele karar verme yok. İnsanlara karşı davranışlarda eziyet etmek yok. Tevazu. Kendini en alçak. Ne diyor İmam Rabbani? Kendi nefsini frenk gavurundan üstün tutana Allah'ı bilmek haramdır diyor. Marifetullah. Allah'ı bilmek. Marifet ne demek? Allah'ı bilmek. Bu ayrı bir şey. İlim değil bak. İlim, hayız ilmi, nifas ilmi, feraiz ilmi, ölenin ilmi, kalanın ilmi, helal ilmi, haram ilmi o değil. Bu marifet. Başka bir şey. Allah'ı tanımak. Celle Celal. Arifi billah diyorsun. Allah'ı bilen. Bana mesela hoca diyorsun, alim diyorsun. Alim değilim ama alim diyorsun. Ama bana arif diyebilir misin? Size arif diyebilir miyim mesela diye bir teklif et bakayım. Ben sana ne derim? Bana alim bile diyemezsin derim. Nerede kaldı ariftir? Arif arıyorsun. Mahmud Efendi Hazretleri. Allah'ı bilen. Onun tabelasına ne yazılabilir? El-arifu billah. El-vasıl ilallah. Kutbul ektab. Gavsul evtad. Müceddidül kanil hamise aşar. 15. asrın müceddidi diyorsun. Kutupların, gavsların kutbu diyorsun. Allah'ı bilen diyorsun. Allah'a ulaşan diyorsun. Silsile yazdık mı o yeni silsile? Orada Efendi Hazretleri'nin bütün bu sıfatlarıyla yazdım. Böyle silsile yok. İlk yazdım bu silsileyi. Evlel evliya. Velilerin en yakını. Şimdi hilim olacak. Tevazu olacak. Kendini frenk yavrundan üstün mü? Ya kendini frenk yavrundan nasıl üstün bilmeyeyim? Ben Müslümanım. Frenk yavru ne? Fransız yavru ya. Yunan yavru ya. Anladım ama nefsini diyor. Ruhunu demiyor. Senin nefsin o frenk yavrundan daha şerlidir. Fırsat bulsa seni gavur eder. Frenk yavruna da rahmet okutturacak kadar gavur eder. Nefis azgınların en eşkıyasıdır. Peki. Senin imanlı öleceğin belli mi? Değil. Frenk yavrunun kafir öleceği belli mi? Değil. Frenk yavru dönüp Müslüman olup evliya bile olabilir mi? Olabilir. Sen eşkıya olabilir misin? Mürtet olabilir misin? Olanlar oldu. Bersihsan'ı oldu, kafir oldu. Belam İbni Bağuran'ı oldu, İsmi Azam'ı biliyordu, kafir oldu. O zaman sen nefsin itibariyle nefsini frenk yavrundan eftal bilemezsin. Bilirsen Allah'ı bilemezsin. Allah'ı bilmek ona haram olur diyor. İşte tevazu bu, tasavvuf bu. Kendini namaz kılmayandan da üstün göremezsin. İçki içen sarhoştan da üstün göremezsin. Köpekten de üstün göremezsin. Köpek, köpek. Ne yaptı? Beyazıt Bestami'nin önüne çıktı. Bir durdu böyle köpek. Beyaz Bestami de durdu. Müritleri kış kış edecekler. Hoş moş. Şşt. Burada manevi bir hal var. Sus. Köpek de duruyor böyle huzur üzere. Murakabe üzere. Evliyaullah'ta öyle haller var. Kimli? Ashab-ı Kehf'in köpeği meselesi var. Tabii ki cennetlik köpek biliyorsunuz. Bizim cennetlik olduğumuz belli değil. Yine Ahmet Bedevi miydi? Evliyaullah'tan birisi. Ya bu Turab-ı Nakşebi olabilir. Köpeklerden birine bir teveccüh etti. O köpek öyle bir hale geldi ki diğer bütün köpekler ona tabi oldu, mürid oldu. Ve 40 gün kadar yaşayabildi. O hali taşıyamadı o köpek. Bütün köpekler onun yanında böyle hürmet ediyorlar. O köpeğe hal geldi. Şimdi biz adamız diye geçiniyoruz. Efendi Hazretleri'nin yanında duruyoruz. Efendi bize teveccüh ediyor. Biz hala odun gibi duruyoruz. Köpek bile teveccühten nasip alıyor. Adamız diye bir şey nasip alamadık. Bu kadar teveccüh olduk. Odun gibi odunluğumuz geçmedi. Ha, şimdi demek ki hal gel, tevazu. Ona bir hal gelir. Dedi durun burada bir hal var. Köpekten konuşacağız. Durdu. Böyle gözlerini açtı mübarek. Ne dedi bana biliyor musunuz? Ne dedi? Dedi ki bana ne hava atıyorsun bana dedi. Neydi? Sultanul Arif'in olmuşsun. Yani Ariflerin padişahısın. Ebu Yezid el-Bistami. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. He. Ben de köpeğim değil mi? Senin müritleri bana hoş hoş yapıyor. Ne farkımız var dedi. Sana o makamı veren beni de bu kılığa soktu. İkimizin de sahibi bir dedi yani. Bana böyle ol dedi. Oldum sana öyle ol dedi. Oldun yani. Ne hava atıyorsun dedi bana. Çok edepli olalım arkadaşlar dedi. Sakın hoş hiç yok. Kendimizi köpekten aşağı bileceğiz. Tevazu budur. Tasavvuf budur. Sen ne havalardasın? Sarığı taktım, cübbeyi giydim, teheccüde tarikat dersini bitirdim diye. İnsanlara selam vermişsin ya. Bu nedir ya? Yapma bu hareketleri. Tasavvuf bu değil. Efendim biz böyle görmedik. Yok vekil olabilirsin, vaiz olabilirsin, hatip olabilirsin. Milletin tarikat dersini değiştirebilirsin. Dersini anlattığın adamdan daha üstün bildiğin anda bitmişsin. Değilsin üstün. Öyle bileceksin en azından. Üstün sende. Zaten üstün bildiğin anda alçaksın. Yükseklere çıkmak için alçalmaktan başka merdiven bulamadım diyor Evliya Allah. Başka çare yok. Bu işin merdivenin basamakları bu. Alçaldıkça yükselir. Men tevazu alillahi rafa'ullah. Allah için tevazu yaptıkça Allah onu yüceltir. Ama tevazu sadece böyle falan nasılsın iyi misin benim? Bunlar değil. Bunlar zahiri hareketler. Tevazunun aslı nerededir? Aynı takva gibi kalptedir. Hak söylendiğin zaman dinliyor musun? Çocukla söylese doğru söylüyorsun yavrum diyeceksin. Aleyhine de olsa kabul edeceksin. Hak söyleniyorsa. Eğer sen sana birisi hakkı söylediği zaman havalanıyorsan, ya bana nasihatı bırak arkadaş ben bunları çok okudum diyorsan, işte sende takva da yok, tevazu da yok. Millete böyle böyle hareketler yapman boşuna. Yalakalık sınıfından o. Niye o zaman? Hak söylendiğinde niye kabul etmedin? Kibir nedir? Hakkı reddetmektir. Çocuk da söylese, cahil de söylese, en bozuk adam da sana doğruyu söylese, ya nasihatını kendine sakla, namaz kılmıyorsun, abdest almıyorsun, bana mı nasihat et? Ya dediği doğruysa kabul et. Niye reddediyorsun? Senin hakkında dediği doğru mu ona bak. Hakkı söylüyorsa, hakkı kabul et. Sen yanlış yapıyorsun dedi. E sen bin tane yapıyorsun. Deme ona. Kendin yanlış yaptığını kabul et, itiraf et, Allah'a tevbe et. Ona da taalluk eden bir noktadaysa özür dile. Sıkıntı verdi, meziyet verdi diye. Tevazu budur. Hakka karşı direnmemek. Çocuk da olsa, hanım da olsa. Kim ne derse desin. Ben ayin paşayım. Yok öyle bir şey. Ben Allame-i Cihan'ım. Bana mı vaaz ediyor bu ya? Milletin içinde rezil oldum. Niye rezil olasın ya? Teşekkür ederim yavrum. Doğru söyledin yavrum de. Tevazu budur. Alçak gönüllülük. Kendini alçak görüyorsan niye ona diyorsun ki bana ne konuşuyorsun? Hazreti Ömer Efendimiz ittakillah. Allah'tan kork ya Ömer dedikleri zaman sahabe-i kiramdan bazıları kime söylüyorsun sen ya bu Hazreti Ömer? Allah'tan en çok korkan adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten vefat etmiş. Ebu Bekir Sıddık vefat etmiş. Hani en çok korkan o kalmış. Sen nasıl buna söylüyorsun? Ne buyurdu Hazreti Ömer radıyallahu anh? Ki devlet reisi. Tevazu budur. Eğer bize doğru söylenmeyecekse Allah'tan kork denemeyecekse ne hayır var o Ömer'de dedi. İşte budur. Sen başbakan da olabilirsin. Reis cumhur da olabilirsin. Vali de olabilirsin. Bir adam gelir doğruyu söylediği zaman Allah razı olsun teşekkür ederim demen lazım. Sen Hazreti Ömer'den üstün bir makamda değilsin. Eğer bize Allah'tan kork denemeyecekse Ömer'de ne hayır var diyebilmektir tevazu. Bu ne konuşuyor? Bunu susturun, bunu durdurun dediğin anda nerede tevazu? Nerede takva? İttakillah ya Ömer. Allah'tan kork dendiği zaman Hazreti Ömer secdeye kapanırdı. Alnını topraklara sürerdi. Aman ya Rabbel alemin. Ya bu köle dedi bunu sana. Karı dedi bunu sana. Şu dedi bu dedi. Allah'tan kork dedi bana ya. Ne büyük makamdan. Adama sen kimsin denir mi ya? Dikkat edeceksin bu şey. Münafıklar nasıl? فَاِذَا قِيلَ لَوْ اتَّقِ اللّٰهِ Münafığa Allah'tan kork dendiği zaman اَخَذَتُ الْعِزَّةِ بِلِزِمْ İzzeti nefis onu yakalar. Gurur ve kibre girer. Ya bu bana Allah'tan kork diye niye vaaz ediyor? Bütün milletinizde rezil oldum. فَحَسْبُهُ cehennem. Cehennem ona kafidir Allah buyuruyor. Neden? Çünkü zaten o münafık. Çünkü münafık vaaz nasihat istemez, kabul etmez. Millet içinde ben alimim, hocayım, şuyum, buyum, valiyim, kaymakamım. Milletin içinde beni niye bozuyorsun arkadaş? E dedi adam milletin içinde demeseydiydi ama dedi. Doğru mu dedi ona bakalım. Doğru dedi. Ne dedi? Allah'tan kork dedi. Allah'tan kork dedi. Hemen secdeye kapan ya. Aman ya Rabbi. Tabii Allah'tan korkarım. Desene. Hazreti Ömer gibi olabilsene. Neyin eksilir? Artar. Tevazu. Tasavvuf tevazudur. Ve sehav cömertlik. Bu evliya Allah'ın cömertliği Allah, Allah, Allah, Allah. Geleni verirler, gideni verirler, kendi üstündekini verirler, yiyeceğini verirler. Ertesi güne bekletmezler. Bunlardaki cömertliğin haddi, hesabı sorulmaz. Bütün evliya Allah'ın bir vasfı cömertliktir. Cömertlik, cimriden bir tane evliya yoktur. Olamaz. Çünkü neden? Cibri olduğu için kendini de Allah'a feda edemez. Parayı veremeyen canını hiç veremez. Çünkü tasavvuf nedir? Nefsini feda etmektir. E bu adam da parayı veremiyor Allah için. Canını nasıl verecek Allah için? Cimriden, evliyan, la yedhulü cennete bekirun velev kâne zâiden. Abid de olsa, sabaha kadar ibadet etse, akşama kadar oruç tutsa cimri cennete giremez. E tabii ki yani sonunda girerse de Müslümansa da biraz çeker. Çünkü zekatı veremez, sadakayı veremez, fitreyi veremez. Yolu vacibi terk ettiği için bir törpülenmesi icap eder. Ya onun için üçüncü vasıf neymiş? İstikamet. En yüksek dereceye ulaştıracak. İstikamet. Bir de dört vasıf. Bu dört vasıf da insanlara karşı muamelede. İnsanlara karşı acelecilik yapma. İnsanlara karşı alçak gönül. İnsanlara karşı cömertlik. Kul mahlukata karşı, karıncalara karşı, hayvanlara karşı. Değil mi? Hapiste hiçbir ekmeği yok Evliyaullah'tan bir zat. Ne diyor? Ekmeğimi karıncalara şeydim. Baktım karıncaların ekmeği yok, bir şey yok. Kaç gün aç kalmayı göze alıyor, orada karıncalar yesin. Ekmeği ufaladım, bütün yuvalarına dağıttım diye. Cömertlik. Bu bir vasıftır, bu bir sıfattır. Karınca gitsin bulsun bana ne demiyor. Nereden bu zahmeti çeksin? Karınca nereye gitsin diyor. Hazır ekmek var, ona vereyim diyor. Tercih ediyor mahlukatı. Cömertlik yapacak. Ve hüsnül huluki, güzel ahlak. Konuşurken, ederken işte bu güzel ahlak deyince innemâ bu'ithülü temmeme mekârimel ahlak. Üstün ahlakı tamamlamak için gönderelim. Bu kadar peygamberler üstün ahlakı getirdiler ama sonu bende geldi, tamamlamak için gönderildim. Bu üstün ahlakta da hadis-i şeriflere riayet, sünnet-i seniye ittiba, yemekteki adab, içmekteki adab, yani insanlara karşı, hanımına karşı, çocuğuna karşı, anana karşı, babana karşı, komşuna karşı güzel ahlak, ahlak, yani bunun tabii misalleri çok verilebilir. Kul hakları ile ilgili konu, hep güzel ahlak. Ve kemalül iman, imanın mükemmeliyeti bu dört sıfatta tecelli eder. Çünkü zaten Müslümanlar elinin dilin şerrinden kurtulduğu noktada hakiki Müslüman olursun. Allah'a karşı istikamet, şeriat caddesinden ayrılmamak. Ehl-i sünnete göre itikadı tasih ve farzlar, vacipler yapılacaklar, haram mekruhlar terk edilecekler. Böylece istikamete giderse, insanlara karşı da ve ahsane hulukû binnâs, insanlarla güzel geçinirse, kimseyi kırmadan, etmeden, kalbini kırmadan, eziyet vermeden ve amelun bil hilm, yani yemeğinin kokusuyla komşuya eziyet vermeyecek. Yemeğin kokusuyla komşuya eziyet vermeyecek. Her gün adamın mutfağının yanında, balkonun yanında hamsi pişirilir mi arkadaş? Ha adamın yoksa ben hamsi ucuz 5 liraya düştü, 3 liraya düştü, 1 kilo vereyim. Ya vereyim de o anda onda yok. Koku rahatsız ediyor. Ne yapacağız hoca efendi? Ne bileyim ne yapacağız? Ben de bir çözüm arıyorum. Yani dikkat edeceğiz. O zaman koku içeride kalsın. Ne yapalım? Camı kapıyı kapat. Bizim ev koktu. Ne yapalım? El alemi kokutacağına. Kendi evini kokut. Madem sen yiyorsun sen kok yani. Yemeyen adam niye koksun yani? La tu'zi carake. Çünkü komşuna eziyet verme diyor. Velev bi kıdriki, bi duhani kıdriki. Yani çanağının kaynayan yemeğin dumanıyla bile eziyet verme diyor. Hadis-i şerif bu. Kolay mı? İslamiyet. İnsanlara güzel muamele yaparsa ve amelün bil hilim, hilimle yani işte acele etmemek, taşkınlık yapmamak üzere hep alttan alarak, hep affederek, hep görmezden gelerek, hep bağışlamak suretiyle, intikam hissine kapılmayarak, hep örterek, hep kapatarak falan filan fe ve sufiyün. İşte sufi budur. Var mı şimdi dünyada sofi? Bir Mahmud Efendi Hazretleri'ni gördüm yani. Mürit sorsan, Alaeddin Efendi'nin müridi olarak onu gördüm. Şeyh sorsan, bizim şeyhimiz, dünyanın şeyhi onu gördüm. Ne mürit kaldı, ne şeyh kaldı. Şeyh Efendi'nin biri mektup yapmış öbür tekkiye. Belki sen çok meşgul olamazsın, senin kalabalığın var. Bende de az ihvan var. Bana gönderebilirsin, ben yani hizmet ederim onlara. O da ona cevap yazmış. Şeyh Efendi Hazretleri, yani çok teşekkür ederim. Ama benim yanımda da mürit yok, hepsi şeyh olmuş. Onun için ben müridim, fazla yok senin anladığın gibi. Ben sana hangisini göndereyim? Herkes bir havalarda, her vekil bir köşelerde, efendim herkes tutturmuş bir dava. Sofi orada, Mahmud Efendi Hazretleri tesbih elinde. Hasta da olsa, felç de olsa, yorgun da olsa, yoğun bakımda da olsa, nerede olsa olsun, o sağ el dik, yerine de böyle koymadan böyle dik duruyor. Resimlerini falan görüyor musun bilmiyorum. O sağ el dik ve tesbih kalbin üzerinde. Sofi. Kimseye eziyet etmemiş. Herkesin sıkıntısını çekmiş. Ömrünü bu millete, hizmete vakfetmiş, feda etmiş. İnsanlarla iyi geçinmiş. Allah ile tam istikamet üzere geçinmiş. Önümüzde bir örnek var. Ya Rabbi şefaatine nail eyle. Amin. Ya Rabbi himmetini üzerimize daim eyle. Amin. Ya Rabbi ömrüne bereketler ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi eksikliğini gösterme, başımızdan eksikliğini. Allahümme amin. Allahümme salli aleyhi ve sahabe sellim. Gördüm. Sofi de gördüm. Şeyh de gördüm. Mürşit de gördüm. Kutup da gördüm. Gavs da tanıdım. Anlatıyorum, anlatıyorum. Bakıyorum. Kur'an'a bakıyoruz. Onu görüyorsun. Onun ahlakına bakıyorsun. Kur'an'ı görüyorsun. Bütün tasavvufa bakıyorum, ondaki ahlak görüyorum. Çünkü onunla yaşadım ömrüm çocukluğumdan beri. Böyle görüyorum. Ha başka yok mu? Başka yok diyemem. Allah'ın dostlarını inkar edemem. Üçler, beşler, yediler, kırklar, üç yüzler, beş yüzler, yedi yüzler. Bunlar daimdir tabii. Herkesin bir makamı var. Ben tanışmam itibariyle. Efendim böyledir. Allah bizi
10: hakiki sufi eylesin. Aa. Hakiki tasavvufa nail eylesin. Aa. Ha gerçek bu tasavvuflar zümresine ilhak eylesin. Aa. Tarikat derslerimizin zahirine de riayet etmeyi muvaffak eylesin. Aa. Gece namazlarında kolaylıklar ihsan eylesin. Aa. Nefsimizin tembelliğini, keselini izale eylesin. Aa. Allah'ım uykularımızı azaltsın. Azla kanaat Aa. Etmek nasip eylesin. Allah'ım kalan bütün vakitlerimizi muhafaza etmek nasip Aa. Eylesin. Kendi derdimize düşürüp ahiret hesabımızla uğraşmaya şimdiden muvaffak Aa. Eylesin. Başkalarının ayıbını kusurlarını göstermesin. Aa. Ya Rabbi bizi meşgul onlarla bizi kalplerimizi meşgul ettirmesin. Amin. Kin ve nefretle, intikam hisleriyle kalplerimizi doldurmasın. Amin. Allah'ım kalplerimizi kederlerden tasfiye eylesin. Amin. Nefislerimizi bütün kötü ahlakından tezkiye eyle ya Rabbel. Amin. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. El Fatiha.

0: 20. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ey Oğul dersleri sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.

0: huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
3: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
4: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
5: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
3: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek, sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli, sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, ORG.TR adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
9: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı, tüzeyak, hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha, bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
4: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğun ayet hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
10: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
11: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde

0: Reklamları dinlediniz.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
3: Allahu yebdeul halqa thumma yu'idu. Allahu Teala bu varlıkları icat etti, sonra tekrar onları iade edecek. Yani icat etti onları, ölecek, sonra tekrar yeniden icat edecek. Şimdi diyor ya, öldükten sonra dirilir mi insan? Yahu ölmeden evvel nasıl yarattı bizi Allah? Buna kadir olan öldükten sonra tekrar diriltmeye kadirdir. Sonra ancak ona rücu ettirileceksiniz. Mevla'nın muhasebesine, muhakemesine, efendim söyleyeyim mizanına çıkarılacağız, döndürüleceğiz. Ona göre alalım. Mizan senden ameli salih istiyor. Tamam mı Cemal Müslümin? Muhasip senden hesap ver bakayım. Bu kadar nimetlerimi yedin. Bu kadar evi temiz hava ve teneffüs ettin. Ne yaptın? Benim kitabımı bıraktın gittin Yunan felsefesine çalıştın. Ne cevap verecek Cemal Müslümin? Ben hiç cevap bulamıyorum bunda. Siz buluyorsanız söyleyin. Bulamıyorsanız dönün bu tarafa. Kur'an'a dönelim. Hep el birliğiyle dönelim. Vallahi geç kaldık ama yani gene haklarız inşallah izniyle. Mevlam'ın yardım eder bize. Derhal hoca gösteririz elhamdülillah. Ve dünyaya hakim oluruz.
2: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
2: Bir soru, bir cevap.
4: Varisi olmayan, eşi ve çocuğu olmayan bir kişi, bu kardeşin mirası nasıl pay edilir demişler. Mirası pay etmeye geciktirmenin hükmü nedir?
5: Şimdi burada iki tane soru vardır. Birinci soru, biraz tafsilata ihtiyaç vardır. Çünkü varisi olmayan deniyor ama acaba varisten kastettiği kim? Hanımının olmaması.
4: Hanımı ve çocukları diye parantez içine koymuş.
5: Çocukları olmuyor. Peki annesi babası hayatta mıdır? Kardeşleri hayatta mıdır? Hı-hı. Buna göre miras şekillenecektir. Kur'an-ı Kerim'de fıkhi anlamda en detaylı anlatılan mesele miras ahkamıdır. Evet. O yüzden mezhepler açısından baktığımız zaman en ihtilafı az olan mesele de mirastır. Evet. Çünkü kimin ne alacağı Kur'an-ı Kerim'de açık ve net bir şekilde herkesin payı belirtilmiş, herkesin payı ifade edilmiştir. Bu sebepten dolayı bu kişi geriye kim bırakmış, kimi bırakmış, bunlar önemlidir. Buna göre şekillenecektir. Evet, belki hanımı yoktur, annesi yoktur, babası yoktur ama kardeşleri vardır. Kardeşleri anne baba öz kardeştir ya da sadece babadan bir kardeştir ya da sadece anneden kardeştir. Anne baba kardeşse o zaman kız erkek olarak işte ikiye birli malı taksim edecekler. Ama sadece anneden bir kardeşse o zaman eşit olarak taksim edecekler. Bunun gibi bazı detaylar vardır. O yüzden tavsiyemiz, bu kardeşimiz bu meseleyle alakalı kendi durumunu sorabilmek adına bizim danışma hattını arasınlar. Oradaki arkadaşlara kendi durumunu anlatsın. Vefat eden kişiye nispet ederek, tabii bu şöyle soru da çok hatalı olabiliyor. Bazen insan mirasla alakalı soru soruyor ama kendisine nispetle soruyor. Yani diyor ki hocam işte ölen kişinin geriye işte babam kaldı, annem kaldı. Halbuki bir soruda ölene nispetle annesi mi babası mı olması gerekir. Halbuki soran kendisine nispetle anam kaldı, babam kaldı, işte kardeşim kaldı şeklinde ifadeler kullanılabiliyor. Bu da soruyu dinleyen hoca efendi için bazı karışıklığa sebebiyet verebiliyor. O yüzden bu gibi sorularda soruyu sormanın usulünü de bilmemiz de fayda vardır.
4: Anne, baba, üveylik,
5: o da var. Bunlar... Bir de ölüye nispetle, yani ölenin hanımı kaldı, ölenin annesi kaldı, ölenin çocuğu kaldı şeklinde soruyu böyle tavsiye etmemiz gerekir. Bu kardeşimiz bunları zapt etsin ve bizim danışma hattına sorsun. Oradaki arkadaşlar kime ne düşüyor bunu en ince ayrıntısına kadar söyleyecekler. Gelelim ikinci sualine. İkinci sualinde diyor ki işte
4: geciktirmemiz
5: caiz olur mu? Şimdi mülk edinme yollarına baktığımız zaman İslam fıkhında temelde bu mülk edinme yollarını ikiye ayırırlar. Bir ihtiyari olan mülk edinme yolları, bir de cebri olan mülk edinme yolları. İhtiyari ne demektir? İhtiyari kişinin kendi iradesiyle oluşur. söz gelimi ben sizden bir mal satın alırım. Satın almış olduğum malı mülk edinmiş

0: olurum ama bu benim irademledir.
1: Evet.
0: Veyahut da ben mubah olan bir malı ihraz ederim. Yani örneğin işte balığa çıkarım, balık yakalarım veya ava çıkarım, avlanırım. Veyahut da ormanda, dağda odun toplarım ya da işte dağ çileği toplarım. Onu mülk edinirim. Bu da benim ihtiyarımla olan bir ameliyedir.
1: Evet.
0: İhraz ile ihraz-ül mubahat şeklinde ifade edilen mülk edinme yolları ama bunlar hep ihtiyaridir. Bir de cebri vardır ki cebri kişinin iradesinin dışında kendiliğinden oluşan bir mülk edinmedir.
1: Hmm.
0: Bu da nedir? Miras ahkamıdır.
1: Evet.
0: Yani mirasta kişinin kabulüne bağlı olan, isteğine bağlı olan bir mülk edinme yolu yoktur. Cebri olarak, otomatik olarak intikal eden bir mülkiyet vardır. Müverris vefat ettiği zaman varislerin hisseleri doğrultusunda her ne kadar kendileri bunu bilmese de mal otomatik olarak kişinin vefatıyla bunlara intikal eder.
1: Evet.
0: O yüzden hani soruda biz intikali geciktirecek olursak aslında intikali geciktirme diye bir şey olmaz.
1: Sadece el alma.
0: Yani sadece burada var olan yeküm malda total olarak her bir mirasçının yüzdelik olarak payı kendiliğinden sabit olur. Ama siz o kişinin payını ona vermekte geciktirirsiniz.
1: Evet.
0: O zaman bu kişiye ait olan bir malı kişiye vermekteki geciktirme olur ki karşı tarafın rızası olmadan böyle bir şey yapmak caiz değil. Çünkü ona ait olan bir maldır. Ona ait olan bir malı siz vermiyorsunuz. Meseleyi böyle, efendim biz daha mirası taksim etmedik o yüzden vermiyoruz değil. Miras taksim edilmiştir aslında şer'an. Çünkü şer'an o malda yekün olarak o kişinin, o mirasının yüzdelik olarak hissesi sabittir. Ve indallah'ta o onun mülküdür.
1: Artık onun mülküdür, onun mülküdür. Tasarrufunda. Her
0: şey. Onun tasarrufundadır ama siz resmi olarak bir takım kuralları işleterek ya da belki de o ananiyenizi işleterek, o var olan törenizi işleterek o evladın veya o kardeşin ona el uzatmasını engelliyorsunuz. Veya o evladınızın, ki anneler genelde böyle bir şey de yapabiliyor.
1: Evet.
0: Ona el uzatmasını engelliyorsunuz ya da o haya ettiği için, utandığı için bir karmaşalık çıkmasın diye el uzatmaktan çekiniyor. Yoksa bu mirası pay etmeyi geciktirmek olarak değil. Burada mal otomatik olarak ona intikal etmiştir yüzdelik olarak. Ha, sadece var olan maldaki hisseyi bölüştürme meselesi kalmıştır. Bölüştürmede tarafların rızasıyla belli bir o oranlar sabittir zaten. O oranlar doğrusunda bölüştürme olunur. Bu bölüştürme tabii kısmen bir alışveriştir. Nasıl kısmen alışveriştir? Yani söz gelimi diyelim ki şu bilgisayar da bize ortak olarak kaldı. Şu masa da bize ortak olarak kaldı. Ben işte diyorum ki bilgisayardaki hissemi sana şu masadaki hissem mukabilinde satıyorum.
1: Evet.
0: Sen de o hisse mukabilinde bilgisayarın hissesini satın alıyorsun, masanın hissesini bana satıyorsun. Bu karşılıklı bir mübadele mantığıyla oluşacağı için bu iki tarafın veyahut da tarafların rızasına bağlı olan bir ameliyedir.
1: Hmm.
0: Sadece bunu geciktirebilirler. Bu geciktirme de tarafların rızasıyla olmalıdır.
1: Evet.
0: Yoksa bu maldaki hissem, benim masadaki hissem veya benim bilgisayardaki hissem ya da önünüzdeki bardaktaki hissem kendiliğinden oluşan bir hissedir. Çünkü dedik ya cebri olarak yani ihtiyarın dışında, irade dışında kendiliğinden intikal eden bir mülkiyet olacağı için baba vefat etti, müverris vefat etti, varis otomatik olarak o mala sahip oldu demektir.
1: Yani şimdi biz büyükler olarak işte baktığımız zaman kendi aile içerisinde veya çevremizde işte diyoruz ki aman mal çarçur olmasın, birileri onun idaresini yapsın, işte kardeşlere hakkını dağıtsın ama burada bazen dediğiniz gibi hakkaniyetsizlik olabiliyor.
0: Evet.
1: Veya bir kişinin farklı bir ticaret yapma ihtimali var. Siz onun önüne geçmiş oluyorsunuz veya ev alacak, farklı bir şey yapacak. Bunu durdurmuş oluyorsun. Bu da o zaman kul hakkına girmiş
0: yani
1: oluyor.
0: Yani şöyle düşünelim. Diyelim ki biz ortaklaşa ikimiz bir malı beraberce satın alsak, tek bir malı ortak olarak satın alsak, satın aldıktan sonra bu malda sizin de hisseniz var, benim de hissem var. Satın almadaki hisse oranlarımız buna göre şekillenecek. Peki bu malda benim hissemi ve senin hisseni bölüştürme meselemiz var. Bu bölüştürmede nasıl ki ikimizin iradesine ihtiyaç duyuluyorsa o malın bize babamızdan intikal etmesi durumunda da durum aynı olacaktır.
1: Evet.
0: Ha beraber ortak olarak satın almışız ya da o bize işte müverrisimizden intikal etmiştir. Bu bağlamda arada bir fark olmayacaktır.
1: İşte bazen de diyorlar ki işte büyükler gücenmesin, darılmasın, arada kavga gürültü olmasın, bir maldan sebep işte birbirimize girmeyelim
0: şüphesiz
1: diye.
0: Şüphesiz olması gereken bu. Evet. Yani eğer mirasçılar içinde malı problem yaparak, ön plana çıkartarak bu konuda nahoş bir manzara oluşmasına sebebiyet verecek bir durum söz konusuysa elbette uygun olan diğer tarafa biraz daha tahammül etmek, maldan sebep akrabalık bağlarını kopartmaya fırsat vermemektir.
1: Evet.
0: Efendim abim yapıyor, kardeşim yapıyor, anam yapıyor. Evet o belki yapması gerekeni yapmıyor ama onun suç işlemiş olması senin en azından bu suça devam ettirerek bu aile bağlarının kopmasına da sebebiyet vermemek evet. lazım. Fedakarlıkta bulunur. Güzel lisan-ı münasip ile anlatılır ama açık bir şekilde sana zulmediyorsa ve sen de bu zulme tahammül edemeyecek bir durumdaysan karşı tarafa zulmetmeden hakkını almak da şer-i şerifte kişinin hakkıdır.
1: Evet hocam.
2: Bir soru, bir cevap. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.

0: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
1: Psikolog Serhat Öncüler ile Psikolojik Bakış başlıyor.
2: Selamünaleyküm efendim. Yeni bir Psikolojik Bakış programında tekrar birlikteyiz. Kavuşturana, buluşturana sonsuz hamdü senalar olsun. Efendim psikolog, aynı zamanda psikoterapist Serhat Öncüler hocam. Bu hafta Lale Gül TV'nin stüdyolarında misafirimiz, sizlerden gelen sorulara cevap vermeye devam ediyor. Sizler de ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Değerli hocam hoş geldiniz.
3: Hoş buldum.
2: Yine hızlı bir şekilde sorulara başlıyorum. İnşallah. Hazırsanız. Efendim bir izleyicimiz şöyle söylemiş, bir kız evladımı sanırım. Narsist bir babam var. Sussam suç, konuşsam dert. Allah korkumuz olduğunu bildiğinden dolayı sürekli bizi babalık hakkıyla, bedduayla tehdit ediyor. Günlerce küsüyor. Ahlakı düzelsin diye dualar ediyoruz ama daha da kötüye gidiyor. Bu durumda nasihat eder misiniz?
3: Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselam ala Resulillah. Şimdi burada tabii narsist bir baba, günümüzün çok konulan, konuşulan, insanlara yakıştırılan bir tanısı bu. Öyle olsa da olmasa da, ama kişilik bozukluklarındaki şu durumu ilk önce bilmekte fayda var. Kişilik bozuklukları renk tayfının içeriğindeki o rengin yoğunluğu gibidir. Mesela dört dörtlük bir narsistik kişilik bozukluğundan bahsedebiliriz. Dört üçlükten bahsedebiliriz. Dört ikilikten, dört birlikten gibi. Yani bütün o özellikleri kendisinde toplamış, gerçekten insanlarla ilişkilerini ciddi anlamda zora sokacak bir narsist veya diğer kişilik bozuklukları da olabilir yoğunluğuna göre. Bazı kişilik bozukluğu özelliklerini taşıyan ama onun kadar yoğun olmayan kişilikler de olabilir. Bunlar farklı farklı boyutlarda değerlendiriliyor ve tabii ki ilişkilere de farklı şekilde yansıyor. O yüzden bir kişide büyüklenmecilik, ben merkezcilik, bencillik gördüğümüzde illa o hemen bir narsistik kişilik bozukluğu veya dört dörtlük bir narsistik kişilik bozukluğu olmak zorunda değil. Hani yüksek şiddetli, orta ve hafif gibi bakabiliriz buna yine. Yoğunluğuna göre. Ama sonuç olarak toplumumuzda bu tarz insanlar sık yakıştırılıyor, sık tanı korunuyor, sık bundan bahsediliyor. Gerçekten de dünyada da ben merkezcilik giderek artıyor. Yani hoşgörüsüzlük, empati yoksunluğu, duygusal yaşantılara uzaklık, mesafelilik gittikçe artıyor. Bunun sonucu olarak da tabii ki kişilik bozukluklarının artış gösterdiğini zaten düşünüyoruz ve söylüyoruz. Zaman zaman burada yine böyle bahsettiğim oluyor. Şimdi demek ki burada karşısındaki insanları aşağılamayı istikrarlı bir halde devam ettiren, onları değersiz hissettiren, değersizleştiren, sosyal ilişkilerde onları sanki kendisinin bir eşyasıymış gibi kullanan, onun dışında karşıdaki kişinin bireyselliğine, saygınlığına helal getiren, demek ki bu sınırları aşan, zaman zaman hep kendisinden bahseden, kendisini merkeze koyan bir babadan bahsediyor olabilir. Hani böyle bir demek ki tanım olabilir. Böyle bir gözlem olabilir. Şimdi bu durumda tabii ki bu babayla ilişkiler zor bir süreç. Çocukları için de ciddi anlamda zor. Hanımı için de ciddi anlamda zor. Çünkü karşında saygınlığını hiçe sayan, görmezden gelen birisi olduğunda kendi yaşadığı sıkıntıları etrafındaki insanların önüne koyan, hep kendisini önemli gören bir insan olduğunda bununla ilişki kurmak ciddi anlamda zor ve iletişim kurmak da çok zor. Şimdi bu kişilerin saygı duyduğu veya önemsediği diyelim, bazı insanlar olur, onları kendilerine eşit gibi görürler. Tabii bu çabuk bir şekilde bozulabilir. Hemen bir hatasında, ufacık bir yanlışında kişiyi yine alaşağı edebilir ama onlarla iletişim kurmaya biraz daha istekli olabilirler. Ama mesela kızına, kızının kendisine bir şey söylemesi, kızının kendisini mantığa davet etmesi, bunları tamamen görmezden gelebilir. O yüzden bu insanların ailesinin onunla iletişim kurması zordur. Daha zordur. Özellikle çocuklarının önemsemediği ya da kendisinden aşağı gördüğü kişilerin. Sınıf olarak aşağı görebilir, sosyodemografik yapı olarak aşağı görebilir, makam olarak aşağı görebilir. Bu insanlarla iletişime geçmesi de zordur. Mesela bizim mesleğimizde bizler akrabalarımıza genelde tedavi uygulayamayız. Bu mesleki bir şeydir.
2: Ne için hocam?
3: Çünkü bizi şimdi benim çocukluğumu görmüş mesela diyelim ki. Çocukluğumda birlikte yaşamışız. Benim psikologluktan önceki hayatımı biliyor. Hani az buçuk hatalarıma, insanlığıma şahit olmuş diyelim.
2: Sizi çok ciddiye alamıyormuş mu?
3: Ciddiye alamıyor veya o şeye koyamıyor. Yani bu benim evet psikoloğumdur. Evet, o konuma koyamıyor. O tarafımla ilişkiye geçemiyor. O tarafımla ilişki kuramıyor. Bu denenmiş demek ki, deneyimlenmiş. O yüzden psikologluk da bir mesleki koddur. Akrabalara tedavi yapılmaz. Birincisi hem bu açıdan. Karşı taraf mesela benim anneme tedavi uygulamam mümkün değil. Yani bir psikoloğun annesine diyelim. Ya da kardeşine. Ya da babasına ya da işte akrabalarına her neyse. Bu tabii ki yakın akrabalar oldukça daha da zor. Çünkü benim o psikolog tarafım mesela ya sen de bana psikologluk yapıyorsun. Bu sefer bu neye dönüyor? Daha da negatif bir hale dönüyor. Bir şey söylediğinde mesela bazen arkadaş ortamlarında bile bir konuyla ilgili yorum yaptın. Ya tamam ya bırak ya sen de psikologsun ya illa falan mesela. O tarafı reddediyorlar, uzak tutuyorlar mesela o tarafımı. Ama bana danışmanlığa gelen bir kişi neyle iletişim kuruyor? Direkt psikolog tarafımla iletişim kuruyor. Zaten onu bekliyor.
2: Alıcı bir pozisyonda geliyor.
3: Evet, almaya görece hazır bir şekilde geliyor. Evet. Çünkü neyle karşılaşacağını biliyor. Ama benim geçmiş hayatımı, yaşantımı, diğer alanlarını bilmiyor. Oralarla da ilgilenmiyor başlangıçta. Ve dolayısıyla kabını doldurabiliyor. Orada bir çalışma yapılabiliyor. Şimdi demek ki kişinin bakışı da karşı taraftan bir şey alıp almamasını etkileyen çok önemli bir durum. Şimdi burada baktığımızda hani nasıl bir bağlantı kuruyoruz buraya?
2: Babadan baba kıza karşı bu duyguları
3: babanın
2: yaşıyor o zaman.
3: Kızından gelecek hani iletişim nasıl iletişim kuralım diyor ya.
2: Evet.
3: Baba hani bu yaptıkların yanlış bak seni mantığa davet ediyorum. İşte sünnete davet ediyorum. Allah-u Teala böyle buyurmuş yapma etme. Kızına kapalı olabilir. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum. Hadi be sen nereden bileceksin? Hadi be sen daha dün doğmuş çocuksun. Vesaire sen benim işte şöylesin böylesin. Bu tamamen ters de tepebilir. Buna da dikkat etmek lazım.
2: Ne yapacak peki hocam bu yolda biraz başarısız olursa? Başka bir yol.
3: Şöyle bir durum. Evin içerisinde baksın daha dikkat ettiği, daha öne çıkarttığı, biraz daha kendisine eşit gibi saydığı başka bir çocuk var mı? Kendisi de olabilir bu. Ben şimdi hani en baştan bir denklem kuruyorum. Ona göre baksınlar. Belki kızına biraz daha saygı duyuyordur. Ama yine aşağılıyordur. Yine işte yeri gelince azarlıyordur. Ama aile içerisinde o bilinir. Hani birinin gözde çocuğu vardır ya mesela.
2: Evet.
3: Veya belki de erkek kardeşidir o. Bilmiyoruz. Veya da başka birisidir. Veya torundur varsa. Bilemiyorum. Annedir. Eğer anne öyleyse. Ama olmaya da bilir.
2: O kişi üzerinden mi?
3: O kişi üzerinden iletişimi devam ettirmeye çalışmaları daha sağlıklı olur. Ha çalışmayı ve emek vermeye uğraşmayı bırakmasınlar. Ama hangi yol üzerinden gidecekleri de önemli. Hakir gördüğü, önemli görmediği bir kişi üzerinden bunu yapmaya çalışmak daha da ters sonuçlara sebep olabilir. Çünkü narsistik bir kişiyle veya hani narsistik tanısı koymayalım. Hani bu hanımın söyledi diye öyle söylüyoruz ama gözümde canlandırıyorum. Narsistik dediyse neyi kastediyor diye ama ben merkezcil. Karşıdaki insanların saygınlığına helal getiren, kolay bir şekilde değersizleştiren bir kişi diyelim. Bu kişiye mantığa çağırabilmek için empati yoluyla ona yaklaşmak gerekiyor. Empatik yüzleştirme dediğimiz bir yöntem var terapide. Özellikle narsistlerle bunu kullanıyoruz. Karşı tarafın yaptığı hareket ve davranışların bizi nasıl bir noktaya koyduğunu karşı tarafa yaşatmaya çalışıyoruz.
2: Biraz bu kız açısından biraz tehlikeli olabilir herhalde.
3: Yani onu mantığına hitap etmeye çalışıyoruz. Sağduyusuna ulaşmaya çalışıyoruz. Yani böyle bir şeyin yaşanmasının onda ne hissettirebileceği, nasıl bir karşılık bulabileceği, ne yaşatabileceğini hatırlatmaya, anımsatmaya çalışıyoruz.
2: Zor bir yol.
3: Evet. Mesela dışarıda bir insanla bunu yaşıyor olsa, dışarıda başka insanlara evdeki mesela o an ama olay anında olacak bu. Mesela otururken ya sen geçen gün bana böyle yapmıştın. İşte hatırlıyor musun? Şimdi şöyle şöyle öyle değil. Diyelim ki kızdı, bağırdı, yine azarladı bir şeyler. Oradaki o önde olan kişi kimse hani biraz daha yakın bulduğu birisi vardır demiştik ya.
2: Evet.
3: O baba dışarıda insanlarla böyle bir şey yaşasan sence nasıl olurdu? Dışarıda insanlarla böyle bir tavır içine girsen sence nasıl bir karşılık görürdün? Neler yaşanır diye sormak. Sana bu şekilde davranılsa ne hissederdiğini sormak, ne yaşardığını sormak, o anda o sağduyusuna, o duyguların yoğunluğuyla birlikte sağduyusuna ulaşma ihtimalini verir. Oraya bir tohum atmak bu.
2: Karşı taraf kızsa da bu tohumu atmaya devam etmeli miyiz peki hocam?
3: Tabii ki yani terse davranabilir, konuş. Önemli değil ya, sen kesti konuşma da diyebilir. Çok problem değil. Onlara zaten alışmışlardır. Ama mesele orada sağduyusuna ufak bir tohum atmak, onun yeşermesi için. Çünkü bu zaten bir narsisistle veya kişilik bozukluğu diyelim. Terapiler çok uzun yıllar süren süreçlerdir. Neden? Yavaş yavaş, çok yavaş ilerleyen bir süreçtir. Tohumlar atılır, yavaş yavaş onlar yeşerir, ondan sonra başka tohumlar, tarla tekrardan üst alt edilir vesaire, böyle bir çalışma.
2: Yani o an ne kadar kısa da belki daha sonrasında o cümleler kafasında yankılanıp belki doğru yolu bir vicdana
3: sağlar. İşte yavaş yavaş. Vicdanın oluşturulması tabii. Narsistiklerde tamamen vicdansızlıktan bahsedemeyiz ama işte bunu kullanmak onun aslında korktuğu bir şey. Bir narsist kişinin kendi duygularına, empatisine, hoşgörüsüne, alttan almasına yaklaşması, duygularını yaşaması, karşı tarafa merhamet etmesi, aslında bu duygular biraz endişe ettiği, uzak durmaya çalıştığı duygulardır. Öyle duygulara girerse zarar göreceğinden, sonrasında sıkıntı yaşayacağından korkar ve uzak durur. O yüzden karşı tarafı aşağılar. Kaygılandığında, endişelendiğinde öfkelenir. Öfkeyle hareket eder ve devam eder. Yani biraz daha hem kendi duygularından hem de insanlardan uzak durmaya çalışan bir yapı gibi düşünülebilir bu. Kuyuya bir taş atacaksın. Yavaş yavaş uğraşacaksın. Yani yapılacak bu. Bunun dışında tabii ki eğer var ise, belki denenmiştir ama yine hatırlatmakta fayda var. Bu kişinin belki bir kardeşi, bir ahbabı, bir aile dostu, bir birileri, hani iletişime geçilebilecek, konuşulabilecek kadar yakınlar. Bazen öyle olur. Ailenin mesela bir dayısı vardır. İşte hanımın kardeşi, eşin kardeşi yani. O arası biraz daha iyidir. Veya kendi kardeşi vardır, daha iyidir. Ama genelde bu yapılar insanlarla ilişkilerde uzaktır ama belki vardır diye bir hatırlatma babından söylüyorum. Belki onlarla da iletişime geçip bu tarz iletişimler kurmaya çalışılabilir. Yani onları vesile ederek bu konuşmalar yapılmaya çalışılabilir. Ama kolay bir süreç değil açıkçası.
2: Şey merak ediyorum siz anlatırken hocam, bu zulmedip sonradan bir de pişman olanlar var. Bunlar pişmanlık yaşayanlar var. Bunlar da narsistik tanımının o yavaş kısmında mı oluyorlar, yoksa narsistik tanımının içerisinde yer alıyorlar mı? Hani zulmediyor, zulmediyor. Mesela bu babada bir pişmanlık yok. Ama sonrasında pişman olanlar da bu tanım içerisinde...
3: O biraz daha böyle öfke kontrolünü
2: ne giriyor
3: sağlamakta
2: yani?
3: Zorlananlar da bu tarz bir durum görünür. Saman alevi gibi olabilir mesela, patlar. Ama ondan sonra pişman olur. Ya keşke böyle yapmasaydım, bu şekilde davranmasaydım. Mesela nefsi levvame gibi işte. Yapıyor ama sonra hemen pişman oluyor. Kendini levmediyor, kendini kınıyor.
2: Ya niye böyle yaptım, niye böyle? Yani.
3: Evet, öfke problemi. Farklı kişiliklerde bu görülebilir. Yani bir narsistik kişinin bir önemli bir özelliği bu değildir.
2: Tamam.
3: Orada görmeyiz. Farklı farklı insanlarda bu tarz öfke kontrol problemleri, özellikle çocukluğunda öfkeyle ilgili travmalar yaşamış, duygularını regüle etmeyi öğrenememiş çocukların büyümüş hallerinde, işte yetişkinliklerinde bu tarz durumları görürüz. Kadın, erkek, hani fark etmez. Tabii. Cinsiyet. Özellikle aile yaşantılarında, çocuklarıyla ilişkilerde bunları görürüz.
2: Peki, teşekkür ediyorum. Diğer soruya geçiyorum hocam. Peki. O zaman. Gayet de açıklayıcı oldu. Değerli izleyenlerimiz, sizler de ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Tabii bizi 44 ilde Lale Gül FM'i takip eden dinleyicilerimizi de unutmayalım. Onlar da 0549 691 8080. Bir kardeşimiz şöyle demiş: ben de sinirlendiğim zaman gülebiliyorum, gülmemi kontrol edemiyorum. Ne yapmam gerekir? Teşekkürler.
3: Evet, rica ederiz. Peki, tam da öfkeden bahsetmiştik. Arkasına bu geldi, tevafuk oldu. Şimdi öfkelendiğinde aslında bizim beklediğimiz o duygunun ifadesi nedir? Öfkeyle alakalı şeyler. Belki işte böyle yerinde duramama, suratında bir hal, öfkelenmiş bir insanın bir sinir hali vardır değil mi? Belki yüksek sesli bir çıkma, işte kaşlarında çatılma vesaire, böyle şeyler bekleriz. Ama bunda ne görüyoruz? Ne söylüyor? Gülme. Oysa ki gülme tepkisi bu duyguyla eşleşen bir şey değildir. Neşeyle, keyifle eşleştirebiliriz daha çok. O zaman demek ki burada duyguyla tepkiyi örtüştürmediği farklı bir reaksiyona giriyor. Reaksiyon formasyon dediğimiz bir şey. Aslında normalde kendisi bir şey yaşıyor ama dışarıya bunu vermiyor. Farklı bir hale convert ederek, dönüştürerek çıkartıyor. farklı bir şekilde ortaya kendisini ifade ediyor. Nedir o zaman? Demek ki bu kişide ne bekleriz? Duygularını ciddi anlamda bastırıp başka duygularını da farklı şekillerde ifade ediyor olmasını beklerim bu kişinin.
2: Fizyolojik değil
3: mesela,
2: değil hocam?
3: Yok, fizyolojik bir durum değil. Mesela üzüldüğünde, belki bir şeye içlendiğinde işte bundan bahsetmemesini, onaylıyormuş gibi davranmasını bekleyebiliriz. Hayır demekte zorluklar bu kişiden bekleyebiliriz tahminen. Karşıdaki kişiyi reddetmeye yönelik zorluklar. Karşıdakine kırıldığında bundan bahsedememeler. İşte öfkelendiğinde de gülme tepkisi. Yapılacak şey nedir o halde bu kişiye? Benim tavsiyem, önerim. Asıl duygularıyla ve sorunlarıyla yüzleşmeye başlaması olacaktır.
2: Nasıl yani hocam?
3: İşte neyse sorunları, problemleri. Muhtemelen insanlarla ilişkilerde sıkıntılar yaşıyor. Hakları yeniliyor olabilir, sınırına giriliyor olabilir.
2: Orada nasıl bir tespit yapacak?
3: Karşılığını alamıyor
2: sorunu
3: olabilir.
2: Sorunu bulduğunda?
3: Tespit yapmasından öte bu duygularla yüzleşmek, olaylarla yüzleşmek ve olgun ve gerçekçi tepkileri yaşamak için kendisine izin vermeye başlaması gerekiyor. Mesela bu kişi bir danışmanlık sürecinde olsaydı, öfkelendiğinde, öfkelendiği bir durumu veya birkaç durumu, olayları anlatacak tabii ki. Şöyle oldu, böyle oldu, şu böyle gitti, bu böyle yaptı. Güldü, anlatırken de güler zaten. Ya bana böyle yaptı der, güler.
2: Keyif
3: bana
2: alma gülüncü
3: güler.
2: Değil yani.
3: Yok,
2: bu.
3: Keyif alma gülmesi değil. Bu bir acı gülme. Yani bunun karşısında çaresiz olduğundan ve bununla başa çıkamadığından bir gülme bu. İşte o duyguyu karşılayamadığı için, öfke duygusunu karşılayıp ifade de edemediği için, kendisine bunun için izin veremediğinden ne yapıyor? Bunu bir gülmeye dönüştürüyor. O zaman bu olaylarla gerektiği duygular şeklinde karşılaşması gerekecek. Yani birisi sınırına mı girdi? Birisi onun canını mı sıktı? Yapması gereken şeyi yapmayı öğrenmesi gerekecek. İlk önce o duygularını kabul edecek. Kendisinin de öfkelenebildiğini, kendisinin de kırılabileceğini, bunun kendisinin de hakkı olduğunu, neden bunları yapamadığına yönelik çocukluğuyla alakalı belki bağlantılar kurulacak. Belki annesi, belki babası, belki ailesi, belki yaşadığı ortam, kimler yetiştirdiyse. Bazı ailelerde çocukların duygularını yaşamasına pek izin verilmez. Sus ağlama, sus işte şey yapma. Ne bağırıyorsun, ne ediyorsun
2: çok
3: mesela.
2: Çok tehlikeli bunlar. Yani sus ağlama, sus. Yani işte yani abartı
3: bunun bu ne şekilde istikrarlı bir halde devam ediyor, evet, ona bak. Yoksa tabii ki hani ya sus ağlama denilebilir belki. Hani çok nadirattan veya duruma göre, olaya göre. O andaki hale göre.
2: Bastırılmayacak
3: ama. Ama evet, sürekli olarak duyguları bastırılan, bastırması gerektiğini öğrenen çocuklarda, eğer bastırmazsa çok daha büyük tepkiler alıyorsa, cezalarla karşılaşıyorsa, sus ağlama çarparım bir tane mesela. Hani böyle şeyler etraftan belki duymuşuzdur.
2: Evet evet.
3: Değil mi?
2: Bizzat yaşadık da. Yani hocam.
3: İşte ne ağlıyorsun, bunda ağlanacak ne var? Veya ağladığı için daha çok dövülen çocuklar. Mesela bazen görüyor, çocuk ağlıyor, bir tane daha vuruyor.
2: Ya da bisikletten mesela düşüyor, niye düştün? Bir daha dayak yiyor.
3: Hani niye düştün, başka bir şey. Oradaki duyguyu hedef alarak önemli olan, çocuğun davranışını değil de hatasını, mesela vazoyu kırdı. Niye vazoyu kırdın? O başka bir konu. Vazoyu kırdı, ağlıyor. Niye ağlıyorsun? Burada duyguyu hedef alan bir şey var. Mesela sıkıldı, bunaldı. Niye sıkılıyorsun? Sıkılmaya hakkı yok. Korkmaya hakkı yok. Ağlamaya hakkı yok.
2: Yani ebeveynler endişe ediyor. Çocuğum sıkıldı, çocuğum ağladı. Onu bastırmamaya gerek diyorsunuz yani.
3: Endişe ettiğimizi bastıracağız o zaman.
2: Biz endişemizi bastıracağız.
3: Biz endişe ediyoruz. O endişeyle nasıl başa çıkacağımızı öğreneceğiz. Şimdi geçen programlarda mesela şeyi konuşmuştuk. Yani bu hayat sıkıntıların da olduğu bir hayat. Bunu kabullenmemiz lazım. Çocuğumuz da sıkılabilir. Çocuğumuz da sıkıntı duyabilir. Bizim bunu da görmemiz lazım. Bunu da kaldırabilmemiz lazım. Çocuğumuza orada rehberlik edebilmemiz lazım ki çocuk da sıkıntılarıyla yaşayabilir bir hale gelsin. Problemleri aşabilir bir hale gelsin. Bastırılan şey çözülmüş demek değildir. Bir haber çıkar mesela, yayın yasağı getirirsin, sorun çözülmüş olmaz. İnsanlar duymaz sadece, bu kadar.
2: Problem ortada hala.
3: Problem ortada tabii ki. Şimdi burada da çocuk o duygularla ne yapacağını bilemiyor ve eğer o duyguları yaşarsa çok daha kötü olacağını öğrendiği için duyguları bastırmanın bir yolunu buluyor. Ama bastırılan duygular yok olmaz. Niye? Çünkü o bir enerji. Mesela siz şimdi çok öfkelendiniz diyelim, o size bir enerji verdi.
2: Evet.
3: Sen bunu bastırdın şimdi. Tutmaya çalışıyorsun.
2: Evet.
3: Zihnimizde canlandıralım. İzleyen ve dinleyenler de canlandırsın.
2: Ya da bir sevincini desek oradan.
3: Sevinç mi? Evet, öfkede kalalım.
2: Tam öfkede kalalım.
3: Değiştirmeyelim. Tamam. Sevince de sonra bakalım. Tamam. Şimdi ben bunu bu öfkeyi, bu enerjiyi eğer tutarsam, hiçbir şey yapmazsam,
2: evet,
3: ne yapacağım bu enerjiyi? Bir şekilde bunu boşaltmam lazım. Bir kahkaha patlatırım.
2: Bu bilinçli bir tercih değil ama, değil mi hocam, kahkaha patlatmak?
3: Bu bilinç, yani bilinç dışı bir süreç.
2: Zamanla oluşan yani.
3: Aynen öyle, sürekli yaşanmakla ilgili. Siz zihninizde canlandırın. Bir kahkaha patlatırım, o enerjiyi mesela çıkartırım. Mesela bir el hareketi yaparım.
2: Evet.
3: O enerjinin bir kısmını atarım. Veya dediğiniz neşe, kahkaha atacağım mesela, değil mi? Ama kahkaha atamıyorum, inlerim o zaman belki. Bir ses çıkartırım, bir şey yaparım.
2: Evet, evet.
3: Veya mesela şöyle, hani şey yaparlar ya böyle, çok kahkaha atarken, gülerken, evet, ayağını yere vur. Bak, o enerjiyi atma.
2: Ya benim gece saatinde bir komik bir şey olduğunda mesela, oğlum çok şey olmasın diye hocam, kendini aynısını bahsettiğiniz gibi öyle sessiz gülüyor ki, ama yataktaki o enerjisini ben başka yerden hissedebiliyorum.
3: O enerji bir şekilde bir şeye dönüştürülecek. Tamam mı? Ama bu bilinçli bir şekilde olduğunda, hani o an gece vakti. İnsanlar uyuyor. Hani bak, orada bir sıkıntı yok. Çocuk da bunun farkında, bunu yapıyor. Burada bir bastırılma, bir ezilme, bir yok sayılma yok.
2: Evet.
3: Ama bilse ki mesela ağladığında büyük bir tepki alacak. Ne yapıyor mesela? Yorganı çekiyor böyle.
2: Evet.
3: Ufak ufak böyle hareketler mesela. Tamam mı? Örneğin. Ve bunun devamında, başka bir şeye dönüştürme dediğimiz reaksiyon formasyon mesela, ne yapacak? Aslında öfkelendi, çok sinirlendi ama gülüyor. Karşı tarafta adam bir şey yapıyor mesela, bu gülüyor böyle. Onu farklı bir hale dönüşüyor. Karşı taraf bunu garip olduğunu görür ama ne anlama geldiğini bilmeyebilir. Yani ama garipser tabii ki, bu ne biçim bir şekil diye.
2: Yani bu arkadaşımızın da biraz psikoterapi sürecine bir ihtiyacı var gibi.
3: Yani
2: bir
3: duygularıyla anda sanki yüzleşmesi gerekecek. O duygularıyla daha işlevsel. Evet, yani şimdi burada bunu söyledik ama arkadan gelen bir külliyat var sonuçta. Yani. Çocukluk travmaları var muhtemelen. Bunun bu kadar bastırılmasına sebep olan ortamlar var. Çünkü sonuçta o bizim bütün patolojimiz aslında. Psikolojik patolojilerimiz aslında hayatta kalma çabalarımızın yansımalarıdır. Yani bu çocuk anne babasıyla hayatta kalabilmesi için, ölmeyi kastetmiyorum, duygusal olarak hayatta
2: kalabilmek kurabilmesi için.
3: Evet, iletişim, etkileşim anlamında hayatta kalabilmek için, survive dediğimiz durum. Bununla başa çıkabilmek için böyle bir patoloji geliştirmiş ve bu patolojiyle hayatta kalmış. Sonra annesi babasından ayrılmış, kendi hayatını kurmuş, yuvasını kurmuş mesela. Ama bir anda bir şeyler pat diye değişmiyor.
2: Ya,
3: o kalan hal sanki bir refleks gibi, bir tik gibi devam ediyor.
2: Kalmış.
3: Tabii ki onda kalıyor ve devam ediyor. Zaten karakter, kişilik dediğimiz şey böyle bir durumdur. Yani öğrenilen, kurulmuş olan bir yapıdır ve hayat boyu sürdürülür. Kişilik bozuklukları nedir? Bazı başa çıkma yöntemlerinin çok yoğun şekilde kullanıldığı, bazı taraflarında çok immatür, ilkel kaldığı bir durumdur. Kişilik bozukluğu dediğimiz şey de budur zaten. Karşı tarafı bazen saygınlığını alt etmek, karşı tarafı bazen değersiz görmek de gerekebilir duruma göre. Ama mesela narsistik bir kişi sürekli bunu yapar. Sürekli olması zaten orada bir problemdir. Problem. Yeri ve durumuna ve zamanına göre uyumsuz bir şekilde bunun yaşanıyor olması. Bazen ben merkezcil davranmak durumunda kalabilirim, kendimi korumak durumunda kalabilirim, kendimi öne koymak durumunda kalabilirim. Ama bir narsistik kişi sürekli bunu yaptığı için zaten problemdir. Yani yerine, zamanına, durumuna uymayacak kadar sık yapılan veya hiç yapılamayan durumlardan kaynaklı zaten biz kişilik bozukluğu diyoruz. İşte burada da bazen gerçekten de sinirlendiğimde gülüp geçmem gerekebilir. Bazen gerçekten durumda, gerekebilir. Ama burada sürekli olduğu için bu bir problem.
2: Bunun için de psikoterapi
3: ve alternatifini de üretemediği için zaten problem. Alternatifini de üretemiyor. Basma kalıp sürekli o devam ediyor. Bir tek o var elinde. Başka bir başa çıkma yöntemi yok. Burada problem olan bu.
2: Peki hocam, siz psikoterapi seanslarınızla, ilişkilerinizde bu seansları belirlerken hastanın durumuna göre mi uzun tutuluyor, yoksa ona göre de kısa tutulabiliyor mu? Yani bir 2-3 seanslık hasta ya da
3: 2-3 seans, yani çok
2: olmuyor
3: zor
2: mu?
3: 2-3 seans istişare gibi olur. Yaşanılan, ne yaşadın, ne oldu, ne yapabilirsin, yönlendirme, fikir, danışma. 2-3 seans ancak budur. Zaten bir seans tanışmadır. Hani ne yaptın, ne ettin, ne oldu, ne bitti. İkinci seans keza biraz anlamaya çalışma. Üçüncü seansta noktalama diyelim. Ancak bu kadar olur. Ama kişilik bozuklukları gibi veya gerçekten psikolojik bir problem çalışılması gereken bir durum ise...
2: Uzuyor.
3: Yani normal aslında olması gerektiği kadar oluyor da biz uzuyor diyelim. Üç seanstan fazla sürüyor yani öyle diyelim. Evet. Yani çünkü bir narsistik kişilik bozukluğu mesela veya başka bir şey depresyon. Bunun tedavisi, tanısının koyulması ve devamı ve arka planının öğrenilmesi. Çocuklukta ne oldu, yaşantılarında ne var. Geçen programlarda konuşmuştuk depresyonun üç ayağı var demiştim. Evet. İşte birincisi aile öyküsünde kayıplar var mı? İkincisi işte geçmiş genlerde var mı depresyon? Üçüncüsü kişilikle alakalı. Biz bunları değerlendireceğiz, bulacağız, edeceğiz.
2: Bir zaten o bir süreç. Olmaz.
3: O bir devam eden süreç kişinin getirdiği konuya, duruma ve kendisinin içgörüsüne sorununun ne kadar yoğun olduğuna. Hani biraz önce konuşmuştuk ya ilk soruda. Dört dörtlük narsist var, dört üçlük, ikilik, hafif, birlik var.
2: Çok hafif, daha hafif.
3: Aynen öyle. Durumunun hafif mi, orta mı, şiddetli mi olduğuna, kişinin içgörü ve farkındalığının zaten buna keza ne durumda olduğuna ve bizim koşullarımıza göre o süreci planlıyoruz. Ve başlıyoruz. Bismillah. Devam ediyoruz artık nereye doğru giderse.
2: Evet ya tabii psikoterapide herkesin hani karşılayamayacağı bir bütçe olduğundan dolayı bu konuyu hani dinleyicilerim ara sıra söylüyorlar. Ben de yeri gelmişken bunu da bir merak ettim. Acaba hani 3 seansla oluyorsa 3 seansla kurtulabiliyor muyuz acaba diye. Tamam konuyu detaylı bir şekilde anlamış olduk.
3: Yani şunun gibi bir
2: olduk.
3: Şey bu. Bak şöyle yapalım o zaman. Şeyi uzatıyorum ama.
2: Ben çeyrek ekmekle
3: cerraha
2: karnımı doyuracağım.
3: Cerraha gittin. Cerraha. Benzetme yapıyorum. Tamam. Biz bir cerrah değiliz ama dahiliye uzmanına cerraha gittin. Dedin ki ya benim işte apandisitimde şöyle bir sorun var veya şurada bir şey var safra kesesi. O da dedi ki tamam bu alınacak. Alınması lazım. Sen de diyorsun ki benim 5 dakikalık param var. 5 dakikada al bunu. Diyorsun.
2: Anlıyorum.
3: Adam da diyor ki ya 5 dakika ben sana daha yeni narkoz vereceğim yatıracağım falan yok diyor. Daha fazla şeyim yok. Hemen diyor ben yatıp sen hemen kes al. Böyle bir şey yok.
2: Mutlaka.
3: Ne kadar
2: mutlaka.
3: Olması gerekiyorsa, ne kadar sağlıklı bir şekilde olması. Adam sonra o hızla yapayım derken yanlışlıkla fazla keser. Tam narkozun etkisi gelmez daha. İnim inim inlersin. Safra kesesini alayım derken yandaki damarı kopartır. Yani biraz somut bir örnek oldu ama
2: çok net
3: bu olmaz
2: örnek.
3: Yani.
2: Çok, evet.
3: Öyle olmaz. Çünkü her şeyin bir yolu var, yordam var. Bak burada fazladan uzatalım diye bir şey yok. Bir cerrah ben çok seni bir saatte ameliyat edeceğim de ben keyfimden 5 saat yatıracağım seni orada diye bir şey yok. Ne kadar da olması gerekiyorsa o kadar da olur süreç. Yani bunun uzatılması yok, acelesi de yok. Acelesi de yok. Mesela bazen bazı danışanlar söyler. Ben ayda bir gelebilirim, 2 ayda bir gelebilirim. Yani o zaman... Ona göre bir fayda alırsınız yani 2 ayda bir gelmeyi.
2: Her psikoterapi olursa da her hafta
3: ben görmeyi öneriyorum ve tavsiye ediyorum. Çünkü böyle yapılar sık görüşmeden olacak bir şey değil. Demir tavında dövülür demişler. Demir tavında dövülür. Yani demir öyle bir kor hale gelecek ki ondan sonra şekil alabilir bir yumuşaklıkta olacak. Vurunca ancak biraz şekil alacak. Yoksa hiç ısıtmadığın bir demire vur babam vur kırarsın ancak. Değil mi?
2: Evet.
3: Şimdi burada ben 2 ayda bir seni göreceğim. 2 ayda senin hayatında bir sürü şey olacak.
2: Değişik.
3: Yaşantılar olacak, durumlar olacak. Bizim konuştuklarımızı muhtemelen unutacaksın. Duygusal izi bile kalmayacak. Sonra sen geleceksin bir daha görüşeceğiz. Sonra bir gideceksin
2: sonra
3: bir geleceksin.
2: Sonra da Serhat Hocam beni tedavi edemediniz mi? Olacak.
3: Ondan sonra da Serhat Hoca olur farklısı olur. Ben psikoloğa gittim hiçbir işe yaramadı. Ne kadar gittin? Bir kez gitmiştim 10 yıl önce. Bir işe yaramadı. Yaramaz tabii. Yani bu böyle bir şey değil ki.
2: Disiplin içerisinde yapmak gerekiyor.
3: Tabii ama hayatın her yerinde böyle. Bak psikolojiyle ilgili değil. Sonra insanlar eğer zaten ne diyelim ön yargılıysa ya bak şuna bak. Her hafta çağırıyor diye şey yapıyor. Ama iyi de sen bir kursa gitsen yabancı dil kursuna. Kur'an-ı Kerim öğrenmek için hocaya gittin. Karşısına oturdun. Elif Bağ'ı açtın bir kez baktın. Bir derste sen bunu öğrenebiliyorsan. Bir derste Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenebiliyorsan gel o zaman tamam sen gel.
2: Senin 10 dakikada da hallederiz.
3: Sen 2 ayda bir gel. Aynen. Fark etmez. Böyle bir şey yok. Hayatın hiçbir yerinde yok.
2: Mutlaka.
3: İlk kez arabaya oturduğunda hemen öğrendin mi 5 dakikada? Evet. Bisiklete hemen öğrendin mi 5 dakikada? Her şeyin bir yolu yordamı var. Bir sünneti var.
2: Eyvallah.
3: Hani sünnetullah dediğimiz değil mi? Tedricen, yavaş yavaş biriken bir bilgi var. Öğrenim böyle bir şey. Sen bir anda bunu yapamıyorsan kendi hayatında aşamadığın şeyleri de bir anda yine aşamıyorsun zaten. Onu yavaş yavaş tedricen öğreniyorsun. Süreç bu.
2: Eyvallah. O evet. konuya da açıklık getirmiş olduk. Ön yargılı çok insan var çünkü.
3: Var, gerçekten de öyle. Psikoloğa gerek yok. Özellikle Müslümanın ihtiyacı yok.
2: Yani geçenlerde babası zulmetti ya kızına, mesajda anlatıyordu hocam. Hani Müslümanın psikoloğu mu ihtiyacı olur? Müslümanın psikolojisi bozulmaz. Bu tabu. Bu tabuyu da inşallah sizin gibi kıymetli hocalarımız vesilesiyle kıracağımızı düşünüyorum. Değerli izleyenlerimiz, kıymetli Lale Gül FM dinleyenleri, 0549 691 8080'den sorularınızı bizlere ücretsiz gönderebilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. Günün her saatinde numaranızı ekranda görmüş olduğunuz numaradan da Lale Gül TV izleyicileri iletebilirler. Sonrasında hocamıza biz burada yayında soracağız. Efendim, sıradaki soru şöyle: 19 yıllık evliyim. 3 çocuğum var. Benim sorum şöyle: eşim çok inatçı ve kibirli. Ben medreseye gidiyorum, her seferinde geç kaldın, ne kazanıyorsun sanki, paranı mı veriyorlar deyip beni çok öfkelendiriyor. Kadının çalışması haram diyor. Hep çalışan kadınları örnek gösteriyor. Çok kırılıyorum. Özür dilemeyi, suçunu kabullenmeyi bilmiyor. Bazen küsüyorum ama konuşsam hiç konuşmayan biri. O yüzden küsmüyorum gibi parantez de var. Artık kafamda, bünyemde kaldırmıyor. Beni ilgisizlikten suçluyor. Ne yapmalıyım hocam?
3: Evet.
2: Evet, hocalık yapıyor hanım ablamız. Para almadığı için de öfkeleniyor
3: eşi,
2: mu diyelim.
3: Eşi suçluyor.
2: Evet, eşi suçluyor.
3: Evet, bir de çalışma haram diyor ama orada yanlış bir şey var. Kadınların çalışması haram değil de kadın erkek karışık bir şekilde çalışmakta sıkıntı var. Ama bu erkeklerde de sıkıntı zaten. Sadece kadınlara özel bir mahsus bir durum değil. Kadınların, yani erkek de kadınlarla karışık çalışıyorsa erkeğe de sıkıntı var. Hani erkek çalışabilir, kadın çalışamaz böyle ortamlarda gibi bir durum, yanlış anlaşılmasın. Orada yanlış bir bilgi var, taraflı bir bilgi var yani. Kadının çalışması yasak. Erkeğin çalışması da yasak öyle ortamlarda aslında. Namaz kılmana izin vermiyorlarsa orada da çalışman uygun değil mesela erkek için. Böyle böyle durumlar var. Neyse. Eyvallah. O kendine ne diyelim?
2: Kalkan yapmış.
3: Kendine
2: biraz,
3: evet, iyi gelen tarafından alıyor meseleyi. Ama bir kadının kadın medresesine gidip kızları okutmasında nasıl bir haramlık olabilir? Estağfurullah. Öyle bir şey olmaz yani. Hatta çok da güzel bir iş yapıyor. Maşallah demek lazım. Çünkü ümmetin kızlarını dini öğretiyor, yetiştiriyor. Evet. Ne kadar güzel bir iş yapıyor. Ama evet, para almıyorlar, doğru. Bunu Allah rızası için yapıyorlar. Zaten bu medreseler halkın yardımıyla dönüyor. Yani para da verilemiyor. Ufak tefek yardımlar falan yapıyorlar. Hani ben de biraz biliyorum. Mesela işte böyle önemli zamanlarda, kandillerde, işte önemli günlerde veya zaman bazı böyle dönemlerde yakacak yardım olabilir. İşte bazı böyle koliler hazırlıyorlar Ramazan-ı Şerif'te gibi, değil mi? Hani o medreseler böyle biraz yardım etmeye çalışıyorlar. Aynen, ama böyle mutat bir maaş veremiyorlar. Özellikle kadın müderrislere. Çünkü aileyi geçindirmekle de yükümlü değiller. Böyle böyle durumlar var. Peki, onlar da Allah rızası için, hepsinden Rabbim razı olsun.
2: Amin.
3: Sayılarını çoğaltsın. Amin. Amin. Böyle bir hizmet yapıyorlar. Şimdi burada tabii yine eşle ilgili problemler. Bakın, yine tekrar karşımıza böyle bir konu çıktı. Yani sürekli dönerek, değil mi? Bizim bunlarla gerçekten başa çıkmak için çok uğraşmamız lazım. Yani eşini biraz buradan uzaklaştırmaya çalışıyor. Hanım da bundan artık sıkılmış. Bu hanım kardeşimiz, yani belki denenmiştir, belki yapılmıştır, belki söylense ben onları da çok yaptım diyecek ama şimdi aklıma gelen şunlar var. Eşinin bu süreçleri hoş görebilmesi, daha iyi hissetmesi, biraz daha belki yaklaşması için bu hanımın biraz daha fazla çaba sarf etmesi sanırım gerekecek.
2: Üç çocuk var, 19 yıllık evlilik, bir taraftan da
3: medrese
2: var. Bir yandan
3: da
2: adamla uğraşacak.
3: Yani ama çocuklara ne kadar bakabiliyor, bir de buna da bakmak lazım. Çünkü ben kendim hani şahit olduğum durumlar, medrese hocalarımızın kendi çocuklarına da bakamadıkları halleri de görüyorum. Veya benim annem müderristi, benim annem işte şeydi, benim babam hocaydı, biz onu hiç görmezdik, hiç onsuz büyüdük diyen şimdi yetişkinlerle de karşı karşıyayız.
2: Bu durumu nasıl karşılıyorsunuz?
3: Bunu da çok iyi tabii, normal karşılamıyorum yani. Kendi çocuğuna da bakacaksın, çocuğun başında da olacaksın. Şimdi böyle olunca acaba diyorum, bu taraftan da bir şey var da adam düzgün bir şekilde ifade edemiyor da bunu mu söylemeye çalışıyor? Yani bunun sıkıntısında mı acaba? Adam da düzgün ifade edemiyorsa, bazı insan çünkü sıkıntısını çok güzel ifade edemeyebilir. Tam böyle nokta atışı söyleyemeyebilir. Olayları birbirinden ayıramayabilir.
2: Dolaylı yoldan.
3: Evet, anlatamadığından yani. Hmm. Şimdi haklıyken haksız duruma düşmek var. Bu ne demektir? Sen haklısın ama kendini güzel ifade edemediğin için bir çuval inciri berbat ediyorsun. Hmm. Şimdi böyle bir şey de bak olabilir. Yani sen çocuklara fazla vakit ayıramıyorsun. Çocuklara bakamıyorsun. Bana da eve de çok vakit ayıramıyorsun. Talebelerin vesairelerin sorumlulukların biraz birbirine karıştı demeye çalışıyor olabilir. Çünkü böyle aileleri de ben görüyorum. O zaman bu hanım kardeşimiz biraz bunlara dikkat edecek. Yani eşinin madem ki anlayışsız olarak atfediyor eşini, anlayışsız. Anlayışsızlık da 0 ile 100 arasında bir derecedir gibi düşünelim. %100 anlayışlı, %0 anlayışlı mesela.
2: Evet.
3: Bunun arasında ne var? 10 var, 20 var, 30 var, 40 var, 50 var. Yani %40 anlayışlı, dereceler. %60 anlayışsız mesela gibi. Eşinin %0 olmadığını ümit ederek, birazcık anlayışı olan bir insan olduğunu ümit ederek, eşine öyle bir davranmalı ki eve,

0: olacak.
1: Acaba sorun eşinde değil daha bendeymiş mi diyecek.
0: Yani ortaklaşa. Eşi de güzel anlatabilse bunun güzel bir yolunu bulabilirlerdi. Ne küserek bu mesele hallolur ne başka şeyle. Geçen programlarda yine sıkı takipçilerimiz bilir, enerji kaçağından bahsetmiştim evlilikte. Evet,
1: çok güzeldi.
0: Şimdi böyle çözülemeyen sorunlar enerji kaçağına dönüşür. Acaba bu
1: ablada,
0: evet, hanım kardeş de medreseye mi çok vakit ayırıyor da bir enerji kaçağına mı dönüşüyor bu? Evden biraz uzaklaşmış oluyor, eşinden biraz uzaklaşmış oluyor. Bu da olabilir.
1: Ablamız diyecek ki sorduğuma pişman oldum hocam.
0: Niye? Kötü bir şey söylemiyorum
1: ki. Tabii ki farkındalık ürettik.
0: Ne hatalı buluyorum, ne onu suçluyorum. Bu pencerelerden de baksın. Çünkü hiç kimse evi kötü olsun istemez bir kişilik bozukluğu değilse.
1: Evet.
0: Eşi kötü olsun istemez. Bundan mutlaka fayda sağlamaz çünkü. Eşi yıkılırsa kendi de yıkılır da.
1: Ya yuvası da yıkılır.
0: Yuvası da yıkılır. O yüzden eşini yok etmeye çalışmaz. Asıl düzeltmeye, kalkındırmaya çalışır. Adam da belki buna uğraşıyor ama kıra döke. Tamam mı? Çok da anlatamıyor olabilir. Beceremiyor olabilir. Ama söylediklerinde acaba bir haklılık payı var mı? Bir dönüp baksın. Çünkü gerçekten medrese hocalarında böyle bir yaşantıyı ben çok görüyorum. Yani çocukları, aileleri biraz daha arka planda kalıyor. Allah rızası için, hizmet aşkıyla, samimiyetle. Ama bu çocuklar mesela ya medresede büyüyor, annesini görmüyor, karman çorman bir şeyler. Hani ya babası eve gelmiyor, babası eğer hocaysa, hani böyle durumları da görüyoruz.
1: Evet.
0: Mesleğiyle evli anne babalar diye ben yıllar önce bir video yapmıştım. YouTube kanalımda benim bulurlar ve mesleğiyle evli anne babalar. Orada bundan bahsediyorum. Çok da güzel bir şeydi, bir böyle sohbetti. İşte tam bunu anlatıyorum. Yani sen evet bunu yapıyor olabilirsin ama aslında senin sorumlulukların da var.
1: Var.
0: Senin çoluğun çocuğun senin ilk sorumluluğun. Ümmetin çoluk çocuğu sonraki sorumluluğun. Bunlara da bakacaksın. Tamam bunu da yapacaksın anlıyorum. Ama bunlara da bakacaksın. Bunları arka plana atamazsın. Ama bir doktor için de böyle, bir mühendis için de böyle, bir psikolog için de böyle, bir yayıncı için de böyle. Sen burada kendini vakfedip evde çoluk çocuk bırakamazsın. Bu da senin görevin. Ama orası asli görevin. Çünkü sen ona evlenerek üzerine vacip kıldın. Sen onlara devam ettirmek durumundasın. Sonra buralara da bakacaksın. Zaten ikisini birlikte yapan kazanıyor.
1: Yani ilk ailede ümmet olabileceğiz, sonra hizmet edeceğiz.
0: Ondan sonra evet diğerlerine de tabii ki devam edeceğiz. Ama doktor da böyle, illa hocalar değil.
1: Yani.
0: Doktor sabah akşam ameliyat yapıyor. Ne eve geldiği var ne bir şey. Böyle olmaz tabii ki. Ya da psikolog sürekli gezilerde, konferanslarda millete neler neler anlatıyor. Kendi çoluk çocuğu perişan, böyle şeyler de gördük.
1: Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz ve yayın sürenin sonuna da geldik. Ben izleyicilerime bir kez daha hatırlatmak isterim. Efendim günün her vakti sorularınızı sonuçta YouTube'da gece de Lale Gül TV, Lale Gül FM'de de programın bazı programı tekrarları yayınlanıyor. Duyduğunuz anda Serhat Hocam'a 0549-691-8080 üzerinden sorularınızı iletebileceğinizi hatırlatmak isterim. Hocam yine keyifli geçti. Yine farklı bakış açılarından problemlere empati yapabilmeyi de bize kattı. Allah razı olsun.
0: Amin.
1: Var mı söylemek istediğiniz son dua babında bir şey?
0: Rabbim cümlemizi yolunda muvaffak etsin.
1: Amin, amin. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenlerimiz ve kıymetli Lale Gül FM dinleyenleri, bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, selamun aleyküm.
2: Psikolog Serhat Öncüler ile Psikolojik Bakış sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL.

0: bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL başlayabilirler.
1: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
0: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
4: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444 29 89. Kovacı dede iletişim numarası.
1: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
8: Lale Gül FM. Lale Gül FM. Huzura giden yolda en iyi yol arkadaşınız.
9: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Aklül maaşı kasirun nazari, aklül maadi hadidül basar. Dünya aklı kısa görüşlüdür, duvarın arkası görmez. Ahiret aklı keskin görüşlüdür, sonsuza kadar görür. Onun için İmam Rabbani Hazretleri hep ne buyuruyor? Ahiret aklını kazandıracak ameller yapın. Bu da nedir? Ölümü hatırlamak, ilim meclislerinde bulunmak, zikir meclislerinde bulunmak, Mevla'nın zikriyle meşgul olmak, dünyacı insanlarla konuşup görüşmemek, arkadaşlık etmemek. Çünkü dünyadan bahseden insanların muhabbetleri seni ne yapar? Dünyaya meylettirir. Arkadaş bu işte çok önemli. Adamla oturuyorsun, bir kere Allah'tan, Resulullah'tan, ayetten, hadisten, ahiretten, cennetten, bir şey konuşmuyor. Devamlı yeni çıkan araba, yeni çıkan bilmem ne, internetteki bilmem ne, efendim, alacak, verecek, yiyecek, giyecek, devamlı dünya ya, devamlı dünya. Adamın muhabbeti. Onlarla uzak duracaksın diyor. Ahireti konuşan adamlarla yakın olacaksın diyor. Ey oturacağımız arkadaşların meclisinde bulunacağımız kimselerin en hayırlısı kimdir ya Resulallah'ın? Men zekkerakum billahi ru'yetu. Gördüğün zaman Allah'ı hatırlayacaksın. Namazı hatırlayacaksın. İbadet hatırlayacaksın adamı gördüğün zaman. Ve zâdefiyen mikum mantuku. Konuştuğu zaman adam senin ilmini artıracak. Sana ilim verecek. İlmine ilim katacak. Ve rahabekum fil ahiret amelu. Amellerine baktığın zaman ahirete teşvik edecek. Kabirde, mahşerde, sırat, mizanda lazım olan amellere teşvik olacaksın. Bakacaksın adamın ameline. Ulan ben bunun yanında hiçbir şey değilim, hiçbir şey yapmıyorum. Ben ölmeyecek miyim? Bu adam ölecek de ben ölmeyecek miyim? Bu adam bu kadar takva sahibi benden fazla amel ediyor. Benim hiçbir sermayem yok. Ahirete nasıl çıkacağım? İnsana bunu düşündürecek yani. Ama sen öyle adamları dinliyorsun internette. Programlarını dinliyorsun, internette konuşmalarını, videolarını izliyorsun veyahut da oturuyorsun kahvede, evde, kıraathanede, şurada burada kafede oturuyorsun. Öyle adamlar oturuyorsun. Gördüğün zaman şeytanı hatırlatıyor. Konuştuğun zaman cehaletini artırıyor. Yaptıklarına baktığın zaman seni dünyaya teşvik ediyor. Ulan bu adamın ne güzel yiyor, ne güzel içiyor, biz hiç yiyemiyoruz, içemiyoruz. Başlıyorsun, hayıflanma. Bu sefer üzülmeye başlıyorsun. Onun osu var, bunun busu var. Hele kadınlar bundan daha çok etkileniyor. Bir de kadınlar kendi aralarında da grupları var. Öbürü takmış takıştırmış bilezikleri, zümrütler, bir şeyler. Boğazına, küpesine, bilmem nesine. Hadi bunun yok. Bir de o da ballandıra ballandıra şunu şu kadar aldım, bunu bu kadar aldım. Hadi bakalım akşam kocası ne Allah sabırlık versin. Ondan sonra diyor ki tamam sen de adam mısın diyor ya. Niye diyor? Ya arkadaş, adam karısına neler almış ya? Sen bize bir şey almadın diyor. Geçen birisi Filipinli'yle mi ne evlenmiş? Filipinli Müslümansa evlenilir. Yoksa Filipinliler, Filipinliler onlar biliyorsunuz kimisi Budist, ekserisi Budist. Budistler müşriktir. Ehli kitap sayılmaz. Budist olduğu için Filipinliyle, Zilipinliyle öyle müşrikten evlenilmez. Müşrikeyle yani. Kadınla olursa müşrike. Müşrikeyle evlenilmez. Yani Yahudi Hristiyan'da bir müsaade var diyorsun da tabi öbürleri hepten dinsizlerle evlenilmiyor da orada da kız alıyorsun, kız veremiyorsun. Ehli kitabından kız alıyorsun, kız veremiyorsun. Ama öbüründen kız da alamıyorsun. Filipinliyle evlenmiş de mehir parasını tutturamamış, eski karıyı da boşamış. Şimdi eski karıya diyormuş ki işte bana arabanı sat, bana ver bilmem ne. İşte aralarında parayı bölüşemiyorlar, ayrılmışlar da taksimattan bilmem ne. Ne olacak? Mehir vermiş ya. Yani 999 gram altın Filipinli'ye mehir vereceğim diyor. Ulan dedim desene bu Türklerin karıları keçi fiyatına gitti ya. Peleş mi olur ya? Ben kimsenin ırkını hakir gördüğümden konuşmuyorum. 999 gram altın ne alıyorsun ya? Ne alıyorsun yani? Böyle mehir mi olur? Neymiş bu? Ha, ama işte şimdi onu duyduğu zaman bu taraf hararetleniyor yani. Hareketleniyor. Gördüğü zaman süs eşyası, takı, araba, saat, bilmem ne, işleri, güçleri, çanta, saat, küpe, bilezik, onun osu var, bunun busu var ya Rabbel alemin. Ya Rabbi bu bizim hanımlarımızı, kızlarımızı, gelinlerimizi, çocuklarımızı, torunlarımızı dünyaya karşı soğuk eyle ya Rabbi. Amin. Bizi de soğuk eyle ya Rabbi. Amin. En başta bize züht nasip eyle ya Rabbi. Amin. Dünyadan buz gibi soğut bizi ya Rabbi. Amin. Ahirete döndür kalplerimizi ya Rabbi. Ahirete çevir bizi ya Rabbi. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Bu, yani bu dünyacılık adamı dinden imandan eder ya. Eder ya. Namaz kılanı bile pat, küt, hacca gidiyorlar o zenginler. Hiç akılları hep burada. Cep telefon elinde olursa internetlere, YouTube'lara, bilmem nelere, WhatsApp'lara bakarsan Arafat'tan ne anlayacaksın ya? Arafat'tan, Mina'dan ne anlayacaksın ya? Devamlı dünya, devamlı dünya. Hele bir sıyrıl biraz ya. Bırak. Haberler duymuyorsun. Ne oluyor? Ben hiç haber var. Ben dinleyemiyorum. Vaktim de yok. Hiç şey dinlemiyorum. Ne olacak yani? Ne kaybediyorum? Ama o kadar kitap okuyorum ki. O kadar kitap, yüzlerce kitap elimden geçti. Bir haftada, iki haftada. Yüzlerce. Ama ilmim artıyor. İnşallah Rabbim amelimi de artırsın. Amin. Sizin de ilminizi, amelinizi, ihlasınızı artırsın. Amin. Beni de size bağışlasın.
6: Amin. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.

0: burası zamanın her dakikasının değerli olduğunu bilerek yayın yapan ve hayatı anlamlı kılacak programların yer aldığı Gönül Bahçeniz Lale Gül FM. İnsanları huzurlu kılan, eğitici, sosyal içerikli sohbetler ve isteklerinize yönelik programlar sunmaya devam ediyoruz. Lale Gül FM.
1: Yesevi Yolu başlıyor. En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbelahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aşevleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aşevleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aşevlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aşevleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip Büyük Yesevi Aşevini desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aşevine bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aşevi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Haydar, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Haydar Öğrenim Bursu veriyoruz. Haydar olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Haydar Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Haydar Yesevi aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Haydar Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 Evler Yaşam Mahallesi'ni aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99.000 kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3.000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5.000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere "Devam edin" diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10.000 kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9.064 Yesevi kumanyası, 115.312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5.300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarınınsa insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
4: Yesevi Yolu

0: Camimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
4: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
5: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
4: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1 588 vahidder.com.
7: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor,

0: Milletin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
1: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle efendi hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
2: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
0: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
3: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
6: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Yine yeni bir mucize rivayet ediyor. Taberani Beyhaki bunu da kaynaklarda. Ben şerhlerden onu söylüyorum tabii. Kendisi kaynak söylemiyor. Çünkü kendi kaynak. Vekâne olmuş idi. Nedir olmuştu? Yücedü bulunur. Kim için? Utbe tebni Ferkad'in. Utbe İbni Ferkad Hazretleri. Bu İbni Yarbu Es-Sülemi Es-Sahabi Hayber'de. Hayber'in fethinde bulunmuş sahabe-i kiramdan. Ondan sonra Musul'da Hazreti Ömer Efendimiz zamanında Musul valiliği yapmış. Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bin halifeleri de tabii valiler tayin ediyor. Hazreti Ömer Efendimiz vali tayin etmiş onu Musul'a. Ama Resulullah Efendimiz'le sohbeti, sahabeliği var mı? Var. Çok şerefli, kıymetli eşraftan bir zat imiş. Musul'da bir
2: büyük bir konak bina etmiş, bir de mescit bina etmiş. Bir de oğlu varmış. Amr isminde, bazı rivayetlerde Ömer isminde. O da Amr, Evliyaullah'tan, Evliyaullah'ın büyüklerinden sayılıyormuş. Tabii o tabiinden olur babasını gördüğü için en azından, oğlu. Utbe İbni Ferkat Hazretleri, evet. Amr İbni Ferkat çok meşhur, evet. O da çok büyük velilerden, her kitapta geçer yani. Bu zatın oğlu. Bu Utbe Hazretleri için bulunuyormuş. Vekâne oldu, yücedi, bulunur. Kim için? Utbe İbni Ferkat'in. Utbe'te gayrı musarif şey olmuyor, esra almıyor. Ferkat oğlu Utbe Hazretleri için. Ne bulunuyormuş ondan, ne hissediliyormuş, ne fark ediliyormuş? Tıybun, çok muazzam bir hoş koku. Bedeninden, oturduğu zaman bir meclise, bedeninden hoş kokular salınıyormuş. Şimdi orana ut sürüyorsun, burana gül sürüyorsun, bilmem ne, o kadar koku sürüyorsun, yine oturuyorsun meclise. Başkalarının kokuları ya seni bastırıyor ya da senin kokun onları bastıramıyor yani. Öyle bir kokunun herkesi bastırması kolay bir şey değil. Yani keseye de zararı var. Ben o zaman arı sütü almaya gittim kaç sene evvel. Bir Adem Efendi vardı Gölcük'te. Onda bir de abisi vardı, onun adını unuttum. Yani şimdi arı sütü alıyorum. Sabahları içiyordum bağışıklığım için. İşte bir şişenin içine koymuş sıvı. Bir şişe içiyorum. İstersen de yarısını iç, yarısını öbür gün iç dedi falan. Dedim bir tane içsem ne olur? Veyahut da iki tane içebilir miyim? Keseye zarar verir dedi. Ben de zannettim safra kesesine. Halbuki pahalı yani. Onun için burada da şimdi hoş koku, bir meclise girdiğin zaman 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi oturan yerlere giriyoruz. Senin kokunun, hepsinin kokusunu bastırması. Yani tabii kokuyu Allah rızası için Müslümanlara hoş koku hissettirmek için sürmek lazım. Riya için, gösteri için sürenler de yarın ahirette leş kokusundan kötü gelir. Mahşere çıkar diyor. Ama Allah rızası sürenler mahşerde bütün alemi kokutur yani. Ama şimdi güçlü bir, hakiki bir ut, hakiki bir amber, hakiki bir misk. Çok pahalı, dolarlarla çok pahalı. Hakikilerini ben biliyorum da paramı yettiği kadar alıyorum, param da hepsine yetmiyor yani. Bazı da hediye ediyorlar bana da. Ya bunlar çok hakiki olursa meclisteki kokuları bastırır. Bastırır ama işte ne kadar sürdüğüne bağlı. Ne kadar sürdüğü de keseye zarar verir yani. Onun için bir kokunun öbür kokuları bastırması kolay değil. Güçlü olması lazım, hakiki olması lazım, orijinal olması lazım ki kalıcı olsun. Orijinal olmayanlar kalıcı olmaz. Kimyasallar milletin nefesini tıkatır, geçer gider. Şimdi bu Utbe İbni Ferkat Hazretleri için Hazretlerinin tıybın bir kokusu varmış. Ondan sonra öyle bir koku ki Yağlı bu galebe çalıyormuş. Ne tıyben isai hanımlarının kokusuna galebe çalıyor. Galebe çalıyor ne demek? Galip geliyor yani baskın çıkıyor. Hanımlarının kokusu ne demek? Şimdi o zaman kadınlar kocaları için çok hoş kokular sürüyorlar. Şimdikilerde parfüm sıkıyorlar bir mevle o da. Hep kimyasal, nefesini tıkatıyor, alerji yapıyor vesaire. Ben bir adamlar da sıkıyor şimdi parfüm. Bir asansörde biri parfüm sıkmış olsa hemen ağzımı burnumu kapatıyorum. Ondan asansörde rastlasam böyle yapıyorum. Hiç burnumdan koku çekmiyorum, ağzımda sabrediyorum asansör kapısı açılana kadar. Çünkü neden? Bir içime çekersem 3 ay öksürürüm. Alerji var bende. Bu alerjilerle olanlar var kimisinin. Toza kimisinin, halı tozuna kimisinin. Ağaçların polenlerine vesaire. Mevsimsel de bu alerjiler tetikleniyor biliyorsunuz. Şu anda benim de başımda yani umreden alerjim tetikledi. Elhamdülillah. Onun için diğer kokulara galebe çalıyor kadınlarının. 3 tane hanımı varmış. Delal-i Nübüvve'de bir de İbn-i Abdülber'in olacak El-İstihab sahabe hakkındaki rivayetleri toplayan kitaplar bunlar. Utbe İbn-i Ferkat Hazretleri'nin eşi Ümmü Asım annemiz. Ümmü Asım tabii künyesi, Asım'ın annesi. İlk doğurduğu çocuktan künye alıyor. Ümmü Asım zevcesi şöyle anlattı. Biz Utbe İbni Farkad'ın yanın hanımıydık. Üç tane zevcesi vardı. Bizim üçümüz de kokuya çok meraktık. Tabii kadın kokuyu sürüp dışarı çıkıp yabancı erkeklerin yanından geçerse onun kokusu kim, hangi erkeklerin burnuna vurursa onlar burun zinası yapmış olur. Ellerin zinası tutmaktır. Burnun zinası koklamaktır. Gözlerin zinası bakmaktır. Ayakların zinası zina yapmaya yürümektir. Hadis-i şerif var. Zinel ayneyni nazar. Onun için kadının erkeği için, kocası için, eşi için tabii babasıdır, oldur, mahremleri için yani güzel, hoş kokayım. Bunlar meşru şeylerdir. Sünnet de denebilir. Annelerimizin sünnetidir. Ama eşinin dışındaki biri için bunu yapması haramdır. Eşi derken mahremlerinin dışındaki yani. Yani oğluna haram değil, babasına haram değil. Erkek kardeşine haram değil. Ama namahreme diyelim, için koku sürmesi haramdır. Onun için biz üç kadındık diyor. Onun eşleriydik diyor. Hepimiz ona karşı yani kocamıza işte süslü görünüm, kadının kocasına süslü görünmeye gayret etmesi, hoş kokular sürmesi. Bunlar hem erkeğin ona olan sevgisini, bağlanmasını artırır. Nefret etmez, ikrah etmez. Kötü koku duyarsa hele ki cima anında lezzeti kaçar, keyfi kaçar. Sonra bu da iyiye gitmez. Yani adamın takvalığını bozar. Közü dışarıda kalır. Başka şeyler düşünmeye başlar. Ama eşi onu tatmin etmeye çalışırsa, mutlu etmeye çalışırsa tabii bu hem eşinin yuvasının muhafazası, kendisinin yuvasının muhafazası hem de eşinin haramlardan sakınmasına yardımcı ve destek olur. İslam'ın teşvik ettiği amellerdendir. Kadının kocası için koku sürmesi. Efendim işte biz de diyor çok gayret ederdik Utbe İbni Farkad kocamız için. Hani ben isterdim ki kumamdan daha hoş kokayım. Öbürü isterdi benden daha hoş koksun. Yani eşini daha mutlu ve memnun etsin. Tabii bu da o beni daha çok sevsin, o beni daha çok sevsin. Bunlar normal şeyler yani. Bunda bir gayrimeşruiyet durumu yok. Burada anlatılmak istenen nedir? Üçümüz de çok güzel. O zamanki kokular hakiki. O zaman sahte koku yapamaz. Şimdi hakiki koku bulmak zorlaştı. O zaman da bir şeyin sahtesini yapamaz. Sahte nasıl yapacaksın? Her şey hakikat. Sahte daha pahalı yani o zaman. Bu hakikiler işte amberler, miskler, utlar, külliyalları falan ki o zamanda da bulunuyordu. Utbe diyor, yani Ümmü Asım annemiz, kocası için Utbe diyor hiç koku sürmezdi diyor. Çünkü hanımı bilmez mi yani üç tane hanımın? Hiçbiri koku sürdüğünü görmemiş. Dışarıda da yani koku sürdüğünü gören yok. Koku sürmezdi. Ama hepimizden güzel kokardı. Öyle bir kokardı ki bir mecliste oturduğu zaman onun kokusu her yeri bastırırdı. Halbuki biz özel kokular sürüyorduk yani diyor. Ama o zamanki böyle geniş geniş odalar yok. Onun kokusu hepimizin kokusundan hoş gelirdi. Bir de herkesten, her kokudan fazla güçlü olurdu diyor. Bir kere ben kendisine dedim diyor. Dedim ya ne hikmettir biz bu kadar koku sürüyoruz, senin gibi kokamıyoruz. Sen de hiç koku sürmüyorsun. Bedeninden çıkan raihay tayyibe odayı kaplıyor, sarıyor her yer. Yani bunun hikmeti nedir? O da dedi ki diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında çok ağır bir hasta oldum. Vücuduma bir yani işte zarar, musibet dokundu. Gittim Resulullah'ın yanına sallallahu aleyhi ve sellem. Herhalde fiziki sırtında, göğsünde falan bir şeyler de belirmiş artık, yara mıdır, hastalık neyse. Sallallahu aleyhi ve sellem beni önüne oturttu, otur şuraya buyurdu. Sonra elbiselerini soy çıkart buyurdu. Avret yerleri kapalı tabii. Belden yukarısın. Soyundum diyor. Ne yaptı?
1: Mübarek bir el neyse sağ elinin diyelim içine tükürdü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek ağzını suyunu bıraktı. Ondan sonra da bu diğer eliyle şöyle ovaladı diyor. Hani krem sürersin böyle yaparsın gibi. Yani sabun sürersin böyle. Böyle yaptı. Ondan sonra iki mübarek elini sırtımdan başladı. Böyle iki eliyle sıvazladı. Bütün sırtıma dokundurdu, değdirdi. Oradan önüme geçti. Yani önümü çevirdi. Bir de buradan işte boğazdan aşağı bütün efendim karnımın üzerine mes yaptı. Ondan sonra bu fark ettiğiniz, benden hissettiğiniz hangi mecliste otursa bütün meclisi kaplayan o koku bende hasıl oldu. Aleni bir şey. Bu adam terlemiyor mu? Ki Mekke Medine gibi yerlerde, o kadar sıcaklarda. Bir de onlar hareketli insanlar. Yürüyorlar tarla, bayır, çayır. Mescide gidiyorlar, geliyorlar işte. Sahabe kiram çok hareketli. Yani terlememesi kaçınılmaz. Terlemesi kaçınılmaz. Terlememesi düşünülmez. Terleyince de biliyorsunuz kokular çıkıyor. Onun için işte dedi, bu bende gördüğünüz bu hoş koku o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem beni sıvazlamasındadır. İşte bunu diyor. Yani bu onun kokusu üstün gelirdi. Tıbeni sahi. O kadar koku sürmüş olan hanımların kokusunu bastırırdı. Halbuki kendisi koku sürmezdi. Niye? Lienne Resulallah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz mesela sıvazladı bir yedeyi iki mübarek eliyle. Nereye sıvazladı? Ala batlıyı Utbe Hazretleri'nin karnını sıvazladı ve zahri sırtını sıvazladı. Onun için onda öyle bir koku peydalandı ki başka bütün kokulardan kuvvetli geliyordu.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
0: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
3: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi yine Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adrese üzerinden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca yine WhatsApp üzerinden 0530 357 6162 numaralı telefondan da yine WhatsApp üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Acil cevaplanmasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da yine Şura Fıkıh Kurulu 0212 923 36 36 0212 923 36 36 numaralı telefondan pazar günleri hariç kıymetli hocalarımıza sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk.
7: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
8: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Rabbimize sonsuz şükürler olsun.
7: Elhamdülillah hocam. Öncelikle tabii ki yeni eğitim öğretim süreci başladı.
8: Elhamdülillah.
7: Bütün talebe kardeşlerimize, öğrencilerimize, hocalarımıza hayırlı mübarek olsun diyelim. Tabii ki Şura Fıkıh Kurulu olarak yeni medreseler kuruldu, tadilatları yapıldı. Uzun süren meşakkatli bir dönemden geçtiniz hocam. Sizde şu an eğitim başladı mı ve şu anki son durum nedir? Onunla alakalı bir istiyorsanız başlayalım kısaca, sonrasında devam edelim.
8: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu birlikteliğimizi hayırlara vesile eylesin. Tamam. İfade istifadede muvaffakiyetler ihsan eylesin. Tamam. Yeni eğitim ve öğretim yılı başladığı gibi yeni yayın dönemi de başlamış oldu. Ki şu an itibarlı birçok yeniliğin de içindeyiz. Hem Lale Gül'ün mekan olarak farklı bir yerde başlamış olması ki kendi yerinde Ayder'de, Fatih'te, bu stüdyoda bu vesile, bu da bir hayırlara vesile olsun diyelim. Rabbim daha nice hayırlara da sebebiyet olabilmeyi, vesile olabilmeyi ihsan eylesin. Keza medreselerimiz başladı. Pazartesi itibariyle eğitimimize başlamış olduk. Şura Fıkıh Kurulu olarak dün aldığım son bilgi, çünkü yeni talebeler de müracaat edebiliyor. Mülakatlara geç kalmış, işte hocam biz de girebilir miyiz diyenler olabiliyor. Dolayısıyla sayı her geçen gün artıyor. Son olarak 206 kişiye ulaşmıştı elhamdülillah.
7: Burada bir parantez hocam, bunlar yeni talebe değil mi hocam? Yani bunlar fıkıh ihtisası olarak gelen hocalarımız
8: tabii,
7: aslında.
8: Daha önce aslında bunu defaatle ifade etmiştik. Bizim öğretimimiz ki takribi olarak 2002'den beri şahsım olarak 2000 yılında ilk tekamül ve ihtisas medreseleri kurulduğunda merhum Abdullah hocamız başlamıştı. Bir sonraki yıl Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız, bir sonraki yılda biz göreve başlamıştık. Evet. Ve o dönemden beri ki benim şahsım olarak 2002'den beri daimi olarak bu eğitimin içindeydik. Ve bizim eğitimimiz müfredat medresesi değildi. Evet. Yani ne demek müfredat medresesi? Biliyorsunuz bir çocuk eğitime öncelikli olarak başladığında işte hafızlık yapar. Hafızlığını eğer bitirmişse ondan sonra müfredata, normal eğitime girer. Veyahut da hafızlık dönemini yapmamışsa, çünkü yaşa göre değişebiliyor bu. Müfredat dediğimiz 5-6 yıllık bir eğitimden geçer. Bu eğitimi bitirdiği zaman icazetini alır ve halk arasında bu kişiye hoca denir. Evet. Müderris denilebilir. Bildiğimiz normalde hani nasıl ifade edelim, tıp ilminde tıbbı bitirmiş olup da doktorluğa başlayan pratisyenler olarak düşünebiliriz bunları. Yani birçok dini meselelere vakıf, ibare okuyabilecek, tefsirden, hadisten, fıkıhtan kendine lazım olacak miktara vakıf olacak bilen kişiler olarak mezun oluyorlar. Evet. Daha sonrasında bu kardeşlerimiz daha üst düzey bir ilim seviyesine ulaşmak istiyorsa, yani ihtisaslaşma, takassus yapmak istiyorsa, işte bir alan kendisine tercih ediyor. Bu bazen sevgi ve muhabbetle kendisinin yönelmesi, bazen işte hocaların onu yönlendirmesiyle bir alan tercih ediyor ki bizim alanımız fıkıh alanı, evet. İslam fıkıhı. Bu alanda işte üst düzey dersler okumak istediğinde bize müracaat ediyor. Bir imtihana tabi tutuluyor, bir mülakata tabi tutuluyor. Hocalar heyetinin karşısına çıkarak, ki bundan 4-5 sene öncesine kadar 2002 yılından beri bu mülakatları da biz yapardık. Evet. İşte merhum Abdullah hocamızla, Hüsamettin hocamla beraber bu mülakatlara, bu imtihanlara girerdik. Şimdiki elhamdülillah talebelerimiz, hocalarımız bu işleri yapıyor. Bu imtihandan belli bir seviyeye geldikleri zaman da bunlar eğitime alınıyorlar. Tabii bu eğitim dediğimiz gibi üst düzey fıkıh eğitimi. İşte belli İslam fıkhında metin olarak, işte şerh olarak, haşiye olarak belli kitapların okutulması. Tabii ilim sadece malumatın aktarılması demek değildir. Yani bilginin aktarılması değildir. Sizlerle de uzun yıllardan beri bir birlikteliğimiz oldu. Burada birçok meseleyi konuştuk. Bunların hepsi sizin açınızdan bir malumat. Ama bunun melekeleşmesidir aslında ilim dediğimiz olay. Biz orada talebelerimizle bunun işleyişi, neden ve niçin bu böyle denmiş, bu işte o gün itibariyle böyle bu fıkıhtan kaynaklı bir tartışma mı, mezhep görüşleri açısından, yoksa vakanın tespitine yönelik bir tartışma mı, örfi bir tartışma mı, arka planında neler var? Bir nevi fıkıh mutfak tarafı. Evet. Yani son ürün tarafı değil, mutfak tarafında orada bir takım ameliyelerle meşgul olmak suretiyle kardeşlerimize 4 yıllık bir eğitim veriyoruz. Evet. Ve bu eğitim neticesi doğrultusunda son yıl işte kendilerinin mezuniyeti söz konusu oluyor. Tabii bu zaman zarfında belli çalışmalarda da muvaffakiyet göstererek, işte şu anda halk arasında hani tez diye tabir edilen risale ya da işte bir kitapçık tarzında kendisine verilmiş olan bir konuyu da güzel bir şekilde kaleme alıp yazmışsa da icazet namıyla da, ki icazet biraz daha şehadet namadan daha hususidir. Evet. Bunu da kendisine tevdi ederek bu şekilde kendisi artık öğrendiklerini öğretmek üzere bu sahaya atılarak vazife yapmaya başlıyor.
7: Evet, kolay bir süreç değil. Tabii Rabbim ki. Yardımcıları olsun. Amin, inşallah.
8: Allah razı olsun.
7: Bu arada hani biraz önce dediniz ya hocam, meleke konusu. Şimdi memlekete gittik şimdi. Allah razı olsun. Yani Türkiye'nin neresine gidersek gidelim. Yani yapmış olduğunuz programlardan kaynaklı. Benden ötürü değil de sizin vermiş olduğunuz ilimlerden kaynaklı olarak insanlar çokça takip ediyor. Çünkü insanlarız bu tip konulara, yani fıkhi konulara çok meraklılar. Hassasiyet de gösteriyorlar. Gördükleri zaman yani bana da hocam hitabetini kullanıyorlar. Ben onları hemen uyarmak mecburiyetine kalıyorum. Buradan da yine uyarayım. Çünkü bu sefer hocalarımıza karşı bir saygısızlık oluyor. Yani ilim almak bunca süre işte o rahle başında gecesini gündüzünü katarak o ilimle uğraşmak ayrı bir şey. Benim burada programda öğrendiklerim, İşte duyduklarım ayrı bir şey. Bunu da ayırmak lazım burada. Onu da tekrardan buradan ilan etmiş olayım.
8: Yani hocam, malumat ile meleke birbirlerinden farklı şeylerdir. Maalesef günümüzde bazen malumat ilim olarak algılanabiliyor. Yani bir kişinin bir konu hakkında çalışmış olup da belli bir malumata sahip olduğunda filancı kişi çok alim, çok ilim sahibi şeklinde ifade edilebiliyor. Oysa onun bilgisi malumat çerçevesindedir ki gerçek anlamda bu bir ilim değil. Yani mesela bunu hani melekeyle malumata ayırt edebilmek, avami anlamda ifade edebilmek adına şöyle bir örneklendirme, bir misal yapma imkanımız olabilir. Mesela diyelim ki bir otomobile veyahut otomobillere merakı olan bir genç düşünelim. O kişi otomobiller hakkında, otomobilin nasıl hareket ettiği, motorun çalışma düzeninin nasıl olacağı, işte sürerken işte gazlı, debrajlı, frenli, bunlar hakkında teknik bir takım bilgilere sahip olabilir. Bu onlar için bir malumattır. Ama yıllarını şoförlük olarak geçirmiş, 30 yıllık, 40 yıllık uzun yol şoförlüğü yapmış olan kişi, belki o gencin bilgisinin yanında bilgisi bu bazda teknik anlamda yoktur. Ama hadi binin bu aracı bir yürütün dendiği zaman ötekisi bu araç eğer acemi yeni bindiği, binmediği bir araç olsa bile en fazla 10 dakika bir acemiliğini alır. Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi sanki yıllardan beri kullanıyormuş gibi onu kullanır, menziline ulaşabilir. Ama öteki öyle değildir. İşte meleke ile malumat arasındaki fark budur. Evet. Dolayısıyla bazen bir talebenin, derse giren bir talebenin o dersle alakalı hocadan daha fazla malumatı da olabilir.
7: Evet.
8: Niye? Çalışmıştır, bakmıştır, etmiştir. Ama meleke dediğimiz olay daha farklıdır. Ve gerçek anlamda ilim de malumatla beraber o melekenin aktarılabilmesidir ki o yüzden İbn Abidin Rahimullah Resmi Müfti isimli eserinde der ki bir kimse bütün fıkıh kitaplarını okumuş ve ezberlemiş olsa ancak fakih olan, fıkıhla iştigal eden bir hoca efendinin önüne diz çöküp de ondan o dersi aksetmemişse, almamışsa onun vereceği fetva ile amel edilmez. O gerçek anlamda bir fıkıhçı olmaz. Aslında bu sadece fıkha yönelik değil. Diğer ilim dalları da böyle değil midir?
7: Kesinlikle.
8: Yani bir adam tıp kitaplarını okusa doktor olur mu? Yani bir tabibin, bir muallimin önüne diz çöküp de ondan bunun ilmini, bunun tecrübesini aktarım yoluyla almadıktan sonra. Dolayısıyla fıkıh ilmi de bu kabilden olması hasebiyle dediğiniz doğrudur. Evet, bu gibi programların çok olması, uzun yıllardan beri beraber olmamız belki birçok malumata sahip olmanızı gerekti kılar. Ama bu malumatın kime nasıl verileceği, yani bir eczacı ile bir tabip misali, eczacı tabipten daha fazla ilaç ismi bilir. Ama o ilacın hangi hastaya nasıl verileceği konusu tabibin işidir, eczacının işi değildir.
7: Yani benim verdiğim fetvaya güvenmeyin efendim. Ben bile yani birçok konuyu mesela burada konuştuk, hani aklımızda var ama tekrardan hocamızı arayarak hocam bu böyle miydi, bunu nasıl yapmamız lazım diye tekrardan soruyoruz. O yüzden bu konulara da dikkat etmek de lazım. Hocam şimdi tabii ki eğitim öğretim süreci başladı ama Şura Fıkıh Kurulu medreseleri, şu an bildiğim kadarıyla 3 tane medresemiz var hocam.
8: 4 tane. Bir tane de ana vakıf binamız var. 4 tane yerimiz var elhamdülillah.
7: Yani buranın şimdi, süreciyle alakalı bayağı bir yoğun bir şey yapıldı, tadilat yapıldı.
8: Evet, şöyle ifade edeyim. Tabii sanki yeni bir oluşum gibi algılanıyor. Aslında bu böyle bir şey değil. Dediğimiz gibi şahsım olarak eğitimin içinde 2002'den beri var olduğumuz evet. ve 2011'den sonra malumunuz sizin de bildiğiniz işte radyo ve televizyon ve bir takım sosyal platformlar ve özellikle 2012-13'ten sonra da bunu kendi talebelerimizle beraber uzun yıllar devam ettirmemiz. Tabii öncesinde biz kurul olarak, fetva kurulu olarak, fıkıh kurulu olarak talebelerimizle beraber öncesinde İsmail Ağa Vakfı'nda, daha sonrasında Kovacı Dede Vakfı'nda ama belli nedenlerden dolayı onlardan ayrılmak zorunda kalmış olmamız ve kendi kurumumuzu kurmuş olmamız. Evet. Dolayısıyla kurumun belki kimlik olarak, aidiyet olarak yeni olsa da aslında içerik olarak İçerik baktığımız aynı. Zaman aynı değil. Eskiye dayanan bir yani temel. Evet. Yani eskiden beri var olan, uzun yıllardan beri var olan bir sistemin devamıdır elhamdülillah. Tabii bu yaşanan bazı hadiselerden kaynaklı mecbur kalındı. Yani artık bir vakfın veyahut da bir derneğin bünyesinde değil, biz kendimiz müstakil olarak bir dernek, bir vakıf çatısı altında bunun idare edilmesinin gerekli olduğu istişarelerimiz neticesi ki hayatta zaten bunu bize göstermiş oldu. Bu manada biz bu kurumun kimlik noktasında, resmiyet ve aidiyet noktasında evet yeni ama içerik noktasında ise eskiden gelen o geleneğin devamıdır. Elhamdülillah bu son dönemde ciddi sıkıntılar yaşadık evet. Ama halkımız, gönül dostlarımız gerek maddi gerek manevi olarak bizlere yaptıkları desteklerin neticesiyle çok kısa bir zaman zarfında elhamdülillah bahsettiğiniz gibi 3 binamızda gerçekten bir tadilat sürecine girildi. Tabii binamız derken bunların mülkiyeti bize ait değil.
7: Ya onu diyecektim hocam yani. Kira olan bir yere şimdi bu tadilatlar yapıldı mecburi
8: evet,
7: olarak
8: tabii,
7: ama
8: tabii, tabii.
7: bu imkansızlıktan kaynaklı olarak yani böyle bir binayı alma imkanı
8: yok tabii yani şu anda yaptığımız tadilatlardan kaynaklı dahi borcumuz vardır. Yani oldu bitti bunlar çok rahat bir şekilde değil ama tabii biz kira sözleşmelerini uzun yıllı yani bir 10 yıllık şeklinde yaptık ki çünkü neticede ümmetin maddiyatı oraya aktarıldığı için bu konuda temkinli olmaya gayret ettik. Diğer yerler ise şahsın bildiğimiz vakfetmiş olduğu yani burayı daim olarak kullanın dediği kişiler. Dolayısıyla her ne kadar aidiyeti bize ait olmasa da an itibariyle böyle bir işleme girdik. Çünkü biz geçen sene Ramazan öncesinde malumunuz işte Kovacı Dede Vakfı'ndan çıkmak zorunda kaldığımızdan dolayı talebelerimiz de dışarıda kalındı. Sağ olsun o zaman için Ömer Mahmutoğlu hocamız bir medresesini diğer medreselere dağıtmak suretiyle o sıkıntılı dönemde bize medresesini açtı. Elhamdülillah sonra çok kısa bir zaman sonrasında bir başka medrese, bir başka medrese daha olmak suretiyle sonra hocamızın medresesini kendisine tabii tekrardan iade ettik. Ve son olarak da işte bu Eylül dönemine kadar da bir tadilat sürecine girerek dediğimiz gibi ümmet de bu konuda maddi ve manevi desteklerini bize göndermek suretiyle elhamdülillah çok güzel şeyler oldu. İşte bizim fetva kurulumuzun ve vakıf yani bu kurumun Şura Fıkıh Kurulu'nun bir yönetiminin olabileceği merkezi bir binamızı işte tadilatı bitti ki son ihtisas sınıfı da orada eğitim görüyor. Son ihtisas sınıfı aslında onlar mezun oldular ama dediler hocam biz bir sene daha sizle kalmak istiyoruz. Bir sene daha sizle beraber olmak istiyoruz. Onun üzerine biz de programda biraz daha değişiklik yapmak suretiyle işte haftanın belli günleri ders, belli günleri de sahada bizatihi fetva ile iştigal etme. Yani fetvacı hocalarımızın ki 18 tane hocamız var. Bunlar halktan gelen suallere cevap veriyor. Onların dinlenmesi, sorulara nasıl cevap veriliyor, sorular nasıl değerlendiriliyor. Bir de işte hoca soruya böyle cevap verdi diye değil, hoca efendi hocam niye buna böyle cevap verdiniz, böyle olmasının sebebi nedir şeklinde.
7: Bir staj görüyorlar aslında.
8: Aynen o şekilde en azından sahaya indiği zamanda da bu konuda bir bilgi ve malumat ve meleke sahibi olması. O yüzden o merkezi binamızda dediğimiz gibi hem fetva ameliyesinin icra edilmesi hem gelen misafirlerimizin ağırlanması. Çünkü farklı kurumlarda iştigalleri olan kişilerin işte danışma olarak gelip de bizlerle müracaat ettiği, görüştüğümüz yerlerde veyahut da işte bazen Müslümanlar arasında ihtilaf çıkıp ya aramızı sulh yapın, aramızı belli bir noktada buluşturun.
7: Özellikle parantez içinde miras konusu.
8: Mirastı, işte ailevi hukuktu, işte şirket ahkamıydı vesairdi. Bir umum genel olarak birçok meseleler konusunda onların arasını uyuşturabilmek, onların arasını sulh edebilmek adına merkezi bir binamız oldu. Yine keza talebelerimizi koyacağımız güzel bir rahat imkan sağlayacak. Çünkü daha öncesinde yani geçen sene Eylül öncesinde diyelim 70 kişilik olan bir binaya 100 kişi koyma zorunluluğumuz olmuştu. Yer sıkıntısından dolayı. O yüzden bir yer daha kiralamak suretiyle, bir bina daha kiralamak suretiyle ki şu anda dediğimiz gibi sayımız her geçen günde arttı. Geçen sene 130 kişiyken şu anda 206-207 kişiye doğru çıktık. 30 küsür tane müderrisimiz var. Bunların işte 18 tanesi aynı zamanda fetvacı ve müderris.
7: Yani hem fetvali, telefonlara bakıp şey
8: hem
7: yapıyor,
8: de müderrislik ameliyesini icra ediyor. Seneye de nasip olursa güzel bir müfredatla müfredat medresesi yani iptida medresesiyle de alakalı bir çalışmalarımız olacak.
7: İnşallah hocalarımız da yani niyetimiz o şekilde ama bilmiyorum hocam nasıl uygun görürsünüz. Yani diğer hocalarımız da inşallah bir programda canlı yayınlarda inşallah onları da tanıtma imkanımız olacak.
8: Tabii zaten bu stüdyoda
7: Adem hocamızla başladılar.
8: Başladı ondan önce yine bizim Ahmet hocanın programları oldu. Tabii ki yani neticede bu bir bayrak yarışıdır. Belli bir zaman sonra bayrağı devredeceksin ve bu hizmet devam edecek. Bu hizmet şahıslarla kaim değildir. Evet. Efendi Hazretlerimiz bize bunu öğretti. Bize bunu aktardı ki onun öğretisi şeriatın bizatihi kendisiydi. Evet. Dolayısıyla bu hizmet bu şekilde devam edecektir. Rabbim muvaffak etsin. Rabbim bu yolda bizleri daim eylesin. Rabbani ilim adamları yetiştirme bilmeyi de en azından yetiştirme müesseselerini görebilmeyi de bizlere nasip eylesin. Amin. İhlas ve samimiyetle. Şu bir gerçek yani şunu ifade etmek istiyorum. Hiçbir hizmet maddiyatsızlıktan sebep akamete uğramıyor. Akamete uğraması genelde samimiyetsizlikten ve eksen kaynamasından kaynaklı olabiliyor. O yüzden Rabbim niyetlerimizi halis eylesin, samimiyetimizi halis eylesin. Gerçekten Allah için yapabilme gayreti ve şuuru bizlere ihsan eylesin. Bu doğrultuda olduğu zaman gönül dostları hakikaten sahip çıkıyor. Gerek maddiyatıyla, gerek dualarıyla, manevi olarak elhamdülillah hayal edemeyeceğimiz bir takım durumlara şahit olabiliyoruz. Yani tam sıkışıyor. Her şey bitti. Ne olacak? Yarın işte hocalarımıza nasıl maaşlarını vereceğiz? Ya da işte talebelerimiz ki talebe diyoruz bunların birçoğu evli. Evet. Şu anda bizde işte 30 tane evli olan talebemiz
7: yani,
8: var.
7: Bildiğim kadarıyla hocam yani talebe yani eğitim gören bu hocalarımızın yani maddi olarak oraya bir bağışları yok.
8: Yok
7: ücretsiz
8: yok,
7: yani yapılıyor.
8: Şey, aksine bizim imkan nispetinde onlara bir şey vermeye gayret ediyoruz.
7: Normalde eğitime gittiniz para vermeniz lazım. Bir talebenin bizim, para vermesi
8: bizim
7: lazım.
8: Bizim durumumuz öyle değil. Yani çünkü hani çünkü bunların birçoğu yaşı belli bir konuma gelmiş. Dediğimiz Tabii. gibi bazıları evlenmiş. Bazıları vazifeyi bırakmış. İmamlığı bırakıyor eğitim görebilmek için. Belli bir seviyeye gelmiş. Okumak istiyor. Evet. Kendisini daha ileriki seviyeleri ilmi anlamda taşıyabilmek adına. O yüzden biz imkanlarımızı zorlayarak bunlara bir şeyler vermeye çalışıyoruz ki Haydar sağ olsun bu konuda onun da ciddi anlamda talebelerimize destekleri oluyor. Biz de işte o destekleri toplamak suretiyle bir şekilde onlara tevdi etmeye gayret ediyoruz. Belli şeyler yani maaş şeklinde onlardan almak değil onlara vermek. Yani hocalarımıza verdiğimiz gibi onların yemesini içmesini orada sağlandığı gibi işte kalma istihdam gibi ihtiyaçlarının kaldırılması gibi bunun haricinde de maaşetlerini temin edecek, ailelerini geçindirecek. Hatta bekar olsa dahi kitap alabilecek işte o da neticede ileride evlenecektir. Evet. İleriye yönelik bir birikim yapabilmesi gerekir. Bu noktada bütün gayretlerimizi sarf ediyoruz. O da tabii bize bu konuda gönül vermiş olan dostlarımızın maddi ve manevi olan duaları, teveccüllerinin neticesi olmuş oluyor.
7: Ben bu arada gireyim tabii ki hocam bir ara şey olarak. Yani tabii ki bu medreselerin yapım aşamasında, tadilat sürecinde hocamızın biraz önce bahsetmiş olduğu gibi tabii yaptı, bitildi ama bir şekilde borçlar var.
8: Tabii.
7: Yüklü miktarda borçlar var. Bu anlamda da siz dostlarımızdan yine desteklerinizi de bekliyoruz Şura Fıkıh Kurulu olarak. 0212 923 36 36 numaralı telefondan yine irtibata geçerek yine desteklerinizi verebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarından da yine Şura Fıkıh Kurulu'nun sayfalarını takip ederek oradan da inşallah bu desteklere, yani bu yapılan hizmetlere desteklerinizi inşallah bekliyoruz. En azından bu hoca kardeşlerimiz, büyüklerimiz bu anlamda mağdur olmasın, bu eğitimlerine devam etsinler. Çünkü fıkıh çok büyük bir alan, yani olması gereken bir alan herkes açısından ve ileriye doğru devam edeceği sürece, hocamızın söylemiş olduğu gibi bayrak yarışı, bu bayrağı devredeceğimiz süreçte verebileceğimiz o bayrağı kişiler düzgün kişiler olması lazım ve eğitimleri de düzgün almaları gerekir ki bu anlamda inşallah bu medreselerde bu eğitimler en güzel şekilde verilecek.
8: Suat Bey, şunu da söyleyeyim. Şu anda mesela bizim danışma fetva hattında 4 nesil var. Yani talebemiz, talebemizin talebesi, talebemizin talebesi ve onların talebesi. Yani bu çok güzel, insana gurur verici bir şey. Yani bir hizmet başlamış ve o hizmetin devam ettiğini görüyorsunuz ki bu ciddi anlamda bir yatırımdır, büyük bir yatırımdır. Ahiret sermayesidir, bir birikimdir. Buradan elde edilecek olan kazancın Allah-u Teala Hazretleri kıyamete dek buna sebebiyet verecek, buna vesile olan kişilerin bir kazanmasına sebebiyettir. O yüzden hani bir bayrak yarışı olduğunu ifade ettik. Elhamdülillah onun da semerelerini görmeye de başlamış olduk. Çok
7: elhamdülillah.
8: Şükür.
7: Yani bu sene hocam tabii ki memlekete ziyarete gittik. Sizler de gittiniz. Yani biz Karadeniz bölgesine elhamdülillah gittiğimiz her yerde Allah razı olsun. Tabii ki ekranda gördükleri için değerli dostlarımız. Böyle bir yüz aşina alıyor. Abi seni nereden tanıyoruz falan derken muhabbet bir şekilde ilerliyor. Yani yapmış olduğunuz programların etkisinin çok tesirli olduğunu elhamdülillah bizzat canlı olarak şahit olduk. Ve inşallah bu şekilde de devam eder. Yani bir Fatih Kalender Hoca Efendi nasıl yetiştiyse, yani tabii ki bunlar Mahmud Efendi Hazretlerimizin tabii ki bereketi. İnşallah bu şekilde diğer hocalarımıza yetişecek. Dünyanın her bir tarafına inşallah göndereceğiz bu şekilde hocalarımızı ve bu eğitimler verilmeye devam edecek. Ama dediğimiz gibi bu eğitimler sizler veriyorsunuz ama dediğiniz gibi maddiyatsız da bir yere kadar ilerliyor. O maddiyat da çok önemli. Bu anlamda değerli dostlarımızdan da desteklerinizi inşallah bekliyoruz.
8: Efendi Hazretlerimizin çok hoca lazım ifadesini kullanırken bir ifadesi var. Kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var.
7: Evet, kum
8: yani
7: tanesi.
8: Kum tanesi kadar hoca ihtiyacımız var. Hakikaten öyle. Çünkü neticede insana yatırım. Yani insanların ıslah olması, insanların. Çünkü din dediğim, yani hayat dediğimiz şey fıkıhtır. Fıkıh hayatımızın her evresine karışıyor. Aile hukukundan, işte karı koca münasebetinden, ticaret ahkamından, çoluk çocuğumuzla olan diyalogumuzdan, ana babamızla olan, kardeşlerimizle olan diyalogumuzdan, A'dan Z'ye her şeye fıkıh bir tesiri vardır.
7: Evet.
8: O yüzden efendi babamızın da ifade ettiği gibi fıkıh bir hayattır. Kesinlikle. Hayat düsturudur. Bu manada çok ihtiyaç da duyulan bir ameliyedir. Bu manada Rabbim hocalarımızın sayısını arttırsın. Rabbani hocalarımızın sayısını arttırsın. Evet. Allah için bu ameliyeyi sevk eden ve bunun için hizmet eden hocalarımızın sayısını Rabbim çoğalsın, ziyade eylesin.
7: Amin. Bu sene işte memleketin oftaydık hocam. Biz de Of'ta bilirsiniz Kavak Camisi'nin hemen yanında Maraş'ta Hasan Efendi var.
8: Evet,
7: bunlar üç kardeş. Yani Efendi Hazretlerimiz devamlı oraya gittiğinde ziyaret ederdi.
8: Evet.
7: Kavak Camisi'nde işte sohbet ederdi hafta günleri. Oradaki Maraş'ta Hasan Efendi Karadeniz'i ihya eden büyük bir alim. Yani bir kişi kardeşleriyle beraber bütün Karadeniz'i ihya ettiler. İşte Zavendikli Mustafa Efendi'ye çıktık, o aynı şekilde. İşte Resul Bölükbaşı hocamız aynı şekilde. Yani buraları çok büyük bir manevi hale bürünmüşler.
8: Evet.
7: Of'a gidiyorum. Of sanki bamba, yani çarşamba gibi bir havası var Of'un. Elhamdülillah. Yani Karadeniz bu şekilde ihya edilmiş. Niye memleketimizin her tarafı bu şekilde ihya edilmesi? Dünyanın her bir tarafı böyle ihya edilmesin. Bu anlamda dediğiniz gibi kum tanesi, Efendi Hazretlerimizin dediği gibi kum tanesi kadar hocalarımıza ihtiyaçlarımız var.
8: Biz eski inşallah... ümmetlerde bir zamanda birden fazla peygamber olabiliyor idi. Evet. Allah-u Teala Hazretleri her kavme, her topluluğa bir peygamber gönderiyor idi. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadece bir topluluğa değil, bütün insan ve cinne gönderildi ve kıyamete kadar daha peygamber gelmeyecek. Peki zaman devam ediyor, insanlarda değişiklik oluyor, insanlar kültürel olarak farklılaşabiliyor. Bu konuda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki benim ümmetimin alimleri, Beni İsrail'in peygamberleri. İşte buradaki peygamber vazifesini yapması, haşa peygamber olarak değil, son peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam. Hiçbir peygamberle mukayese edilmez.
7: Yani kavimlere örnek olması açısından.
8: Örnek ve onlara yön vermek, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın getirmiş olduğu bu dinin onlara aktarılması, bir de kültürel olarak her belde kendinden olan bir kişinin ona anlatımı daha hoş oluyor, daha tatmin edici, daha kalbini inan edici oluyor. Dolayısıyla bölgelerde bu bağlamda ciddi anlamda Efendi Hazretlerimiz ifade ettiği gibi çok hoca ihtiyaç var. Çünkü neticede insana hitap ediyorsun, kalbe nakşediyorsun ve bahsettiğiniz gibi bakın bir takım isimlerden bahsettiniz ve bunlar hep iz bırakan kişilerdir. Evet. Rabbim onların izinden gidebilmeyi de bizlere nasip etsin.
7: Amin inşallah hocam. Yani devam ederiz inşallah yine önümüzdeki programlarda da medreselerimizle alakalı yine inşallah sizlere bilgilendirme, malumat vermeye gayret gösteririz. Tekrardan hatırlatmış olalım. Birçok tabii ki yapılan bu hizmetlerle alakalı, şu an tadilatla alakalı elbette ki çokça borcumuz var. Hem ustalara hem de alınan malzemelerle alakalı bu anlamda desteklerinizi bekliyoruz. Yine alt tarafta arkadaşlarımız numaraları ve yine iletişim bilgilerini sizlerle birlikte paylaşacaklar. Hocam Karadeniz'den geldik dedim. Hemen bir soruyla başlayayım.
8: Buyurun.
7: Yani oradaki gördüğüm bir konuyla alakalı, öşürle alakalı hocam. Bizim Karadeniz içinde bir yerde çay, bir yerde fındık toplanıyor. Veya işte memleketimizin birçok noktasında yine bu tarımla alakalı uğraşılıyor. Şunu söylediğimde birçok kişi o ne diyor? Yani öşür verdiniz mi diye sorduğumda o ne diye soruyorlar. Bir, ikincisi de öşür verirken işte bazısı diyor ki ben yarılı aldım burayı. Ondan sonra mal sahibi verecek. Öbürü diyor ki ben tonaj olarak aldım, yine mal sahibi verecek. Mal sahibi diyor ki beraber ortak vereceğiz. Bu öşürü gibi bir mevzu var. Evet. İstiyorsanız buradan başlayalım.
8: Tabii aslında bunu da daha önceki derslerimizde işlemiştik ama tekrar etmekte fayda vardır. Bir de bazı meseleler her sene yenilendikçe insanların tekrardan bu konuda sual sorma ihtiyacı az oluyor.
7: Çünkü tam fındık satma zamanı, çayların da son dönemleri hocam
8: aynen,
7: anlamda.
8: Aynen öyle dediğiniz gibi. Malumunuz Allah-u Teala Hazretleri kişileri yani insanları yarattı ama başıboş yaratmadı. Onlara bir vazife, o da nedir? Allah'ı bilmek ve Allah'a ibadet etmek. Bu ibadetler içinde de bedeni bir takım ibadetler vardır. Namaz gibi, oruç gibi. Bir de mali ibadet vardır ki bahsettiğiniz gibi zekat gibi.
7: Evet.
8: Bir de her ikisiyle yapılan ibadet vardır ki hacdır. Hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Dolayısıyla zekat Allah'ın farz kıldığı bir namaz gibi bir ibadettir ki İslam'da ilk halife Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala'nın bu konuda zekat vermeyi reddeden topluluğa savaş ilan etmesi de bunun nedenle önemli bir ibadet olduğunun bir göstergesidir. Evet. Peki bu zekat ibadeti sadece paraya mı taalluk ediyor? Hayır. Bunun işte belli başlı kalemleri vardır. 5 kaleme ayrılır. Bu kalemlerden bir tanesi de toprak mahsulüdür. Çıkan toprak mahsulü kendi arazisi ise, arazi memlukiye diye tabir ettiğimiz tapulu arazisi ise bu araziden çıkan mahsulün sulamasıyla alakalı eğer sulaması yani sulanmaya muhtaç olan bir mahsulse ve sulanma zamanında ekseriyetini kendi maddi imkanlarıyla suluyorsa oran biraz daha düşüyor ki bu 20'de 1'dir. Ama yok, sulamayı ben yapmıyorum. Normal işte yağmurla sulanıyor. Herhangi bir masrafa tabi değildir. Bu şekilde ise ki bu sadece suya dair masraf. Diğer masraflardan bahsetmiyoruz. Onlar katılmıyor. Onların oranda bir tesiri yoktur. Onda bir oranında bunun öşür namıyla verilmesi gerekir. Allah'ın bu farz kılmış olduğu bir namaz gibi, bir oruç gibi, bir hac gibi bir vazifedir. Bundan kaçış yoktur.
7: Yani gübre alıyorlar, gübre atıyoruz. Bunu masraftan düşemiyor.
8: Bunları masraftan düşünmüyor. Tamam. Arazi mahsulüyle alakalı olarak sadece sulama meselesi vardır. Bazı güncel yorumlar burada farklı şeyler söylenmiş olsa da ve bazı tabi'in alimlerine nispet edilen rivayetler olsa da mezheplerde tercih edilen ve üzerinde cumhurun genel olarak ittifak ettiği odur. Mesele sadece sulama ile alakalıdır. Evet. Sulamayı masrafla yapıyorsa 20'de bir, ama sulamayı kendisi yapmıyorsa onda bir oranında vermesi gerekir. Bu fakirlerin hakkıdır ve Allah'ın ona farz kıldığıdır. Bunu yapmaması durumunda elbette bir farzı terk etmek, bir haramı irtikab etmektir, bir günahı işlemektir. Allah'ım. Hele de bunun farz olduğuna itikad etmemek o insanı iman dairesinden çıkmasına da sebebiyet verir ki bu itikadi bir problem olarak karşımıza çıkar. Şimdi dediğiniz o yarıcılık misali, icar meselesine gelince kitaplarımızda bununla alakalı iki farklı rivayetten bahseder. İşte mal sahibi mi verir, toplayan mı verir, ama her halükarda da o çıkan mahsurun öşrü verilmesi gerekir. Yani
7: bir ton toplandı, onun
8: netice
7: onda
8: olarak onun evet, bir hani nisabı vardır yoktur, işte hangi üründen olacaktır detayıyla alakalı kişiler bireysel olarak bizim danışma hattını aramak suretiyle onu detayını öğrenebilirler. Ama çıkan mahsulün her halükarda verilecektir. Bu iptidada ya konuşulsun. Yani ben sana tarlamı işte icara verirken ben Müslüman adamım, inançlı bir adamım. Buradan çıkan mahsulün öşrünün verilmesinin gerekli olduğunu bilen biriyim. O yüzden bunu çıktıktan sonra pay edelim şeklinde de yapabilirler bunu. Veyahut da bunu sen ver, benim oranım şu kadar düşük olsun. Veya bunu ben vereyim, oranın biraz daha yüksek olsun şeklinde iptidada işin başında bu bir pazarlıkta konu yapılabilir. Ama yok olmadı veya veriyor vermiyor, orada önemli olan madem ki vermediyse, verilmediyse, o zaman sen kendi payının öşünü vermek zorundasın. Yani sana o miktar, tabii bu hani parasal olarak değil, icar genelde çıkan mahsulün %50'si senin, %50'si benim veya üçte biri senin, üçte ikisi benim tarzında genelde yapıyorlar. Bana düşen mahsulün ben öşünü veririm, kalanını da satarım, yerim, çoluk çocuğuma yediririm. Bu şekilde yapılması gerekir. İşte o vermesi gerekir, vermiyorsa günah onun boynuna şeklinde değil. Bu ya başta konuşulacak ve pazarlık ona göre yapılacak, ama yapılmadıysa da, konuşulmadıysa da veya karşı taraf çıkan mahsulden bunu vermiyorsa da, o zaman sen kendi nasibine düşen miktarını illaki vermen gerekecektir.
7: Mesela örneklendirme açısından söylüyorum hocam. Çaydan yola çıkıyoruz mesela. Evet. Çayda zaten şeyi söylemiştik. Masraf herhangi bir şekilde sadece hani gübre
8: olmadığında su olayı da yoktur
7: zaten. Su olayı da çay da yok zaten. Evet. Onda bir olarak da
8: fındık da olabiliyor ama sulama yerine göre değişebilir.
7: Yerine göre değişebilir. Çayda zaten sulama olayı yok. O yüzden onda bir oranında verecekler. Aynen. Bu kesin.
8: Eğer arazi tapulu arazi ise, yani kendi kişinin arazi, kendi mülkü ise, bazen devlet arazisi 2B dediğimiz, hı-hı, bu tarzdaki araziler efendi babamızın bu konudaki fetvası zekata mülhak olması. Yani mülkiyet kendisine ait olmadığı için, hı-hı, orada en azından 40'ta bir oranda oran biraz, hı-hı, daha farklı oluyor. Evet. Ama tapu aldığı, şahsına ait, istediği gibi tasarruf yapabileceği bir arazi ise burada artık bir şey, yani araziyi memlükiyedir, bunun zekatını vermesi gerekir. Burada tabii bazen şöyle yorumlar yapılabiliyor. Efendim devletin bunu tahsis etmesi, vermeye yetkisi yoktu. Bunu işte ikta dediğimiz ya da bunu satarken bazı fetvalarda iki kat fiyata vermesi gerekir. İşte bu geçerli midir, değil midir? Burada tabii aslında gaye üzüm yemek değil, bağcığı dövmek oluyor. O ki eğer bunun mülkiyet verilişini kabul etmiyorsak her yönüyle kabul etmemen lazım. Evet. Ama diğer yönlerinden baktığı zaman sen onu istediğin gibi satabiliyorsun. Bir başkasının oraya gelmesine engel koyabiliyorsan, o zaman bu mülkiyet vardır. Bu mülkiyet kabul, evet, edilmiştir. O zaman mülkiyet varsa, tapun varsa, bu tapu tahsis tapusu değil, mülk tapusu olarak da kabul edilmiş. Ona göre zekatını da vereceksin. Kız erkek mal taksiminde buna göre yapacaksın.
7: Evet.
8: Çünkü yine bizim kadim kaynaklarımızda işte arazide hani miras ahkamı konusunda kız ve erkek noktasında farklılıklardan bahsedilir. İşte erkeğe verilir, kıza verilmez. Bu da yanlış anlaşılan ya da yanlış ifade edilmiş veyahut da belleklerde yanlış kalan bir mesele. O da şudur ki arazi devlet arazisi. Devlet arazisi olması hasebiyle bu bazen Osmanlı döneminde oluyordu. Orada o köyde kalan erkek çocuğa veriliyor ki devlet taksisi ona yapmıştır. Hı hı. Bazen de sadece erkeklere veriyor, bazen de erkek ve kızı eşit olarak veriyor. Karadeniz'de maalesef bu anlayış hala devam ediyor.
7: Oradan ama, kalma hocam.
8: Ama mülk olduğu halde artık mülk verilmiş. Orada yine kıza yoktur çünkü eski devam ediyor. Ama buradaki mülk olarak sen baktığın zaman öyle değil. Bir de madem ki devletin dediğini kabul ediyorsa o zaman şu anda devlet yarı yarıya veriyor. Hmm. Madem ki devletin arazisiyse orası, mülk ona aitse o zaman ikiye birli değil yarı yarı olması, olması gerekir. Lazım. Onu o şekilde veriyor. Bu biraz nefsani hareket yani insanın şahsına hoş gelmesinden kaynaklı ona bir takım fıkhi ibareleri de referans getirmek suretiyle istediği tarafa meseleyi çekebilmek. Evet. O yüzden eğer mülkse ve mülk olarak tanınıyorsa, tapun varsa sen onu istediğin kişiye satabiliyorsan, istediğin kişiye devredebiliyorsan bu arazi artık öşür arazisidir. Ve bunun çıkan mahsulün zekatını vereceksin ve vefat edilme durumu olduğu zaman da bu arazi diğer mallar gibi terekedir ve diğer mallarda nasıl ki faraiz taksimine tabi ise bu da o taksime tabidir. Orada kalacaktır, kalmayacaktır, kızdır, erkektir, küçük evlattır. Hiçbir önemi yok.
7: Sen buradan alma, ben sana işte İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den vereceğim.
8: Şöyle, yeter bu bir anlaşmadır. Yani karşı taraf gönül rızasıyla herhangi

0: şu: çıkartıldıktan sonra kalanı yarı yarıya taksim etsinler. Ama bunu yapmıyorsa eğer, evet, o zaman herkes kendine düşen kısımda kendi ölçüsünü versin.
1: Karşı taraf vermiyorsa onun sorumluluğunda değil.
0: Onun sorumluluğunda, aynen, ona aittir.
1: Tamam. Peki hocam, tonaj olarak diyor ki ben senin yerini diyor işte bu kadar paraya toplarım dediği anda öşür mal sahibine mi ait olur?
0: Ben senin yerini bu kadar paraya toplarım
1: mesela
0: derken...
1: Mesela 10 ton çayım var işte, ben diyor ki 30 bin liraya toplarım burayı diyor mesela.
0: Vay, bu bir işçidir o zaman.
1: Bu işçidir.
0: Bu işçidir. İşçi olduğu için mahsulün tamamı mal sahibine aittir. Hı-hı. Öteki işçilik ücretini alacaktır. Öteki herhangi bir öşür vermek zorunluluğu yok. Çünkü mahsulün maliki değildir. Dolayısıyla orada mal sahibi vermesi
1: burada
0: gerekir.
1: Burada işçilik parası düşünmüyor. Yok, öşür verirken onu da söyledik. Gübre şeyi de düşünmüyor. Fındıkta da hemen hemen aynı şeyler yine geçerli şey oluyor.
0: Bir orada sulama olayı vardır fındıkta bazı bölgelerde.
1: Bazı bölgelerde var demiştik. Evet. Hocam bir diğer sorumuz, bu soruyla bu programımızın nihayetini erdireceğim hocam. Bir dahaki programımızda inşallah diğer sorulara geçmiş oluyor. Çünkü bu program hem ilk program olması sebebiyle hem de bizim Şura Fıkıh Kurulumuzun medreselerinin birazcık tanıtımı, evet, hem de ihtiyaçlarımızın belirtilmesi anlamında konuşmuş olduk. Hocam bu diş teliyle alakalı, şimdi ben de kullandım. Örnek de hemen karşınızda olduğu için hocam, diğer kardeşlerimiz de daha net anlayabilirler. Evet. Şimdi diş telini taktırmak caiz midir? İlk önce buradan başlayalım. İkincisi, bu diş teli takıldıktan sonra veya işte hani bilmeden estetik olarak da yaptırmış olanlar var, gusüle mani midir?
0: Şimdi öncelikle şunu vurgulamakta fayda vardır. İnsanın bedeni kendi mülkü değildir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla insan kendi bedeninde istediğim gibi ameliyede bulunurum, istediğimi yaptırırım şeklinde bir anlayış doğru bir anlayış değildir.
1: Evet.
0: Ancak bu beden bize emanettir ve bu bedenin de bir takım ihtiyaçları vardır. Sağlık dediğimiz olay. Bu manada sağlığa tahallük eden bir mesele ise bu konuda şer-i şerif aslında genel anlamda izin vermiştir. Belli merhaleler doğrultusunda. Şimdiki bahsettiğiniz konuda işte diş ile alakalı, sadece görselliğe tahallük eden, sadece daha güzel olsun, daha nezih olsun, herhangi bir tıbbi zararı yok, herhangi bir kişiye rahatsızlığı yok. Bu manada ise bu estetik kabilinden olur ki bu doğru bir şey değil, caiz olan bir ameliye değil. Ama yok, olması gerekiyor, işte diş yapısı bozuk, bu yemesinden, içmesinden, konuşmasından, telaffuzundan birçok konuya tesir edecek bir durumda ise, yani olağan dışında ise diyelim, o zaman bu müdahale edilmeye açıktır ve müdahale edilmeye de şer-i şerif müsaade etmiştir. Peki müdahale edildiğinde işte bahsettiğiniz gibi diş teli takılabilir ya da kaplama yapılabilir ya da işte onun üzerine bir takım ameliyeler sergilenebilir. Bu abdest ya da boy abdesti konusunda bir sıkıntı ifade eder mi? Cevap etmez. Çünkü dediğimiz gibi bu keyfi bir durum değildir. Allah-u Teala Hazretleri kimseye takatinden fazlasını yüklemiyor.
1: Evet.
0: Yani Mevla bizden kulluk istiyor ama bizim kudretimiz ile bu kulluğu sınırlı.
1: Evet.
0: Yani namaz kılarken dahi eğer imkanın var, gücün varsa ayakta kılacaksın, rükû ve secde yapacaksın. Ama ayakta kılamıyorsun, problem değil, oturarak kıl. Secdeye gidemiyorsun, problem değil, ima ile kıl. Yani belli bir konuda kişi nasıl o ibadeti ifa edebiliyorsa şer-i şerif de o ibadeti ona göre ondan istiyor. Burada da abdest ve boy abdestinde yıkaması farz olan huzurlar ama yıkanması zarar veriyor. Ya da onun işte üzerine bir takım şeylerin örtülmesi gerekiyor, kapanması gerekiyor. Fıkıh kitaplarımızda, evet, ceberi ısabe diye tabir ettiğimiz mesail diyelim onlara. Bu tarzdan ise problem değil. Oranın ıslanmaması boy abdestine ya da işte namaz abdestine engel bir durum değildir. Ve o şekilde hayatına devam eder. Yeter ki bu keyfi bir ameliye, keyfi bir uygulama olmasın.
1: Evet.
0: Peki meseleyi şöyle kurgulayalım. Diyelim ki kişi herhangi bir ihtiyacı olmadığı halde, herhangi bir kendisine rahatsızlık vermediği halde sadece ve sadece görsellik olsun diye dişine kaplama yaptırsa. Bu caiz midir? Cevap değildir. İptidada bunu söyleriz. Yani yaptırayım mı yaptırmayayım mı diye sual edildiğinde yaptırman caiz değil. Niye? Çünkü bu bir müdahaledir. Peki yaptırdı, o günaha rağmen irtikab etti ya da bilmiyordu,
1: yaptırdı.
0: Şimdi peki bu kişinin artık abdestine, gerçi abdest noktasında bir sıkıntı yok. Çünkü abdestte ağzın içini yıkanması farz değildir ama boy abdestine tesir eder mi? Çünkü boy abdestinde ağzın içini yıkanması da farzdır.
1: Evet.

0: Evet, onu yapması iptidada caiz değildi ama şimdi yaptırdığı zaman bu şu demektir. Sağlam olan dişini kestirdi.
1: Evet.
0: Ve sağlam olan dişini kestirdi ve üzeri artık kaplanması gerekti. Şimdi o kaplamayı oradan çıkardığımız zaman artık o kişinin o dişi hastalıklı bir diş olacak.
1: Tabii daha kötü bir
0: Ve bir
1: hastalık.
0: şekilde kaplanması mecburi olan dişler cümlesinden girecektir. Demek istediğimi anlayabildiniz
1: Anladım.
0: mi? Bu
1: Evet.
0: saatten sonra peki ona çıkar sen o şekilde yaşa denmeyecektir. Artık yani o ilk iptidada yaptığın yanlıştır. Bundan dolayı samimi tövbe edeceksin. Nasıl tövbe edeceksin? Ama onu hani çıkarmak ayrı bir hastalığa sebebiyet
1: Evet.
0: vereceği için o da şeriat böyle bir kişiye teklifte bulunmayacağı için o yine abdest ve boy abdestine engel değil. Ama bunu farklı bir konuya çekelim. İşte diyelim ki adam dişine özellikle hanımefendiler yapabiliyor. İşte pırlanta taktırdı, diş taşı taktırdı. Görsel olarak bakıldığı zaman işte güldüğü zaman orada gözüksün diye. Bu caiz midir? Bu da değildir. Orada işte boy abdestine engel midir? Evet engeldir. Suyun altına ulaşmasına engeldir. Peki bunu çıkarttığı zaman herhangi bir orada bir zarar bu saatten sonra olacak mı? Yok, o sadece bir yapışkandır. Çıkartılması altına zarar vermeyecektir. Böyle bir durumda çıkarsın mı? Çıkarması gereklidir. Hala da onu devam ettirirse caiz olmayan ameliyi icra ettiği gibi boy
1: Boy
0: abdesti de
1: abdesti
0: olmayacaktır.
1: olmayacak. Evet.
0: Peki hocam onu çıkarttığım zaman işte orayı yonttum diyelim. Tabii nasıl yapılıyor onu ehli daha iyi bilir.
1: Evet.
0: Ben bilmiyorum. Varsayım üzerine konuşuyoruz. Orası işte biraz kazındı, oraya derc edildi. Dışarıdan yapıştırma değil. Bu durumda çıkartırsak diş hastalıklı olur. Kalsın mı? Yok, o yine
1: Oraya dolgu
0: çıkartılsın,
1: yapılsın.
0: orası dolgu yapılsın.
1: Evet.
0: Yani en azından bir insan bir günah irtikap ettiği zaman o günahtan tövbe bir tanesi de günahın setledilmesidir. Günahın ifşa edilmemesidir. O da nedir? Onun orada kaldırılması. İşte dövme yaptırmak günahtır, haramdır. Tövbesi, tövbe edeceksin samimi anlamda ve sildirme imkanın varsa sildireceksin. Hocam sildiremiyorum. O zaman setredeceksin, gizleyeceksin.
1: Gizli
0: Onu herkese
1: göstermeyeceksin.
0: göstermeyeceksin. Göstermeme gayreti içinde olacaksın.
1: Evet.
0: Onunla fakirleşmeyeceksin. Ben bir zamanlar böyleydim, şöyleydim diyorsan sen arkadaş tövbe
1: Tövbe ettim.
0: etmedin demektir. Çünkü tövbe şartlarından bir tanesi günahın setledilmesi, günahın kapatılması. Bunu birçok dersimizde dillendirdik.
1: Evet.
0: Bir insan yüz kızartıcı bir ayıp, bir ameliye işlese bunu toplumda duyulmasını ister mi? Elbette
1: Elbette
0: istemez.
1: istemez.
0: Allah'a karşı işlenen bütün suçlar yüz kızartıcıdır. Bütün günahlar yüz kızartıcıdır. Dolayısıyla yani ben bir zamanlar şöyleydim, böyleydim diyorsak maalesef sen hala da o günaha devam ediyorsun anlamındadır ki Rabbim samimi tövbe edenlerden bizleri eylesin.
1: Amin inşallah. O dişleriyle alakalı kardeşimiz çok detaylı soru sormuştu hocam. Mesela ben kendimle alakalı söyleyeyim hocam. Dişim aslında benim içeriye doğru yamulmuştu.
0: Evet.
1: Dişlerimi
0: Bakın
1: temizlemeye
0: isterseniz
1: gittiğimde,
0: şöyle
1: evet.
0: yapalım Suat Bey. Bu keyfi bir uygulama mı değil mi?
1: Evet,
0: Önce bunu
1: ona.
0: tespit edelim. Bu bir keyfi bir uygulama değilse bu saatten sonra ehil olan tabibin sizi yönlendirmesiyle alakalıdır.
1: Evet.
0: Yani bu saatten sonra fıkıh der ki tabip ne diyorsa ona göre
1: Ona göre
0: hareket
1: hareket.
0: edeceksin. Ehil
1: Evet.
0: olan, dindar olan bir tabibin sizi yönlendirmesi. İşte dişleriniz düzeltildi. Ancak yapı itibarıyla bu zaman zarfında eski haline dönme ihtimali olacağı için yine arka tarafında bu tellerin belli bir zaman kalması
1: Evet.
0: gerekiyor. Evet, gerekiyorsa kalacak. Yapılacak bir şey yok. Peki kalması boy abdestine engel midir? Değildir.
1: Değildir.
0: Namaz kıldırmasına engel midir?
1: Değil.
0: Değildir. Devam edebilir. Çünkü keyfi bir uygulama değil.
1: Keyfi de yapmış olsa diş telinde hocam, o diş telini çıkarması gerekir mi?
0: Şöyle keyfi bir uygulamaysa bunu yapmak caiz değil. Bunu söyledik ama
1: Evet.
0: dolgudan biraz daha farklıdır. Çünkü bildiğim kadarıyla o diş telinin dişleri tutabilmesi için bir yapışkan ile
1: Evet.
0: oraya yapıştırılması vardır. Belli yerlerde ve o yapışkanın altına da su ulaşmıyor.
1: Evet.
0: Böyle olduğu için bu boy abdestine tesir edecektir. Yani boy abdesti olmayacaktır. Yani hiçbir gerekçe olmadığı halde siz faraza elinizi sardınız, abdest alırken elinizi yıkamıyorsunuz gibi
1: Gibi bir
0: bir
1: şey
0: durum
1: olur.
0: olur ki onun o zaman çıkartılması gerekecektir.
1: Evet.
0: Onun çıkartılması başka bir arizi, rahatsızlığa, sıkıntıya sebebiyet
1: Sebebiyet
0: vermemesi
1: vermeyecek.
0: durumunda.
1: Evet. Yoksa evet, diğer türlü dediğiniz gibi keyfiyet söz konusu oluyor. Evet. Aynı diş şeyi, taşı gibi olmuş oluyor. Aynen hocam? Öyle. Ona takılmış gibi. Evet. Bu soruyla da programımızın nihayetini erdirelim hocam. İnşallah diğer programlarımıza, kalan sorularımıza devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bir canlı yayın yaparız. Hüsamettin hocamı da alırız inşallah. Buradan olur, duyurmuş olalım hocam.
0: Tabii bu özellikle bu stüdyonun, Lale Gül ekibinin evet, çarşambaya gelmesi, Fatih'e gelmesi bu bağlamda bizim açımızdan çok bir rahatlık oldu. Evet. Mekan olarak hem medreselerimize yakın hem meskenimize yakın, muhit olarak aynı muhitteyiz. Dediğiniz gibi bu daha rahat bir şekilde işte bahsettiğiniz manada canlı yayın vesaire derslerimizin olmasına da imkan sağlanmış olur.
1: İnşallah. Diğer hocalarımızla birlikte de o zaman uzun uza diye inşallah sizlerden gelen sorularda canlı canlı inşallah buradan konuşuruz. Hocalarımız inşallah cevaplarlar. Bu arada tabii ki yine sizler bizlere ulaşmak için ilmihaletlalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden 0530 357 6162 numaralı telefondan suallerinizi iletebilirsiniz. Programımızın hemen başında söylemiştik hocamla konuşmuş olduğumuz gibi Şura Fıkıh Kulu medreselerimizin tabii ki bu dönemde birçok ihtiyacı var. Hem hocalarımızın hem de yapılan tadilat sonrasındaki borçlanmalar var. Bu anlamda da sizlerden desteklerinizi inşallah bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
0: Allah sizden
1: razı olsun. Son olarak dua babına neler söylersiniz?
0: Rabbim muvaffak etsin. Hayırdan bizleri ayırmasın. İstikametten ayırmasın. Hı. Efendi Hazretlerimizin öğretilerinden bizleri ayırmasın. Onun yolu ki onun yolu şeriattır. Ona sahip çıkabilmeyi bizlere nasip etsin.
1: Amin.
0: Allah hocam, sizlerden Allah razı olsun.
1: Amin inşallah. Efendim tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
6: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
7: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
7: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi. Taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, buradaki yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
3: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfı.org.tr.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989. Kovacı dede iletişim numarası.
8: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Lale Gül FM kesintisiz 24 saat yayında. Bizi lalegulfm.com.tr üzerinden dinleyebilirsiniz. Burası Lale Gül FM.
11: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
12: Resulullah Efendimiz ne buyurdu? İhtilaf zuhur ettiği vakitte, işte bak mesela İslami ilimler okunurken dünya ilimleri geldi. Yalanla dolu, insanı kafir edecek sözlerle dolu kitaplar. Onların sahipleri birer fare cemaatimiz. Başından sonuna kadar. Onlar bu milletin iplerini kestiler. Millet deve gibi. Biz deve gibiyiz. Siz eğer beğenmiyorsanız sözü Mahmut devedir diyeyim. Ya bu iş anlaşılsın da keşke Mahmut deve olsun, zararı yok. Ne yaptı deve? Fare. Yani giderken, yolda giderken sahibi uyurdu. Sahibi kimdir? Sahibi işte Resulullah'ın vekili sallallahu aleyhi ve sellem. O uyuyunca deve ne yaptı? Kendini muhafaza edemedi düşmandan. Yularını kurtaramadı fareden. Fare kesti yularını ve çektim kendi yuvasına indirmeye çalışıyor. Ve muvaffak oldu. Türk milleti medreseyi bıraktı, Kur'an'ı bıraktı, tefsiri, hadisi, fikri, akaidi, tasavvufi bıraktı Arapçayı. Nereye çalışıyorlar görüyorsunuz değil mi? Hah, işte biz aldandık cemaatimiz. Biz aldandık. Nasıl aldandık? Medreseye devam edecektik. O medrese ki Sultan Fatih'i Sultan Fatih etmiştir. Sultan Selim'i Sultan Selim etmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ı Kanuni Sultan Süleyman etmiştir. Ve onlar o medreseden almış oldukları kuvvetle bütün dünyaya hakim olmuşlardır. Başarılı olmuşlardır. Onlar Efendimiz'e bağlı. Efendimiz'in vekilden vekil, vekilden vekile, vekile böyle bağlı. Devam etmişlerdir. Yanlarında Şeyhülislamlar vardı. Onlara sormadan bir iş yapmamışlardır. Sultan Fatih, Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman. Her birilerinin Şeyhülislamı var idi. Yani en büyük alim. Ona fetva sormadan bir şey yapmazlardı. Şimdi kim fetva soracak? Fetva nedir bilen var mı? Ne lazımdır? Bilen var mı? Yok. Ama bilmemiz lazım cimacısı. Henüz tam bu sulayı kaybetmedik.
9: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
13: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program başlıyor.
9: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan başlıyor.
14: Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Tarih ve İnsan başladı. Kıymetli izleyicilerimiz, sevgili dinleyenler, Lale Gül'de. Efendim, bize mesajlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Bizi nereden takip ediyorsanız gönderin. Bugün de inşallah arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu bir klip var. Sizlerden gelen fotoğraflarla derlediğimiz. Bu hafta da yine fotoğraf gönderirseniz haftaya inşallah burada buluşursak hocamızla yayınlarız. Dolayısıyla 0549 693 82 82 WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı bekliyoruz dedikten sonra. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
15: Hoş bulduk Mustafa Bey.
14: İyisiniz inşallah.
15: Elhamdülillah, dostlarla buluşunca, dostlara kavuşunca,
14: evet.
15: Onların dualarını alınca iyi oluyoruz.
14: Allah razı olsun hocam. Biz de sizin güler yüzünüzü görünce öyle oluyoruz hakikaten.
15: Allah razı olsun.
14: Rabbim daim eylesin diyelim. Şimdi biz... Fragmanlarımızda da yayınladık. Trablusgarp Savaşı'nı konuşacağız. O da İtalyanlarla yaptığımız bir savaş.
15: Evet.
14: İtalyanlara yine farklı mağlup olduk. Yani 100 yıldır bir şey değişmiyor mu hocam? Bu nasıl bir iştir diyesi geliyor insanın.
15: Değil mi? Evet.
14: Yani şu milli takıma da siz gerçi biraz şeysiniz. Montella mıydı?
15: Montella'yı
14: tutuyorsunuz.
15: Tutuyorduk değil mi?
14: Değil mi?
15: Evet tutuyorduk.
14: Ama tutulacak bir yanı kalmadı hocam bunun.
15: Şimdi
14: artık.
15: Şimdi kalmadı. Yani.
14: Fakat bu İtalyanlarla beraber dönmesi lazım Montella'nın ülkesine.
15: Galiba öyle gözüküyor ama ben şundan şey diyorum. Şimdi çok çabuk gaza geliyoruz biliyor musun?
14: Evet.
15: Fransa karşısında iyi bir oyun ortaya koydular. Millet o İtalyanları rahat yeneriz demeye evet. Başladılar. O İtalyanlar böyle bütün basın öyleydi. Ha? Herkes evet. Öyleydi. İtalyanlar çantada keklik çünkü bir de yenildiler. Onlar evet. Yenildiler bizimkiler tamam. İşte bu tamamdan korkuyorum ben.
14: Evet.
15: Her zaman korktuğum bir şey var benim. Tamam meselesi. Yani bu önemli. İkincisi, ya gerçekten dün Montella'ya mesela bir şeye taktım. Şey oynuyor mu hiç? Bu kaledeki arkadaş bir yerde oynuyor mu bizim? Yani devamlı maçlara çıkıyor mu?
14: Çıkıyor hocam herhalde.
15: Nerede benim yani?
14: Çok sıkı takip etmiyorum ama.
15: Ben hiç bir maçını görmedim. Yani duymadım işte şu başarıları yaptı, bunu yaptı falan filan diye. Mesela düşün Fenerbahçe'nin kalecisi var.
14: Evet.
15: Ve hiç oynamıyor. O kaleciyi milli takıma alıyorsun. İki tane gol mesela onun ciddi hatasıydı benim gördüğüm iki gol. Onun hatasıydı. Mesela hiç oyuna çıkmamış bir oyuncuyu Fener'de ne yap? Topa tutarlar.
14: Evet.
15: Şimdi dün mesela Türkiye'de oysa devamlı oynayan kaleciler var. Çok da iyi kaleciler var yani. Mesela en büyük bana göre bir şeyin hatalarından biri oydu açıkçası.
14: Evet.
15: Mesela ya yanlış bu. İkincisi yani bizim futbolcuları çok abartıyorlar. Yani Türkiye farklı bir noktaya gitti. Dün akşam Bursa'da sonra öyle bağırmaya başlamışlar. Villa alsana, villa alsana, villa alsana diye. Şeyde villa alacak. Onun adına bunlara. Ya kardeşim, milli meseleyi önce milli şuuru vereceksin, evet, Mustafa Bey. Yani öyle. Bir futbolcu orada milli takımı temsil etmenin ne olduğunu bilecek. Bunu bilmeyen adamı ve para konuşan adamı almayacaksın abi. Herkes yenilir ya. Evet. Ne olur 4 gol daha seyrederiz biz yeriz ama evet. Bir 4 gol daha seyretmiş oluruz. Evet. Ama milli olan adamlar oynar. Evet. Ya ben ona inanıyorum ve oynarsan alkışlarsın ayakta, mesela dün Arda'yı ayakta alkışladılar.
1: Evet.
15: Niye? Gerçekten oynadı yani, gayretini gösterdi. Hı hı. Olay budur yani, herkes ama birileri de izledi sadece. Dünkü milli takım bıraktı çabuk. Futbol bırakılmaz hiçbir zaman. Mesela birden 3-1'i yaptın. Hı hı. İkinci gol atarsın 2-2 olur, başka bir noktaya evet, gider maç.
1: Evet. Strese bunlar, sokarsın karşı tarafı filan.
15: Değil mi? Evet, aynen öyle.
1: Başka yani. Bir açıdan kırılma yaşarsın
15: falan.
1: Tabii
15: yaşarsın. Yani milli olmanın ne olduğunu öğretmezsin.
1: Evet.
15: Bu oyun böyle gider yani.
1: Gider. Şöyle rahat bir konuyla giriş yapalım dedik. Gerçi mağlubiyetin de rahatlığı olmuyor ama inşallah bundan sonra herhalde 4 maçımız mı kalmış ne? Geri kalanların
15: hepsini
1: firesiz
15: geçelim. Bu zaten kıytırık bir şey. Yani niye konulduğu belli olmayan bir şey. Evet. Hazırlık olsun dünya şampiyonlarına evet. diye bir şey uydurdular.
1: Evet.
15: O da öyle işte.
1: Şimdi Trabluskarp, yani bundan hemen hemen 100 yıl önce işte. Hemen hemen derken 100 yılı aşkın bir süresi var elbette. 115 diye.
15: Evet.
1: 115.
15: Evet. Yıl önce elimizden çıktı değil mi?
1: Evet. Ben şey hep merak ederim, işte bu maçta girizgah yaptık ama hani acaba gerçekten onların da aklında böyle bir şey oluştu mu? Hani ya 115 sene önce de Trablus'ta böyle bir mücadele içeri Türklerle karşı karşıya gelmiştik filan. Hani futbol sadece futbol değil. Bir yere çekmeye çalışmıyorum da magazinsel olarak bile insanın aklına hani böyle evet. gelir. O yüzden şey yaptım.
15: Yunanlılarla çok oluyor. Hmm. Mesela Yunanlılar böyle şeyleri kaçırmıyorlar. Onlarla çok oluyor. İtalyanlarla pek hatırlamıyorum ama maç belki İtalya'da olsaydı evet. daha fazla hatıra gelebilirdi. Evet. Biz mağlup olduğumuz için.
1: Doğru.
15: Hani galip gelsek bakın 115 sene önce evet. böyle oldu diye evet. gösterebilirdik. Evet. Bizim aklımıza da geliyor bunlar. Ama mağlup olunca biz sustuk. Onların da seyircisi yok hesabı.
1: Evet.
15: Duymamış olabilirler.
1: Olabilirler. Şimdi Trablus ne zaman bizim oldu hocam? Oradan başlayalım bence.
15: Çok önemli neyse. Yani tabii. Trabluskarp bugünkü bizim Libya değil mi? Yani bugünkü Libya Trabluskarp. Trabluskarp önceden Arap emirlikleri. Çünkü İslamiyet orada yayıldı. Hı-hı. Ve Arap emirlikleri orada hakimdi. İşte Arap emirliklerinin Osmanlı olmasa çok önceden hani diyoruz ya orada İspanyollar, Portekizler orada İslamiyet diye bir şey bırakmazlardı. Yani 1900 yıl demek 20. asır yani 20. Evet. asıra kadar 16. asırdan Osmanlılar orayı korudular. Yani Müslümanların elinde tutulmasına vesile olan Osmanlılardır. Mesela 1500 kaçta? 1510'da, 10 öncesinde Arap emirliklerindeydi. Hı hı. 1510'da İspanyollar orayı aldılar. Arap emirliklerinden İspanyollar aldı. 10 sene sonra Saint-Jean şövalyeleri belki devrettiler, belki onlar aldılar, belki bir anlaşma ama Saint-Jean şövalyeleri aldılar. Onlar denizde çok güçlüydüler, aşırı güçlüydüler. Her yerde üsleri vardı, deniz üsleri, sahillerde. Ve Trabluskarp'ı, şehrini de, merkezi onlar aldılar bu defa. Saint-Jean şövalyeler aldı. Ve Saint-Jean şövalyelerinden de Osmanlılar 1550'de, 51'de Osmanlılar aldı. Yani 16. asrın ortaları. O çok önemli. Daha önce mesela Cezayir bize giriyor, Mısır giriyor ama şey geç Kanuni döneminde daha geç giriyor. Saint-Jean şövalyeleri güçlü orada. Orası şeyin göz bebeği, Turgut Reis'in, Turgutça. Hmm. Yani Turgut Reis'in göz bebeğidir orası. Orayı almak için büyük mücadele vermiştir. Hatta Kanuni Sultan Süleyman'dan oranın beylerbeyi olacağına dair söz almıştır. Turgut Reis'in emanetidir o. Ve Turgut Reis çok sevilir orada. Gerçekten kabri de zaten oralarda çok sevilir Turgut Reis. Turgut Reis fethediyor. Yani orayı tabii Osmanlı Kanuni veriyor, destekliyor. Ve Turgut Reis orayı zapt ediyor. 1551 yılında bizim elimize geçiyor. Yani o tarihten itibaren bir Türk yurdu. 400 seneye yakın Türk yurdu olarak devam etmiş bir yer. Böyle bir Trablusgarp'ın Osmanlı'ya geçişi, eline geçişi bu şekilde ve hatta önce Turgut Reis'e vermiyor Kanuni, oraya birini gönderiyor. Enteresandır, Kanuni çok rahat bunlar tabii. Denizciler, denizden yetişmeler, Barbaros olsun, Turgut Reis olsun. Edirne'ye giderken Kanuni'nin atının gemini tutuyor. Bana söz vermiştin diyor. Trablusgarp'ı söz vermiştin diyor. Kanuni sever böyle şeylere. Ya mert adamları, Osmanlı padişahları çok severler. Ya bir padişahın atının şeyini tutmak, kellenin yere düşmesi demek. Evet. Ya böyle şimdi şey olarak ama çok severler. Barbaros olsun, diğer olsun, Kanuni. Mert adamları seviyorlar. Kanuni hatırlatıyor yani sözünü. O da sözünü yiyecek adam değil, veriyor ve ölünceye kadar diyor. Ölünceye kadar orası senin diyor. Beylerbeyi sensin oranın. Ona veriyor. Turgut Reis'in böyle bir şeyi de vardır. Hatta Malta kuşatmasında 1565'te şehit düştü Turgut Reis. O zamana kadar şeyinde beylerbeyliğini yaptı. Ve ondan itibaren hep Osmanlıların elindeydi.
14: Evet. Yani aslında 4 asır Osmanlıların elinde olan bir yer. Kolay değil elbette yani Osmanlı değil. İçin. Bizim tarihimiz açısından da tabii ki. İtalyanlar peki ne oldu da yani Trablusgarp'ı böyle hedeflerine
15: koydu? Şimdi 19. asrın başında büyük bir şey başladı. Sömürgeleşme, sömürgeleştirme. Hmm. Ya yani burada kim çekiyor başı? İngilizler çekiyor. Fransızlar takip ediyor. Almanlar sonradan girdi, birliği kurdu. Yani dünyayı bir sömürgeleştirme, o sömürge imparatorluklarının ortaya çıktığı bir dönem oldu bu. Herkes nereye alalım diye bakıyor ve aldığı yerler bu hep İslam beldeleri yani, evet. İslam ülkeleri. Ta İngilizler Hindistan'a kadar gidiyorlar. Afrika'yı paylaşıyorlar. Bir tarafa İngilizler giriyor, bir tarafa Fransızlar giriyor, bir tarafa son dönemde işte Almanlar girmeye başladı. İtalyanlar birlikteliğini biraz geç sağladı. Onun için de sömürgeleşme meselesinde geri kaldı. Sömürgeleştirme, sömürge bulma meselesinde. Şimdi tabii şeyini de kurdukları zaman 1900'ün başında, 1900'lü yılların başında o birlikteliği de sağlayınca ilk göz diktikleri yer Trablusgarp oldu. Yakın hem kendilerine hem daha yakın karşılarında. Hem Osmanlı'nın elinde duruyor. Herkes Osmanlı'dan bir toprak şey etme telaşında. Cezayir'i Fransızlar almış. Mısır'da İngilizlerin hakimiyeti oluşmuş. Şimdi böyle bir durumda. Hatta 93 Harbi biliyoruz Osmanlı için o felaketli yıl. Abdülhamit Han ilk tahta çıktı o felaketli zamanda. Tunus'u kaptı Fransızlar. Tunus'u kaptılar. Mısır orada gitti. Ortada Trablusgarp var. İtalyanlar da onu saklayınca hem böyle yani endüstriyel bir kuruluş, madenleri bol. Yani tam İtalyanlar için böyle bir sömürge yeri, bol bir yer. Burayı kapmanın telaşına düştüler ve bunun için çalışmalara başladılar. Böyle bir şey. Orada gözleri var. Oraya çeşitli şeylerle giriyor. Fakat bu sömürgeleştirme Osmanlı'nın da gözünü açtı. Yani alıyorlar, İslam beldelerine giriyorlar. Mesela son dönemlerde 18. asırda filan Kuloğulları Teşkilatı vardı Libya'da. Yani içeride biraz daha serbest bir idare vardı. Kul oğulları şu oraya Yeniçeriler gidiyor. Yeniçerilerin çocukları oluyor, çoğalıyor. Devlet işinde bunlar etkili hale geliyorlar. Ve sonra orada idareyi ele geçiriyorlar. Yani bunların idaresi oluyor. Bunlar tabii tamamen dışta Osmanlı'ya bağlı. Osmanlı zaten bakiyesi şeyler. Osmanlı da serbest bırakıyor bunları. Çok üzerlerine varmıyor, gitmiyor. İçeride kuloğulları idaresi diye bir şey var. Bu kuloğulları hep Yeniçeriler. Yeniçeri ağaları, Yeniçerilerin çocukları. Bunları idare ediyorlar. Yeniçeri ağaları. Fakat bunların bir İngiliz, bir Fransız, bir İtalyan karşısında durması imkansız. Yani ilk fırsatta keklik gibi avlarlar. Şimdi böyle bir sıkıntı doğunca Osmanlı 1830'da bu kul oğulları sistemini değiştiriyor. Ve yeniden tam manasıyla merkeze bağlıyor. Yani hani bugün İngiltere'de dünyanın pek çok yeri aslında İngiliz'e bağlı değil mi? Orada 250 bin kilometre kare bir toprakları var ama dünyayı idare ediyorlar. Şimdi Osmanlı'nın da bunu anlamak lazım. Hani işte Mısır'da Hidivler var, ötede Kuloğulları var. Ama abi diye hepsi Osmanlı'yı biliyor. Osmanlı'ya bağlı. Dolayısıyla Osmanlı da böyle bir şeyi geliştiriyor. Merkezde güçlü şey olacak. Etraf devletleri kendisine bağlı olacak. Fakat burada iş değişti. O sömürgecilik şeyiyle bunlar buraları zapt ediyorlar, alıyorlar. O zaman güçlü bir idare lazım orada ve Osmanlı'yla daha sıkı fıkı olması lazım. Daha işbirliği. 1830'da bu tehlikeyi görünce Mısır şeyi dolayısıyla Cezayir, Tunus onların artık oralarda şeyi var. Trablusgarp'ı elinde tutmak istiyor. Çünkü ta senin Güney Afrika'ya, Afrika işlerine, oradaki Müslümanlara başka türlü gidemezsin. Orası düştüğün an bitecek senin Afrika'yla. Mısır İngiliz'in eline geçmiş, nereden geçeceksin? Cezayir Fransız'ın eline geçmiş, ne yapacaksın? Yani Trablusgarp'ı mutlaka elde tutmalısın. Onun için bu kul oğullarını kaldırıyor ve valiler göndermeye başlıyor bu şekilde. Yani İtalyanlar orayı bir sömürge yapmak istiyorlardı. Onun için gözlerini tamamen oraya diktiler. Orada ticari şirketler kurmaya başladılar. Oraya dehşetli bir şekilde göç ve şey yapmaya başladılar kendi halklarına. Aynı İngiliz'in Hindistan'a yaptığı gibi orada iş kolları oluşturuyorlar. Oraya gidiyorlar, giriyorlar. Sonra oraya göç vermeye, İtalyanları göçürmeye, yarın onların haklarını korumak, bunları eziliyor falan diye oraya müdahalede bulunacaklar ve yiyecekler. Yani bunların gözünde tek şey var, sömürgeleştirmek ve sömürmek Mustafa Bey. Başka bir şey yok.
14: Yani Avrupa'nın zaten sömürgeci devlet anlayışı.
15: Zihniyeti, devlet anlayışı.
14: Hala daha bugün bile esasında devam ediyor tabii, yani.
15: Aynen. Geliyor şeye, Suudi Arabistan'a şu kadar mal sattım diyor.
14: Evet.
15: Adamın 10 yıllık şeyini alıp geliyor değil yani, mi? Bütün karını alıyor öyle. Geliyor. Yani 5 yılda bir oraya gelse 10 yılda bütün varlığını yokluğunu alıyor götürüyor. Daha farklı bir şekilde. Seni parlamento kurdurmuş sana. Seni kral yapmış, şey yapmış. Adamın uğraşmasına, asker tutmasına bilmem neye gerek yok. Topluyor bütün şeyini alıyor. Bir üs kuruyor orada. Onların masrafını da onlardan çıkartıyor. Her şeyini her türlü sömürüyor yani.
14: Şimdi Abdülhamit Han o dönemlerde neler düşünüyordu, neler yapıyordu? O da merak tabii, konusu. Tabii.
15: Çok önemli bu. Yani Abdülhamit Han tabii o şeyin Tunus'un elden çıkışı. Fransızlar hemen Tunus'a çöktüler 93 harbiyle. Şimdi insanlar Abdülhamit Han efendim toprak kaybetti Murat Bardakçı falan çıkıyorlar böyle tamam mı? Öldü gitti İlber'de falan böyle. Abdülhamit Han toprak kaybetti. Abdülhamit Han çoktu bu Hüseyin Çelik denen biri var yani. Abdülhamit Han çoktu toprak kaybetti şuraya gitti buraya gitti. Yahu kardeşim yani bir şeyin evveliyatı vardır, sebebi vardır, nedeni vardır, niçini vardır, ne oldu diye bakarsın. Tarih böyle şöyle olmaz. 93 harbi denilen harbi sen anlamadığı müddetçe hiçbir şey anlayamazsın. Bebekten beter olursun. Beşikteki bebek senden daha iyi anlar yani. İnsan, aklı başında bir insan biraz şöyle bir bakar hadisenin evveline sonrasına. Abdülhamit Han nasıl iktidara geldi ve bu 93 harbi nasıl çıktı? 93 harbin bize sebepleri neler oldu? Mustafa Bey ilk defa Kars ve çevresini biz parasını ödeyemediğimiz için mesela savaş tazminatı çıktı. Devlet zaten batmıştı. Devlet. Kaybettiğin yerler ayrı. Bir de savaş tazminatını önüne koydular. Sen zaten batmışsın, bitmişsin ve senin önüne bir de tazminat çıkartıyorlar. Ve bir devlet ilk defa Kars'ı ve etrafını savaş tazminatı olarak bırakıyor düşmana. Düşünebiliyor musun? Yani böyle bir durum var şimdi. Yoksa biz alıyorduk borcun olmasa Kars'ı bırakmıyorsun anlaşmada. Ama bir tazminat önüne koydular. Ne yapacaksın? Savaş bitmeyecek, gidecek. O an için onlara bıraktın. İlk defa böyle bir şey oluyor Osmanlı'da. Yok. Şimdi bunların hiç birisini bunlar bilmiyor. Tunus bu 93 harbinin şeyi dolayısıyla elden gitti o anda. Yapacak bir şeyin yok. Öyle bir savaştan çıkmışsın. İşte Mısır'ın idaresini İngiliz'e vererek İngiliz'i tarafına çekebilmişsin. Rusları yeniden geri eski topraklarına götürmüşsün bu sayede. Bir sürü bunun şeyi var. Zaman geliyor bazen konuşuyoruz. Ama işte efendim Tunus'u ve sanki böyle Tunus'u yağlı ballı vermiş. Tamam demiş, satmış, parasını almış, yemiş gibi, miras yedi gibi. Böyle bir konuşma yapıyor. Bu yok. Şimdi bunu gördü Abdülhamit Han ve peşinden ne kaldı elde? Trabluskarp orada. Bir tek Trabluskarp var şimdi elimizde ciddi ve bizim Afrika'ya tek şeyimiz o açılmamız. Evet. Denizden doğru. O zaman ya burada İtalyanların o gün gözünün olduğunu hani net biliyor mu 1898? Ama bir tarafında İngiliz var, bir tarafında Fransız var. Yani İtalyan değil, yarın ya İngiltere'nin ya Fransa'nın veya İtalya'nın, kimi dersen de hedefinde burası artık. Yani Trabluskarp artık hedef ülke. Peki bir yer hedef ülke olursa ne yaparsın sen? Orayla ilgili her türlü sağlam tedbirleri alırsın değil mi? Yani almazsa zaten Abdülhamit Han öyle siyaset adamı falan değil derim yani. Hani şu tehlikeyi göremediyse ben siyaset adamı demem. Bir tehlike, böyle bir tehlike. Sen bir devlet yönetiyorsun, sen bir şirket yönetiyorsun. Şirketin bilançolarına bakarsın, bir taraftan habire kaynak gidiyor. Ya abi sen saf mısın dersin değil mi? Şurası seni batırır. Şuraya dikkatli ol, buraya bir şey koy. Burası yiyor seni. Bir şeyi görürsün. E burası elden gidecek. Düşman sarmış etrafını iki taraflı ve sen Afrika ile kopacaksın. Abdülhamit Han müthiş burayla ilgili tedbirler alıyor. Gerçekten bunlar çok önemli. Yani Trabluskarp için çok. Peki ne alıyor? Mesela önce Kuluoğulları. Önce kendi. Orada mesela bir 10 bin Osmanlı'nın askeri varlığı var. 10 bin kişilik bir asker. Bunu 20 bin yapıyor. Hı. Mesela iki katına çıkartıyor oradaki ordu gücünü. Sonra Abdülhamit Han'ın bazı böyle çok stratejik hamleleri vardır. Mesela Güneydoğu'da Hamidiye alayları değil mi? Kürtlerden Ermenilere karşı Hamidiye alaylarını yaptı. Müthiş bir şeydi o. Ona Avrupalılar ateş püskürüyordu. Niye? Orada çünkü Ermenilere göz açtırmıyor. Ermeniler ayaklanamıyor. Burada da Kuluoğulları'nı kullandı. Şimdi orada bir Kuluoğulları var. Adamlar zaten sana bağlı tamamen. Orayı sen savaştın da mı? Vali göndermeye başladın. Dedim burası elden gider. Böyle oturdum. Adamlar kabul ediyor. Adamların sana bir şey yok ki. O Kuluoğulları'ndan vurucu 40 bin kişilik bir kuvvet yaptı. Bu çok önemli. Herhangi bir şeyde bunlar zaten yıllardır ve o Yeniçeri ocağından çıkan bir şeyler. Kuluoğulları bir teşkilat 40 bin kişilik vurucu bir güç yaptı. Halkı, oradaki halkı çok iyi silahlandırdı. Silahlandırdı ve oraya çok kalite, en kalite, yani müşir diyoruz biz, mareşal bugünkü manada, mareşal seviyesinde idareciler gönderdi, komutanlar gönderdi. Yani Abdülhamit Han oraya yarın bir saldırı olacağını biliyor.
1: Evet.
15: Bu saldırıya karşı bütün tedbirlerini alıyor. Yani bana Abdülhamit Han'ın işte efendim almadı dediğim bir şeyi gösteremezsin. Tam manasıyla orayı bir Osmanlı devleti gibi, bugün Libya koskoca bir devlet. Tam manasıyla bir Osmanlı Afrika'da, Osmanlı üssü en büyük. Ya bir büyük üslü, Afrika'nın en güçlü şeylerinden birisi. Toprak, arazi, maden ve şey, içe doğru genişleyen. Ve bir beşincisi Senusiler var orada. Bu Senusiler Osmanlılarla da çok iyi geçinemiyor normalde. Senusiler farklı ama Ehl-i Sünnet, bunlar oranın Sufi, en büyük Sufi şeyi, teşkilatçı, tarikat dini şeyi olan bir grubu. Bu Senusilere çok iyi tabii adamlar, istihbarat adamları, elemanlar, kaliteli insanlar, alimler gönderiyor ve bunları kendisine bağlıyor. Devlete tam bağlıyor. Bunlara nişanlar gönderiyor, nişanlar veriyor ve bunları, Senusileri tamamen Osmanlı Devleti'ne tam bağlı hale getiriyor. Bak, şimdi bütünüyle, bir bütün olarak Trabluskarp'ı yani hazır hale getiriyor. Düşman öyle kolay kolay Trabluskarp'a hakim olması imkansız. Abdülhamit Han bunu biliyor, görüyor ve yapıyor. Şimdi şunu Mustafa Bey, hani bana burada sordunuz, konuşuyoruz. Ya Abdülhamit Han Trablusgarp elden bir çıktı. Peki bunun çıkmaması için ne yaptı desek? Hiçbir şey yok değil mi? Abdülhamit Han'ı mesela bir dizi işlendi. Buralar gösterildi mi? Asla gösterilmedi. Hiçbir meseleye, Abdülhamit dizisinde hiçbir meseleye değinilmedi normalde. Mesela Abdülhamit Han'a hakaret olan, yanlış anlatılan, düşmanca anlatılan, ya Abdülhamit Han toprak sattı diyorlar, satıp satmadığına bir cevap verebilecek hiçbir şey yok. Abdülhamit Han'ın mesela oradaki çalışmaları, bu emirleri, ha, sarayda oturuyor, yemekte çocuklarıyla kavga ediyor. Çocukları biri bir tarafa çekiyor, öteki o tarafa çekiyor, kızı bu tarafa çekiyor, oğlunun şeyleri. Ya başka bir şey yok ya. Zihinlerde ne kaldı, ne etti? Yok bir şey yani. Sorduğum zaman bazen böyle, hocam çok iyiydi, ne kaldı zihninde diyorum, bana anlat bir 5 dakika. Yani şu ne kaldı senin zihninde diyorum, evet, bana bir 5 dakika.
14: Trablus'u anlatmayacaksan niye yapıyorsun?
15: Niye yapıyorsun mesela bunu yani? Mesela niye yapıyorsun bunu anlatmayacaksan? Abdülhamit Han'ın, yani o İttihatçıların şeylerini anlatmıyorsan, ona karşı yaptıkları ihanetleri anlatmıyorsan, niye yapıyorsun? Hiçbir şey veremezsin. Gerçekten yani, ve bak Abdülhamit Han, sene 1898 diyoruz, 1900 diyoruz. İtalyanların gözü artık orada olmaya başlıyor. Peki 1909, niye Abdülhamit Han tahttayken harekete geçmiyorlar?
14: Evet.
15: Niye geçmiyorlar? 1911'de geçecekler. Niye geçmiyorlar?
14: Biliyorlar çünkü Abdülhamit'in orada pes etmeyeceğini. Tabii.
15: Orada mahvolurlar. Mahvolacaklarını biliyorlar. Öyle kolay değil. Düşman görüyor, biliyor yani. Düşman senin zebun zamanını bekler. Zayıf zamanını gözler. Sen güçlüyken sana saldırmaz. Bekler düşman. Yani. 20 sene de bekler, 30 sene. Bunlar devlet hayatında çok kısa dönemler. Çok kısa dönemler. Düşman bekler ama düşmanın hedefleri değişmez, arzusu değişmez. O, onu koydu, onu alacak. Ne yapacak şimdi? Senin zayıf zamanını gözleyecek veya seni zayıflatacak hareketlere girişecek.
14: Evet.
15: Bunu yapacak. Mesela bunu yapıyor İtalyanlar. Abdülhamit Han tahttan indirilince mesela Arnavutluk'ta isyanlar var. Arkasında bir numara devlet İtalyanlar. Sana karşı orada Balkanları kışkırtıyor. Niye? Oraya gittiğinde rahat etsin.
14: Evet, başını meşgul etmeye
15: tabii
14: çalışıyor yani.
15: Seni rahat etsin. Böyle. Düşman bu şeylerde çalışır. Ne yapacaksın? Sen uyanık olacaksın işte. Abdülhamit Han uyanıktı. Abdülhamit Han şunu yapmadı diyeceğin hiçbir şey yok. Düşman gelir hiçbir şey yapamaz. O zaman ben Abdülhamit Han'a ne yapacağım? Tenkit edeceğim ya Abdülhamit Han'ı. Bunun başka bir manası yok ki. Bana diyorlar ki niye tenkit etmiyorsun? Tenkit edecek bir şey bırakmamış yani. Rahat tenkit edersin.
14: Evet. Şimdi yavaş yavaş tabii savaş yaklaşıyor artık. Yani Abdülhamit Han 1909'da mı?
15: 1909'da tahttan indiriliyor.
14: Tahttan indiriliyor. Tabii orada evet, İttihatçıların çok büyük bir şey var. Rolü var. Ve tabii burada da ciddi bir gafleti var herhalde. Değil
15: İttihatçıların mi? Değil mi? Tabii tabii. Çok korkunç bir gafleti var. Mustafa Bey, orası çok önemli. Yani dedik ya, adamlar güçlüyken orada herhangi bir şeye girişmiyor. Şimdi Abdülhamit Han tahttan indirilince ilk bizim ciddi olarak mücadele ettiğimiz yer Trablusgarp olacak. Arnavutluk'ta bir isyan hareketleri var. Onları isyan hareketleri olarak şey dersek Trablusgarp. İtalyanların tamamen 1909'da Abdülhamit'in inişiyle birlikte orada gözü olduğu anlaşıldı, ortaya çıktı. Birinci gafleti nereden başladı? Şimdi ilk şeye, İtalyanlarla bir şey, bunu İttihatçılar da görüyor normal olarak. Ve kimi getiriyorlar? İbrahim Hakkı Paşa'yı getiriyorlar sadarete. İbrahim Hakkı Paşa Roma Büyükelçisi. İtalyanlarla arası iyi. Yani İtalyanlarla daha iyi anlaşır, daha iyi arası iyi falan diye onu sadarete getiriyorlar İbrahim Hakkı Paşa'yı. Şimdi birincisi buraya koyduk. Peki bunların ilk uygulamaları neler oldu? Bak şimdi az önce Abdülhamit Han'la ilgili orada yaptıklarını anlattım değil mi? Şimdi bunlar Abdülhamit Han'ın 20 bine çıkartmıştı orada Osmanlı askerini, birliklerini. Bunların 15 binini Yemen'de isyan var diye oradan aldılar ve Yemen'e gönderdiler. Sanki başka yerden asker gitmezmiş, başka yerde bulunmazmış gibi. Sen en tehlikede olan noktadaki askerlerini alıyorsun ve Yemen'e gönderiyorsun. Orada Osmanlı 5 bin askeri kaldı. Kuloğulları teşkilatını lağvettiler.
14: Ya İtalyanlara buyur gel gibi buyur bir şey gel, oluyor.
15: Değil yani. Mi bak? Yani hepsi buyur gel denecek şeyler bunlar. Hı hı. O şeyi. Ya halka ellerinizdeki silah demode olmuş. Biz size yeni silahlar verelim. Bunları yeni donatalım. Daha modern silahlar verelim diye silahları toplattılar. Hı. Ama yeni silah
14: Vermediler.
15: Yeni silah yok. Oradaki o Osmanlı Marşal seviyesinde komutan, komuta kademelerindeki adamları, bunların hepsini çektiler. Ve oraya gönderdikleri adam da gitmedi. Bekir Sami Bey vardı. O gitmedi. Hatta orada İtalyanların artık yavaş yavaş faal hale geldiklerini, bir şeyler yapacaklarını, müdahale edileceklerini Trablusgarp valisi var İbrahim Bey. O anlıyor. Ve bir rapor yazıyor. Yani burası büyük bir sıkıntı da ciddi tedbir alınması lazım. İtalyanlar her an buraya çıkarma yapabilirler. Çok iyi yetişmiş bir adam. İtalyanlar bunun faaliyetlerinden rahatsız oluyor. Bunu buradan alın diyor. Bizimkiler alıyor.
14: Allah Allah.
15: Evet. Yerine gönderdikleri Bekir Sami Bey gitmiyor. Ya işte sen niye gitmedin falan filan, Tokat'ta işim var bir 15 gün onları halledeyim falan diyor. Ya İtalyan sıkıntısı var diyorlar.
14: Yaprak
15: ya
14: mı kuracakmış acaba Tokat'ta?
15: İtalyanlardan hiçbir şey olmaz diyor. Onlar diyor bir şey yapamaz, gelmezler diyor.
14: Allah.
15: Mustafa Bey inanamazsın buna. Yani bu yapılan şeyleri, şu benim anlattıklarım inanılacak şeyler değil. Gerçekten bunlar öyle. Yani. Evet. Kesinlikle inanılacak şeyler değil. Mesela İtalyanlar orada bir liman şeyi istiyorlar. Derhal veriyorlar onlara. Yeni bir liman açma. Ya adamlar giriyor ya, bizim gemileri rahatsız ediyorlar diyor. Sahillerinizde rahat gezelim diyor savaş gemi. Rahat gezdirin diye izin veriyorlar. Abi yok böyle bir şey yani. Yok böyle bir şey. Yani gel benim ülkemi al ve ye, bu ekmeğimi ye benim yani. Evet. Sadece yeme, beni öldür. Eline silah. Benim icabıma bak. Başka hiçbir şey değil. Tam manasıyla peşkeş çekmektir. Hı hı. Peşkeş çekmektir. Abdülhamit Han'a Reval'de oturmuşlar Avrupalılar işte. Vay efendim, bir tane Rişnik Kalesi mi? Küçük bir köy ya. Ben orayı gördüm Karadağ'da. Küçük bir köy. Orası Karadağ'a verilecekmiş de verilmesin de bilmem ne mi falan filan diye. Küçücük bir köy yani, bu ne dersin? Karadağ'da gördüğüm dağın tepesinde bir köy. Ortalığı yıkan o İttihatçılar yok şimdi ortalıkta.
14: Evet.
15: Yok bütün bunlarda, hiçbiri ortalıkta yok. Ne oldu şimdi? Tamamen Trablusgarp düşmana açık bir hale geldi. Buyurun. Al ye beni diyor yani, yemez misin?
14: Bu kadar güzel ikram edilirse niye yemezsin? Niye? Yani?
15: Kim olsa alır yani burayı. Evet. Kim olsa. İtalyanların gücünden, kuvvetinden, şundan bundan falan filan değil yani. Hı-hı. İtalyanlar oraya çıkarma yapması filan imkansız, normal bir Osmanlı idaresi olsa. Abdülhamit Han idaresi gibi. O bile olmasın. Normal bir Osmanlı idaresi ve orada bu ihanet sayılacak davranışlar olmasın. İtalyanlar korkunç bir şamar yerdi orada. Gözünü açamazdı. Ama 93 Harbi'nde nasıl olsa işte Osmanlı zaten zayıflamış Ruslar karşısında. Balkanlarda da Bulgarları ayaklandırıyorlar. İşte Arnavutları ayaklandırıyorlar. Ya o tarafta bunlar uğraşırken burada da adamı vasıtasıyla. Şimdi bu kimin adamı acaba bu İbrahim Hakkı Paşa? Kimin adamı? Sen onu İtalyanlarla arası iyi diye getiriyorsun ama çok iyi arası.
14: Evet.
15: Onlara ülkeyi peşkeş çeken bir adam. Demek ki çok iyi, onlara vermek üzere getiriyorsun. onu veriyorsun ve o da gel al diyor. Bunu kaçıracak halleri yok. Onun için de önce bir iki nota veriyorlar Osmanlı'ya. Oraya müdahale, oradaki vatandaşlarının hakkını, hukukunu korumak için güya zulüm görüyorlarmış, güya bir şeyler varmış. Silahlar yapmadıkları kalmadı. Osmanlı'nın ne dedilerse peki dediler. Ondan sonra. Ama üç gün önce yine bu olaylar ya, notalar geliyor. Savaş çıkacak, bir şey olacak. Tabii şeyler veriyorlar mecliste. Araştırma, bir şeyler. Çıkıyor bu İbrahim Hakkı Paşa. İtalya'dan ben adım gibi eminim diyor. Aramız gayet iyi diyor. Hiçbir şey olmayacak diyor. Üç gün önce konuşma yapıyor böyle.
1: Allah Allah.
15: Ve 29 işte Eylül'de şey başlayacak. Savaş ilanı başlayacak. Ya o da öyle ki Mustafa Bey, yani İtalya şeydeki bu Trablusgarp'taki askerlerin tensikatı düşürülmesiyle ilgili hala görüşmeler yapıyorlar. İtalyan generalin bu iş için gelmiş İstanbul'a. İtalyan generalin evinde briç oynuyor. Nota vay geldiğinde. Bunu görüşmek üzere oraya gitmiş, briç oynuyor adam. Kendine öyle bir esnada nota kağıdı eline veriyor İtalyan generalin hanımı. Bu da briç oynuyor ya abi, adamın briçinin yarıda kalmaması lazım. Yani onu kenara koyuyor, oyuna devam ediyor. Ya kadın anlasın bu herhalde şey olmasın diye, okuyun lütfen diyor, açıyor da eline veriyor. Kıpkırmızı oluyor tabii. Bunlara ne gelir? Bunları konuşuyor Abdülhamit Han diye ağzını alanlar. Şunları hiç konuşuyor mu? Hiç anlatıyor mu? Hiç söylüyor mu? Bunu bir padişah yapsa, bir padişahın evladı yapsa, biri yapsa, bunlar neler anlatırlar ya? Neler konuşurlar? Sabah akşam neler söylerler? Gerçekten rezalet öyle. Yani. Ve adam böyle. Sonradan İttihat ve Terakki her şeyi bırakıyor. Tabii istifa etmek zorunda kalacak. Bu adamı kurtarabilmenin derdine düşüyor. Bunu Avrupa'ya bir yere gönderecek. Kendisi de söylüyor. Eskiden olsa bizim gibilerin diyor kellesini alırlardı diyor. Kafası kopardı. Bunu affederler mi? Tam bir ihanet yani. Ama bunlar mecliste adam kurtarmanın derdindeler. Nasıl bir adam? Böyle bir adam. İşte parti meselesi böyle bir şey. Yani senin adamın benim adamım. Bu ülkeyi bitiren hep şey bu. Evet. Bu ülkede partilerin şeyinde gerçekten yanlış giren her şey iddiaçı aklıyla girmiştir. Milli olamamıştır hiçbir zaman. Bizde bir kısım partiler asla milli olamazlar. Yani bu milletin hayrına olarak düşünemezler. Bu hastalık girdi. Benim adamım, onu korumam lazım. Onu yedirmemem lazım. Bak, ya kardeşim, o kendini yedirmesin, iyi iş yapsın. Memleketi satacak, ben onu yedirmeyeceğim. Memleketi düşmana peşkeş çekecek, ben onu tutacağım. Nasıl bir zihniyet bu? Nasıl bir anlayış? Yıllarca biz bunu yine görmedik mi Cumhuriyet döneminde de? Adamımı yedirmem. Ya kardeşim, kendisi adam olsun yani. Bırak yedirip yedirmemeyi.
1: Evet.
15: Yanlış yaptıysa da bedelini ödesin. Bu iş böyledir. Padişah bu benim damadım diyor muydu ya? Bu benim evladım diyor muydu? Damadın kellesini tak alıyordu. Bu benim damadım mı diyordu yanlış yaptığı zaman? Vay damadımı yedirmem ben. Hangi padişah söylemiş böyle bir şeyi?
1: Önce padişah yiyor zaten. Yani, ihanet görürse yani.
15: Evet.
1: Evet. Şimdi
15: yani şeye de, bu İbrahim Hakkı Paşa ile ilgili birkaç daha şey de söylemek isterim.
1: Ha, buyurun
15: yani
1: hocam.
15: Adam Roma'da şeyde Mustafa, o kadar ahlak düşüklüğü bir ahlaksız adam ki yani umumanelerde, yani adamın sözü bu adam. Böyle de bir adam. Hmm. İddiaçıların gözdesi bu adam. Bir numaralı gözdesi. Sabah akşam poker, briç, bilmem ne, oyunda, şurada, burada. Sonra geliyorlar bunu sadrazam yapıyorlar. Ya adam neyse odur değil mi? Bu defa da Beyoğlu'ndan, Lebon işte şeylerinden çıkmıyor yani. Yine aynı. Yine briç oyunları. Yine böyle işte operalar, belli evler, piyasa denilen şeyler. Adam bu. O kadar çok tenkidi şeylere uğruyor ki o şeyde. Böyle bir adamın sonunda getireceği nokta bu. Ama İttihat Terakki bunu korumak için seferber. Ondan sonra da vay efendim İttihat Terakki işte şöyle kahraman böyle bilmem ne falan filan. Lan neyin kahramanı? Derler ya. Yani pabucumun kahramanı falan diye.
1: Evet.
15: Ya, neyin kahramanı?
14: Yani İtalyanlara gel gel yapmak gibi bir durum var aslında burada.
15: Kesinlikle,
14: yani.
15: Gelin, kesinlikle, işte, kesinlikle. Yani...
14: Trabzonspor sizindir. Keşke...

0: Zaten silah yok,
1: Halkın elinde
0: topladılar.
1: silah yok. Halk tamamen geriye doğru, içe doğru, iç kısımlara doğru çekiliyor. Yani o kıyı en önemli liman şehirleri, kıyı şehirleri, bizim Libya'nın can damarı olan şehirler, asıl yerler ne oluyor? Elden gidiyor, bütünüyle gidiyor yani. İç kısımlar zaten işte,
0: Yani 3 günde işgal ettiler, 1 yılda da temizlik yaptılar tamamen.
1: o içeride
0: Saf.
1: artık müdahale başladı. Abdülhamit Han'ın o şehitliği, Senusiler ortaya çıkacak. Yani bunlar büyük mücadele verdiler. Onun için asla Trablusgarp'a hakim olmaları mümkün değildi. İmkansızdı. Ya yani Trablusgarp'ı onun için asla düşün, öyle bir grup, onları 1 yıl uğraştıracak bir grubun tek varlığı Senusiler. Ve Senusiler onu gösterdi. Asla teslim olmayacaklar. Bir müthiş bir çarpışma. Şimdi o Senusilerin 20 bin kişilik bir Osmanlı birliğiyle, işte yine teşkilatlı kuloğullarıyla, şimdi orada teşkilatsız hale geldi, başsız hale geldi. Bu kuloğullarıyla İtalyanlara kan kustururlardı, dar ederlerdi orayı. Yani tamamen peşkeş çekilmiş oldu.
0: Evet.
1: O Abdülhamid Han'a Makedonya dağlarında nutuk atan, nara atan adamlar neredeler şimdi?
0: Hiçbir ortada
1: Ya,
0: yok.
1: evet, hiçbir
0: Ya da
1: ortada
0: poker
1: yok.
0: oynuyor.
1: Aynen.
0: Yani.
1: Yani çok göz göre göre giden bir vatan parçasıdır Trablusgarp.
0: Evet. Şimdi tabii detaylandıralım. İkinci bölümde de konuşalım
1: Olur.
0: inşallah. Çünkü orada daha başka ihanetler var. İşte savaş unutuluyor, seçime odaklanılıyor. Uşi Antlaşması'yla alakalı işte
1: Evet.
0: 12 adalar vesaireler, bunlar ciddi bir hezimet var yani burada.
1: Evet.
0: Onu da konuşalım inşallah hocam. Mesajlar da var. İnşallah ikinci bölümün başında buna da bakarız. Ama bir kez daha hatırlatmış olalım. 0549-693-82-82 WhatsApp hattımız. Buraya Tarih Neysar'ı izlerken fotoğraflarınızı çekebilirsiniz efendim. Nasıl takip ediyorsanız, nereden takip ettiğinizi de tabii mesajınıza ekleyerek gönderin. Klibimizde inşallah sizin gönderdiğiniz fotoğraflara da yer verelim diyoruz. Kısa bir araya gidelim
1: Tamam.
0: hocam. Sonra yine devam edelim inşallah.
2: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan devam edecek.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam edecek.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için

0: desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
1: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
2: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1 588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
3: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
4: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegulvakfi.org.tr.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
8: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
9: Reklamları dinlediniz. TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12422. Sembol oranı 27500. Polarizasyon dikey.
10: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
11: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
10: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan devam ediyor.
12: Selamünaleyküm. Yeniden birlikteyiz efendim. Tarih ve İnsan devam ediyor. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla söz verdiğimiz gibi ikinci bölümün başında hocam kıymetli izleyicilerimizden gelen fotoğraflarla hazırladığımız o klibi, videoyu izleyelim. Sonra Mehter, devam edeceğiz.
13: Mehter'i dinleyelim.
12: Evet.

0: Evet, yine birbirinden güzel fotoğraflar efendim. Teşekkür ediyoruz fotoğraf gönderen kıymetli izleyicilerimize. Bu hafta da yine bu şekilde fotoğraflar gönderirseniz haftaya yapacağımız klipte sizin fotoğrafınıza da yer veririz. Dolayısıyla 0549 693 82 82'ye gönderebilirsiniz efendim mesajlarınızı ve fotoğraflarınızı. Mesajlara şöyle hocam hızlıca bakalım.
1: Bakalım.
0: Sonra devam edelim inşallah konumuza. Bayram Sezer selamlarını göndermiş. Allah razı olsun Bartın'dan. Fatma ablamız yine selamlarını iletmiş. Musa Aytaç Tekirdağ'dan yazmış. Mardin'den Hafız Hamza Öge kardeşimiz selamlarını göndermiş.
1: Aleyküm selam.
0: Rabbim sizlerden razı olsun. İstifademiz bol oluyor elhamdülillah. Dilerim Allah'tan sizleri görmek, tanışmak ve hasbihal edebilmek. Teşekkür eder, hürmetlerimizi arz ederim
1: İnşallah.
0: diyor. Siz eskiden giderdiniz hocam bir sürü vilayete
1: Şimdi artık
0: ara mı
1: daha
0: verdiniz
1: ara
0: siz?
1: verdik.
0: Öyle mi? Yani siz kendi vermiş olduğunuz bir ara kitap hazırlıkları
1: Ya
0: vesaire
1: kitap
0: bir
1: hazırlıkları var. 2-3 elimde kitap var. Onların hazırlıkları var.
0: Bir tarihi
1: Ben
0: netleşti mi
1: sosyal
0: onların?
1: medya kısmına daha çok ağırlık vermeye başladım bu sene.
0: Evet.
1: Medyamit diye bir gazete, internet gazetesi çıkartıyoruz. Yine Seyif TV diye bir YouTube kanalı açtık.
0: Evet.
1: 3 ay doldu. Gayet güzel gidiyor Seyif TV. Orada programlar yapıyoruz. Kendi kanalım zaten var. Ben ders yapmaya başlayacağım. Tarih dersleri yapmaya başlayacağım online olarak. Yani sosyal medyayı daha çok kullanmaya başlayacağım Mustafa Bey. İnsanlar daha rahat bana ulaşabilecek,
0: Evet.
1: sorulu, cevaplı, şeyli. Bunları da düşünüyorum. Çünkü gidiyorum yurt içi, yurt dışı. Yani işte 100 kişi, 200 kişi konuşuyorsun, dönüyorsun. Hem yorucu kısmı var, güzel ama yaşımız da ilerliyor. İşin hem yorucu kısmı var. Ama burada işte
0: Binlere
1: bakıyorsun 50 bin
0: ulaşıyorsun.
1: kişi oluyor,
0: Tabii.
1: 100 bin kişi oluyor. Bazen 1 milyon oluyor. Yani şimdi Instagram'ı da daha aktif kullanmaya başladık. Dersleri de bulunduğum yerden 200 kişi olur, 300 kişi olur, 500 kişi olur, insanlar bağlanırlar. O şekilde ders yapmaya, daha böyle bir tarihçi yetiştirmek, tarih nasıl okumaları nasıl olur, nasıl cevaplar, soru, cevap, aktif bir şekilde bunları da düşünüyorum. O sebeple biraz yorucu şeylere ara
0: Ara
1: veriyorum. Bu
0: verdim.
1: hiç gitmeyeceğim manasına gelmiyor. Muhabbetler,
0: Güzel.
1: konferanslar, Okçular Vakfı'nda toplantı yapmışlar. Davet ettiler. Giresun'un bir köy derneği. Neydi? Karabörk köylüleri. Ya doldurmuşlar salonu Mustafa Bey. Salonu doldurmuşlar. Fevkalade güzel, hoş, çok tatlı bir sohbet oldu. Böyle özel gruplara, özel sohbetlere, bunlara gideceğim, gidiyorsun, geliyorsun, dinlenmiş oluyorsun. Çok şey değil, akşam gidip geliyorsun. Yurt içinde de ben ondan çok vazgeçemem yani.
0: Evet.
1: Seviyorum. Ama diğer türlü o bilhassa yurt dışı festivaller çok yorucu oluyordu. 3-5 günümü alıyordu gittiğim zaman. Ama burada daha rahatım açıkçası, daha şeyim. Tabii biraz da bizi çok fazla da çağırmıyorlar bu arada, onu da söyleyeyim. Yani şeyler... Onun adına kitap fuarları Türkiye'de birkaç yıldır çağırmıyor.
0: Allah Allah.
1: Tabii, mesela şimdi şey var, bugün dikkatimi çekti. Kocaeli Kitap Fuarı var, beni davet eder. 200 senedir davet etmiyor. Kim var diye baktım. Osmanlı'ya at hırsızı diye hakaret eden, at hırsızları bunlar diye hakaret eden Emrah Safa Gürkan Kocaeli Kitap Fuarı'nda. Düşünüyorum, demek ki ben at hırsızı mı demem lazım Osmanlı'ya?
0: Allah Allah.
1: Osmanlı padişahlarına hakaret mi etmem lazım? Sormalı insanlar bunları. Yani
0: Kocaeli
1: Osmanlı'ya,
0: Belediyesi'ne sormaları
1: Kocaeli
0: lazım.
1: Belediyesi'ne, orada kültür işlerine kim bakıyor yani? Yine bir şey daha söyleyeyim orada. Bunlar çok tartışıldı. Cevap vermedi, veremedi. Ama bunları duymuyor mu bizim kültür şeyleri ya da onlara mı? Ben ayet de olsa inanmam bazı hadislere diyen bir Halis Aydemir vardı. Bakıyorum 2 yıldır, 3 yıldır iyi çağırıyorlar kitap fuarlarına. Yani şimdi darbe yapınca mı bunlar, bazı kişiler şey olmalı, anlaşılmalı? Ya ben ayet de olsa, benim aklım kabul etmezse onu reddederim diyen bir adamın ne işi olur? Eğer bu milletin sevmediği, reddettiği, bana ben bu milletin değerlerine, tarihine, dinine laf söylüyorsam konuş benimle. Ama o adamın ne işi olur orada? Ne işi olur? Bu gençlere bunun mu anlatılmasını istiyorsunuz?
0: Çok enteresan hocam.
1: Bunun mu? Onu çağırıyor 2-3 yıl. Çağır. Beni çağırsınlar diye bunları söylemiyorum. Ben ulaşacağım şeye bir şekilde ulaşırım. İşte Lale Gül'de de yapıyorum. Programla gittiğim yerlerde de yapıyorum. Her yerde. Ama doğruları söyleyene birisi kim kardeşim o? Kim? Yani evet. Bir tanesi geçen bir yer. Benim de çok iyi dostum. Ya dedim orada benim bulunmam lazım. Niye yokum dedim. Başka bir yer için. Birisi şey koymuş. Peki orada dedim, Tayyip Bey'e her türlü küfür yapan falancayı bir takip edin dedim, onu çağırmışsınız dedim. AK Parti şeyiydi, onu çağırmışsınız dedim. Abi bilmiyorum, öğrenin bilmiyorsanız dedim. Ben Avrupa'da çok iyi duyuyorum, onu görüyorum dedim, biliyorum halini de. Bir tanesi neredeyse çırılçıplak sayfalarına bakacaksın, onu oraya çağırıyorlar aileyle ilgili toplantıya. Fotoğrafları, şeyleri. E bu mu yani sizin? Bu mu?
0: Çok ilginç hocam ya. Onun için Allah akıl fikir versin.
1: Biz durmuyoruz
0: yani.
1: Mustafa Bey. Anlatmaya, gençlerimize sahip çıkmaya, bir şeyler vermeye. Biz Allah devam edeceğiz. Olsun. Yani bunun şeyi yok ama.
0: O zaman Safe TV'yi takip etsinler.
1: Tabii Safe TV'yi de o Ahmet Şimşir gibi 10 arkadaş daha orada program evet. yapıyor. Uygun kimseler program yapıyor, söylüyor. Yani niye mesela bir Ebubekir Sofuoğlu yok Kocaeli Kitap Fuarı'nda? Niye gençlerin çok sevdiği insanlar, Talha Uğurlel yok, biz yokuz, niye yok? Madem Halis Aydemir'i çağırıyorsun, Cübbeli Ahmet Hoca'yı davet et o zaman. Yani niye o var, öyle bir adam? Başka ilahiyatçı mı bulamadın hem? Ben ayet bile aklım kabul etmezse ayeti reddederim diyen bir adamı, en tartışmalı adamı, oraya davet ediyorsun.
0: Evet. Bunlar anlaşılır gibi değil
1: bunlar
0: gerçekten.
1: Bunlar anlaşılır gibi değil gerçekten.
0: Selamlarını göndermiş bir izleyicimiz Sakarya, Gey ve Akdoğan köyünden yazıyorum diyor. Her hafta sizi severek izliyorum. Benim sorum şu, Sayın Ahmet Hocamızın en sevdiği padişah hangisidir? Şu anki zamana bir padişahımızı seçmek isteseydiniz en uygun Osmanlı padişahı olarak kimi seçerdiniz demiş.
1: Değişiklik yapmayalım. Çok sordular bunu evet. bana Mustafa Bey. Ben dedim Yavuz Sultan Selim Han.
0: Evet.
1: Onu söyledim. Her zaman yine de odur Yavuz Sultan Selim Han'dır ya. Yani.
0: Evet eyvallah. Maltepe'den yine selamlarını göndermiş bir izleyicimiz. Hızlı hızlı geçelim şöyle.
1: Geçelim ama hayırlı soruları yayınlar. Alalım.
0: Tamam. Efendim Elmas Hanım yine selamlarını göndermiş.
1: Aleykümselam.
0: İddiaçılar Trablus konusunda bu kadar aymazlıkla ihanet edilecek davranışlar içerisindeyken Türk İslam alemi haberin duyulmasıyla birlikte müthiş bir infial gösterecekti. Kırım'dan sonra en büyük tepkiyi Trablus'a karşı vermişti demiş. Bu kısmı anlatmış. Bugün hala Libya'da ne işimiz var diyen ahmaklar var diye yazmış.
1: Güzel yazmış. Ona biraz değiniriz biz de o şey çalışmalara. Önemli bir konu çünkü.
0: Ahmet Şimşirgil hocamızı çok sever ve takip ederim Allah razı olsun. Ama Payitaht Abdülhamit dizisi çok güzel ve yerindeydi. Belki eksikleri vardır ama biz çok çok sevdik. Atamızı özümüzü gördük. Lütfen bunu okur musunuz? Saygılarımla demiş.
1: Ya teşekkür Uğur ederim. Nacar. Arkadaş doğru söylüyor. Yani diğerleri içerisinde baktığınız zaman en üstte duran, en ciddi duran, benim de zaman zaman takdirle belirttiğim çeşitli yönleriyle Abdülhamit Han dizisi var. Fakat şunu şey diyorum, bir dizi Mustafa Bey, bir Abdülhamit dizisi bir daha işte 50 sene sonra çekilir. Bir şekilde evet. bazı şeyler olsa da böyle bir şey çekiliyor. Mesela Abdülhamit Han'la ilgili verilebilecek çok şeyler verilmedi. Mesele o. Ve aynı zamanda mesela arkadaşımız ben şunlara karşı çıkıyorum. Abdülhamit Han dizisi yapılırken bir de Kutul Amare dizisi yapıldı. O vatan bir ismi vardı onun Kutul Amare. Halil Kutpaşa mesela aynı TRT bakıyorsun bunu yapıyor. Halil Kutpaşa bana bir bomba verin Abdülhamid'i ortadan kaldırayım diyen bir adam. Abdülhamid'in can düşmanları kahraman gösteriliyor. Yani sen bunu veremediğin zaman bir şey değişmez. O zaman Abdülhamid Han'ı harcadın sen. Ben onu söylüyorum. Yani yoksa tamam bir şey vermiştir, çok şeyler vermiş olabilir ama can damarını gözden kaçırdılar. Abdülhamit Han nasıl yıkıldı kardeşim? Abdülhamit Han yıkıldı, şeriat gitti. İslam gitti, devlet gitti. Devleti ebed müddet gitti. Trablusgarp gitti. Neler yaşandı orada ya? Neler yaşandı? Balkanlarda neler yaşandı? Birinci Cihanharbi'nde neler yaşandı? Ve bu adamların İttihat Terakki'nin zerre değindiler mi orada? Zerre değinmediler. Bugün hala iddiatçı ortalıkta geziyorlar. Yani onu savunuyorlar. Senin verebileceğin şey o. Yalan mı söyleyeceksin? Yok. Oğullarını, çocuklarını, şunu, bunu herkesi yaz, herkesi konuş. Ondan sonra, mesela o arkadaş bana yazsın. Gazi Osman Paşa'yı anlattılar mı? Gazi Osman, biz burada konuştuk değil mi? Geçen ilk programda Gazi Osman Paşa Pilevne. Mesela konuştular mı Gazi Osman Paşa'dan? Gazi Osman Paşa'nın evlatlarından. Gazi Osman Paşa'yı işlediler mi? Yani Abdülhamid'e herkes düşman. Al buyur Gazi Osman Paşa var. Daha ne paşalar var? Dostunu düşmanını göstermiyorsun. Abdülhamid'in herkes düşman. Herkes düşman olsa bu adam 30 sene nasıl orada dursun? Nasıl orada faaliyet yapsın ya? Herkes düşmanı. Herkes düşmanı. Bir tane dostu yok ama oturuyor. Nasıl oluyor ya? Bir millet nasıl düşmanı olur? Millet seviyor. Öldüğü gün ağlıyor ya. Öldüğü gün ağlıyor. Gözyaşı döküyor. Öyle basit mi ya, kolay mı? Dünyada 20 bin tane adamın casusu var ya. Ajanı var. İstihbarat teşkilatı var. Adamları var. Burada herkes düşman olsa adam niye düşmanları Avrupa'ya kaçsın? Hepsi bir tarafa kaçsın. Yeraltı örgütleri gibi çalışsın. Makedonya dağlarında tartışsın. Anlatın onları, gösterin. Ya işte efendim, yani çok hoş, çok güzel yönleri de. İyi de kardeşim, ben TRT'den ve böyle bir dönemden bahsediyorum. Böyle bir dönemden. İşte geçen, şimdi bitti diyorlar o diziyi. Geçen biz konuştuk mesela, değil mi? Selçuklu tarihi.
0: Aşk ve Taht.
1: Evet. O da bitme kararı, bitirme öyle kararı mi almışlar? Evet. Ya Selçuklu'nun bir numaralı dönemi. Yazıklar olsun demek düşer Mustafa Bey. Bunu ele alıyorsan, bu millete gösteremiyorsan, sen tarih falan öğretmedin ya bu millete. Tarihi sevdirmedin. Ve sevdirilecek bir tarih de önüne koymuyorsun. Niye izlemesin? Velev ki izlenmese bile bunu sen hani ne olarak yaparsın bazı güzel işleri? Tarih bir az izlensin ya. Ahmet Şimşirgil, beni izleyen var mı? Çok izleyen. Abi diyorlar bana, şöyle yap da seni izlen. Ya öyle yapınca ben Ahmet Şimşirgil olmam. Ben ortada olmam. Beni isterse, beni 500 kişi, isterse 100 kişi, isterse 5 kişi izlesin. Ama o 5 kişi beni anlasın, tanısın. Bir şeyi öğrensin. Ben zorla insanları kendime çekecek değilim. Ben doğruları ortaya kururum. Ben doğruları anlatırım. Adam doğrunun peşindeyse beni görür. Eğrinin peşindeyse görmez. Zoraki değil bu. Yani bu bir Allah vergisi. Biz de okuyup araştırıyoruz. Biz de öğreniyoruz. Yani yarın da bir hesap günü var. Gideceksin. Küfrederek gidersin en sevilecek insanlara. Kimin yanında bulunursun, kiminle haşr olursun ben bilemem. Evet. Biz tarihine, vatanına, milletine, dinine uygun olanları en uygun şekilde anlatıyoruz. Gençlerimiz örnek bunları alsın diyoruz. Gençlerimiz kimi alıyor bugün örnek olarak? Kimin peşinde gidiyor? Az önce de söylüyorum işte, Osmanlı'ya at hırsızı diyen adamı getirip orada konuşturuyor. Hayırlı olsun dinleyenlere, ne diyelim yani dinleyeceklere? Kocaeli Belediyesi at hırsızı ya. Ya hiç mi adam bulamıyorsun, tarihçi bulamıyorsunuz ya? Ben değil. Bir bakıyorum Emrah Safa Gürkan. Osmanlı padişahları işte sadece koltuğunu düşünen adamlar. Yani çok mu arıyorsunuz bunları, bunları konuşturmak için?
0: Evet.
1: Birilerinin gözüne mi giriyorsunuz? O birileri asla sizi çağırmıyor, davet etmiyor. Ezik bunlar. İnsanlar maalesef o dizilerde de kime çalışıyorsunuz, hangisi? Ya evliya rolünde oynattıkları insan hangi sebeple ölüyor ya? Evliya rolünde oynattıkları adamlar hangi sebeple ölüyor 6 ay sonra? Uyuşturucudan gidiyor. Hiç mi bakmazlar mesela? Hiç mi araştırmazlar? Hiç mi bir insan bunu kim oynar, oynayabilir diye bakmazlar? 10 sene, 15 sene geçti. 15 senedir diziler var. Bir tane doğru dürüst adam mı yetiştirebildiler? Hiç mi bizden insanlar tiyatrolarda şurada burada yetişmiyor? Hiç mi gerçekten ihlasla, samimiyetle oynayacak adamlar yok? Her türlü şeyi kuruyorsunuz, platolar, şeyler, bilmem ne. Alın 10 kişi de yetiştirin be kardeşim, o zaman koyun onların yanına. 10 kişi, 20 kişi de yetiştirin, yetiştiremiyor musunuz? Evliya rolü oynayacak, şey oynayacak. Ya Mustafa Bey, 3 tane yarışma yaparım, 3 yarışma yaparım, 30 kişiyi seçerim. Eskiden vardı tercüman falan filan, böyle yaparlardı yarışmalar. Girerdi ben, Bulut Aras falan mıydı? O şekilde gelmiş insanlardı, hatırlıyorum yani.
0: Evet.
1: Niye mesela? Yapılamaz mı bütün bunlar? Çok şeyler yapılır. Düşünmüyorlar. Yorulmuyorlar. Kolay abi, yaz ya. Kaçırsın hanımını kurtarsın. Kızını kaçırsın kurtarsın. Entrika, kadınlar birbiriyle böyle dalaşsın, kırışsın. Ondan sonra çocukları, oğulları, öteki. Peki var mı? Yok. E ne yapacağım ben bunu? Padişahın lak lak lak lak Abdülhamit Han şey mi ya? Odasında böyle çocukları bilmem neleri. Siz neden bahsediyorsunuz? Bunlar ne zannediyor ben anlamıyorum ya devlet idaresini. Ama görmeyince arkadaşımız haklı. Görmemiş ki. Güneşi görmeyen nereden anlayacak abi? Yani evet. Yıldızı şey zanneder yani. On güneş zanneder. Yıldıza benzetir. Hiç güneşi görmediyse yıldızın biraz şöylesidir der.
0: Evet. Zamanımız epey bitiyor hocam. Hızlıca kalanları da okuyayım ben.
1: İyi oluyor
0: Tokat'tan...
1: ama yani...
0: Selamlarını göndermiş. Dua eder, dua bekleriz. Tarihte ne kadar hainlikler olmuş hocam be. Tıpkı dediğiniz gibi bizi bizsiz yenemezler, bizimle yendiler bizleri.
1: Bizsiz bize yetmezdi güçleri. Bizimle güçlenerek yettiler bize. Ya işte şu bir dizinin kaç konusu şu.
0: Evet.
1: Ve şurada gence neler anlatırsın? Bir Trablusgarp elden nasıl gitti kardeşim? Nasıl gitti elden? Hı hı. Ne ihanet? Bu ihaneti nasıl yapıyor bu adamlar? Bu adamlar nasıl kazandırıldı? Nasıl gitti? Adam ahlak düşkünüyse gidiyor. Siyaseti nasıl öğretmem lazım benim? Bu siyaset okullarında neler öğretiyorlar ben bilmiyorum yani. Siyaset okullarında şunlar okutuluyor mu? Siyaset derslerinde, askeri derslerde okutuluyor mu? Mustafa Bey, bunlar askeri derslerde verilecek hususlar. Siyaset derslerinde verilecek hususlar bunlar.
0: Doğru.
1: Bir Gazi Osman Paşa'yı okutacaksın. Bir de bu adamı okutacaksın. İbrahim Hakkı Paşa'yı. Birinin düştüğü halleri okutacaksın. Zelillikleri. Birinin düştüğü, kazandığı kahramanlıkları okutacaksın. Rus'a kılıcını teslim ettiği zaman bunu senden başkası taşıyamaz. Paşam diyor, geri veriyor. Yani düşman bile saygı gösteriyor. Düşman bile saygı gösteriyor. İhanet edene düşman saygı göstermez. İhanet edene bir tekme vurur atarlar. O bugün devletine ihanet ettiyse, devletine ihanet eden adam bana haydi ihanet eder.
0: Osmanlı'nın son zamanlarını okurken çok geriliyor, üzülüyorum. Rabbim 2. Abdülhamit Han'a rahmet eylesin demiş Zonguldak'tan Sezgin İsmailoğlu.
1: Amin.
0: Tuzla'dan hayırlı akşamlar demiş bir izleyicimiz. Ankara'dan Hikmet Bey, Mustafa Bey, Trablusgarp şimdi olmuş gibi canım acıdı gerçekten. İhanetin acısı inanın bacaklarımın dermanını kesti. O iddiatçılara hainler diye aykırasım geliyor. Bu ümmeti bu hainler bu hale getirmişler. Canım yanıyor demiş. Göndermiş olduğu mesajında.
1: Çok haklı.
0: Uzunca bir mesaj göndermiş ama ona tekrar bir bakayım. Hayırlı programlar. Kastamonu'dan Seydiler'den göndermiş herhalde. Edirne vakasını Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi'yi anlatır mısınız demiş.
1: Bunu ayrı bir konu olarak anlatalım.
0: Evet.
1: Geniş bir konudur. Önemli mesajlar olan bir konudur. Güzel bir konu. Farklı olaylara da sebep oldu. Hem dönemin padişahını hem onu inşallah bir konu olarak işleriz Mustafa Bey.
0: İnşallah. Allah sizden razı olsun. Seyit Ahmet Arvasi Hoca'nın talebeleri, İlahi Kelimetullah davası erenleri, sevdalısı Muhammed Alparslan'la sizi izlemek bizim için muhteşem demiş. İstanbul Başakşehir'den yazmışlar. Haftaya inşallah klipte oluruz. Oğlum bunu görünce çok sevinecek diyor.
1: Maşallah.
0: Veysel, kaçırmayalım bak.
1: Biz de selamlarımızı söyleriz dostumuza.
0: Programın süresi az geliyor. Allah hocamızın ömrüne bereket versin. Doyamıyoruz demiş. Sakarya'dan selamlarını göndermiş Tamer Bey. Adıyaman'dan yine selamlar var. Osmanlı'yı sevenleri seviyoruz demiş İstanbul Maltepe'den bir izleyicimiz.
1: Zarar etmez.
0: Kocaeli Gebze'den Sevde Aksoy hanımefendi, selamünaleyküm demiş. Gebze'de yaşayan 20 yaşında bir gencim. Tarihi sizin kitaplarınız ve sohbetleriniz sayesinde sevmeye başladım. Medresemizdeki talebelerimize de daima kitaplarınızı okumalarını tavsiye ediyorum.
1: Maşallah.
0: Kocaeli Kitap Fuarı'nın yapılacağını ve katılımcılar arasında sizin olmadığınızı öğrenince, programda sizin de değindiğiniz gibi ben de gerçekten üzünlendim. Dediğiniz gibi sizin gibi kıymetli hocalarımızın bu tür etkinliklere daha fazla davet edilmesini ve gençlerin istifade etmesine vesile olunmasını gönülden isterim demiş.
1: İnşallah medreselerine gideriz.
0: İnşallah. Evet. Hocamıza Rabbim başarılar versin. Allah sıhhat, uzun ömürler versin. İslam'a hizmetini artırsın demiş. Amin. Osmanlı'ya at hırsızı diyeni de Allah bildiği gibi yapsın. Ona izin verenleri de Allah bildiği gibi yapsın demiş Gülşen Hanım. Kocaeli bir de AK Partili diyor üstüne üstlük. Nasıl olabilir böyle bir şey diyor yani. Evet, bir mesaj da şöyle hocam okuyayım. Sonra bizim gönderdiğimiz mesajları okumuyorlar falan.
1: Evet.
0: Sayın Şimşirgil, ne yaparsanız yapın Halil Kutpaşa'yı gözden düşüremezsiniz. Halil Kutpaşa bir vatan kahramanıdır diye yazmış.
1: Vallahi kimseyi gözden düşürmek için anlatmıyoruz. Olanı ve vaki olanı anlatıyoruz. Zaten sevenin gözünden bir şey düşmez.
0: Düşmez
1: yani,
0: tabii.
1: Sen onu seversin, herhangi bir şey meselesi değil ama bir devrin padişahı var. Padişah var. Bir hükümdar var. Ulul emir. Der bu, halifedir. Nasıl inanırlar, nasıl bakarlar? Dostumuz bizi izliyor belli ki. Yani onun için ben kendisine de saygı gösteriyorum, anlatıyorum. Etiullah ve etiur resul ve ulul emri minkum. Allah'a itaat edin, peygamberine itaat edin ve sizden olan ulul emre itaat edin. Biz niye söylüyoruz? Bir ulul emir, bir ulul emredin emrine girdik. Ezelden biatli hakanımızsın. Az idik, sayende murada erdik, dünya ve ahiret sultanımızsın der. Şimdi şeye bir ulul emre bir itaat vardır. Devlet başkanına bir itaat vardır. Emire itaat vardır ve dinimizin emridir. İtaat etmezsen zelil olursun, aşağı olursun, düşmanların oyuncağı olursun. Bugün Gazze'de dökülen kanların bile müsebbibi sen olursun. Ben Halil Kutpaşa benim düşmanım falan filan değil. Herhangi bir tarihi bir şahsiyet ve bunu değerlendirmek zorundayım. Değerlendiriyorum, yaptıklarıyla değerlendiriyorum. Gözünde 50 kat da büyütebilirsin, 1000 kat da büyütebilirsin. Ben vurdukça sen büyütebilirsin. Ama o netice itibariyle yaptıklarıyla yargılanacak, yaptıkları meydanda herhangi bir şey değil. O Abdülhamit Han'ı düşürenlere baksın. Yani kim düşürüyor onu? Fransız düşürüyor, İngiliz düşürüyor, Ermeni düşürüyor. Ermeni ona ne diyor? Kızıl Sultan diyor, müstebit diyor, zalim diyor, alçak diyor, hayvan diyor. Hiç sözü söylüyor Abdülhamit Han'a. Ama bu paşaları da el üstünde tutuyor. Şimdi ben İbrahim Hakkı Paşa'yı anlatıyorum. Halil Kutpaşa'dan ne şey var? Halil Kutpaşa sadrazam falan değil, sadrazamlığa kadar gelmiş. İşte İtalyan generalle bir iç oynayarak satıyor vatanı, koskoca bir vatanı. Vatan satılma koşlarına gidiyorsa gitsin, söylenecek herhangi bir şey yok. Zaten şeye de gidecekler bunlar şimdi, Trablusgarp'a da gidecekler. Orada da Enver Paşa var, orada da Halil Kutpaşa var, orada da Enver'in dayısı var, babası, amcası, sülalece gidiyorlar. Orada arka planda Senusilere yürüyün koçum diyorlar. Ondan sonra geliyorlar burada, madalyalarını 3 kat daha büyütüyorlar. Madalya kazanmak için gidiyorlar. Ne yaptın, neyi kurtardın? Neyi kurtardın? Ne oldu sonunda? Bir yıl sonra koskoca bir ülkeyi verdin, teslim ettin. Nasıl teslim edeceğiz peki? Nasıl teslim edeceğiz?
0: Evet,
1: ya
0: onu...
1: diyorlar ki işte padişahın hukukunu kabul edin. Oturup anlaşıyorlar ya. Bin gazinin hukuku bizde olsun diyelim, göstermelik. Millete bunu nasıl inandıralım? Millete işte bir kahramanlık şeyi çıkartalım. 12 adayı falan onların hakkı bizde gibi kalsın. Ya 12 ada bizde olduğu halde bizim şu anda şurada işimiz var diye adamların eline veriyorlar. Bak 12 ada bizde olduğu halde İtalyanlara bırakıyorlar. Ya neden konuşuyorsun sen? İsteyen kadar gözünde büyüt. Hani saman çöpüdür ama sen onu dünya yaparsın. Yap. Ama biraz oku. Aç oku şu senin olan 12 adayı sen İtalyanlara niye bıraktın? Hangi tarihte bu var? Nerede var? Şimdi ondan sonra da Yusuf Alaçoğlu veya birileri çıkar. Vay Abdülhamit 12 adayı sattı. Verdi. Ya kardeşim senin olan 1911'de bak çarpışma o zaman gitmiş. Ve o anda bile sende ve sen alamıyorsun. Efendim biz sizden ileride alırız şimdilik siz idare edin.
0: İleride de almıyoruz. Veriyorlar almıyoruz yani.
1: Niye versinler bir daha? Balkanlarda kepaze oluyorsun ondan sonra. Adamlara verdin çıktın. Balkanlarda şamar yiyorsun. Karadağ seni tokatlıyor. Bulgaristan tokatlıyor. Yunanistan tokatlıyor. Sırbistan tokatlıyor 4 tane. Sana kim verir tokat diyen adama? Yürü hadi ne senin diyorlar. Aldıkları sözün bir tanesini lehimize olan anlaşmada işte Trablusgarp'ı bıraktın. Lehine 3-5 madde koydurdun. O lehine koyduğun bir tane maddenin neticesi yok. Ya kardeşim öyle resmi bir takım tarih, çocuk uyutma tarihleri değil bu iş. Okursunuz biraz, araştırırsınız. Gelin biraz bir doktora yapın, araştırma yapın, öğrenin, okuyun. Öyle kolay değil. Bir tane maddesi o değil ama kim kötü? Abdülhamit Han kötü. Bunları kimse anlatmaz ki. İbrahim Hakkı Paşa'nın bu şeylerini kim anlatıyor? Kim söylüyor ihanetlere? Ne oldu, neredesiniz hani? Vatan elden gidiyor diye Abdülhamit Han'ı indirmiştiniz. Nerede o kahramanlar? Niye sesleri çıkmıyor? Ama İbrahim Hakkı Paşa'yı kurtarıyorlar, Londra'ya atıyorlar. Niye kurtarıyorsun onu? Abdülhamit Han'ı öldürmek için çırpınıyordun, her sözü söylüyordun. Nereyi sattı Abdülhamit Han? Abdülhamit Han'ı Selanik'ten nasıl çıkarttınız? İstanbul'dan da Anadolu'ya götürebilseniz İstanbul'da kalmayacaktı.
0: Evet.
1: Ne diyelim? Hayırlı mübarek olsun.
0: Şimdi
1: sevene.
0: Bir 15 dakikamız kaldı hocam. Bu Uşi Antlaşması vesaire oradan kalan kısmı bence toparlayalım. Anca yeter
1: yani
0: zaten.
1: Şöyle değerlendirebiliriz. Savaş aslında bir haftada bitti neredeyse. Hı-hı. Yani koskoca şimdi düşünün Tunus'tan Mısır'a. O koskoca bir sahil, Libya'nın sahil. 10 günde 15 günde burayı bütünüyle aldılar. Bütünüyle aldılar. En zor yeri elini kolunu sallayarak çıkarma yapar gibi aldılar. Alınca Libya'yı almaları lazım değil mi? 1 kilometre ileri gidemediler. İçeride. Çekildi ya bizim o evet. Şeyler. Şimdi Senusiler var. Senusiler bak. Siyaset adamı Mustafa Bey. Senusileri fazla insanlar tanımaz. Sünni deriz değil mi? Ben de az önce dedim. Genelde bilinen. Senusiler normalde mezhep tanımaz. Mezheple tarikatı birleştiren bir noktada ilerliyorlardı. İlk Senusi liderleri sıkıntılı. Şimdi bunlarla ters düşersin değil mi? Abdülhamit Han bunlara çok iyi alimleri iyi gönderdi. Bunları tarafına çekmeyi bildi. İstihbarat, o alimlerin içinde istihbarat adamları var. Tehlikeyi anlatıyorlar. Fransa bilmem kim size dünyada yardım edecek bir şey yok. Alimler var, dini, İslam'ı anlatıyorlar. Onları bu tarafa çekiyor, onlarla iyi ilişkiler kuruyorlar. Ve onları Ehl-i Sünnet tarafına doğru çekiyor. Bir, iki, Osmanlı tarafına doğru çekiyor. Bunlar Osmanlı'dan kopacaktı. Tamamen, belki de gideceklerdi. Ama hem bunları Ehl-i Sünnet şeyi içerisinde çekmiş oldu, hem de Osmanlı'ya tam bağlamış oldu. Çok geniş, çok sağlam, gerçekten bir aşiret aynı zamanda ve bir tarikat, Senusilik, güçlü, çok güçlü. Bak müthiş bir siyaset işte burada Abdülhamit Han'ın bunları nasıl yaptığına ya yap ya 50 tane senaryo kurarsın. Hani biz kurgu yapıyoruz diyorlar ya, yap kurgularını. Ben karşı değilim ama kurguyu burada yap işte. Abdülhamit Han bunu sağladı mı? Sağladı. Ve Senusiler kaça kadar çarpıştılar Mustafa Bey? Mesela diyordum bir soru geldi Ömer Muhtar'la evet. ilgili. Değil mi?
0: Evet.
1: Bak Ömer Muhtar 1931'e kadar onu devam ettirdi. Bizimkiler bir sene sonra anlaştı çıktı ama Senusiler kan kusturdu. kan kusturdu İtalyanlara. İtalyanlar oraya öyle hakim olamadı. Kimin ürünü bu? Abdülhamit Han'ın ürünü. Abdülhamit Han'ın o almış olduğu şeyler devam etseydi asla şey demezlerdi. Bizden sadece 8-10 tane gönüllü subaylar gitti bir takım. Bunlar orada Senussi şeylerini biraz daha teşkilatlandırdılar. Ama yani Enver Paşa oraya gittiği zaman bir damat olarak gidiyor. Mustafa Bey o bölge nasıl etrafında Enver Paşa kahraman, müthiş kahraman. Kim sağlatıyor bunu? Padişahın damadı olmak. Osmanlı Paşası. Kardeşim Osmanlı adı ona. Yoksa Enver işte kimse tanımaz. Hiç kimse. Ortada kalırsın zımzıplak. Hiç kimse. Kimsin sen ya?
0: Evet.
1: O padişahın fermanı olması, orada senin padişahın subayı olman, damadı olman, kahraman gibi adam. Öyle karşılanıyor. Bunlar bunun farkında değil. Mehmet Reşat şeye gittiği zaman Arnavutluğa 50 bin Arnavut toplanıyor. Yer yerinden oynuyor. Bir şehzade gittiği zaman dünya etrafında toplanıyor. Ya kardeşim bu öyle basit olan bir şey değil. Ululuk kişiye haktan atadır. Küçük görmek ululara hatadır demiş. Ululuk kişiye haktan atadır. Hakkın bir nimetidir, sevgisidir. O öyle basit şey edilebilecek bir şey değil. Kim tanır seni ya? Seni kim tanır? Kim bilir? Gerçekten ben o Senussiler Abdülhamit Han'ın organize ettiği savaşı uzun devam ettiriyor. Tabii sonradan iş İtalyanlar oraya çıkartmayı yaptı. Zaten Balkanlar oynuyor. Karışık. Ne yapacaklar? Ya bizim buradan çıkmamız lazım. Zaten bitmiş. Gitmiş her taraf. Orada 8-10 tane subayın. Ne yapalım? Anlaşalım. Bir kahramanlık şeyi yapalım. Buraya bir kahraman edasıyla gidelim. İşte efendim Bin Gazi Padişah'ın hukukunu İtalyanlar kabul ediyor buradaki hukukunu. Buraya kadı tayin edilecek. Şurası Osmanlı hukukunu devam ettirecek. 3-5 tane işte 12 ada Osmanlı'ya verilecek, teslim edilecek gibi 3-5 tane basit koca bir şeyi verdik. Çünkü ötede Balkanlar Rumeli kaynıyor.
0: Evet.
1: Kaynamaya başladı. Buradan çıktılar Uşi Anlaşması'yla. Ama hiçbirinin faydasını göremediler. 12 ada da orada kaldı. Orada bir arkadaşımız söylemişti Anadolu. Mustafa Bey gerçekten 360 yıllık Türk yurdu, yılların İslam yurdu, asırların İslam yurdu. Trablusgarp oraya İtalyanlar çıkmış. Anadolu'nun en çok yandığı, yakıldığı, üzüldüğü bir şeydir bu. Ve korkunç şey toplanmıştır oraya. Yani orada eğer bunu net söylüyorum Osmanlı normal bir şekilde orayı savunmuş olsa ya gerçekten orada hiçbir devletin barınma şeyi olmazdı. Orada savaş 50 sene 100 sene İtalyan falan orada mümkün değil. Trablusgarp başka bir yerdi yani başka bir şekil alırdı. Hani nasıl Ruslar bir Kırım'a kaç yıl uğraştılar neler uğraştılar. Yani ben oradan dahi farklı olurdu. Hele Senussiler gibi, hele Kuluoğulları gibi, hele Osmanlı 20 bin, 30 bin, 40 bin veya gönüllü insanlar orayı doldurduğunda almalarının imkan ve ihtimali yoktu. Para yardımı, silah yardımı, bunların gittiğinden bile şüphedeyim ben. Bunlar nereye gitti, kime gitti, onlardan bile açıkçası şüphedeyim. Ama korkunç yardım faaliyetleri oldu ve korkunç o bir yıl içerisinde Türk milletinin gece ve gündüz düşündüğü bir husustur bu. En çok yanıp yakıldığı da bir husustur. Yani Libya böyle bir yerdir. Turgut Reis'in emaneti böyle bir noktadır açıkçası.
0: Evet. Ama bugün işte izleyicimizin de dediği gibi ne işimiz var bizim ne Libya'da var diyen Libya'da, bir muhalefet var mesela.
1: Ya işte bu tarih fukaralığıdır bu. Tarih fukaralığı. Yani Rusya asırlarca Akdeniz'e inmek için şey yaptı. Ne işimiz var bizim Akdeniz'de demedi. İngiltere ne işimiz var bizim Hindistan'da demedi. Yani büyük devlet olmak başka bir şeydir. Büyük devlet büyük nesillerle sağlanır. Nesillerin senin şurada ne işimiz var, burada ne işimiz var derse, dediyse bittin zaten. Tarihi öğretemediysen, tarih şuuru veremediysen, tarih bilinci veremediysen o devletin büyümesi bitmiştir, şuuru bitmiştir. Biz maalesef millet itibariyle bunu yaşıyoruz, böyle bir şeyi yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Mesela yani ben feveran ediyorum, millette hoca çok iyi, işte izliyoruz, seviniyoruz, kılıç çakırtatıyoruz, kelle kesiyoruz, pırasa gibi falan filan söylüyor. Şeyi de 10 yıl izlediler, izlettiriyorlar Kurtlar Vadisi'ni değil mi?
0: Hı.
1: Şimdi herkes ne söyleyeceğini bilemiyor. Birisi bir şey yapınca bakıyorlar, ben ondan memnun değildim, her sözü söylüyorlar. Ben 10 sene, 5 sene önce söylesem hepsi bana saldırıyor. Bir tanesi yanımda değil.
0: Evet.
1: Ama bir şeyi ortaya saçılınca, bir diyelim yanlış, vay efendim tanıyandan geçilmiyor lan, neredeydiniz 10 yıldır, niye söylemiyorsun madem böyle bir şeyi biliyorsun. Ne olması lazım? Böyle bir şeydeyiz. Günlük. 3 gün sonra da unutuyoruz. Günlük yaşıyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Oysa tarih gençliğin, milletin ufkunu açar. Büyük düşünür. Büyük düşünür.
0: İşte o büyük haritayı mesela görebilmek diyoruz ya.
1: Evet.
0: O çok önemlidir. O insanın ufkunu açar yani.
1: Evet.
0: O mücadelesinin bitmediğini gösterir aslında. Yani. Hakikaten yani. Neyi niçin yaptığının bir cevabıdır. Ama işte bugün onunla bile dalga geçiyorlar.
1: Ya, maalesef.
0: Bugün hani gençlerimiz hakikaten açsalar haritayı bir baksalar, nereler bizimdi? Ne oldu? Nasıl elimizden çıktı? Ne oldu, ne bitti? Bugün hangi durumdayız? Niye böyleyiz filan? Bir merak etse.
1: Kosova'daki genç, ben senden önce Türk'üm kardeşim. Ha, burası evet. 1385, sen evet. 1453'sün İstanbul'dakine.
0: Evet.
1: İstanbul kastederek şunu söyleyebiliyor. Ona bunu söyleten ne ya?
0: Hı hı.
1: Onu ona söyleten ta 1385'te oraya giden senin adamların.
0: Hı hı.
1: Gazi İlbeyler, Hacı İlbeyler, Evranos Beyler, Süleyman Paşalar. Bak bunlar onu söyleten. 1385'e kadar gideceksin yani. 600 sene, 650 sene öncelerine gideceksin. Ona bunu söyleten şeyin ne olduğunu anlayacaksın. Ve o gençteki ufku göreceksin. Bunları bileceksin. Bunu anlamazsan hiçbir şey anlamazsın.
0: Evet.
1: Ondan sonra zulüm 1453'te başladı diyen böyle acayip bir mahluk olursun yani. Mahluk olursun, başka hiçbir şey değil. Zulüm 1453'te diye duvarlara yazarsın.
0: Evet. Yani o genç de maşallah varmış gerçekten.
1: Evet, evet.
0: Aa diyor, Türkçe konuşuyorsun diyor, bir dakika abi diyor ya. Sen buna sen nasıl şaşırıyorsun diyor yani benim Türkçe konuşmama falan. Çok da güzel bir cevaptı o, meşhur olmuştu yani o video. Hakikaten öyle. Hocam vakit yetmedi herhalde Uşi Antlaşması'nı, o hezimeti konuşmaya ama gerçi
1: evet,
0: başlık olarak
1: yani
0: konuşmuş olduk. Netice işte Trablusgarp
1: tamamen elimizden verilmiş oldu.
0: O yani, artık Afrika'daki son toprağımızın da kaybedilmiş olması.
1: Bizim Afrika ile bağımızın, Abdülhamit Han gitti, oradaki bağımız da koptu.
0: Evet.
1: Yani Abdülhamit Han 3 kıtada bulunan son padişah oldu.
0: Evet. Hocam bir iki mesaj daha var, onlara da bakalım, sonra vedamızı gerçekleştirelim. Ulu Beyler'den hayırlı geceler hocam, iyi ki varsınız demişler.
1: Oo, Ulu Beyler'e selam olsun.
0: Eyvallah.
1: Maşallah gitmiştim oraya.
0: Hocamıza selamlarımızı gönderiyoruz demiş Sezgin Duman Bey.
1: Aleykümselam.
0: Niyazi Mısri Hazretleri'nin menkıbesini ve hayatını ve bu son zamanlarda yaşadığı olayları anlatır demiş.
1: İnşallah.
0: Allah sizden razı olsun. Biz Osmanlı torunlarının çocukları koca adam oldular. Eğitim sistemi yüzünden ne yazık ki Osmanlı düşmanı oldular. Çok çok üzgünüm demiş İzleyicimiz. İyi ki varsınız diyor Sakarya'dan Nazlı ablamız. Bu programların tamamını internet üzerinden YouTube'dan, Lale Gül TV'nin YouTube sayfasından da izleyebilirsiniz. Dolayısıyla Lale Gül TV'nin tüm sosyal medya hesaplarını da takip ediniz lütfen diyelim. Ömrünüz uzun ve bereketli olsun demiş. Allah razı olsun Rüyü ablamız. Van'dan hocam çok güzel anlatıyor, Allah razı olsun demişler. Denizli'den Bayram kardeşimiz, bak bir programın açılışında mesaj gönderdi, kapanışında da Allah'a emanet olun diye mesaj gönderdi.
1: Maşallah. Allah razı olsun, çok sağ olsun.
0: Hocam ağzınıza yüreğinize
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Ederim,
0: sizden öğreneceğimiz çok şey var hakikaten.
1: Evet.
0: İnşallah haftaya yine başka bir
1: İnşallah.
0: Konuyla izleyicilerimizin karşısında olmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz efendim. Tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Selamları iyi.
2: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
6: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik efendilerin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kuvacide'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacide'deki hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacide'de iletişim numarası.
10: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
11: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
14: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat

0: 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Şimdi Mevla bizi için yaratmış, kendisine kulluk için. Bu kulluk için ne lazım olduğunu öğrendik mi? Önce Ehl-i Sünnet'e göre itikat, neye inanacağız, nasıl inanacağız öğrendik mi? Sonra abdest, gusül, taharet meselelerini, istinca, istibra meselelerini, namazın sahih olması için ilmihal bilgilerini öğrendik mi? Talebul ilmi ferîzatun alâ kulli müslimi ve müslime. Her kadın, Müslüman, erkek, Müslümana ilim tahsili farz. Hangi ilim? Hangi ilim yani? Ne demek yani? İbadet, kulluk. Kulluk nasıl yapacaksın? Allah'ı tanımadan kulluk olur mu? Ben senin kulunum. Sen ben senin kulunum demen yetmez ki ne? Mevla benim kulum buyuruyor mu? Ona bakacağız. Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri Kudsesi Ruh kabre defnedildiği vakitte Münker Nekir melekleri geldiler. Dediler, ben Rabbüke, sen Rabbin kim? Ya dedi, ben dedi Rabbi Allah. Bak Münker Nekir'in korkusundan dirilerin abdesti kaçar. Ölünün zaten dibi tutmaz yani. Öyle korkunç. Ama Bestami Ebu Yezid el-Bistami Kudsesi Ruh Sultanul Arifin, Ariflerin padişahıydı. Dedi ki, ben bana soruyorsunuz dedi. Rabbi Allah desem, Rabbim Allah desem ne fayda eder? Siz ona sorun bakalım. Bana kulum diyor. Şimdi sen ibadet için yaratıldık. Biz Allah'ın kuluyuz. Tamam da kime ibadet edeceksin? Allah-u Teala. O Allah-u Teala kimdir? Bir kulü Allah'a de mana verebiliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de geçen bu kadar esma-i ilahiye, sıfat-ı ilahiye, bunlardan ne haberin var? Mevla'nın Kur'an'da kendine isnat ettiği, izafe ettiği fiiller var. Şöyle yaptım diyor, şöyle yaptım. Abaş gelirken yağmur yağıyordu. Birçok ayette enzele mines semâi mâen, gökten suları indirdi. Yani her dakika Allah-u Teala'nın bir fiili, bir halkı, bir yaratması, bir icadının mazharıyız. Şurada konuşurken bu harfleri, sesleri yaratıyor. Benim ağzımdan çıkartıyor. Sizin kulağınıza işitme yaratıyor. Oradan sizin kulağınıza geçiriyor. Oradan size akıl veriyor. Benim ne dediğimi anlayabiliyorsunuz. Ha burada deli otursa bir şey anlamaz. Oradan kalbinize indiriyorsunuz. İndirebiliyor musunuz? Ne kadar indiriyorsunuz? Kalbinizde ne kadar saklayabileceksiniz? Hep Allah'ın yaratmasıyla. Yani sudan çıkmış balıktan beter. Allah'ın nimetlerinden soyulursak. Su balığın sadece dışını kaplıyor derdi Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala'nın halkı, icadı ve nimetleri bizim içimizi de kaplamış, dışımızı da kaplamış. Her kılcal damarın en ücra köşesinin, hücresinin bilmem işte ne diyorsunuz, parçalanamayacak kadar, daha küçültülemeyecek kadar en küçük hücreyi bulsan, işte yok kök hücre, şu hücre, bu hücre. Hepsi Mevla ile kaim. Hiçbir şey kendi başına olmuyor. Mevla yaratmadan bir şey olmuyor. Bu kadar nimetin içindeyiz. Yani dediler, balıkların başları var. Ve min ümmetin illa halafiyâ nezîr. Her ümmete bir uyarıcı gönderdik diyor Kur'an. Ve mâ min dâbbetin fil ardı ve lâ tâirin yatîru bi cenâhihî illâ ümmemün emsâlukum. Yeryüzünde gezip dolaşan böceklerden filine kadar, iki kanadıyla gökte uçan kuşlara kadar, hepsi sizin gibi ümmetlerdir buyuruyor. Bu ayette. Öbür ayette her ümmete uyarıcı gönderir buyuruyor. Dolayısıyla ne anlaşıldı buradan? Hayvanlardan da her türlerin nezirleri var, yani liderleri var. İşte o balıklar da toplanmışlar. Başlarına reislerini ziyarete gittiler. Ve dediler ki, biz su diye bir şey varmış. Bu suyun ne olduğunu duyuyoruz. Hiç de bir şey anlamıyoruz. Daha müşerref olmadık.

0: Bize bir suyu anlatır mısın? Ne dedi? Siz dedi bana susuz bir yer gösterin, ben de size suyu göstereyim. Şimdi sen bana Allahsız Celle Celaluhu, Allah-u Teala'nın zat-ı itibariyle konuşmuyoruz aşağı. Halk ve icadı ve yaratması ve esmasının ve sıfatlarının tecellileri haricinde, bu alemde, içinde, dışında, uzayda, yerde, gökte, denizin dibinde biz yer göster, biz zerre göster. Allah'ın yaratması oraya müdahale etmeden bir şey olduğunu ben sana Allah'a gösteririm Celle Celaluhu. Yani onun tarifini yapabilirim. Şimdi kulluk için yaratıldık. Kulluk yapmak için ne? İlk şart nedir? Kimin kulu olduğunu tanıman lazım. Tanımadığın zata nasıl kulluk edeceksin? Ben felancaya bağlıyım diyorsun. Ya işte şimdi diyelim Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyız biz. Tamam da şimdi Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyım demekle bağlı olunmuyor ki. Bu mübarek insan geldi bu alemde hizmetler etti. Dinimizi tecdit etti, sünnetleri ihya etti, bidatleri öldürdü. Efendim bu kadar parlattı dinimizi dünyaya hakim edecek kadar ilim bakımından yani. Devlet gücü bakımından olmasa da ilim bakımından, irşat bakımından, batılı söndürmek bakımından hakkın nurunu parlattı mesela. Şimdi tamam. Bu mübarek zatın sohbetleri var. Bu mübarek zatın kitapları var. Ruhul Furkan tefsiri var. Ondan sonra bu mübarek zatı görmüş, yanında bulunmuş, sohbetine hazır olmuş, hizmetine bulunmuş alimleri var. Vekilleri var, talebeleri var vesaire vesaire. Onun görüşleri neydi? Ne anlatıyordu, ne dinletiyordu, nasıl yatıyordu, nasıl kalkıyordu, nasıl yiyordu, nasıl içiyordu? Hiçbir şeyden haberin yok, ben ona bağlıyım. Kendini o zaman git direğe bağla. Kuşakla beraber ben direğe bağlayayım. Ne anladık bundan ya şimdi? Onun için ben Allah'ım, kuluyum demek sökmez. Yarın ahirette fayda vermez. Mevla sana kulum diyecek. Mevla sana ne zaman kulum der? Bir defa Allah ile Celle Celaluhu ilgili itikat, ehl-i sünnet inancı bu ilmi bile daha zaruri miktarda yani. Onu bilmeden Müslüman olunmaz. Değil mi şimdi? Adama sorsan Allah yerde midir, gökte midir haşa? Hani soruyu sormak da haşa denecek bir soru da. Ne diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh? Bir adama diyor, böyle bir soru sorsalar, o da dese ki bilmiyorum, kafirdir diyor. Kafir olur diyor. Çünkü ne demek? Mekandan münezzeh demesi lazım idi. Yani cevap veremedi. Cevap veremeyince ya yerde ya gökteye döndü iş, kafir oldu mekan isnadından. Şimdi adam Allah'a baba diyor haşa. Öbürü Allah gökte diyor haşa. Vehhabiler bütün o kafada. Şimdi Allah'ımız hakkında, sıfatları hakkında, şimdi burada onun sohbetinin vakti değil, o kadar uzun vaktimiz yok burada. Bir teşvik için hoca hanıma buradaki işte hizmetlere, faaliyetlere bir teyit ve destek olabilir miyiz? Allah rızası için niyet ettik, geldik yani. Sizden para istemiyoruz, pul istemiyoruz, reis demiyoruz, elimizi öpün demiyoruz, bilmem ne yapın demiyoruz. Allah rızası için geldik burada yani. Birkaç size bir şey anlatalım. Efendi Hazretimizin hocalarının hizmetlerine destek verelim. Benim ne derdim var başka? Ama şimdi siz bunu Ehl-i Sünnet itikadını kitaptan okumanız lazım değil midir? Bir abdest, gusül, taharet, istibra, istinca, kadına göre, erkeğe göre değişen konular da var bu işte tabii. Kadının başka halleri de var, erkekten farklı. Namaz, abdest hususunda mesela. Herkes kendine göre. Bunları öğrenmesi, namaz farzsa, öncesinde bu abdest, gusül, taharet, bunları öğrenmek var. Şimdi, daha bunları sorusuna cevap veremezsin. Tabii detaya girmiyorum. Yani işte abdestin, guslün öyle detayları var ki. Binlerce mesele var. Başına gelen, her birinin başına bir değişik bir şeyler gelebilir. Onu konuşmuyoruz. Ama normal bir Müslüman bir abdest alıp da farz namazını en azından kılsa Allah kabul eder mi, etmez mi? Bunun için ne lazım yani? Bu kadar bir bilgi farz. Şimdi biz sizi diyor Kulluk için yarattık. Milyonlarca, milyarlarca, 2 milyar başka Müslüman var. Kâfırları hiç konu etmenin bir anlamı yok. Allah onlara iman nasip etsin. Amin. E şimdi bu zaten 2 milyarın çoğu namaz kılmaz. Çoğu ehl-i sünnet itikadından haberdar olmaz. Ya Müslüman mısın? Müslüman. Peki böyle gidin, ahirete böyle gidersen imanlı gidebilir misin? Yaratılış gayenin taban tabana zıt işler yaptın. Hiç ibadetten bir haber sormadın yani. Allah beni niye yarattı yani? Bunu düşünmedin. E peki o zaman ne olacak? Ölüm de her an gelebilir. Artık ne namaz kaza, ne oruç kazası, ne zekat kazası, ne bir daha ilmihal tahsili falan. Hiçbir imkanda kalmaz. Gidiyoruz ahirete. Yani hepimiz bununla karşı karşıyayız. Ve şu anda bütün Müslümanlar bu dediğimle karşı karşıya. Ama kaçta kaçı bunlar? Milyonda biri bile diyemiyorum bak yani. 2 milyar var burada şimdi. Milyonda beşi onu diyemiyorum ya. Milyonda ya. Diyemiyorum ki ehl-i sünnet itikadı ve ilmihal bilgisinden sınıfta kalmaz yani. Mezarda sorguya cevap verir. Milyonda birkaç kişi zor çıkar. 2 milyarda yani Müslümanı konuşur. E ne olacak bizim halimiz ya? Niçin yaşıyoruz ya? Yemek için mi yaşıyoruz? Ayran içmek için mi geldik bu dünyaya ya? Baklava yemek için mi geldik ya? Kulluk için geldik. Bak bütün ulema, evliya, biz kulluk yapamadık diye ağlıyorlardı ya. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, evliya Allah'ın çok büyüklerinden. Hepiniz duymuşsunuzdur adını herhalde. Radıyallahu Teala. Müçtehitlerden yani. Müstakil mezhep sahibi. Yani İmam-ı Azam gibi müçtehit de mezhebi bize kadar ulaşmadığından 4 mezhebi ulaştı bize yani. Öbürlerinin mezhebi ulaşmadı bize. Yoksa müçtehitlikte İmam-ı Azam gibi yani. Birisi gitseydi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh hazretlerine bir fetva sorsaydı, o da ona o fetvayı verseydi, onunla amel etseydi ahirette kurtarır yani. Müçtehitti çünkü o vakitte. Takvada zirve. Böyle bir gün ağlıyor. Dediler Efendi Hazretleri. Neden korkuyorsun? Bir günahında bir şey de yapmıyorsun. Günah da yapmıyorsun. Hiçbir şey de biz Allah'a muhalefetin yok. Resulüne muhalefetin yok. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olacak? Dediler ki günahlardan mı korkuyorsun? Yani ya da günah işlerim veya sonra günaha düşerim veya evvelce bir günahım mı vardı? Yani günahından mı korkuyorsun? İnsan niye korkacak? Yahu dedi, bir saman aldı oradan, çöp aldı, böyle attı. Allah'ın dedi, günahları affetmesi, yani bu samandan daha ehemmiyetsiz Allah için. Yani hiç bakmaz affeder. Birçok hadis-i şeriflerde gafertü leke ve la ubali diyor mesela. Hiç aldırmam kulum diyor. Yerden göğe günahları dizsen, birinci kat semaya kadar doldursan, sonra nasuh tevbesiyle bana dönsen, gafertü leke ve la ubali. Ben bu kadar günahkar adamı niye affediyorsun diye bana kim hesap soracak? Affederim, hiç umurumda bile olmaz Mevla böyle. Günahlar benim için nedir? Değil mi? Ne diyor işte? İmam Busiri de Kaside-i Bürde de bu hususta innel kebâira fil gufrâni kellemem. Büyük günahlar Allah mağfiret denizinde ufaklardan bile basit kalır. Affetmek isterse. Affetmeyi de neye bağladı? Nasuh tevbesine bağladı. Evladım dedi. Günahlar Allah'ın mağfiretine göre benim bu samanı kaldırıp atmamdan daha kolay yani. Allah'a zor bir şey yok. Ben neden korkuyorum dedi. İnnemâ khâfu selbel marifeti. Allah'ı tanıyorum, biliyorum ya yani ehl-i sünnete göre imanım var ya. Ya Allah bu imanı benden alırsa ben imansız ölmekten korkuyorum. Yani Ali Adar Efendi Kudsesi Hazretleri 120 yaşına yanaşmış. Evliyanın reisi Kutbul Ektab Gavsul Evtab. Bak gelene gidene Efendi Hazretlerimizden tabi duyduğumuz üzere ne diyordu? Bu dedenin tabi ondan yaşlı yok o zaman gelen gidenler arasında. Bu dedenin hüsnü hatimesi için duacı olun. Yani benim sonum iyi olsun, imanla çene kapamak nasip olsun diye benim son nefesim için bana dua edin bu dede ediyor. Ya millet diz boyu günah, her haram var, farzlar, vacipler, eksik noksan ki hepsini kimisini terk etmişler. Adam hiç imansız ölürüm diye korkusu bile yok. Garantilemiş ya. Ben Müslümanım diyor. Ya Müslümansın da şimdilik Müslümansın. Yarın Müslüman kalabilecek misin? Bu namazsızlıkla, bu abdestsizlikle, bu ilimsizlikle, bu cehaletle, bu Allah'ın dinine önem vermemekle Mevla sana önem verir mi ya? Bu kadar 200 sene ibadet eden darsıysa ne oldu ya? İmansız öldü. Belam İbni Bağura ne oldu? İsmi Azam'ı biliyordu ya, Tevrat'ı ezbere biliyordu. Bir vaate göre Allah'ın Musa Aleyhisselam'ı seçtiği 70 kişiden biriydi. Tur Dağı'na götürdü, Mevla'nın kelamını işittiler ya. İmansız öldü, Kur'an'da söylüyor onu. Yani şimdi bu kadar korkmamız lazımken bizde bu rahatlık nereden girdi bize ya kafamıza? Dertli olmak lazım. Devamlı din dertlisi olmak lazım. İmanımız nasıl koruyacağım? Allah'ım beni kulluk için yarattı, gönderdi. Ben ne iş yapıyorum acaba? Ya bir insan helalından eşini, çocuğunu veyahut işte neyse anne babası bakmakla mükellef olur. Helalından bunu geçindirmek için tabii ki çalışması bir zarurettir. Bu da İslam'ın bir farzıdır. Çünkü kefa bil mer'i ismen en yudayya men yakut buyuruyor hadis-i şerifte. Bir insana günah olarak yeter. Başka günah lazım değil yani cehenneme girmek için. O da nedir? Azık vermesi gereken, yemek vermesi gerekenleri zayi etmesi, aç bırakması. Bu çok büyük günah. Onun için evlenirken dikkatli şey edeceksin. Mesela evlenmek sünnet ama hanımını bakmaktan aciz kalıp, hanımını aç bırakıp da erkeklerin arasında çalışmaya gönderecek duruma düşeceğini bilenin evlenmesi günahtır. Evlenmenin farz kısmı var, vacip kısmı var, sünnet kısmı var. Ama evlenmenin mekruh kısmı var, haram kısmı var. Sen hanımını bakamayacaksan, hanımına da git, erkeklerin arasında da çalış da bütçeyi beraber denkleyelim diyecek bir durumdaysan, senin evlenmen haramdır. Fıkıh böyle söylüyor yani. Çünkü neden? Harama sebebiyet veriyorsun. O kadın babasının evinde ekmek yemek buluyordu. Geldi senin evine, sen de ona diyorsun ki, git erkeklerin arasında memura ol, amira ol, yok efendim işçi ol, aşçı ol. Burada yabancı erkekler var ortamda. Hey gidi hey. Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi. Böyle erkeklik. Horozda da var derdi böyle erkeklik. Horozda da var. İş midir yani? Horoz yapmaz böyle şimdiki bazı erkeklerin yaptığı kıskanmamaları, hanımını erkeklerin içine göndermeleri, erkeklerin konuşmalarına izin vermeleri falan. Horoz yapmaz. Bütün bunlar kulluk mefhumunun içine dahil. Ben erkeğim, ergenliğe şimdi yaşım bilmem kaç oldu, neyse evleneceğim. Evleneceksin de şartlar oluştu mu? Sen ehl-i sünnet itikadından suallere cevap verebilir misin? İlmi halden bir haberin var mı? Bir şey yok. Nasıl evleneceksin? Kadının da efendim kanına gireceksin, ondan sonra o kadına da itikat öğretemeyeceksin, namaz öğretemeyeceksin, bir şey öğretemeyeceksin. Al birini, vur birine. Cehenneme odun. Ondan sonra bir de çocuklar Allah yaratırsa size, bir de çocuklar yetiştireceksin. Kendisi ehl-i sünnetten, ilmi halden cahil adam, bir de bunun çocuğu olduğunu düşünün. Çocuğu, Allah ona elinden tutup da bir medreseden, şuradan buradan bir şeyler öğrenmeyi nasip ederse müstesna. Bazı öyle çocuklar var, ana babasını da ıslah ediyor, yola getiriyor kendileri falan. Ama kaçta kaç? Sen anne babalık mesuliyetlerini öğrendin mi? Sen Allah'ın kulusun. En işkurliği önce bana şükredeceksin diyor Allah. Vel validek, sonra anne babana teşekkür edeceksin. Bir defa Allah'ın şükrünü yapmamışsın. İstesen anne babanı baklava börekle yaşat. Ama Allah Teala seni affetmez ki onlar. Anne babana iyiliğinden sana bir sevap verir. Ama imanı kurtaramazsan o da gitti. O da boşuna gitti.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi. İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri başlıyor.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtedîye levlâ en hedânallâh ve salâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. El evvel ve Allah zâhir ve Allah el bâtin ve Allah ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh. Kaf suresinde kaldık. Sûre-i Kaf. Bismillahirrahmanirrahim. 32. ayet-i kerimeden alalım. Hâzâ mâ tu'adûne likulli evvâbin hafîz. Sınırları koruyan, son derece Allah'a kulluk eden Rabbimin kullarına Allah'ımızın vaadi, hâzâ mâ tu'adûn, onlara vaad olunan, sınırları koruyup Allah'a yönelen kullara Allah'ın vaat ettiği ve uzlifedil cennetu, cennet lil muttakîn, muttakilere gayre ba'id, uzak olmayan cennet muttakilere vaat edilmiş. Mahşere kalktığımızda cennet çok yakın olacak inşallah. Cennet böyle yaklaştırılıyor, kolay cennete gidilsin diye. Çok zarif, aman Allah'ım. Ve uzlifet, yaklaştırılacak el cennet diyor. Lil müttakilere diyor. Haramlarına kaçıp Allah'ın emirlerini tutanlara. Gayre ba'id, uzak değil diyor. Hemen orada cennete gidilecek. Hâzâ mâ tu'adûn, bu vaad olunan. Likulli evvâbin hafîz, sınırları koruyan, Allah'a son derece kulluk edenlere. Men haşye, 33. ayet. Men haşye rahman. Rahman olan Allah'tan korkan, bil gayb, görmedi Allah'ı. İman görmediklerimizdir. İmanın esaslarını saydığımızda hep görmedik. Görmedik diye dediğimiz şeyler, imanın esasları. Allah'a iman, görmedik. Meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahirete, kadere. Yani imanın esasları görmediğimiz şeylerdir. Görmediğimiz şeyler. Görmediklerine inanır. Ellezine ümine bil gayb. Kur'an-ı Kerim ilk sayfası. Onlar görmediklerine inanırlar. Men haşir rahmane bil gayb ve ca'e bi kalbin münib. Ve ca'e bi kalbin, bir kalp ile geldi ki münib, Allah'a son derece yönelen bir kalp. Mevla Celle Celaluhu'na yönelmiş ve Allah'ın sevgisiyle dolu bir kalp. Udhuluha bi selam, onları selametle cennete girdirin. Zalikel yevmul hulud, işte ebedilik günü. Artık ondan sonra ebedilik başlıyor. Yani dirildiğimizde ebedi artık. Anne de geçici, dünya da geçici, kabir de geçici. Ama dirilme ebedi. Ondan sonra la mevt, ölüm yok. Udhuluha bi selam, selamet ile onları cennete girdirin. Korku yok, hüzün yok, mahzun olmak yok. Ve büyük bir mesruriyetle karşılanırlar. Zaliki yevmul hulud. Hulud ebedilik. İşte ebedilik günüdür. Lehum, 35. ayete geldiğimizde, ma yeşâûne fîhâ. O cennette ne istiyorlarsa onlar için vardır. Ne istiyor? İnsanın aklının ermediği, kalbin tefekkür edemediği. Ve ledeyna, ve bizim katımızda da mezid, ziyadeleri de vardır. Ziyadesi de vardır. Cennetle ilgili çok manidar hadis-i şerifler var. Birkaç tanesini okuyalım. Hani Hazreti Enes'ten, hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bu okuyacağım hadis-i şerif cehennemle alakalı. Cehennem bir önceki derste geçmişti. Cehenneme deniliyor. Doldun mu diye, o da var mı daha? İnsanlar günaha doymadıkları gibi Allah'a, hadsizliğe, isyana doymadıkları gibi hayatı boyunca Allah'a hakaret ediyor, kendini büyük görüyor. Öyle kıyamet günü de ey cehennem, doydun mu? Doymadım. Doymadım. Onlar sana o kadar hadsizlik yaptıkları gibi ver. yakayım onları. Yulka finnari, cehenneme atılır. Ve tekulu hel min mezid, cehennemde daha var mı? Hatta yedav kademehu fiha, Mevla ayağını basar. Allah'ın ayağı, eli, yüzü. Yok tabii, bunlar hep müteşabihtir. Bunlar izah, yedullah, Allah'ın eli, fevkaydı, kulların üstünde, bizatihi değil yani. Allah'ın sonsuz kudretidir, Allah-u Alem. Fetekulu kat kat, bu şekilde katlanır, küçülür ve cehennemde yer bırakılmaz. Acayip. La tezalu cehennem yulka fiha. Cehenneme insanlar atılır da hel min mezid, cehennem daha var mı, daha var mı? Hayatta yedevrabul izze fiha kadem, Mevla ayağını basar. Feyen zevi ba'duha ila ba'd, katlanır. Ve tekulu kat kat, yani ve izzetike ve keremike la yezalu fil cenne. İzzet ve cemali hakkı için Allah Celle Celaluhu la yezalu fil cennet, cennette fadlun, Allah'ın lütfu ki orada da yer kalır. Cehennemi küçültür fakat cennete insanlar girer müthiş cennette yer boş kalır. Yani cennet boş. Onun için yani insanları Müslüman etmek lazım. Cennette yer çok. Yani bazı insanlar hep böyle şirk diyor, müşrik diyor, insanları gavur etmeye çalışıyorlar. Ya cennette yer var, cennette yer var, yer kalacak. Cennette diyor büyük bir yer kalacak. Hatta yunşiullahu leha halkan ahar, Mevla başka mahluklar yaratacak. Mahluk yaratacak Mevla, insana benziyor. Meleklerdir Allah-u Alem, çünkü onları mükellef tutmamış. Mevla halkan ahar feyeskunuhum fi fudulil cennet. O boş olan cennetlere, boş olan yerlere Mevla o varlıkları konaklayacak. Boş kalmasın yani. Acayip. Şimdi şu hadise dikkatli bir şekilde dinleyelim. Çok dikkati câlip bir hadis-i şerif. Ebu Hureyre'den geliyor. Buhari hadisi. Tehaccetil cennet ve nar. Cennet ve cehennem birbirlerine deliller getiriyorlar. Cehennem diyor ki usulü bil mütekebbim ve mütecebbirin, büyük adamlar, kibirli adamlar, gururlu adamlar ve cebbar adamlar bende. Ve kaletil cennet. Cennete der ki mali ne yapayım, men la yedhulü ila duafa nasi ve sukutim, yani insanların düşükleri, zayıfları, acizleri bende. Yani böyle. Kalallahu azze ve Mevla Teala da buyuracak ki lil cenneti. Ente rahmeti erham bike men eşya min ibadî. Sen benim rahmetimsin. Seninle kullarıma merhamet ederim. Merhametim sende ızhar edilir. Cehenneme de diyecek ki ente azabî, sen azabımsın. Ve azzi bike men eşya min ibadî. Kullarımdan da azabımı seninle gösteririm. Ve likulli vâhidi minkuma, cenneti de cehennemi de mil'uha, doldurmak bana aittir. Fe men nâru fela temlehu. Cehenneme gelince cehennemde olmuyor. Hatta ya da orijlehu. Mevla ayağını basıyor. Haşa. Mevla Teala'nın böyle bir zahiri bir ayak değil bu. Fetekulu. Kat küçül bakalım. Fehuna aleke temtelihu. Bu şekilde cehennem dolmuş olur. Ba'duha ila ba'd. Bazısı bazısını sıkışır böyle. Ve la yazimullahu min halki yahat. Mevla kimseye zulmetmez. Cehennemi dolduralım diye başka varlık konulmaz. Ama ve emmel cennete gelince fe innallah yunşiu leha halkan ahar. Mevla başka varlıklar yaratır ve o boş kalan cenneti boş kalmasın diye doldurur. Göğe baktığımız zaman yıldızlar, yıldızların vazifesi ne? Boş kalmasın gökyüzü, süs olsun diye Mevla doldurmuş. Yahtecetil cennemenler, cennet cehennem birbirlerine deliller getirdiler. Fekaletin, cehennem dedi ki cebbarlar, mütekebbirler, büyük adamlar, rüesa hep bende. Cennete der ki fi duafa innas, zayıf insanlar, fakirler hep bende. Fekadâ beynehumâ, Mevla Teala lil cennete rahmeti erham bi hemen eşâim ibadî, sen benim rahmetimsin. Kullarıma seninle merhametimi ızhar edeceğim. Ente azâbi, sen de benim azabımsın. Uazib kümen eşâ min ibadî ve likulli vâhidi min kümâ milu, her ikinizde dolduracağım diyor Bukhari ve Müslim'deki hadis-i şerif. Burada Havz-ı Kevser'den bahsedilen bir hadis-i şerif, buradan su içen ebediyen susamayacak. Ya Resulallah ve mel havdu, ya Resulallah ve lezi nefsi biyedihi. Canımı kudretim, Allah'a yemin olsun ki inne şerabehu, onun suyu ebyadu minel leven, sütten beyaz ve ahlem minel asel, baldan tatlı ve ebrem minel selç, yani kardan daha soğuk ve miskten daha güzel. Ve aniyetü ekseri min adedin nucum. Oradaki kaplar gökteki yıldızlardan fazla. La yeşremin insan, ondan bir insan su içecek olursa ki Rabbim nasip etsin. Feyazmü ebedi, ebedi susuzluk çekmez. Yani Kevser'den içen susuzluk garanti, susuzluk çekmeyecek yani. Susuzluk diye böyle bir kavram kalmıyor. Ebedi artık susuzluk olmuyor. Bu ne demektir? Yani cehennemden kesin kurtuluş oluyor. Ve la yusrufu feyer ve ebeda. Yani bu şekilde suya kanmış daha susuzluk görmeyecek. İnneke leteştehi tâire fil cennet. Şurada çok dikkat çeken bir hadis. Abdullah bin Mesud'dan. İnsanlar cennette otururken, Allah bize nasip etsin inşallah, bakacak cennette harika kuşlar uçuşuyor böyle. Diyecek ki ya güzel de yenirdi bu, harika bir kuş maşallah. İnneke leteştehi tâire fil cennette isteyecek. Feyekhirru beyni yedeyik meşviyen. Ve önüne düşecek. Aa harika. Fakat ateşte pişmemiş. Çünkü cennette güneş yok, ateş yok, böyle bir şey yok. Ama leziz. Ve yiyor, yediği yok oluyor ve kuş tekrar uçup devam ediyor. Yani öyle bir kemikleri, tüyleri, böyle bir posa vesaire çöp oluşmuyor. Vücutta da herhangi bir büyük küçük abdest oluşturmuyor. Böyle bir mesele. Burada uzun yarım sayfalık bir hadis var. Bu hadis-i şerif çocukluktan beri çok dikkatimi çeken bir hadistir. Sizinle de mütalaa etmiş olalım. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde rivayet ediliyor. Hadis-i şerif cuma saatiyle alakalı. Çok manidardır. Cebrail aleyhisselam bir ayna getiriyor. Ve aynanın üstünde bir nokta var. Bu ne diye ya Cibril diyor. Yani ayna pırıl pırıl da bu nokta nedir? Hazel cuma. Bu cumadır. Allah Celle Celaluhu cumayı üstün kıldı. Fuddilte biha ente ve ümmeteki. Sen ve ümmetin de üstün kılındın ya Resulallah. Fennâsü lekum fiha teba. Fel yehudu ve nasara ve lekum fiha hayır ve lekum fiha sa'al la yuvafiku. Şimdi cumanın içerisinde bir saat var ki bir mümin o saate tevafuk ederse yedullâhe bi hayrin, hayır olarak Mevla Teala'dan ne isterse kabul olur. Ve huve indena yevmul mezid ve ya fekal nebiyusum ya Cibril ve ma yevmul bu yevmul mezid dediğimiz, yani ayet-i kerimede katımızda ziyadesi vardır. Bu ziyade nedir ya Cibril? Cebrail aleyhisselam da diyor ki inna rabbeki ittehaze minel firdevs, firdevs'te vadiyen bir yer var ki orada misk. فَاِذَا كَانِ يَوْمُ الْجُمْعَةِ olduğu zaman اَنْزَلَ اللّٰهُ مَا شَاءَ مِنَ الْمَلَاكِ. Mevla oradan melekleri indirir. وَحَوْلُهُ مَنَابِرْ مِنْ نُورِ. Dünyayı nura gark ederler. Ve حَفَّ تِلْكَ الْمَنَابِرِ مِنْ زَهَبٍ. Bunlar yakutlar, inciler, zebercetlerle o bahsettiğimiz yerde, Firdevs cenneti diyelim. Orada ve حَفَّ تِلْكَ الْمَنَابِرِ, altınlar, yakutlar, zebercetler, dünyada şimdi bunları duyuyoruz. Demek ki ahirette bu tür güzelliklerle karşılaşacak. Fecelesu min verayihim ala tilkel kesib. Onun etrafındaki misk kokulu böyle yerler. Onun etrafında oturacaklar. Feyekullullahu azze ve mevla teala buyuruyor. Enne rabbukum. Ben sizin Rabbinizim. Ben vaadimi tamamladım. Benden istediğinizi isteyin. Rabbena neselüke rıdvaneke. Radiyetu anküm. Ben onlar diyecek ki rızanı istiyoruz ya Rabbi. Mevla Teala da ben sizden razıyım. Ve lekum ala ma temneytum ve ledeyye mezid. Fehum yuhibbune yevmul cuma lima yu'tihim fihi rabbihim minel hayr. Onlar cuma gününü çok severler diyor. Meleklere Mevla Teala bu şekilde o arşın etrafında Firdevs cennetinde Allah'ın tecellilerinden bahsediliyor. Ve huve yevmul lezi isteva fihi rabbukum alel arş. Mevla'nın istiva ettiği efendim cuma ki ve fihi hulika Adem aleyhisselam ve fihi tekumu sa'a. Adem aleyhisselam o gün yaratılıyor ve kıyamet o gün kopacak ve cuma olduğunda bütün melekler o Firdevs dediğimiz efendim arşın altında toplanıyorlar. Mevla Teala ben sizden razıyım diye tecelli ediyor. Cuma günü bir saat var ki oraya tevafuk eden, işte özet olarak ne dua ederse kabul olur. Daha evvelden Kendime göre işte cuma diyelim sabah namazında başlayıp böyle 2 saat hiç gaflet etmeden, ondan sonra gidip diyelim 9-11, işte 11-1, ondan sonra işte cuma saati gibi böyle dualar etmişizdir. Yani inşallah dua tutturulabildiyse ahirette Rabbimizin sonsuz rızası karşımıza çıkacaktır. Onun için yani cumanın içerisinde makbul bir saat, Ramazan-ı Şerif'in içerisinde Kadir Gecesi, Kur'an'ın içerisinde İsmi Azam. Yine burada cennetle ilgili inne racüle fil cenneti leyeti fil cennet sebeine sene. Cennetin içerisinde zaman kavramı yok. Ancak 70 yıl hani anlayabilmemiz için kabile yetehavvele sümmetetihi imra'a. Böyle o nimetler içerisinde oturur diyor. Yani zamana vursan 70 yıl. Öyle nimetler ki daha bir yere gitmesine gerek yok. O kadar muazzam bir şey. Ve bir eşi gelir diyor. Onun omuzuna vurur. Feyanzuru vecehu fi haddiha esvaminen ver'e. Ve eşi onun omuzuna dokunur, bakar. Yani aynadan daha parlak, anlatabilmek için yüzü o kadar latif diyor. Ve inne edne, imanını kurtarmış bir hanım 70 huriden daha endamlı olacağı bahsedilir. Yani Mevla Teala imtihanı tamamlamış erkek olsun, kadın olsun, orada en mümtaz durumda olacaklar. Ve inne edne lü aleyha, yani onun en düşük üstündeki süsleri, lü'lü incileri vesaire dünyaya getirilse diyor. Yani bir cennet, imanını kurtarmış cennetlik bir hanımın üstündeki incisi şöyle dünyaya tutturulsa ma beynel meşri doğu batı nura gark olur ve güneşin ışığı kaybolur diyor. Fetesellim aleyhi feyerudu aleyhisselam feyüz men ente fetegülü ene minel mezid. O kişi de diyecek ki sen kimsin diyecek ona. Ben mezidim. Yani Mevla Teala ve inne ledeyna mezid. Katımızda daha ziyade nimetler vardır. Le yekunu aleyhe sebune hulle 70 ve edneha misünnama min tuğba. Üstünde işte güzel süslerden bahsediliyor. Feyenfuzuha basaruhu hatta yara muhu sakaha min verai zalike. Bu da çok dikkati cahilip bir şey. Yani insanların dünya bedeni gibi bedeni değil. Yani teni diyor, içi teninin, yani etin içi görülüyor. İçi görülüyor. O kadar zarif olduğundan bu husagimil ve raize ve inna aleyha emneticani başında taçlar ednali ulumina letaduma bin tekrar başına taktığı o tacı dünyaya getirecek olursak dünyanın başı doğusu ve batısı nura gark olur, daha başka bir ışığa gerek kalmaz diyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde rivayet edilen sahih bir hadis-i şerif bu. Çok özet olarak arz ettik. Çünkü her konuyu böyle geniş izah edecek olursak bu sefer tefsir ilerletemeyeceğiz. O manada özetin özeti gitmeye çalışıyorum. Mevla Teala cennette sonsuz nimetleri vaat etmiştir. Sonsuz olan nimetlerde böyle sınırlı olanaklar, sonsuz bu sefer sıkıntıya düşer. Mevla her şeyin en doğrusunu bilir. Vaat ettiği şeyler ise nimet sürekli artıyor. Sürekli artıyor. Rabbim cennetini cemalini nasip etsin. 36. ayete geldi Kaf suresi. Konu değişecek şimdi burada. Ve kem ehlekna kablehum. Kur'an'ın şöyle bir özelliği var. Hemen onu söyleyelim. Bu yaratılan, içinde yaşadığımız dünya İnsanların ibret alması için. Yani kendinize gelin. Bak şu dünyaya bir bakın. Ve kem ehlekna. Ne var ya Rabbim? Helak etti. Kablehum evvelden. Min karnin. 1000 yıl yaşamış adamlar. 1200 sene yaşamış. 700 yıl yaşamış. Hum onlar eşeddu daha minhum. Onlardan batşan. Yani yakalamaları, tutmaları, güçleri. He? Yani güçlü, kuvvetli. Adamlar hastalık nedir bilmiyor. Ne oldu onları kulları? Helak ettik. Onlar fenakkabu fil biladi. Beldeler içerisinde, yani bir beldeden bir beldeye. Yemen'den Şam'a, Şam'dan Bağdat'a, Bağdat'tan Özbekistan'a, Özbekistan'dan Viyana'ya diyelim. Yani fil biladi. Bütün dünyayı böyle nakkabu kelimesi gedikler açtılar, yarıklar açtılar, vadileri açtılar. Nakab kelimesi böyle vadi, yani tünel açmak manasında, vadileri açmak, yarıklar açtılar, fil biladi, beldeler içerisinde, beldelerde vadileri açtılar, yolları açtılar, beldeden beldeye geçişler yaptılar ve onlar o kadar güçlüydüler, o kadar olanaklıydılar, varlıklıydılar. Peki ne yaptılar bunlar? Yani bunların yaptıkları, hani günümüz ifadesiyle olanakları, teknolojinin elindeydi bilmiyoruz. Neden? Hepsi birden helak oldu ve helak olunca da o kavimler toz duman oldu yani bir nevi. O bütün olanakları, çok yüksek depremler, çok yüksek fırtınalar, binalar birbirine çarpıştı havada. Toz duman oldu ifadesi. Hel min mahiz. Mevla'dan kaçış var mı? Azaptan kaçış var mı? Hel min mahiz kaçış demektir. Böyle bir kaçma imkanı var mı? Yok. Onun için Mevla kötülere acele etmiyor azabı. 1200 sene adam putperestlik yapmış. Acele etmemiş Mevla. Evet, 37'ye geldiğimizde inne fî zâlike, kullarım buyur ya Rabbim, inne fî zâlike, bunlarda lezikra, bir öğüt var. Ama kime? Limen kâne lehu kalbun, kalbi olan. İki, ev elkas sema, veyahut da kulak veriyor, dinliyor. Yani ha, demek ki ben geçiciyim, benden evvel yaşayanlar, bu ümmet diyelim 80 sene, adam 800 sene yaşamış, 1200 sene yaşamış. Kulak verip dinlemek isteyen, o huve şehit. Yani o da o işe şahit olanlar, bu işe şahit olanlar, kulak verenler, kalbi olanlar. Acayip, lehu kalbun diyor, kalbi varsa diyor yani. Yani Allah'a kalbini açmış ise, Allah Allah. O anlar bu işten diyor öbürü. Summun bukmun umyun, kör, sağır, dilsiz, anlamaz. Kalbini ters çevirmiş o. Ne dökersen dök. Okyanusları döksen o bardak dolmaz. Açarsan. Kalp o demektir. Hakka dönerse ilahi rahmet dolar. Tersine çevirdin mi dolmuyor. 38'e geldiğimizde Kaf suresi. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Kullarım buyur ya Rabbi. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ Gökleri yarattık. وَالْاَرْضِ Yeri yarattık. Yani Mevla Teala ben yarattım. وَمَا بَيْنَهُمَا Aralarını da ben yarattım. فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ 6 günde. Bir anda da yaratırdı. Kün feyekun, hemen olurdu kullarım. Bu kadar hızlı yaratma, bu yani hız kelimesi de kullanılmaz. Mevla Teala için zaman kavramı vesaire yoktur. Mevla Teala kullarım, bunu ben 6 günde yarattığıma göre siz de yapacağınız işi böyle baldır küldür yapmayın. Tehniyeyle, sükunetle karar verin. Ecdadın ifadesiyle bin ölç, bir defa biç. Fî sitteti eyyâmin. Ve mâ messenâ bize min lugu, bir yorgunluk bize ulaşmadı. Bize böyle bir şey, yani messe dokunmak, bize bir yorgunluk dokunmuyor, yorgunluk oluşmadı yani. Böyle bir şey yok. Messenâ bizde oluşmadı, min lugu, yorgunluk. Oluşmadı, böyle bir şey bize gelmedi. Bundan değil. Ama meseleyi anlayın. 39. ayette fasbir. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hakk'ın yolunda olan, ibret alan kullarım buyur ya Rabbi. Alama yekulu, onların dediklerine sabredin. Adam Allah'a hakaret ediyor, peygambere hakaret ediyor, dine hakaret ediyor. E diyelim ki şimdi ben kendimden sorumluyum. Ben irademden hareket etmiyorum ki. Giyimim, kuşamım, yaşantım, namazım, ibadetim, hanımların çarşafı, Allah'a kullukları, mahrem, namahrem, helal hususlar. Kadın erkeğin efendim karışık olmasının, haram olması, ayrı durulması gibi adam hakaret ediyor. Buna başka tahkir eden sözler söylüyor. E sen onu ona söylemiyorsun ki. O yaratanın emrini tutuyor. Onu yaratan Allah'a bu sözü söylemiş oluyorsun. Fasbir alâ mâ yekûlûn. Onların söylediklerine sabret. Ve sebbih, tesbih et bihamdi rabbike, Rabbini hamdinle, elhamdülillah de, Allahu Ekber de. Yani en büyük zikirler nedir? Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Şimdi bunları hangisini evvel söylesin fark etmiyor. Bunlar en büyük tesbihatlardır. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Fasbir ala ma yekulunu ve sebbih bihamdi rabbike, Rabbini hamdinle, tesbih et. Kable tulu'i şemsi, güneş doğmadan, bu Miraç hadisesi olmadan, beş vakit namaz farz kılınmadan Resulullah Efendimiz namaz kılıyordu. Mesela bu soruyu sorarlar. Resulullah Efendimiz peygamber olmadan, yani peygamber olmadan evvelki meselesi de aynıdır. Peygamber oldukten sonra namaz farz kılınmamıştı mesela. Hicretten 1,5 sene evvel namaz kılındı. O zaman ne oluyor? Yani 11 yıl boyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de namaz kılıyordu. Ama 5 vakit namazın bu şekilde muntazam oluş şekli Miraç'ta. Miraç ne zaman? Resulullah Medine-i Münevvere'ye 622'de hicret etmeden 620,5 yıllarında olmuş oluyor Miraç hadisesi de. Burada Mevlamız Celle Celaluhu ve sebbih bihamdi Rabbi kable tolu'uş, güneş doğmadan evvel namaz kılardı. Tolu'uş şemsi ve kable gurup, güneş batmadan evvel namaz kılardı. Sonra bu ayeti kerime 5 vakit namaz ile hepsi ile yani sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam fesubhanallahi hine tumsunu ve hine tusbunu ve lelhamdu fis semavati vel ardı ve aşiyen ve hine tuzhirun. 5 vakit namaz bu ayette anlatılıyor. Yine izahat gerekir. Onu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapıyor. Fasbir ala ma yekul ve sebbih bihamdi rabbike kable tulu'iş şemsi ve kable gurub ve minel leyli, geceden de fesebbihhu, Allah'ı tesbih et, tesbih et ve edbâre sucudu, yani secdelerin, şimdi burada bir nevi farzları anlattıktan sonra sünnetlerin, tesbihlerin, Rabbini tenzih ettikten sonra da tesbihine devam et. Ve minel leyli fesebbihhu, Allah'ı tesbih et ve edbâre sucud kelimesi, yani namazların ardında, namazların ardında, sünnetlerin ardında tesbihatlar yaparak Rabbini tenzih et. Evet. Ve minel leyli, gece. Kur'an-ı Kerim hep bunun üzerine durur. Gece ibadeti. Hiçbir peygamber, hiçbir alim veli gece yatmamış. Gece ibadeti. Ve minel leyli fesebbihu, Allah'ı tesbih et. Ve edbâre, edbâre peşinde demektir. Es-sucud, secdeler. Bu secde ne secdesi? Yani anlatılan o güneş doğmadan, güneş batmadan evvel kılınan namazlar sabah namazına, ikindi namazına benziyor. Ve bir de secdelerin peşinde dediği, sünnetlerin peşinde de Mevla Teala'yı tesbih yaparak, onu tenzih ederek Allah'a kulluğunu devam et. Şimdi bu konu şurada açıklanıyor. Ve kâne salatil mefruda kablel isra. Bunlar Miraç hadisesinden evvel sinteyni, 2 rekat kable tulu'u şemsi fi vaktil fecri, sabah namazı vaktinde kılınıyordu. Ve kablel gurûu fi vaktil asrı, ikindi vaktinde. Ve kıyamul leyli, ve gece ibadeti. Kâne vaciben alenibiz. Resulullah'ımıza farz idi bunların hepsi. Resulullah Efendimiz gece teheccüd namazını kılması farz idi. Yani kılardı. Bizim sabah namazını kıldığımız gibi gece ibadette yapmamız gerekiyor. Yaparız, yapıyoruz. Sümme nüsihe fî hakkil ümme vücubuhu. Sonra bunun farziyeti, yani ba'de nesahallahu neshedildi zâlike kullu leyletil isra. Miraç gecesi bi hams salavat, 5 vakit namaz. Cebrail aleyhisselam bunu Kabe-i Muazzama'nın kapısının hemen az ilerisinde Hacer-i Esved'i geçince, oradaki İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi yaparken bir hamurun yoğurduğu bir kuyu vardı, kuytu diyelim. Hamuru orada yoğurmuştu ve taşları orada ördü oğlu İsmail Aleyhisselam'la beraber. Tam onun olduğu o noktada Cebrail Aleyhisselam 5 vakit ilk vaktinde, 5 vakitte son vaktinde 10 vakit namaz kıldırdı Resulullah Efendimiz'e. Yani bu namaz, sabah namazı burada başlıyor. Öğleyin, ikindi, akşam yatsı, sabah namazı bu vakitte bitiyor. Yani bir vakit 2 defa kılınmış oldu. İlk vakti, son vakti, böylece 10 vakit namaz kılınmış oldu. Alennebi sallallahu aleyhi ve sellem bu leyletil isra bi hamsi salat, 5 vakit namaz. Velakin minhunne salatu subhi vel asr. İşte burada sabah namazı ile ikindi namazı var. Fi fehuma kabletulü ve şemsi ve kablel gurub. Yani güneş batmadan, güneş doğmadan kılınan namazlar. Künne cülûs inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem fenadara ilel kamer leyletel bedri. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz de otururken, Efendimiz aleyhisselatü vesselam dolunay vardı. Dolunaya baktı böyle. Dolunaya baktı. Emma innekum siz seturadûne alâ rabbikum. Allah'ın huzurunda arz olunacağız. Arz olunacaksınız seturadûne rabbikum. Feteravnehu kima teravne hâzel kamer. Bu ay dolunayı nasıl görüyorsunuz? Allah Celle Celaluhu'nu, yani dolunay gördüğünde insan şüphe etmediği gibi Allah'ın cemalini iman ehli görecek. İnşallah göreceğiz. Yani ay görüldüğü gibi değil. O demek değildir. Ay görüyorsunuz ya, devamını okusak. La tudamuna fihi. Bunda herhangi bir tereddüdünüz var ama bu ay mıdır diye. Evet. Mevla'nın cemalini de böyle göreceksiniz. Yani ayı gördüğünüz gibi değil. Oradaki benzetmeye çok dikkat etmek lazım. O zaman bir cisim gibi ortaya çıkar ki bu sefer Allah'ı bir maddi bir şeymiş veya yön vermiş olursun. Aya bakar gibi. Hayır. Her bir zerreyle hissedilir. Ve nisetatum en la tağlibu ala salati kableşi dolu şemsi ve kable gurubiha fefalu. Eğer sizin sabah namazı, ikindi namazı, güneş doğmadan, güneş batmadan namaz kılma takatiniz varsa ki buna gayret edin, bunu yapın. Yani beş vakit namazı kılarsanız Allah'ın cemalini görürsünüz. Tekrar ediyorum, yani işte şu dolunayı görüyor musunuz? Evet. Bunun dolunay olduğunda, bu ay olduğunda şüphelenmediğiniz gibi Rabbinizin cemalini de göreceksiniz. Aya bakar gibi göreceksiniz değil mesele. Evet, bunun üzerine durmakta fayda var. Mevla Teala'yı şekil, şemail, cisim, yön veyahut da böyle bir ona bir hudut çizmek, yaratılana benzetmek adamı dinden eder. Allah muhafaza, çok çok dikkat etmek lazım. Ya Resulallah, zehbe ehli düsul, bu da çok dikkat çeken bir rivayet. Tesbih edin dediği ayet-i kerime. Sahabe efendilerimiz dediler, ya Resulallah, zenginler bizi geçti. Namaz kılıyoruz, onlar kılıyor. Oruç tutuyor, onlar tutuyor. Aynı mı? Fakat onlar zekat veriyor, hayır hasenat yapıyor. Köle azat ediyorlar. Biz onu yani yapamıyoruz onları. Onlar bizi geçtiler. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz sordular. Yesûmûne kemânesûm. Bizim gibi oruç tutuyorlar. Ve tzadakûne velânû sadık. Fakat yani namaz kılıyorlar. Biz de bizimle beraber oruç tutuyorlar. Aynı tutuyorlar. Fakat onlar sadaka zekat veriyorlar, biz veremiyoruz. Köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz. Yani Efendimiz Aleyhisselam, efela uallikum şeyan. Ben size bir şey öğreteyim. Onu yaparsanız siz geçersiniz. Ve le yekun ahadan afdal, sizden daha faziletli kimse olamaz. Ancak sizin yaptığınızı yaparsa o fazilete ulaşır. Buyur ya Resulullah. Tüsebbihun, hamidun, tükebbirun. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Dubre kullu salah, selat ve selasin. 33 defa. Hani meşhur namazdan sonraki tesbihat. Bırakılır mı ya? Her namazdan sonra 33 subhanallah, 33 elhamdülillah, Allahu ekber yapan, ancak bunu yapan sizin derecenize ulaşır. Bunu yaptılar sahabe efendilerimiz. Zenginler bunu duydu. Bu sefer onlar da sahabe efendilerimizle beraber Mescid-i Nebevi'de onlar da tesbih çektiler. Fakat ya Resulallah, semih-i ihvanına. Onlar da bizim duydular yaptıklarımızı. Ehl-el enbaz, zenginler de. Onlar da bunu yapıyorlar. Ve fealû mislehu. Zâlike feldeyütü. Bu Allah'ın bir lütfudur. Mevla dilediğine verir artık. Bu Mevla Teala'nın mukadderatıdır dedi. Demek ki namazlardan sonraki bu tesbihatın ne kadar büyükse sevabı, ecri varmış. Böyle mükafatlar yapılırsa kazanılır. Şimdi sonraki dönemlerde yani sahabe efendiler bunu hep yapıyorlardı. Burada da net anlıyoruz. Sahabeler yapıyor, zenginler duymuş. Onlar da hemen yapmaya başladılar, aksatmıyorlar. Daha sonra insanlar da gevşeklik olunca bu sefer bu şanlı ecdadımız bunu Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diye bunu birbirlerine hatırlatmışlar. Namazlardan sonra bu şekilde yapalım bunu diye bu şekilde müezzinlik yani hatırlatıyor bize. O manada müezzinin söylediği mesela Subhanallah, Elhamdülillah, Vela İlahe İllallah, Allahu Ekber bizim de söylememiz lazım. Yani tesbihatı dinleme sevabı yok. Tesbih çekme sevabı vardır. Kur'an okuma inna atenakel kevser fesalli rabbike ve har inşallahke velaptır okudum sevap dinlediniz sevap ancak subhanallah subhanallah subhanallah la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah dedim ben sevap aldım dinleyen de söylerse o da sevap alır ama dinleyen dinlerse yani zikir ortamında bulunmuş olur ama dinleme sevabı diye bir sevap yok. Onun için burada Resulullah Efendimiz ne buyurdu burada? Yapın. Yani buna ben size öğreteceğim. Siz bunu izâ fealtum bunu yapacaksınız. Sübhanallah sen söyleyeceksin. Ondan sonra la ilahe illallah ve tevla şerike lehu mülkü ve lehu hamdü ve ala kulli şeyin kadir. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusallî alâ sirri kulli salâ mektûbe rekâteyni. Resulullah Efendimiz farz namazlarından sonra nafile namazlar yani sünnetleri kılardı. İllel fecre vel asra. Biliyorsunuz iki sabah namazından sonra nafile yok. İkindiden sonra nafile yok. Ancak sabah namazından sonra güneş doğana kadar kaza namazı kılınabilir. İkindiden sonra mekruh vakte kadar kaza namazı kılınabilir. 41. ayete geldiğimizde وَاسْتَمِعَ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَاسْتَمِعَ dinle يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ bir münadi min mekanin garib yakın bir yerden sistem nidada bulunacak. Mahşerden bahsediyor. Yevme o mahşer günü var ya evet yesmauna sayha. İkinci sura üfürülüşünü dinliyorlar. Yani işitecekler bilhak bu haktır. Zalike bu yevmul huruc. Huruc yani çıkış. Kabirden kalkma günüdür. 43. ayet İnna nahnu nuhyil ve numit. Kullarım biz nuhyi hayat veririz ve numit öldürürüz. Ve sonuç ve ileynel masir bizim huzurumuza geleceksiniz ve ileyne huzurumuza masir dönüş. Huzurumuza geleceksiniz. Nereye giderseniz gidin, dünyanın neresine gidersen fezanın derinlikleriyle atmosferin dışına da çıksan ve ileynel masir huzuruma geleceksiniz. Dönüş huzurumuzdur, dönüş banadır. 44. ayet, bunu da hatırlatmış olayım tekrar. Kur'an'ın hep yeri, göğü, kavimleri anlatır. En son der ki huzuruma geleceksiniz, sizi dirilteceğim. 44. Kaf suresi. يَوْمَ تَشَكَّكُسْ كُلْ اَرْضُ عَنْهُمْ سِرَا süratli bir şekilde yer yarılıp yer yarılacak يَوْمَ تَشَكَّكُ الْاَرْضُ yer yarılacak عَنْهُمْ onlara sira çok süratli bir şekilde yerler kabirler patır patır açılacak insanoğlu anneden dünyaya teşrif ediyor aynen kabir de öyle kabirden de mahşere teşrif ediyor. Ayet-i Kerime'de iki ölüm, iki dirilmeden bahsediyor ya, yoktuk, ölüm hesabesi. Anneden dünyaya geldi, dirildi. Yani bir ölüm, bir dirilme oldu. Şimdi yaşıyoruz, efendim, ölümce ikinci ölüm, dirildi, ikinci dirilme. Yani anne alemi bir nevi kabir gibi. Kabirde insan bir şey hatırlayamıyor. Tabii orada iman ehli cenneti seyrediyor, küffar-ı alem cehennemi seyrediyor. Oradaki meseleler uzun konular. يَوْمَا تَشَقَّقُ الْاَرْضُ yer yarılır anhum sira'a süratle. ذَلِكَ حَشْرٌ bu haşırdır. Yani dirilip huzuruma dikilme günüdür. Aleyna yesir bize çok kolay bunlar. Çok kolay şeyler bunlar kullarım. Aleyna yesir bize kolay. İnsanoğlu var mı böyle şeyler işte gidip de gelen mi var vesaire ne anlatırsa anlat insan. Anlatsın bunlar olacak bize çok kolay şeyler. İnsanoğlu yoktu dünyaya geldi 8 milyar insan. Daha evvelki dönemlerde 80 milyar 800 milyar. Belki de insanlık tarihinin tamamı bir trilyona yakındır. 45. ayeti geldiğimizde kainatın sahibi Allah Celle Celaluhu Kaf suresini de böylece bitirmiş oluyoruz. 45. ayet nahnu اَعْلَمُ بِمَا يَكُولُونَ onların dediklerini biliyoruz. Allah'a hakaret ediyor, peygambere hakaret ediyor, dine hakaret ediyor, İslam'a hor diyor, hakir diyor, Allah'a kulluk etmek isteyen. نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَكُولُونَ onların dediklerini biliyoruz. وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen onları zorlayıcı değilsin. Bizim yapacağımız iş hakkı söylemek. Söylüyoruz. Hakkı duyurmak. Duyuruyoruz. Kimden duyduk? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kim duydu? Sahabeler. Sahabeden kim duydu?

namazına zarar verdiği zaman, saldırganlaştığı zaman, İslam fetih ister. Fetih ne demektir? Yani orayı hakimiyet altına alıp Mekke'yi fethediyor Resulullah. Biz kılıç çekmiyor, bırakın silahı. Birlikte yaşayalım. İslam'ın istediği budur. Kavga dövüş değil. Yani huzur içerisinde yaşamak. İslam huzur getirir. İslam dini huzur dinidir. Yani İslam'da huzur vardır. Huzur bu işte. Ve ma ente aleyhim bi cebbar. Fezekkir bil Kur'ani. Fezekkir, öğüt ver bil Kur'an ile. Yani Allah'ın kitabından daha güzel ne konuşabiliriz? Biz de şu bak, Kur'an men yehafu va'id, Allah'ın Celle Celaluhu'nun vaadinden, tehdidinden Allah bizi tehdit ediyor. Ha işte ayet burada. Men yehafu, korkuyor, va'id, Allah'ın tehdidinden. İsmail olarak Allah bana bir tercih sunmuyor. Allah beni tehdit ediyor. Bana kulluk et. Allahu Ekber, buradayım ya Rabbim. Oruç tut, tamam ya Rabbim, şunu yap, tamam. Yapmasan atarım cehenneme diyor. Yani burada kul hür iradesiyle tercihini tamam ya Rabbim der. Öbürü de yapmıyorum der. Bu kadar. Bu işin özeti bu. Tamam ya Rabbim dersin. Öldüğün gibi de kulum dediğimi yaptın. İnşallah son nefeste iman nasip eder. Ne istiyorsun? Öbürü de dediğimi yapmadın. Efendim ne istemiyorsun? İstemediğin her şeyi vurun zincire, atın cehenneme. Niye? Ya sen Allah'a boyun eğmedin. Fezekkir, öğüt ver bil Kur'an'ı. Kur'an ile men yehafu, korkuyor, ve aid, Allah'ın tehdidinden. Onun için Allah Celle Celaluhu insanlara hür irade vermiş. Hür iradeyi Allah'a kullanır, hür iradeyi nefsine kullanır. Evet, şimdi bu konuyla alakalı Yemurullahu Teala meleken en yunadi ala sahra, Beytil Makdis. Bu yakın yer dedikleri rivayetlerde Beyt-i Makdis, Mescid-i Aksa, Kudüs. Eyyetü'l avamil bali, ey yok olmuş kemikler, uzuvlar, paramparça olmuş bütün insanların cüzleri. İnnallâhi emrukun, sizlere en temi'anne lifasil ve kaba, hüküm için hadi bakalım bir araya gelin. Hepsi bir araya gelir. Kaşlar, kirpikler, hiçbir şey yerinde bozulmuyor. Dehşet bir şey. 10.000 sene evvel ölmüş, hiç fark etmez. Kirpikleri dahi aynı. Dirilen kişiler birbirini tanıyor. Aa sensin, aynısın. Bilmiyorum. Böyle dirilecek. Yenzülü matar minevine semai tembutu bihi. Şimdi bu dirilmeyi anlatıyor. Çok dikkat çeken bir rivayet bu. Gökten diyor efendim, nebatatın bittiği gibi yağmurlar yağacak. Es-sâdül halâyiki fî kuburîm. Kabirlerdeki bedenlere. Kemâ yenbutül habbu fîs-serâyel. Toprağın içerisindeki hububat. Yağan yağmurla ne yapıyor? Yeşeriyor. Ve izâ tekâmeletil et. Bedenler tamamlanınca kabirlerde hepsi tık tık tık bir araya geliyor. Emrallahu İsrafil aleyhisselâme feyenfuhu fî. O da, burası çok dikkat çekin. Udiatil erva fi sakbi fi sur. Her bir insanın ruhu surun gözeneğinde. O gözenek dünya büyüklüğünde. Her bir insanın ruhu orada. Ve izâ nefeha sur. Sura üfürdüğü gibi haricet ruhlar çıkıyor. Ve başlıyor bütün kainatta dolaşmaya. Fe yekulullahu azze ve celle ve izzeti ve celle. Zatıma yemin olsun ki. Etercihane kul ruh ilal cesed. Her ruh cesedine dönecek. Ellezî kâne ta'muruhu. Nerede yaşıyordu? Benim ruhum bana gelecek, onun ruhuna gelecek. Reenkasyon bir şey, bir sürü safsatalar var. Adamı gavur eder bunlar. Herkese ruhu kendine gelecek. Fetercü kullu ruhu ilaçı cesedine gelecek. Fetedubbu, başlayacak hareket etmeye. Kemeyedubbu semmu filladiyya. Bu da enteresan bir şey. Essem zehir demek. Filladiyya, bir yılan ısırdığında hani ısırma böyle insanın vücuduna sirayet eder ya, böyle bir benzetme yapıyor buradaki rivayet. Ne incelik vardır ki Allah-u Alem. Yani burada insanın ruhu da bedenine girer, bu sefer beden canlanır. Efendim o zehirde ne yapıyor? Vücuda sirayet etti, bir de onu öldürüyor. Ve teşokkul ard, yerler yarılacak. Ve yekumune ila mevkibil hesab, herkes üstündeki toprağı hesaba dikilecek. Allah Allah. Sira çok hızlı, çok öyle anlattığım gibi merasim değil. Suratle, mübadirine ila emri, Allah'ın emrine suratle koşulacak diyor. Suratle koşuşmalar olacak. Acayip bir şey. Allah hesabımızı kolay eylesin.
İman-ı Kamil şu hatimeler.

0: nasip eylesin. Son nefeste iman cennetini, cemalini nasip eylesin. Ve hayattayken yaşantımızı kendi yolunda son nefeste iman ile mahşere de Resulullah Efendimizle peygamberler ve şurna me'annebiyin ve sıddıkın ve şurada ve salihin Allah'ım iyilerle bizleri haşreylesin. Hep beraber onun Habibine salavat Allah'ımızın. Son nefeste iman, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna vardırsın. Evet, Zariyat suresine geldik, buradan devam edeceğiz. El Fatiha Allah'ımızın.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Şimdi reklamlar.
2: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
3: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu serilere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
4: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
5: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
4: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
6: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
7: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli Sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
1: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
7: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
9: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
10: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
11: Reklamları dinlediniz.
12: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
13: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
14: Bir soru, bir cevap.
15: Diyelim ki hocam vacip bir kurbanı var bir kişinin. Kesmedi, kesemeden de vefat etti. Evet. Varislerine bir şey düşer mi burada? Kesmesi yolunda.
16: Şöyle, yani bu kimse aslında kesmekle mükellef olduğu vacip olan kurban. Hı. Gerek adak olsun, gerek kurban bayramının kurbanı olsun. Bunu yapması gerekiyordu. Yapmadı, günahkardır. Bunun kıymetini tasadduk etmesi gerekir. Eğer kurban bayramının kurbanı ise. Çünkü o nezir değildir. Bizzati rakatüttemdir. Onu yerine getirmediyse de o zaman parasını tasadduk etmesi gerekir. Ama yok adağı varsa, bu adağın belli bir zamanı yoktur. Adak taahhüt ettiği zaman illaki o irakatüddem diye ifade ettiğimiz Allah için o kanın akıtılması gerekir. Ama bu kişi yapmadı. Yapmadığından dolayı mesuldür, günahkardır. Şayet bunu varislerine vasiyet etmişse, yani benim böyle böyle bir borcum var, bu borcumu benim adıma ifa edin diye vasiyette bulunmuşsa, ki bulunması gerekirdi. Hı hı. O zaman malının üçte birini aşmamak kaydıyla varisleri bunu yapmak zorundadır.
15: Yani malı yoksa
16: böyle bir vasiyette bulunmadı ya da böyle bir vasiyette bulundu ama ortada bir mal yok, bıraktığı bir mal yoksa varislerine terettüp eden bir vücubiyet yoktur. Çünkü İslam fıkhına göre miras var olan malda vardır. Yani evet, kişinin zimmeti intikal etmez. Zimmetinde veraset yoktur. Günümüzdeki mer'i hukuk böyle değil maalesef. Günümüzdeki beşeri hukuk, İslami olmayan, Almani diye tabir ettiğimiz güncel olan hukuka baktığımız zaman bir kimse vefat ettiği zaman onun bir nevi zimmeti varisine intikal ediyor. Alacakları intikal ettiği gibi, malı intikal ettiği gibi borcu da intikal ediyor. Halbuki İslam fıkhında böyle bir şey yoktur. Var olan malı artık esastır. Ona terike denir. O terikeden asli ihtiyaç olan kişinin kefenlenmesi, tekvim ve teçhizat diyoruz. Bunlar çıkartılır. Borçları varsa borçlar çıkartılır. Geriye kalan mal varisi intikal eder. Hiçbir şey kalmadıysa varise bir şey intikal etmez. Peki borcu kalmışsa, yani alacağı değil de borcu kalmışsa, borç varise intikal etmez. Ama öderlerse çok güzel bir ameliyede bulunmuş olurlar. Niye? Müverrislerini rahat bir şekilde ahirette yolcu ederken borçsuz bir şekilde kul hakkı olmadan yolcu etmiş olurlar ki elbette varise yakışan, bir evlada yakışan da budur. Ama hukuki anlamda mecbur mudur? El cevap mecbur değildir. O yüzden şu soruyu çoklukla duyabiliyoruz. İşte reddi miras caiz midir hocam? Diyorsun ki niçin böyle bir şey yapmaya ihtiyaç duyuyorsun? Çünkü babamızın bırakmış olduğu mal borçlarını karşılamıyor. Borcu daha fazla. Eğer biz bu mirası red etmeyecek olursak devlet bu borçları bizden tahsil edecek. O zaman biz cebimizden ekstra bir bedel vermek zorunda kalırız. Ben o yüzden reddi miras yapsam olur mu hukuki anlamda? Onlara verdiğimiz cevap aslında İslam fıkhına göre reddi mirasa gerek yoktur. Zaten siz mirasçı değilsiniz.
15: Evet.
16: Yani nasıl mirasçı değilsiniz? Çünkü babanızın bırakmış olduğu mal borcunu karşılamıyorsa, bu deyn-i müstarak deniyor buna fıkıh dilinde, artık babanız geriye bir şey bırakmadı demektir. Geriye bir şey bırakmadıysa size mirasta kalmayacak. Ama borçlar var, o borç intikal etmeyeceği için o babanızın ahiretteki mesuliyetidir, sorumluluğudur. Mirasçı olarak sizi bu ilgilendirmez hukuki anlamda. Ama dediğimiz gibi erdemlik göstererek bunu icra ederseniz, öderseniz elbette güzel bir şey yapmış olursunuz.
15: Ana babayı orada rahat ettirirsin değil mi hocam?
16: Evet, tabii bu biraz da borcun mahiyetiyle de alakalı olabiliyor. Yani işte babaları zamanı mazide yanlış işlere girmiş, kredili işlemlere girmiş, faizli işlemlere girmiş, belki ana borcunu ödemiş ama faiz borçları vardır veyahut da vergi borçlarından faizli olan kısımları vardır. Devlet yine bunu bir alacak olarak telakki ediyor ve bunu almanın peşine düşüyor. Adamın da malı yok, o zaman mirasçısının zimmetine taallük ettirecek. İşte bu noktada mirasçı mer'i hukuktan istifade ederek reddi miras yapmak suretiyle de buradan kendini koruyabiliyor ki fıkhen buna bir mahsur da lazım gelmez. Çünkü fıkhi anlamda zaten İslam fıkhına göre zaten mesul de değildi o borcu ödemekten.
17: Bir soru, bir cevap. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
18: Yesevi yolu başlıyor.
19: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Haydar olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Haydar olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Haydar olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
20: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
19: Haydar olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Haydar olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Haydar olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık.
0: kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Halbuki tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde Gazze'den de. Efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10 bin kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9 bin 64 Yesevi kumanyası, 115 bin 312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz. Bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
4: En hayırlı ameliniz, tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, İlk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Haydar olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde, Şeref Başkanımız Cübbelahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi-Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Haydar için bu başlangıç, Yesevi merhametinin Yesevi-Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi-Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8.000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi-Aşevi de eklendi. Haydar Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi, günlük 2.000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi-Aşevleri İstanbul'da 8.000, Bursa'da 2.000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi-Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi-Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aş Evleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aş Evleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aş Evlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aş Evleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi Aş Evi'ni desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aş evi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aş Evi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aş Evi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212-923-1-923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve ayni yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 Evler Yaşam Mahallesi'ni aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
5: Yesevi yolu sona erdi.
6: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
7: Şimdi reklamlar.
0: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci, fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORK TR.
7: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. Lale Gül Vakfı, org.tr.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özdere Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özdere Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
2: Diğer kitaplarınızda da Ahıska Yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları, Ahıska'da o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
8: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali, sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org

0: bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
1: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı vahidler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidler.com.
3: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
4: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549

0: 0591-8080 0549-691-8080. Burası Lale Gül FM.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Rabbimiz Tebareke ve Teala, yani en az iki yerde, bir Bekara suresinde, bir Rahat Sure-i Cellesi'nde buyuruyor. Vellezine, öyle kötü kullar ki, onları zemmediyor. Lanetli olduklarını söylüyor. Ne yapıyorlar? Yenguzune, bozuyorlar ahdallahi, Allah verdikleri sözü, min ba'di misaki, kuvvetli tehdit ettikten sonra. Şimdi Allah verdikleri sözü bozuyorlar. Kalu velada iman sözü verdi. Geldi dünyada kafir oldu. Bozdu. Allah'a, Resulüne tabi olacağım diye söz verdi. Sana itaat edeceğim diye söz verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderildi. Tabi olmadı. Sözü bozdu. Veyahut Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine vaat etti. Söz aldı. Ehl-i sünnet vel cemaat, ben ve sahabım yoldan ayrılmayın. Söz verdi. Sonra ehl-i sünnetten çıktı. İtikatta sözü bozdu. Bir meselede bile itikadı bozuk olsa sözü bozdu. Ondan sonra Allah'ın da ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat vaadi boşa düşer. Çünkü sen söz bozarsan ümmeti mentebeseke bir sünneti. Benim ümmetim benim sünnetime sımsıkı sarılan. Sünnetin başında ne de gelir? İtikattaki sünnet, ehl-i sünnet vel cemaat gelir. Bundan bir maddede aykırı gidersen men farikel cemaati şibran, bir karış cemaatin inancından, ehl-i sünnetin itikadından ayrılırsa diyor, Tirmizi hadisinde geçer. Fakat hala harim kadel İslam, ben onu İslam ipini boynundan çıkarıp atmış ol. İlla yaracağı dönerse tövbesi kabul olur. Yani bidat ehlinden olur ki kafirler doğru gider. Bu hadis-i şerif çok korkutuyor. فَاِنَّ اَمُجُسَا جَهَنَّ فَاِنَّ اَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاتِ شِمْرَانْ, cemaatin inancından, ehl-i sünnet itikadından bir karış ayrılsa فَاِنَّ اَمُجُسَا جَهَنَّ, cehennem cemaatlarından olur. Cehennem cemaat. Çünkü 72 fırkanın hepsi cehenneme gidecek. Bir tek ehl-i sünnet vel cemaat fırka-i naciye ilk girenlerle cennete girebilir. Öbür 72'den ilk girenlerle hiç giren olmayacak. İsterse ibadetten dünyayı çatlasın. Niye? İtikadında bozukluk olduğu için. Ama o itikadının bozukluğu onu kafir ettiyse o zaman hiç cennete giremez. Kafir etmediyse cehennemde itikadının fisliği kadar yandıktan sonra çıkıp cennete girebilir. İlk girenlerle gidemez. Ne kadar ibadet yaparsa yapsın. Çünkü neden? İsterse bütün haramlardan sakınsın. Çünkü neden? İtikadında ehl-i sünnete muhalif, Kur'an sünnet ehl-i sünnete muhalif bir görüş ve inanç olduğu için. Onun için benim ümmetim sünnetime sımsıkı sarılan. Bu sünnetten birinci maksat nedir? İnanç, ehl-i sünnet vel cemaat. Sarık sarıyor, cübbe giyiyor, misvak kullanıyor, sakalı bir tutam ama itikadında ehl-i sünnete muhalif bir şey var. Bu sünnete sarılmış olur mu? Olmaz. Fiziken görüntüde sarılmış olur, itikatta bozukluk olduğu için. Onun için ne buyuruyor? Men terake sünneti lem tenelü şefaat. Sünnetimi terk edene şefaatim ulaşmayacak. Şimdi bu hadisi doğru anlamak lazım. O zaman şimdi burada kaç tane sarıksız var? Kaç tane de takçesiz var? Ama hepsi burada benim hüsnü zannıma göre hepiniz ehl-i sünnetsiniz. Öyle mi? Şimdi adam sarık sarmıyor diye şefaattan mahrum oldu diyebilir miyiz? Adam misvak kullanmıyor diye sana Resulullah'ın şefaati nasip olmayacak kim diyebilir? Adam şalvar giymedi diye, adam cübbe giymiyor diye. He? Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla sana şefaat etmeyecek. Alnını karıştırın. Bunu hangi hoca fetva verebilir? Peki o zaman benim sünnetimi terk edene şefaatim ulaşmayacak. Bu hadisi nasıl anlayabiliriz? İki madde. Bir, itikaden terk ederse, amelen terk etse sevapları kaçırır. İtikaden terk etse ne demek? Onun sünnet olduğunu inkar ederse ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinin İslam'da delil olmadığını iddia ederse. Buna şefaat ulaşır mı? Çünkü neden? Bidat elinden olur sünneti inkar eden. Anladın mı? Terkten maksat neymiş? İtikaden terk eden. Yani onun hüccet olduğuna, İslam'daki ikinci delil olduğuna itiraz eden. Ne yaptı? İtikaden sünneti terk etti. Sünnetin hüccet olduğunu terk etti. Bu çok önemli bir ilim. İkinci mesele nedir? Sünnetimi terk eden. Bu da Ehl-i sünnet vel cemaat itikadına, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının inandıklarına inanmak yetmez. İnandıklarına onların inandığı gibi inanmak lazım. Kur'an ne diyor? Feynâmenû. Eğer benim bütün kullarım iman ederlerse bimisli mâ âmentum bi. Sizin iman ettiğiniz şeylere ama sizin iman ettiğiniz gibi. Şimdi adam cennete inanıyor ama cennette Allah'ın görüleceğine inanmıyorsa oldu mutezile. Çünkü neden? Cennete inanmak yetmez. Cennette Allah'ın ru'yetullah var. Müminlere cemali gösterecek. Buna inanmadığın zaman ayet ve hadislerin birçoğunu yanlış manalandırdığı için en azından kafir olmasa da en azından ehli sünnet dışı 72 fırkanın başında gelenlerden mutezile mezhebinden oluyor. Ru'yetullah'ı inkar edersin. Anladın? İşte demek ki cennete inanmak, öldükten sonra dirilmeye inanıyorum, cennet var, cehennem var, sırat, hepsine inanıyorum. Ama nasıl inanıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve ashabın inandığı gibi mi inanıyorsun? Anladın mı? Onun için bu çok önemli. Mahşer var mı? Var. Ama ruhlar için, bedenler dirilmeyecek. Bu zaten Stalin gibi kafir olur. Stalin gibi kafir olur. Ama şimdi adam diyor, haşır var. Haşır ama ruhani. Ne demek ruhani? Bedenler çürüyen daha kalkmayacak, kabirden dirilmeyecek. Bunu dediğin zaman zaten bütün ayetler inkar ediyor. Onun için bir şeye inanmaktan daha ziyade nasıl inanmadığı önemli. Fakat ihtede. Sizin inandığınız şeylerin hepsine inanacaklar ama sizin imanınız gibi, o konudaki inancınız gibi inanırlarsa fakat ihtede hidayete muhakkak erdiler. Ve intevelle sizin iman ettiğiniz şeylere sizin gibi inanmaktan yüz çevirirseler feyne muafi şikak, haktan ayrı bir şıkka düşmüşler. Hak burada, onlar başka tarafta. Batılda. Batıl ehli cennete giremez. İşte batıl ehli, o zaman ne diyor? Sünnetimi terk edene şefaatim ulaşmayacak. Sen buradan gidersen adam bir sarık sarmadı diye, cübbe giymedi diye, misvak kullanmadı diye, başka bir sünneti terk etti diye sana Resulullah'ın şefaati ulaşmayacak denmez ki. O sünnetleri yapsaydı daha fazla şefaat alırdı. Daha fazla özel iltifata mazhar olurdu. Makamı yüksek olurdu. Sevabı fazla olurdu. Ayrı dava. Ama şefaatin ulaşmayacak diye bunu diyemezsin. Anladın mı? Ama tabii öyle sünnetler var ki orada sitem yersin. Sünnet-i müekkedeler. Namazların öncesinde ve sonrasında sünnet-i müekkede. Mesela cemaat. Cemaatla namaz Hanefi mezhebinde sünnet. Hanbeli'de vacip, farz. Hanbeli'de cemaatsız kıldığın namaz kabul değil. Borcun da düşmüyor yani. Borcun da düşmüyor. Bizim mezhepte borcun düşüyor, namazın noksan oluyor. Namazın noksan oluyor. Mekruh oluyor yani. Allah'ın sevmediği bir şey. Ama borcun düşüyor. Fark bu. Ama sen şimdi cemaat sünnettir diye, sen cemaatin sünnetini, cemaatle namaz kılma sünnetini kalkıp sarık sünnetiyle denk getirebilir misin? Sarık sünnetini terk etsen her iki rekattan 70 rekattan zarar edersin. Kardan zarar edersin. Ama sünneti kabul ediyorsun. Sarık sünnetine hürmet ediyorsun, tazim ediyorsun. Ama sarık ne ya? Kafan mı yarıldı da kafanı sardın diye alay edersen kafir olursun. En ufak bir sünnetle alay edersen kafir olursun. Alay etmek kafir eder. Ama amel etmemek kafir etmez. Ama amel etmediğin zaman da hafife alırsan bu ne ya, bundan da ne çıkar? Yine kafir olursun. Çünkü üç şey insanı kafir eder. İstihfaf, istihlal, istihza. Harama helal demek, helala haram demek. Bir de İslam'ın en ufak bir meselesini. Sünnet İslam'ın meselesi değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı değil mi? Hafife almak insanı kafir eder. Bir de alay etmek, dalga geçmek insanı kafir eder. O alay etmek ve hafife almak İlla farzla, iman şartıyla, Kur'an'la değil. İslam'a ait en ufak bir meseleyi hafife alsa kafir olur, alay etse kafir olur. Orada farz, vacip, sünnet, müstahap hepsi eşit. Anladınız mı bilmiyorum. Evvelce de anlattım ama belki bu üslup farklı bir üslupla anlatıyorum şu an. Bundan dolayıdır ki cemaati söylüyor. Diyor ki ve inne cemaate min sünneni hüda. Sünneni hüda var. Sünnen sünnetler. Ama hüda ne demek? Hidayet. Şimdi niye sünneni hüda dedi ona? Çünkü ona niye sünneni hüda dedi? Velev teraktum cemaate leteraktum sünnete nebiyikum. Peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz ama bu normal bir sünnet değil. Hiç cemaatsiz namaz kılmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O sünneti terk etmiş olursunuz. Velev teraktum sünnete nebiyikum. Peygamberinizin sünnetini terk edersiniz diyor İbn-i Mesud Hazretleri. Bunu hadis hükmündedir bu rivayet. Çok sahih. Lebaleltum elbette sapıttınız diyor. Şimdi diğer bazı sünnetlerde sevap vaat ediliyor. Kılarsan sevabı var. İşrak bir hac bir ömre sevabı. Kılmazsan sapıttın sen. Sana şefaat ulaşmayacak diyemezsin ki. Kuşluk kılmadı adam. Sen sapıksın diyemezsin ki. Bir kere kılmış, beş kere kılmış ama her gün kılamıyor. Sen bu adama şefaattan mahrum olursun diyemezsin ki. Ama cemaat da sünneti terk ederse sünneni hüdadan olduğu için sünnetlerin içinde de tasnifler var. Her sünnet bir değil. Sünneni hüda var. Sünneni müekkede var. Sünneni gayri müekkede var. Sünneni zevait var. Anladın mı? Yani bunlar mühim mesele. Sen şimdi yemeği elinle yedin. Bu sünnet midir? Sünnettir. Kaşıksız yedin, çatalsız yedin, elinle yedin. Bu sünnettir. Ama sen buna sünneni hüdadır. Çatalla yiyen, kaşıkla yiyen sapıttı, eli sünnetten çıktı diyebilir misin? Şefaattan mahrum oldu diyebilir misin? Bu sünneni zevaittendir. Ne demek zevaittendir? Adet ve örfle de birleşmiş oluyor. Ama sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle yerdi diye niyet edip yersen sevap kazanır mısın? Kazanırsın tabii Resulullah'a ittiba edersen. Anladın mı? Ahmed İbn Hanbel hayatında karpuz yememiş. Bağdat'ta karpuz yoktu da yememiş değil. Ama demişler efendim işte bu kadar lezzetli bir şey niye yemiyorsunuz? Ya demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karpuz yedi ama kavun ya kavunla karpuz o bıttık ikisinin adı da bıttık. Bıttık karpuz da ahmer olursa kırmızısı biz karpuz diyoruz. Esfar olursa sarısı kavun. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem kırmızısını bilmiyorum ama sarısı var Medine'de. Yani sarısını yemiş bıttık. Yani yemiş ama şimdi Ahmed İbn Hanbel Resulullah'ın yemediği hiçbir şeyi ben yemem manasında değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yemiş ama nasıl yemiş? Mesela üzümü sol eline alırdı, sağ eliyle iki iki koparırdı. Anladın mı? Veya hurmayı tek yerdi veya şunu şöyle içerdi. Şimdi Ahmed İbn Hanbel de diyor ki yetmiş ama nasıl yediğinin rivayetini bulamadım. Onun yediğine ters düşen bir şekilde yerim diye korkudan yemiyorum. Ya niye Ahmed İbn Hanbel oldu? Niye müçtehit oldu? Senin gibi karpuzu bulduğumu ortasından dalarsan Ahmed İbn Hanbel olabilir misin yani? Tabii. Onun için bu tamam buna şimdi sünneni zevait. Ziyade sünnetler. Fuzuli manasında değil. Fuzuli değil ama yani sünneti müekkede kabilinden değil. Sünneni hüda kabilinden değil. Hatta gayri müekkede bile kabilinden değil. Anladın mı? Tasnif var. Bu tasnifi güzel anlamak lazım. Onun için en mühim mesele itikatta ehli sünnet vel cemaat olmayı muhafaza edebilmek. Ona çare yok. Onun bozukluğuna çare yok. Amel noksanlığına şefaat yetişir. Tevbe kapısı açık. Kaza nasip olur. Telafi nasip olur. Allah'ın rahmeti var. Hepsi biter Allah'ın rahmeti başlar. Ahirette. Yine bir şekilde cehennemden çıkarsın. Çünkü neden? Ehl-i sünnet itikadı üzere öldüğün için. Ha buraya dikkat. Onun için söz verdikten sonra Allah'ın ahdini bozanlar ayetinde en başta iman ahdi. Tabi burada insanlara verdikleri sözleri bozanlar da Allah'a verdiği sözü bozmuş oluyor. Bu tabi özel bir kebair günahtır. Ahde vefasızlık. Onu özel işleyeceğiz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM. Hasan Kutuoğlu Hoca Efendi ile Altın Silsile başlıyor.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Silsile-i Aliye'mizin 22. halakasında bulunan piranımızdan Hace Emkeneki Es-Semerkandi Hazretlerinin kalbi şerifinin huzurundan hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu zat İmam-ı Rabbani Hazretlerinin yetiştirilmesi ve Müceddidi Elfisani 2. bin yılın tecdid edicisi olmasına vesile olmuş büyük bir zattır. Çünkü bu zatın halifesi Hace Bakibillah, onun da müridi olacak İmam-ı Rabbani Hazretleri. Çok büyük bir insandır. Şimdi bu köye geldik kıymetli kardeşlerim. Arkamda efendim bir dağ var. O dağın arkası Semerkant. Semerkant'tan buraya kitap şehrine geliyoruz. Burası Emkene Kariyesi diye biliniyor. Bu kariye geldik kıymetli kardeşlerim. Böyle tam akşama yakın bir vakit. Köydeyiz zaten. Köy burası. O mübarek insanların böyle buralarda gelmişler, buralarda büyük işler başarmışlar, muvaffak olmuşlar, Mevla'nın sırlarına erişmişler ya. Mustafa Sabri Efendi'nin şu beyti efendim hatırıma geliyor. Çekilmiş ehli irfan guşe-i vahdettedir şimdi, çekiptir hırkasın başa demi halvettedir şimdi. İrfan ehli insanlar böyle bir vahdet köşesine çekilmiş, hırkalarını başlarına almış, o Mevla ile baş başa olmanın tadını yaşıyorlar. Buraya geldiğinizde de bu tam da böyle güneş batmaya yakın şu huzura geldiğimde tam o efendim makamı anlatacak bir beyit diye size arz etmiş oldum. Ehli olan elbette anlayacaktır. Kıymetli kardeşlerim, bu zat Silsile-i Aliye'mizdeki 21. zat olan Derviş Muhammed Hazretleri'nin oğlu ve halifesidir demiştik. Zahiri ve batın ilimleri babasından öğrenir. Tabi Semerkant medreselerinde de tahsilini yapar. Kıymetli kardeşlerim, Hacı Emkenegi Hazretleri Buhara, Semerkant'taki efendim zamanın muhtelif medreselerinde ilim tahsilinde bulunur ve babasından tasavvuf terbiyesini alıp yetişir büyük bir zat olurlar. Rivayete göre devrin yöneticisi Şeybani Hanlarından Abdullah Han bir gece bir rüya görür. Rüyasında bir evde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olduğu söylenir. Ve kapının önündeki kişi de köşktür burası. Dışarıdaki insanların durumlarını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iletmektedir. Daha sonra içeriden gelen bir haber neticesinde bu Abdullah Han'a bir efendim kılıç getirilir. Kılıç getirilir. Ve o kılıcı getiren kişi de Hacı Emkenegi Hazretleri'dir. Rüyasında onu görür. Efendim uyandığında uzatı buldurur ve çok hürmet eder. Sık sık ziyaretlerine gelirmiş Şeybani Hanlarından Abdullah Han. Devrin devlet ricali de kıymetli zatlara efendim değer vermişlerdir. Hatta Abdullah Han Hacı Emkenegi Hazretleri'ne bir hediye vermek ister. Kabul etmek istemez efendim, geri dururlar. Ama efendim alim adamdır, bilir Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini. Nisa suresinin 59. ayetini kerimesini okur. Efendim, ya eyyühellezine amenu adiyullaha ve adiyur rasule ve ulul emri minkum. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine, idareciler itaat edin. Ayet-i kerimesini okuyunca hediyeyi kabul eder Hacı Emkenegi Hazretleri. Rivayete göre efendim medrese talebelerinin 3 tanesi Hacı Emkenegi Hazretleri'ni ziyarete için yola çıkarlar ve kendi akıllarınca bakalım büyük bir zat mıdır değil midir diye onu bir imtihan etmek isterler bu kıymetli zatı. Bir tanesi der ki eğer ki der o kadar büyük bir zatsa oraya gittiğimde bize falan yeme ikram etsin. İkincisi der ki o makama gittiğimde bize falan meyve ikram etsin. Üçüncüsü de der ki o makama gittiğimde o da efendim biraz daha efendim gayrimeşru, nahoş bir istekte bulunur. O makama geldiklerinde kıymetli kardeşlerim, biri bakar ki istediği yemek karşısında, biri bakar ki istediği meyve onun önlerinde, der ki direktmen şöyle der, evlatlarım bu işler şeriatla olur, şeriatın dışındaki şeylerle olmaz diyerek o çocukları kerametini göstererek, izhar ederek mesletmiştir Hacı Emkenegi Hazretleri. Az evvel bahsettiğimiz Şeybanilerden Abdullah Han'ın vefatından sonra, tarihler 1598'dir miladi olarak, oğlu Abdülmümin Semerkant'ta tahta oturmuştu. Kısa bir süre sonra öldürülünce akrabası ve son Şeybani hükümdarı Pir Muhammed Han Mavera-ı-Nehir padişahı olmuştu. Ancak Herat Meliki Din Muhammed Pulisalar Savaşı'nda Türkmenler tarafından yenilip aldığı yarayla öldükten sonra 1598 kardeşi Baki Han bir orduyla Mavera-ı-Nehir'e yürüdü. Pir Muhammed Han da Semerkant tahtını ona bırakmak zorunda kaldı ama bir süre sonra 50 bin kişilik ordu ile tekrar Semerkant üzerine yürüdü.
Bunun haberini alan Baki Han elinde yeterli sayıda asker olmadığı için Haceki Emkenegi Hazretlerine müracaat edip yardım istedi. Emkenegi Hazretleri gidip Pir Muhammed ile görüştü ve savaştan vazgeçmesini tavsiye etti ama Pir Muhammed bu tavsiyeyi dikkate almadı. Emkenegi Hazretleri de dönüp sadece 4000 civarında askeri olan Baki Han'a moral ve cesaret verdi. Ordusunun arkasından onun galibiyeti için dualar etti ve sonunda Baki Han savaşta galip geldi. Tarih 1599. Pir Muhammed bu savaşta ölmüştür. Maveraun Nehir'deki Şeybaniler hakimiyeti sona erip iktidar Can oğullarına yani Astar Hanlara geçmiştir. Can oğulların ilk hükümdarı Can Muhammed de Semerkant'ta, oğlu Baki Han ise Buhara'da hüküm sürmeye devam ettiler. Bu rivayetlerden anlaşıldığına göre Haceki Emkenegi Hazretleri Maveraun Nehir'deki Ricali Devlet'le yakın münasebetler kurmuş, özellikle Can oğullarının iktidara gelmesinde önemli bir rol oynamıştır. Kıymetli kardeşlerim, menakıb hakkında şu efendim güzel bir nottur. Emkenegi Hazretleri bir süre Ahmet Kasani Hazretlerinin sohbetinde bulunur. Onun vefatından sonra oğullarına bas sağlığı dilemek için Dehbi'de gider. Böyle naklediliyor. Rivayete göre Kasani'nin oğullarından Hacı İshak Dehbi'di. Bir gün benim müridim ya da halifem olursun dercesine cübbelerinden birini Haceki Emkenegi'nin giymesi için göndermişti. Emkenegi Hazretleri bunu biraz kendine efendim zül kabul eder ve Hacı İshak'ın meclisine gidip ona teveccüh eder. Bu manevi teveccühün tesiriyle Hacı İshak'ın hali değişti ve başından Hacı İshak'ın hali değişip başından sarığı düşer. Emkenegi Hazretleri de kendi cübbesini, gömleğini çıkarıp kendisine verince Hacı İshak bu manevi tasarrufun altında ezildiğini gördüğü için kendisinden özür dilemiştir. Halifeleri Hacı Ebu'l-Kasım, Haceki Emkenegi Hazretleri'nin oğlu ve halifesidir. İsmi Muhammed Kasım olarak da kaydedilmektedir. Şevk ve cezbesinin galip olduğu nakledilir. 1613 senesinde 39 yaşında iken vefat eden Ebu'l-Kasım, Emkene'de babasının yanında metfundur. Az önce bahsettiğimiz zat bu kıymetli kardeşlerim. Muhammed Sabir, Derviş Muhammed Hazretleri'nin halifelerinden Hace Mirek Günbedi Sebzi'nin oğlu ve Haceki Emkenegi'nin halifesi olan Muhammed Sabir'in tevazu ve mahviyet sahibi bir zat olduğu nakledilmektedir. 1625 senesinde 80 yaşlarındayken vefat etmiştir. Hacı Ahmet, Hacı Ammek diye meşhur olmuştur. Yakup Çerhi Hazretleri'nin neslinden olup Haceki Emkenegi Hazretleri'nin mürid ve damadıdır. 50 yaşlarında hacca gitmiş. 1621 senesinde haç dönüşü Gucerat şehrinde vefat etmiştir. Oğlu Hacı Ebu'l-Hayr onun naaşını Mekke'ye götürüp orada defnetmiştir. Muhammed Said, Hacı Emkenegi Hazretleri'nin müritlerinden ilim ve irfan sahibi bir zat idi. Gençliğinde medrese tahsili ile meşgul iken Emkenegi Hazretleri tarafından mürit olması teklif edilmiş ancak o dervişliğin zor bir iş olduğunu söyleyerek intisap etmemişti. Birkaç sene sonra Emkenegi Hazretlerine mürit olup tasavvuf yolunda ilerlemeye başlayan Muhammed Said'e cezbeli günlerinden birinde şeyhi Muhammed Said gel Mişkâtül Mesâbi okuyup mütalaa edelim demiş. Ancak o buna gücünün kalmadığını söyleyerek özür dilemiştir. 1619 senesinde Hindistan üzerinden hacca gidiş ve dönüş yolunda Muhammed Haşim-i Kışmi'ye misafir olmuştur. Hacı Abdülaziz Hazretleri, Emkenegi Hazretleri'nin müritlerinden olup şeyhinin vefatından sonra halkın kendisine olan teveccühünden sıkılarak birkaç defa hacca gitmiş, sonra Burhanpur köylerinden birine yerleşmiştir. Mahviyet sahibi bizzat olmakla birlikte bir hac yolculuğunda gemideki bazı Şiilerin Ehl-i Sünnet alimlerine dil uzattıklarını duyunca onlara ders vermek için bir keramet izhar etmek zorunda kaldığı nakledilir. 1631 senesinde vefat etmiştir. Hacı Hayreddin Rumi, Emkenegi Hazretleri'ni rüyasında görüp Anadolu'dan Maveraun Nehre gelerek intisap edip onun sohbetlerinde yetişip hilafet aldıktan sonra tekrar Anadolu'ya dönerek burada halkı irşada başladığı nakledilir. Mevlana Sufi Ali Abadi, Emkenegi Hazretleri'nin müritlerinden olup önceleri yüzünde bir deri hastalığı olduğu, şeyhinin dua ve himmetiyle bu hastalıktan kurtulduğu nakledilir. Hacı Latif Kendi Badami, Emkenegi Hazretleri'nin müritlerinden olup Kendi Badam'da yaşamıştır. Muhammed Fazıl Bedahşi, Semerkant ve Buhara'da medrese ilimleri tahsil etmiş. Mevlana Sadık Halvaiye talebe olmuş. Haceki Emkenegi Hazretleri'nden de irşad icazeti almıştır. Ancak bu icazeti kullanmadığı ve dervişlik libasıyla kendini gizlediği nakledilir.
Hacı Emkenegi Hazretlerinin meclislerinde kıymetli kardeşlerim, Hatib-i Tebrizi'nin Ferra el-Bagavi'nin Mesabihü's Sünnesini tamamlamak için kaleme aldığı Mişkâtül Mesabi adlı eserden hadis-i şerifler okunduğu da kaynaklarımızda rivayet edilmektedir. Kıymetli kardeşlerim, Hacı Gissemerkandi Hazretlerinin bir müridi var. Kimdir o? Muhammed Baki Billah Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nden yetiştirecek. Bu Afganistan'dan gelen bir zat aslında. Bir gün efendim rüyasında Hacı Emkenegi Hazretlerini görür. Mürşidi ona, ey oğul senin yolunu gözlüyorum buyurur. O sevinçle buraya gelirler. Efendim şeyhin huzuruna varırlar. İltifata nail olurlar. 3 gün baş başa bir ortamda efendim sohbet ederler. Murakabe halinde huzur üzere dururlar. Baki Billah Hazretleri ne der ki Hacı Emkenegi Hazretleri, sizin işiniz büyüklerin himmetiyle tamam oldu ama artık Hindistan'a gitmeniz lazım. Çünkü bu silsile-i aliye oradan sizin sayenizde parlayacaktır. Bereket ve terbiyenizden istifade edip büyük makamlara nail olacak orada birisi var der Hacı Baki Billah Hazretlerine. Tabii bu işe layık görmez kendisini. Biraz da efendim siz de takdir edersiniz ki buradan kalkacak Hindistan'a gidecek. Herkesin hani kaldırabileceği şeyler değil. Özür diler. Hacı Muhammed Emkenegi Hazretleri de ona istihara yapmasını emreder. Hani efendilerimizin işlerinde olduğu gibi efendim ehlince malumdur. Rüyasında elinde bir papağan kuşu görür. Papağan kuşu biraz durgundur. Biraz da kendi tükürüğünden Hacı Baki Billah Hazretleri'nin ağzına damlatır. Yani hem ona istifade, hem ondan istifade ediyor, hem ondan istifade ediyor. Gelip rüyasını anlatır Hacı Gissemerkandi Hazretlerine. Mübarek der ki, papağan Hindistan kuşlarındandır. Hindistan'a gideceksin. Sana orada bir genç verecekler. Onu yetiştireceksin. Nuru alemi aydınlatacak. Bu rüya üzerine çok açık bir rüya. Efendim papağan da malumuz Hindistan kuşların olarak meşhurdur. Ve kendisi efendim Hindistan'a giderler. Hacı Baki Billah Hazretleri Serhend yakınlarındayken kendisini tabii kimi gidecek, kimi bulacak bilmiyor. Kıymetli kardeşlerim, Ali Haydar Efendimiz'e Ali Rıza Bezzaz Hazretleri'nin gel burada emanetini al demesi gibi kim var bilmiyor. Aynı o misal kıymetli kardeşlerim, Serhend yakınlarındayken ona derler ki Hacı Baki Billah Hazretleri'ne, sen kutbun yakınına inmişsin. Anlar ki bu yakınlarda o zatı bulacak ve İmam-ı Rabbani Hazretleri de hacca giderken hac yolculuğunda Hacı Baki Billah Hazretleri'nin olduğu yere uğrar. Bir dakika bu zattan istifade edelim der ve efendim o sene hacca da gidemez ve şeyhiyle o şekilde mülaki olmuş ve ardından 2. bin yılın müceddidi olacak İmam-ı Rabbani Hazretleri bu şekilde manevi doğuşunu gerçekleştirmiştir. Kıymetli kardeşlerim, demek ki bu kıymetli tohum Semerkant, Buhara'da yetişip buradan kaldırılıp Hindistan topraklarına ekilip orada büyük bir ağaç haline gelmiştir. Buradan bunu efendim anlıyoruz, görüyoruz. 1600 yılında efendim doğup büyüdüğü bu topraklarda 90 yaşlarındayken Hacı Gissemerkandi Hazretleri, Hacı Emkenegi Hazretleri defini hakı ıtırnak olmuş, hoş kokulu topraklara gömülmüştür. Kabri şerife bakarsanız Şah Nakşibend Hazretleri'nin kabri şerifi gibidir. Üst tarafta bakınız efendim kabir taşını görüyorsunuz. Hatta yakın zamanda üzerinde böyle tebeşirle de geçirmiş. Ondan okuyabildiğimiz kadarını şimdi size aktarmaya çalışayım. Kıymetli kardeşlerim, kabir taşından okuyabildiklerimiz şunlardır. Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali yazar. Camilerimizde bunu görürüz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala ve dört halifenin ismi. Sonra Kelime-i Tevhid vardır. Zaten Kelime-i Tevhid yazısı buradan gözükebiliyor. Üstü sarıya boyanmış. Sonra yazı şu şekildedir. Efendim, bunun da çözümü efendim kolay bir şey değildir. Ubeydullah Demirci hocama bu konuda bana yardımcı olduğu için çok teşekkür ederim bu yayından da. Efendim, şöyle yazar kıymetli kardeşlerim. Hazel merkadül münevver, bu kıymetli kabir. Li sultanil arifin, ariflerin sultanı, burhanil muhakkikin, efendim hakikate ermişlerin delili, nasihil milleti ve din ve selatin, milletin, dinin ve sultanların nasihatçisi, mürebbil fukarai, yani fakirlerin, dervişlerin terbiye edicisi, şeyhi vel mesakini, efendim muhtaçların, merci'il havasi vel avam, avam havas, herkesin kendisine yöneldiği zat, muhibbül fuzala, faziletli insanların sevdiği kişi, vel ulema, ulemanın sevdiği kişi, evet, sahibil keşfi, keşif sahibi, meşayihil izam, yüce zatlardan olan, el mağfur, merhum, bağışlanması, affolunması umulan, mebrur, efendim bereketli, kutbül akdab,
efendim kutupların kutbu, kutupların direği, Mevlana Hace ki emkenegi ya da imkenegi diye de okunur kıymetli kardeşlerim. Ve huve İbn-i Mevlana Derviş Muhammed Vahşuvari, Muhammed Derviş Hazretleri, Vahşuvari Muhammed Derviş Hazretleri'nin oğludur. Aleyhir rahmeti ve rızvan, onun üzerine rahmetler ve Allah'ın rızası olsun. Sonunda da sene 1008 yazmakta. Bu da 1599-1600 tarihlerine tekabül etmektedir. Mezar taşının efendim üst taraflarında da burada sarıyla boyalı olan yerde gözüken isimler kıymetli kardeşlerim ya Halik, ya Musavvir, ya Gaffar, ya Kahhar Esma Hüsnasıdır. Etrafında da yine efendim Bismillahirrahmanirrahim'den sonra El Melikül Kuddüs, ya Selam, ya Mümin, ya Müheymin, ya Aziz, ya Cebbar, ya Halim, ya Alim, ya Latif, ya Habir, ya Halim de ya Sabur okuya bildiklerimizdendir. Esma Hüsna'dan da etrafına 33 tane olduğunu görebildiğimiz Esma Hüsna kazınmıştır kabir taşlarının etrafına. Burada bu efendim dahmenin, bu büyük kabrin efendim içinde orada bir taş daha gözükmektedir sağ tarafında. O da kıymetli kardeşlerim Hacı Semerkandi Hazretlerinin oğlu Mevlana Hacı Ebu'l-Kasım Hazretleri'ne aittir. Kendisi burada metfundur. İmam Rabbani Hazretlerinin mektubatta bu zata gönderdiği mektuplar vardır. Kıymetli kardeşlerim, Hacı Semerkandi Hazretleri'nin kabri şerifinin arkasında bir yapı görüyorsunuz. Bu gördüğünüz yapı 17. yüzyıldan kalma kubbeli bir hangah yapısıdır. Nedir bu? Bu zat demiştik ya, Astarhanların, canoğullarının efendim iktidarı ele geçirmesinde, buralara efendim sahip çıkmasında duası bereketiyle onlara sahip çıkmıştı. İşte o rical devlette bu zata hürmet etmişler. Buralara efendim 5 tane cami, 43 odalı bir medrese, büyük kemerli eşsiz bir tuğla köprüden oluşan bir de efendim mimari yapılar topluluğu yapmışlar. Tek geriye kalan yapı bu hangah tekke binası olmuş. Bu Hacı Semerkandi Hazretlerine efendim hediye olarak yaptıkları bu binalardan Astarhanlılar buraya bu şekilde efendim binalar inşa etmişler Hacı Semerkandi Hazretlerinin hatırına. Rivayete göre Hacı Semerkandi yani Hacı Emkenegi Hazretleri sadece efendim batın ilimlerde değil zahir ilimlerde de efendim söz sahibi bir zat kıymetli kardeşlerim. Farsçadan gelen yeraltı suyunu toplamak ve sonra yüzeye çıkarmak manasında koriz diye bir kelime var. Efendim bu yeraltı suyu yapısı bu coğrafyada Güneydoğu Asya'da yaygın bir efendim kullanım şekli. Buralara efendim kendi imkanlarıyla, kendi çalışmalarıyla 13 adet birbirine bağlı yeraltı korizi yaptırmış ve bugün bile hala 800 haneye bundan su sağlandığını kitaplarımızda görmekteyiz. Yani bulunduğu yeri de ben burada efendim hoca efendiyim gelsin insanlar hizmet etsin dememiş. Kendisi de halkın refahı için çalışmış böyle kıymetli bir zat imiş Hacı Semerkandi Hazretleri. Kıymetli kardeşlerim. Hacı Semerkandi Hazretleri'ni ziyaret etmeye ve dilimiz döndüğünce hayatından, hayat-ı tayyibesinden sizlere hikmetleri anlatmaya, arz etmeye çalıştık bu kıymetli makamda. Dersimin hitabında İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatta ifade buyurduğu şu beyitleri size arz etmek isterim. Çok hikmetlidir efendim kulağı olana. Mertebetül insani fi ahiril vera lizalike an izzil huzuri teahhara. İnsanın mertebesi yaratılmışların en sonundadır. Bundan dolayı Allah'la beraber huzur bulma izzetinden geri kalmıştır. Ne yapacak? Yükselmesi lazım manen. فَلَوْ لَمْ يَعُدْ مِنْ بُغْدِهِ وَغْتِرَابِهِ Bu gurbetinden ve uzaklığından geri dönüp Mevlasına kavuşmazsa dünyadayken bu işi başaramazsa فَلَا شَيْءٍ مَحْرُومٌ كَاِنْسٍ مِنَ الْوَرَى Mahlukatta insan kadar mahrum bir varlık yoktur. Çünkü hayvanlar öldü gitti, mesul değil. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem, biz Adem oğlunu çok değerli kıldık buyurdu. Ona göre de ondan değerli işler bekliyor. Sadece hayvanat gibi yemek, içmek ve dolaşmak beklemiyor Rabbimiz. Onun için kıymetli kardeşlerim, biz bu zatların huzurundayız. Size bunları anlatmaya çalıştık. Allah-u Teala cümlemizi bu zatların feyizlerinden müstefiz eylesin. Şefaatlerini ve himmetlerini iki cihanda üzerlerimize sayeban eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Altın Silsile sona erdi. Lale Gül FM, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Kim yaptı şimdi bu yapacak yani programını? İnsan yaptı. İnsan. Peki, hangi şeyle çalıştırıyorum? Bilgisayar. O bilgisayarın ham maddeleri, mesela Türkiye'de öyle madenler var, bor madeni vesaire bazı madenler, işte o madenler çok önemli. Türkiye o sıralarda 6. falan dünyada. Çünkü o madenler, borda belki 2. de diğer başka madenler var. İşte o madenler olmadan İHA'nın, SİHA'nın, uçak gemisinin, ondan sonra bilgisayarların, cep telefonlarının, teknolojik aletlerin hiçbir tarafı çalışmıyor. O metal şeye muhtaç. Allah'ın toprağın içinde yarattığı, Mevla'nın toprağın dibinde yarattığı ham madde çıkarıyorlar ya, işte onlar lan çalışıyor o makine. İşte meseleyi görüyor musun şimdi? Sen peki o yapay zeka, o bilgisayar olmadan, programı yapmadan, program bilgisayarı koymadan çalıştırabiliyor musun, çalıştıramıyor musun? O bilgisayarın ham maddesini Allah yaratması, o ham maddeleri, o bilgisayar ortadan yapay zeka diye bir şey buradan gelip de ruh gibi konuşmuyor. Onda bir programı var, bir yere sokuyorsun, bir yere takıyorsun, bir yere çıkarıyorsun, şarj ediyorsun, makineye bağlanıyorsun, oradan alıyorsun, oradan indiriyorsun. Nereden geldi? Peki, sen bir yapay bir program yapıyorsun, o programla bu kadar konuyu çözüyorsun, bütün insanları işsiz bırakacak kadar veri yapıyorsun. Peki o yapay zekayı kim yapıyor? Sebepler aleminde insan yapıyor. İnsan yapıyor. Şimdi düşünüyor musun? Allah-u Teala halakal insan, allemül beyan. İnsanı yarattım diyor, konuşmayı öğrettim diyor, ona idrak verdim diyor. Ve cealeleküm sem'a vel besara vel efidete, kulak verdim diyor, göz verdim diyor, gönül verdim diyor, kalp verdim diyor, akıl verdim diyor. Bir damla sudan yaratıyor, ana rahmindeki durum ortada, bir alaka, bir muzga, bir çiğnemet, rahmin cidarına, duvarına yapışıyor, eline değse İnsanın yaratıldığı su, efendim, yıkamak icap ediyor, elbisene değse yıkamak icap ediyor, öyle bir alçak diyor Kur'an. اَلَمْ لَخْلُقُمْ مِنْ مَا اِمْمَيْنِ Alçak, basit bir sudan sizi halka iledik. Bu sudan yaratılan bir insanız biz. Aslınızı biliyor musunuz Mevla buyuruyor? اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ مَا يَعْلَمُونَ Biz onları kendi bildikleri şeyden yarattık diyor. Yani ne demek istiyor? Min nutfetin izâ tümnâ diyor Necim suresine. Atılgan bir sudan, babanın efendim bel kemiğinden annenin göğüs kemikleri arasından çıkarak atılıyor. Atılarak çıkıyor. Fece'âlemin zevceyni zekâr olmuşa. Aynı sudan istediğin erkek yapıyor, istediğin iş yapıyor. Eleyse de el gibi kadirin alâ yuhil mevta. Böyle bir Allah ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi diyor. Şimdi şu kadar teknoloji, şu diyor, aya çıksan da, güneşe zaten çıkamazsın, güneşe çık da göreyim. Güneşe çıkmadan yolda yanar. Nasıl çıkacak güneşe ya? Onun için bütün bu alemleri, 18 bin alemi yaratmış, dünya bunlardan tek bir alem. Tek bir tane. 18 bin ne alemler var ya? Dünyadan büyük. Dünyadan kaç kat büyük alemler var? Samanyolu'nda öyle gezegenler var, dünyadan kaç kat büyük? Güneş dünyadan yüzlerce kat büyük. Ya, bütün bunları yarattı ya. Şimdi, o, efendim, yapay zekayı yapan, nereden yaratılmış? İnsan, bir damla suda. Yani bir damla sudan, eline değse yıkanman lazım. Öyle bir sudan insan yaptı. Anladım sen. Hüvellezî halaka minel mâi beşeren. Sudan beşer yaptı. Yani beşer insan. Fecealehu neseben ve sıhran. Onu yetiştirdi, büyüttü. Sonra onu gelin yaptı, damat yaptı. Sonra dünürlükler yarattı. O onun işte efendim halası oldu, o onun teyzesi oldu, o sıla-i rahim oldu. Sonra dünürlükten, evlilikten de başka akrabalıklar gelişti. Ondan sonra o su. Ve kâne rabbuke kadîrâ. Senin Rabbin her şeye gücü yeten Allah. Celle Celaluhu. O su, şimdi diyorsun anasının rahmine dökülmüş. Bu su böyle adam olacak. Resmini gösterseler, hiç kimse bilmese bu işi daha. Böyle bir şey olduğu hiç bilinmiyor. İlk. Allah diyelim bizi toptan yarattı, herkesi büyük yarattı. 30-40 yaş ortalaması dünyaya geldik. Kimse bilmiyor ki böyle bir şey var. Şimdi bu millete dense ki Allah sizin gibileri yaratmayacak, sudan çoğalma yoluyla, çiftleşme yoluyla, şu anda bizim çoğalma yolumuz tevalüt ve tenasül için hangi yolu Allah bize helal etti, işte akd-i nikahla, böyle bir yol var. Ne der buna ilk söyleyen adama? Ben desem ki böyle bir ayet var, hadis var, efendim bundan sonra böyle. Ne olacak? Sen böyle böyle işte hanımından çiftleşeceksin. Sorun olacak, senin suyun onun suyu bilecek. Sorun olacak, o sular, su zaten sen de görüyorsun dünyada. O sular orada, o sorun olacak. İşte o sular senin gibi bir eli adam olacak. Hiç bunu kimse bilmese, bunu yetten söylesen ne derler? Senin derler tımarhanede bile yerin yok. Hiçbir tımarhane seni almaz hocam, kafayı yemişsin. Derler mi demezler? Şimdi herkes normal olduğu için adama desen ki çocuk bu yoldan oluyor, adam der ki manyak mısın? Tabii öyle oluyor. Bilmeyen mi var? Halbuki evvelce deseydin salak mısın derdi. Şimdi o su bu adam oldu. Ondan sonra bu binalar oldu. Binalar oluyor. Ondan sonra kubbeler, camiler, hanlar, hamamlar, gökdelenler, gemiler, uçaklar, tanklar, toplar. Şimdi bir de çıktı teknolojiler, internetler, canlı yayınlar, canlı görüntüler. Adam kutuplardan buraya görüntülü, anında görüntü falan. Yahu! Adamlar daha 30 sene evvel, 40 sene evvel ilk televizyonlar işte Türkiye'ye geldiği zaman siyah beyaz döneminde, değil mi? Ondan sonra şaka şamata yapıyordular. Sen onu görüyorsun. O zaman canlı yayın bile yapamıyordular. Hep sonradan filmle çektikleri şeyleri sonradan koyuyordular. Canlı yayın bile kademe kademe başladı. Ondan sonra diyorlardı ki işte bilmem ne falan adam televizyonda falan artist siz göreceksiniz falan. Yok ya nereden göreceğiz falan. Ondan sonra başladı filmler falan, herkesin evinde siyah beyaz falan. Aa görmeye başladılar. Görmez olasıcalar, görülmez olasıcaları, bozuk bozuk adamları, karıları seyretmeye başladılar. Ondan sonra demeye başladılar, o da bizi görecek mi? Değil mi? Meşhur bir laf var. O da bizi görecek mi demeye başladılar. O bu sefer millet dedi ki, ulan o seni nereden görecek? Manyak mısın demeye başladılar. Böyle gelişmedi mi bu işler? Böyle gelişmedi mi? Daha benim çocukluğumda ben 7 yaşımdaydım. Siyah beyaz televizyonlar yeni yeni çıkmıştı. İstanbul'un göbeğinde Fatih Çarşamba. Yeni yeni bir evde anten var. Bir ev, iki ev. Bir ev, iki ev. Ben 7 yaşındaydım. Ben 63 yaşındayım. Dolayısıyla yani o olmaz dediler. O oldu sonra. Ondan sonra dedi, o da seni görecek mi? Lan o seni nereden görecek? O film oynamışlar, çekmişler, onu bu kutunun içine koymuşlar. O kutudan sen izliyorsun, o seni nereden görecek? Şimdi birbirini görüyor muyuz? Görüntülü konuşuyor muyuz? O zaman dediler ki Evliyaullah bir anda Mekke'ye gider, bir anda Mekke'dekiyle görüşür, bir anda Medine'dekiyle görüşür, bir anda gelir, onu duyar, oradan haberleri verir, oradaki sohbete katılır, oradan gelir buraya aktarır falan. Hadi git işine bilmem. Şimdi adam oradan açıyor telefonu, bir saat oradan sohbet edin de diyor. Mekke'de konuşulanlar hepsini buradan dinliyor, oradan aktar. Anında görüntü. Şimdi gökler, yerler içindekiler bu kadar alim. Şimdi yapay zeka çıkartmışlar, çok büyük iş oldu diye düşünüyorlar. Allah'ın ilmine göre, kudretine göre hiçbir şey değil. Allah'ın ilmine kudret. Ama şu andaki teknolojiye göre Tabii internet çağı, biz 20-25 senedir bu internetten müşerref mi olduk, mülevves mi olduk belli değil tabii de. Herkes işine gelene kullanıyor. Biz hayra kullanmaya çalışıyoruz. Şu anda da bizi Amerika'dan adam izliyor mu? Şu anda Rusya'dan bizi bir sohbeti dinliyorlar mı? En çok da Rusya'dan dinliyorlar. En fazla Müslüman Rusya'da var. Türkiye Cumhuriyetler, Tataristanlar, şeyler hepsi orada. En fazla da o taraf dinliyor bizi. Şimdi şu anda benim konuştuğum, ben elimi kaldırıyorum, o anda görüyor benim elimi kaldırıyorum. Yani, peki bütün bunları, şimdi deseydik ki yapay zeka meselesi ne? Bütün dillere çeviriyor, sen konuşuyorsun, o çeviriyor, o anlıyor. Sana soruyorsun, istediğin cevabını veriyor. Allah Allah! İlk zaman biraz veri yoktu. Yeni yeni veriler koyuyorlardı, başlamıştı. O zaman da birileri deniyordu benim yanımda. O zaman bazı çuvallıyordu. Diyordu ki, dediğini anlamadım. Ama anlamadım demek de bir hüner. Ya anlamadığını uydursaydı? Bazı da uyduruyordu yani. Biz geçen yaz, bu yaz değil, geçen yaz kitap hazırlarken başlamıştı bu. Benim yanımda arkadaş şey yapıyor, orada da yazlıkta bir yerdeyim. Kitaplarımı da yanıma getirmemişim. O da Arapça bilmiyor. Arapça yazdırmam lazım ona ki ben de yazmak, bilgisayar çalışmayı bilmiyorum. Falan fişman. Birkaç bir şey dedim, sor şuna dedim. Sordu orada birkaç bir şey. Bir ikisini doğru söyledi, beşini salladı. Bazılarında da anlamadım dedi. Dedim iyi, anlamadığını anladıysa bu da çok önemli bir şeydir dedim. En azından bizi saptırmasın. Ama şu anda herhalde bayağı bir girdi fazlalığı var. Acayip bir şey. Okullarda çocuklar dersini yapay zeka ile hazırlıyor, öğretmenler dersini yapay zeka ile bir şey herkes kullanmaya başlıyor. Neyse. Peki bunu kim yaptı? İnsan. O insanı Allah nereden yarattı? Bir damla sudan. Şimdi insanın yaptığı sanatları, akıl vermez harikuladelikleri, hele özellikle bu son teknoloji dönemine girdiğimiz çağda, bu acayiplikleri hayretlerle izlediğimiz, Efendi Hazretleri bile, o zaman bilgisayar, biz daktiloyla başladık Ruhul Furkan tefsirini yazarken, Hızır Efendi hocamız rahmetullahi aleyh yazıyordu, ben tercüme ediyordum, Hızır Efendi hocamız eliyle yazıyordu. Ondan sonra daktiloya geçtik, rahmetli Abdullah Kaptan abimizle, Efendi Hazretlerimiz başımızda hep. Ondan sonra Apple Maple çıktı, elma böyle, yarısı yenmiş bilmem ne. Gavurlar Apple yaptı. Ondan sonra o Apple'larda kocaman masa kadar Apple vardı. Çok büyük. Ondan sonra küçüldü, küçüldü, küçüldü, küçüldü. Bizim ilk zaman 85'leri konuşuyorum. Oradan daktilo döneminden 85'lerde geldi. Şimdi ne oldu? Cep telefonuna küçücük girdi. Oradan bile program bilmem ne istediği yere giriyor, istediği yere çıkıyor. Bütün programlar oradan ulaşabiliyor, evi kontrol ediyor. Evdeki kameraları kontrol ediyor. Oradan hızlı bir gidi kim çıktı ona bakıyor. Oradan buradan şeyle oradan komut veriyor. Oradan kasayı açıyor. Anlamayacağım. Burada hiç alakası yok oradan oraya. Kablo yok, bir şey yok falan falan. İzahı zor. Şu andaki teknoloji 30-40 sene evvelki insanlar için akıl ötesi. Akıl ötesi. Ama Mevla وَيَغْلُكُمْ عَلَى تَعْلَمُونَ daha bilmediğiniz neler yaratacağım buyurmuştu. Ayette. Bak hala yaratmaya devam ediyor. Muttasıl icat ediyor. O zaman şimdi bütün bu planları, projeleri, bütün yani insanın yaptığı o kadar acayip işler var ki akıl sıralmıyor ya. Peki onları o programları, o bilgisayarları, o yapay zekaları hepsini insan yapıyor ya. Peki o insanı kim yarattı? Allah-u Teala. Nereden yarattı? Bir damla sudan. Bir damla sudan diyor, ben Rabbul Alemin. Rab ne demek Rab? Terbiye. Efendi Hazretleri bunu çok anlatırdı. Terbiye büyütmek demek yani. Buna şöyle mana verildi. En zayıf, en küçük halinden alıp, en kuvvetli, en güçlü, en mükemmel haline kadar yetiştirene, terbiye edene, büyütene, esasen büyütme manasına geliyor lügatta. Büyütene Rab denir. Alemlerde Allah'tan başka Rab var mıdır? Bir damla sudan ne boyuta getiriyor? Onun o bir damla suyun içinde bunun beyin neresinde? Akıl neresinde? Kalp neresinde? Sinir neresinde? Damar neresinde? Bir insanın içindeki damarları birbirine eklesen dünyanın etrafını kaç kere dolaşacak kadar içinden damar çıkıyor. Kılcal damarları da katarsan. Şimdi sen en zayıf halinden, işte ana rahmindeki su, ondan zayıf bir hal mi var? Sonra en güçlü haline, işte kuvvetli neyse, 30 yaş, 40 yaş arası falan, duman şeyinden, ne diyeyim sana, rüzgarından adam devriliyor yani, en güçlü çağına geldin. Ve belge eşütte, Kur'an'da eşütte, güçlü çağ diye geçer, 40 yaşına yakın zamanlar. O hale getiriyorsun. Ve senden öyle bir şeyler yaratıyor ki, yaratan ancak Allah. Ama sana yaptırıyor. Senin elinle. Seni vesile ediyor. Senin sebebi. Senin aklına getiriyor. Senin fikrine düşürüyor. Sana onu düşündürüyor. Düşündürmese kimse böyle bir şey bu teknolojiye, bunlar hiç kimse aklına gelmez.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
4: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 8589'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 Lale Gül Vakfı org.tr.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz.

0: Sine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
1: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes kim var.
2: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, İlim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidler.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24.000 kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji, çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.

0: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bu bir yeniden iletimdir.
3: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
4: Bir soru, bir cevap.
5: Geçen diyor kitapta okumuştum. Af miktarı kadar üstünde necis olanan imamlık yapması sahih olmaz diye, bunun aslı var mıdır demişler hocam.
6: Şöyle ki namazın şartları vardır. Bu şartların bir kısmı dahildedir, bir kısmı hariçtedir. Hani biz yaz döneminde, çocukluk döneminde camiye gittiğimizde bize öğretilen 32 farzın şu 12'si namazda, 6'sı içinde, 6'sı dışında şeklinde ifade ediliyor idi. Orada namazın şartlarında, yani dışında olan şartlarından bir tanesi de necasetten taharettir. Evet. Necasetten taharet ne demektir? Yani kişinin bedeninde, elbisesi, bir de namaz kıldığı mekanda necasetin olmamasıdır. Ancak necasette az bir miktar var ise bu az bir miktar namazın sıhhatine engel olmayabilir. Ama bu az miktar ne kadardır? Bu konuda Hanefi mezhebine baktığımız zaman, ki mezheplerde farklı görüşler var bu konuda. Hanefi mezhebine baktığımız zaman bir dirhem miktarı olarak ifade edilir. Tabii bir dirhem ağırlık mıdır yoksa alan mıdır? Bu konuda da müteahhir kaynaklar necasetin sıvı ya da necis olmasına göre bunu şekillendirirler. Eğer necaset sıvı bir necasetse burada bir dirhem kastedilen alandır. Ne demek yani? Avucumuza bir su alsak ve elimizi tam olarak açtığımız zaman suyun kaplayacağı alan ne kadarlık bir alansa o kadarlık alan aftır. Ondan fazla olursa namazın sıhhatine engeldir. Eğer bu necaset katı necasetse burada o zaman ağırlıktır esas olan. Yani kaplayacağı alan değildir. Ağırlık olarak da işte 3.2 3.3 gram gibi bir rakamdan bahsediliyor. Bu kadarlık bir miktarsa aftır. Bundan fazla olursa bu namazın sıhhatine engel olacak. Bu bahsettiğimiz galiz olan necasetle alakalı. Haf olan necasette haf kapsamı biraz daha geniş olacak, geniştir. Ki biz yine Lale Gül stüdyolarında kuduri dersleri yapıyorduk fıkıh kitabı üzerinde. Orada taharet bağında bu konuları çok detaylı bir şekilde anlatmıştık. Bu konunun biraz daha fıkıh istidlallerini öğrenmek isteyen arkadaşlarımız varsa onu takip edebilirler. Gerçi derse devam etmiyoruz ama o geçmiş olan derslerimiz orada duruyordur. Oradan bunu istifade edebilirler. Peki biz af kapsamı diyoruz. Yani bir dirhem. Peki bir insan bilerek, üzerinde böyle bir necaset olduğunu bilerek namaz kılması caiz midir? Namaz kılması sahihtir ama bilerek bu şekilde namaz kılması caiz değildir. Hatta Tahtavi bu konuda diyor ki bir insanın üzerinde bir dirhem necaset varsa evet namazın sıhhatine engel değil ama onun üzerinde olduğunu bilerek namaz kılması tahrimen mekruhtur. Onu temizlemesi gerekecektir. Dolayısıyla buradaki ifade de belki de Allahu Alem buna binaen söylenmiş olabilir. Yani bir imamın imamlık yapacaksa evet üzerinde bir dirhem necaset var, fazla değil, after namazın sıhhatine engel değil ama arkasındaki cemaatte üzerleri temizdir. Ve arkasındaki cemaatin de imamlık yapabilecek liyakatta olduğunu düşünecek olursak böyle bir durumda bu kimsenin kendisinin bireysel olarak bile namaz kılması mekruhken imamlık yapması bu bağlamda hoş karşılanmayacak. Namazın sahih olması ayrı bir konu ama namazı sahihtir. O yüzden hani after diyerek telafi edilmez anlamı değil. After ama buna rağmen yine kişi böyle bir necaset üzerindeyken namaz kılmamalı, bunu temizlemeli. Temizleme imkanı yoksa namazın sıhhatine engel değil. Sadece önce bunu bileceğiz. Veyahut da namazdan sonra bilmeden kılmış, üzerinde böyle bir necaset olduğunu öğrenmiş. Bir daha o namazın iadesine gerek var mıdır? El cevap gerek yoktur. Namazın sıhhatına engel değildir. Ama bilerek bir dirhem üzerinde necaset olduğu halde namaz kılmak kerahattan hali değildir.
5: Evet. Bazen şöyle bir sualle de karşılaşıyoruz hocam yakın çevremizde. İşte ben lavabodan çıktım, 40 adım attım. Attıktan sonra direkt hemen abdestim alıp kılabilirim şeklinde düşünceler var. Ama burada mesela bir peçete bez kullanma veya pamuk kullanma gibi bir şey söz konusu değil. Direkt bunu iç çamaşırına damlatıyor. Bu şekilde de yapmak doğru mudur yani?
6: Şimdi şöyle, bu konu aslında hani 40 adım yürümek veya ıkınmak, biraz hareket etmek, o idrar yollarında eğer bir kalıntı varsa abdest aldıktan sonra idrar yolundan o kalıntının dışarı çıkması abdesti bozacaktır. Evet. Yani üzerinde necaset olmasından ziyade abdestli olduğunu zannedecek, halbuki abdesti yoktur.
5: Evet.
6: Dolayısıyla bu şekilde bir tedbir abdestinin sağlam olması açısından güzeldir. Ama dediğiniz gibi ondan sonra tekrardan işte helaya girip ikinci bir temizliği yapmamışsa, yani o akıntının iç çamaşırına gelmesi durumunda, hani çok sık çamaşır değiştiren bir kişi olarak düşünecek olursak, evet bu miktar muhtemelen çok az bir miktar olacak. Namazın sıhhatine engel değildir. Ama bu miktar eğer yani bu adam iç çamaşırının değiştirmesi çok gecikiyorsa ve devamlı bunu yapıyorsa, bir dirhemi de aşarsa, o zaman bu namazın sıhhatine engel olacak. Burada uygun olan nedir? Eğer pamuk kullanıyorsa ne hala, en güzel olanı budur erkekler açısından. Ama kullanmıyorsa işte hani tuvaletten çıkar çıkmaz, heladan çıkar çıkmaz abdest almaması, bir müddet yürümesi, ıkınması, dolaşması, ondan sonra tekrardan lavaboya girip ikinci kez bir temizlik yapması en uygun olanıdır. Ondan sonra abdestini alıyor. Ha, bunu yapacak bir imkan yoktur. Yani ben hemen işte namazı kılmam gerekiyor, yani girip çıkamıyorum veyahut işte imkanım olmuyor. Bu takdirde de çok sık iç çamaşır değiştirmekte yarar vardır. Evet, belki abdestimize zarar vermez, abdestimiz olur, ama oradaki necaset miktarı fazla olursa da bu da namazımızın sıhhatine engel olacaktır.
3: Bir soru, bir cevap. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
7: Her müşkülümüzü hakkı bilen hoca efendiye sorup fetva almadıkça yaşarsak büyük bir suçla Mevla'ya çıkmış oluyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu men ye'ti rabbehu mücrimen fe inne lehu cehennem. La yemutu fiha ve la yahya. Ahmet Efendi fazla okuyor. Üçten fazla yapma. Ben bunu başlamıştım. Üçten fazla yapma. Evet. Ne buyuruyor bu ayet? Her kim Rabbisine mücrim olarak gelirse, mücrim, bizim memlekette mücrim o adama der ki kolu bacağı kırılmış, kafası kırılmış mücrim. İşte her kim eliyle kötülük yaparsa sanki eli kırılmış, ayağıyla her kim harama giderse sanki ayakları kırılmış, gözüyle her kim harama bakarsa, kulağıyla her kim haram dinlerse, lisanıyla haram işlerse, her şeyi harap olmuş, böyle kim gelirse cehennem var ona, Allah biliyor. La yemutu fiha, cehennemde ölemeyecek azaptan kurtulmak için. Ve la yahya, azaptan kurtulmak, dirilmekte dirilemeyecek, ölülemeyecek. Ölümle dirilik arasında duvardan duvara, duvardan duvara çarpılacak. Ama ve men, her kim ki yetihi, Rabbisine gelir müminen, iman edici olduğu halde, kad amile salihati, imanla beraber ameli salih de işlemiş, güzel ameller, namaz, oruç, zekat, zikrullah, medrese, işte bu medrese, bunlar boşuna mı yapılıyor, bunlardan ne büyük dereceler kazanılacak, bir kuruş buraya yardım eden ne kadar kazanacağını bilseydi. Bu burada koca bir külliyedir ama Cemal Bismin, bin tane böyle külliye olsa gene Türkiye yetmez. Çok hoca lazım. Her mahallede hoca lazım. Her köyde hoca lazım. Hem nasıl hoca? 20-30 senede yetişen hoca lazım. Siz şeriyeti, İslam ilimlerini dünya ilimlerinden hakir mi zannediyorsun? Aşağı mı zannediyorsunuz? Dünya ilimleri 5-10 sene vali eder seni, kaymakam eder seni ama yarın cehenneme gürlersen o da başka bir mesele. Bu İslam ilimleri dünyada da seni efendi eder. İşte Osmanlılar ettiği gibi ahirette de ebediyen cennette rahat ettirsin. Dünya ilmi bunu, dünya ilminin kazandırdığını görüyorsunuz. Ahiret ilminin de kazandırdığını görüyorsunuz.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
8: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
9: Yekulullahu Teala, Allahu Teala buyuruyor ki, evet, şehidet nefsi, benim nefsim yani zatım şahit oldu ki la ilahe illa ene vahdi, benden başka hiç ilah olmadığına ben şahidim, Allah buyuruyor. Ya şerikeli, benim hiçbir ortağım yoktur. Muhammedun abdi ve resuli, Muhammed benim kulumdur sallallahu aleyhi ve resulümdür sallallahu aleyhi ve sellem. Men lem yerza bi kadai ve lem yasbir ala belai ve lem yeşkur ala ni'mai ve lem yakna' bi atai فَلْيَعْبُدُ رَبَّنْ سِبَائِ. Benim hükmüme kim razı gelmezse, benim başına verdiğim belama sabretmezse, benim ihsan ettiğim nimetlerime şükretmezse, benim ona bahşettiğim bahşişlerimle kanaat etmezse, ha şimdi kazama kaderime razı gelmez ne demek? Başına bir şey geldi, Allah beni mi buldu diyor. Bu da nereden çıktı diyor. Bu rızasızlık, Allah muhafaza seni. Belama sabretmez ne demek? Katlanmıyor, tahammül ediyor. Yoksa herkes başına gelene mecbur katlanacak, o değil ki. Razıyım ya Rabbi demesi lazımken o ne yapıyor? Ya niye bu zengin ben böyleyim? Niye bu adam sabah sağlamda ben böyle hastayım? Niye bunun iki gözü var, benim tek gözüm var? Niye bunun efendim iki kolu var, benim bir kolum yok? Niye benim bacağım sakatlandı? Böyle mi konuşmak lazım şimdi? Böyle mi konuşmak lazım? Allah mecbur muydu sana? Verdiğine şükret. Kim böyle yaparsa efendim, malı var, mülkü var, kendine göre geçimi var, şusu var, busu var, kendinden bir yukarısına bakıyor. Ya bu adamın benden ne üstünlüğü var? Namaz da kılmıyor, oruç da tutmuyor. Hem de bozuk adam. Herif ne kadar zengin, görüyor musun? Ben bu kadar namaz kılıyorum, ben niye fakir geziyorum ya? Böyle bir şey, zihniyet olur mu ya? Verdiğine kanaat edeceğin. Kim kazama rıza göstermez, kim belama sabretmez, kim nimetime şükretmez, kim bahşişime kanaat etmezse فَلْيَعْبُدُ رَبَّنْ سِوَانِ, gitsin benden başka bir Rab bulsun, ona tapsın diyor. Ben onun Rabbi değilim. Başka hadisi kutsi de var, فَلْيَخْرُجْ مِنْ تَحْتِ سَمَاءِ, benim göklerimin altından çıksın diyor. Nereye gideceksin? O zaman ne diyeceksin? رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبَّا, Rab olarak Allah'tan razıyım diyeceksin. وَبِ الْاِسْلَامِ دِينَا, din olarak İslam'dan razıyım diyeceksin. وَبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, رَسُولَ وَنَبِيَّ, Resul ve Nebi olarak Resulullah'tan razıyım diyeceksin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan razıyım diyeceksin. Hem diyeceksin, hem bunu kalbende hissedeceksin. Zevk alacaksın. Böyle yaparsan, üç kere okusa bunu, Radıyücü Billahi Rabben duasını, Allah'ın kıyamet günü o kulunu razı etmesi Allah üzerine bir hak olur diyor. Mevla buyuruyor ki, kim benden razıysa ben de ondan razıyım. Men razıya felehu rıza, men sekıta felehu sekat. Razı gelenden razıyım, razı gelmeyenden razı değilim diyor Allah. Biz razı gelenlerden olalım. Ne var?
8: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
3: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
10: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bize göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de yine bu adreslerden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğunuz programlarımızı yine lalegultv.com.tr'nin YouTube sayfasından takip edebilirsiniz ve yine sosyal medya hesaplarından da takip edebilirsiniz. WhatsApp hattı üzerinden bizlere suallerinizi göndermek isterseniz 0530 333 0537-6162 0537-6162 numaralı telefondan WhatsApp üzerinden bize de suallerinizi gönderebilirsiniz. Ve yine acil cevaplanmasını istediğiniz sualleriniz varsa onları da yine Şura Fıkıh Kurulu fetva hattımıza 0212 alan koduyla 923-3636 numaralı telefondan kıymetli hocalarımıza pazar günleri hariç sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
10: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
6: Çok şükür. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Teşekkür ederim.
10: Rabbim iyilikler versin inşallah hocam. Şükürümüze. İlk sualimiz hocam. Namaz kılmayan biriyle kızım evlenmek istiyor. Evlenebilir mi? Buna müsaade edebilir mi istemişler.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Bu suale iki aşamalı cevap vermek istiyorum müsaadenizle. Bir, namaz kılmayan bir kimseyle yapılan nikah geçerli mi değil mi? Hı hı. Bu birinci sual. İkinci olarak da eğer geçerli olacak olursa böyle bir evliliğe onay vermek, böyle bir evliliğe yol vermek ya da vesile olmak doğru mudur? Birinci meselede ehli sünnet akidesine göre amel imandan bir cüz değildir. Yani bu ne demektir? Şu demek, iman bir şeydir, amel başka bir şeydir. İman itikattır, amel o itikadın fiile yansıması, yani kişinin ibadetlerini yerine getirmesidir. Bir insan helali helal, haramı haram bildiği halde, farzı farz bildiği halde bunları ameli olarak yapmayacak olsa, yani haramı irtikab etse ama haram olduğunu inkar etmeksizin, farzdan farzı yerine getirmese ama onun farz olduğuna itikad ettiği halde, kendisinin günahkar olduğunu bildiği halde bunu yapsa, bu insan kafir midir? El cevap değildir. Bu insan Müslümandır ancak fasıktır, büyük bir günah işlemektedir. Diğer bir tarafta bir insan haramı işlemese ama kat'i olan haramın haram olduğuna inanmasa ya da bir farzı işlese ama o kat'i olan farzın farz olduğuna inanmasa bu insan iman dairesinden çıkmış olur. Her ne kadar namaz kılsa da her ne kadar oruç tutsa da bu insana Müslüman denmez. Evet. Dolayısıyla iman ile ameli bu manada birbirinden ayırmamız gerekir. Tabii bu söylem ehl-i sünnet akidesinde var ama bu bize şu konuda rahatlık vermemeli. İyi o zaman problem değil. Bir insan ne kadar günah işlerse işlesin o ki hala muvahhiddir, o ki hala Müslümandır, imanını kaybetmemiştir. Bu hale devam etsin mi? Bunu kastetmiyoruz. Niye? Çünkü insanın son nefesinde nasıl vereceği belli değil. Netice itibariyle o ameli yapmış olduğu o fiiliyatlar, o ameliyeler son nefesinde imanını kaybetmesine sebebiyet verebilir. Bu manada nice ibadet konusunda falsası olmayan, ömrünü ibadetle geçiren nice insanlar vardır ki yapmış olduğu dünyevi hayatta bir hatası neticesi son nefesinde faturayı ağır ödeyerek imansız ahirete gitmiş olma ihtimalleri var. Hatta ruhul beyan tefsirinde olsa gerek, Allahu alem, tam yerini net hatırlamıyorum. Bunu daha önceki derslerimizde de işlemiştik. Kabe-i Muazzama'da bir zat işte tavaf ederken birini görüyorum. Bakıyorum ki duasında devamlı ya Rabbi imanımı muhafaza eyle, ya Rabbi imanımı muhafaza eyle diye dua ediyor. Taaccüp ettim, yani bu niye sadece bu dua ediyor? Kabe'deyiz, Beytullah'tayız, duaların kabul olunacağı yerdeyiz. Niye daha farklı şeyler istemiyor da sadece bir noktada Mevla'ya talep arzu halde bulunuyor dediğimde ona sual ediyor bunu. O da diyor ki benim başıma gelen hal senin başına gelseydi sen de bu duadan başka bir dua bilmezdin. Sual ediyor, nedir senin başına gelen? Anlatıyor, işte bizim mahallemizde, köyümüzde, kariyemizde bir zat vardı, müezzinlik yapardı, insanları beş vakit namaza davet ederdi. Ehli salah biriydi ve bu kimse işte hak vaki olmak üzere son nefesinde sekeratül mevt diye tabir ettiğimiz ölüm döşeğinde yatarken bizler de yanındayız, bizden Kur'an-ı Kerim istedi. Biz de sevindik, bir ömür Kur'an'a hizmet etti. Şimdi o Kur'an ile Allah'ın huzuruna gidecek diye. Getirdiğimizde demesin mi şahit olun ben bu Kur'an'a küfrettim dedi. böyle son nefesini verip gitti.
10: Allah'ım.
6: Tabii bunu sonra tahkik ettiğimizde nedir bunun problemi? Onun üzerine işte şarihler kaleme alarak diyorlar ki o zat evet müezzinlik yapıyor, işte minareye çıkıyor, ezan okuyor. Ancak evlerin avretlerini gözetleme durumu söz konusu. Yani bakmaması gereken yerlere bakıyor. Normalde bu bir günahtır, haramdır ama helal itikad etmedikçe insanı küfre sokmaz. Ama o ibadetini ifa ederken böyle bir ameliyede bulunması son nefesinde imanını kaybetmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla evet amel bir imandan bir cüz değildir. Bunu kabul ediyoruz. Ama bu bizi gevşekliğe sebebiyet vermemeli. Bizim o imanımızı son nefesinde muhafaza edebilmemizin yolu da o amelle geçecek, ibadetle geçecek. Helali helal itikad ederek yapacağız. Farzı farz itikad ederek icra edeceğiz. Şimdi sual eden kardeşimiz namaz kılmayan birine kız verilir mi? Hı. Ya da işte namaz kılmayan bir hanımefendi gelin olarak alınabilir mi? Meseleyi biraz daha genelleştirebiliriz. Hı. Eğer bu namazın farz olduğuna inanmıyorsa zaten Müslüman değildir. Dolayısıyla bizim sualimizle alakalı bir durum söz konusu değil. Ama namazın farz olduğuna itikad ediyor, tembelliğinden dolayı bunu yapmıyorsa dediğimiz gibi fasıktır, Müslüman değildir diyemeyiz. Peki böyle bir durum doğru bir şey midir? Elbette değildir. Çünkü hadis-i şerifte insanın hesap gününde imandan sonra kendisine ilk sual edilecek meselenin namaz olduğunu hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatü vesselam açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Ve namazdan sınıfı geçenin diğer günlerinin daha rahat edeceği, namazda sınıfta kalanın diğer günlerin daha sıkıntılı olacağı yine vurgulanmakta. Bu bir. Diğer bir mesele, namaz bu denli önemli bir ibadetken bunu yapmayan bir kimse aslında kalbinde bir maraz, kalbinde bir hastalık vardır. Şöyle düşünelim, kızınıza bir damat adayı geliyor, talip oluyor ya da tam tersi siz bir hanımefendiyi oğlunuza gelin almak üzere gidiyorsunuz. Sual ediyorsunuz bu çocuğumuzda ne var ne yok. Deseler ki size çocuğumuz çok sağlam, çok iyi, sağlıklı, bir problemi var. Dördüncü evre kanser hastası. Ne yaparsınız? Bu evliliğe onay verir misiniz? %90 insanlar böyle bir evliliğe onay vermez. Niye? Halbuki yani dünyevi olarak baktığımız zaman kanser hastası illa ölecek diye bir şey yok. Sebeplere bağlıdır. İnsanı ölümden koruyan ecelidir zaten. Ama bunun gibiden daha beterdir. Benim oğlum çok iyi, has, hoş ya da benim kızım çok iyi, has, hoş ama namaz konusunda gevşek var. Kanser hastası olsaydı da namazında gevşekliği olmasaydı. Dördüncü evrede olsaydı da namaz konusunda sıkıntısı olmasaydı. Evet. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor, Ebu Davud'un rivayeti Ebu Hureyre tarihiyle geliyor. İnsanlar evliliğini genelde dört nedenden dolayı, yani evlilik seçiminde işte bir hanımefendi seçimi, hadis-i şerifte hanım için söylense de bu karşılıklıdır. Genelde dört nedenden dolayı, işte ya güzel olduğu için, ya mallı mülkü olduğu için, ya makam mevkisi olduğu için ya da dindar olduğu için. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki bunların ilk üçünü eleyin, dindar olanı seçin. Çünkü ebedi mutluluk oradadır. Hem dünyada huzur, mutluluğu elde edecek hem de ahirette. Çünkü evlilik dediğimiz olay yani sadece eşlerin birbirlerinden nefsani teskin elde etmek için değil, bir hayat ortaklığının kurulması ve bu hayat ortaklığının ölümden sonra da ahirette, cennette devam etmesidir. Böyle bir eş seçiminde Allah'a karşı günde 5 kere isyan eden biriyle aynı yatakta, aynı yastığa nasıl baş koyacaksın? Bakın Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi vardır. Bu Kehf suresinde 7 sayıları 9 gibi farklı rivayetler olan gençlerden bahsedilir. Bu gençler çok eski yıllarda yaşamış gençler. Peki bu gençlerin ameli neydi ki Allah-u Teala Hazretleri bunların ismini, bunların kıssasını Kur'an'a koymak suretiyle dünya var olduğu müddetçe isimlerini ölümsüzleştirmiş? Baktığımız zaman tefsirlerde şunu görüyoruz ki bunlar
11: Allah'ın düşmanlarıyla aynı karede bulunmamak adına makamlarını, mevkilerini, o varlıklarını terk ederek sırf Allah düşmanlarıyla beraber olmayalım diyerek mağarayı tercih etmişler, uzaklaşmayı tercih etmişler, ölümü göze almışlardır. Dolayısıyla tabii hani namaz kılmayan kafirdir demiyoruz ama günde Allah'a 5 kere isyan ediyor demektir. 5 kere 5 vakit namazda Allah'ın emrine itaatsizlik ediyor demektir. Böyle biriyle sen aynı yatakta yatacaksın, aynı evde yaşayacaksın, aynı sofrayı paylaşacaksın ve buna hizmet edeceksin. Dolayısıyla bu konuda evlilik önemli bir konudur. İşte kılar eder öyle değil. Kılıyor mu? Bu konuda bir sıkıntısı var mı?
10: İstikrar
11: İbadetlerinde
10: mu?
11: Bir problemi var mı? Efendim şu anda genç, ileride yapar. Yok efendim. Yani kanser hastası ama ileride tedavi olacak, iyileşecek. Kabul ediyor muyuz? Etmiyoruz. Etmiyor. Peki ibadet konusundaki bu gevşekliği nasıl kabul edebiliriz ki? Dolayısıyla aslında yani biraz meseleyi uzattığımın farkındayım.
10: Hocam,
11: ama önemli bir konu.
10: Daha iyi oluyor çünkü detaylandırdıkça hocam. Vermiş olduğunuz örneklerle birlikte insanların kafasında daha çok oturuyor. Yani bunu sohbetlerde birçok kez dinlemiş, hatta Cübbeli hocamın da namaz kılmayanların iki canla başına gelecek belalar diye bir kitabı var hocam. Yani evet. Ufak şey bir kitap ama yani okunsa çok büyük tesir halk ediyor. Evet. Ve birçok hocamızdan da namazla alakalı çok sohbetler duyduğumuz için bazen işte hani gevşeklik oluyor. Hani haftalık bir sohbet dinlemek lazım deniyor ya hocam. Aynen. Yani sizin o kafanız dünya meşguliyetini gidermek adına biz bunu yapmış oluyoruz şu an. En azından bununla alakalı birazcık daha kalbimizi temizlemiş oluyoruz, ferahlatmış oluyoruz elhamdülillah.
11: Çünkü hani yani böyle bir sualle muhatap olabilmek, işte benim kızıma biri talip ama namaz kılmıyor, vereyim vermeyeyim.
10: Basit geliyor yani
11: çok
10: hocam.
11: Basit. Halbuki yani şöyle bir konuda muhatap olsak, benim kızıma bir beyefendi talip ama 4. evre kanser hastası. Hiçbir tabiple konuşup ben buna kızımı vereyim mi vermeyeyim mi diye sormazsın. Evet, hemen onu kesip atarsın da namaz konusunda nasıl bir hale geldik ki bunu çok önemli bir konum olarak görmüyoruz. Bunu bir soru olarak tevdi edebiliyoruz. Evet. Yani aslında bu bizim maalesef bu konuyu ne derece ciddiye aldığımızın bir nevi göstergesidir. Evet. Rabbim samimi olmayı bizlere nasip etsin. İbadetlere dair, Allah'a kulluğa dair, yaratılma gayemize dair bizlere cümlemize samimiyet ihsan etsin.
10: Amin inşallah. O zaman böyle birine evlenebilir mi diyor hocam?
11: Böyle birinin varlığını kabullenmek bile problemken evet. Nerede kaldı ki onunla bir hayat ortaklığı
10: yani,
11: kuracaksın?
10: Namaz kılmayan bir kişinin, yani hocam yine sohbetlerinde dinlediğimiz kadarıyla hocam, evindeki insana, çevresindekilere, komşularına, bulunduğu beldeye kadar çok büyük bir zararı olduğunu, evet. Yani birçok şey hani meşayihimiz de bunu anlatıyor bizlere. Rahmetli Metin Hocam da bir sohbetinde şunu derdi. Haydi kulun namazı, Allah-u Teala Hazretleri işte ezan. Hayyâle salâh dedi, haydi kulun namaza dediğinde sen şunu yapıyorsun dedi. Yani bir eylem yapıyorsun. Hayır Allah'ım ben gelmiyorum. Evet. Veya işte ben arabamı istop ettirmiyorum. Ben televizyonu kapatmıyorum. Ben işimi bırakmıyorum. Bilgisayarımı, cep telefonu bırakmıyorum. Senin huzuruna gelmiyorum diye bir boykot etmedir bu diyor.
11: Allah muhafaza.
10: Yani alnına şu yazılacak diyor. Namaz kılmayan adam diyor diye. Hani seni o şekilde çağıracaklar diyor ya Nahret. Bunu mu istersin diyor. Ya da işte bir yerde çalışıyoruz. Şimdi ortalama bir maaşla herkes geçimini sağlıyor. Bir patron size dediğinde aşağıya in. Bana oradan bilmem neyi al gel, inip çıkıyoruz. Oraya git onu getir, eğil kalk şunu yap bunu yani dediğinde yapıyoruz. Allah-u Teala Hazretleri bize dediğinde
11: ve bu bir bahane günde uyduruyoruz. Bir kere değil, 5 kere yapılıyor evet. Ve sen 5 defa Allah'a isyan ediyorsun. Dolayısıyla bu namaz konusunu asla hafife almamamız gerekir. Özellikle ebeveynler. Bu çünkü çocukluk döneminde başlıyor. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Çocuklarınız 7 yaşına geldiğinde namazı emredin. Hı hı. Namazla tanışmalarını sağlayın. 10 yaşına geldiğinde ise müeyyideler uygulayın eğer kılmıyorsa. Hı hı. Yani bulu çağına erer ermez kişi hemen namaza başlamaz. Bunun bir öncesi olması gerekir. Hı. O önceden hani ağaç yaşken eğilir misali ebeveyn kendisi bizatihi çocuk yaştayken o çocuğunu namaz konusunda alıştırmalı ve namazla tanıştırmalı. Namazsız bir hayatın olmayacağını ona vurgulamalıdır. Nasıl ki yeme ihtiyacımız varsa, nasıl ki asli ihtiyaçlarımızı görmeye ihtiyacımız varsa bir Müslüman Allah'a günde 5 defa o secde emrine itaat etmemesi diye bir şey olamaz. Aç kal, hasta ol, Ne yaparsan yap ama bundan asla geri durma. Bu şuuru ebeveyn olarak verilmelidir. Vermek gerekir. İşte ben çocuğuma kıyamıyorum, sabah namazına kaldırmıyorum. Ya da işte çocuk erken yattı, yatsı namazını kılması için kaldırmıyorum. Sen aslında çocuğunu daha büyük bir kıyama gönderiyorsun. Yani kıyamamazlılık değil. Şöyle bir misallendirelim. Hani çocuğumuz ateşler içinde yansa. Ateşi yükseldi. 40 derecelere, 41 derecelere vurdu. Çocuk üşüyorum diyor. Ama siz üzerini açıyorsunuz.
10: Evet.
11: Çocuk baba üşüyorum diyor. Anne üşüyorum diyor. Üzerimi ört diyor. Siz onu açıyorsunuz. Merhametinizin gereği onu örtmeniz ona kar mıdır değil midir?
10: Zarardır.
11: Zarardır. Hatta açmakla da yetmiyorsunuz. Onu soğuk suya sokuyorsunuz. Evet. Donuyorum diyor. Siz onu daha fena soğuk suya sokuyorsunuz. İşte bizim de yani nasıl ki dünyevi olan bu olay karşısında merhametimizin gereği o çocuğumuzun zahiren istediğinin zıttını yapıyorsak ibadet konusu, kulluk konusu ki ebedi bir alemle alakalı bu noktada asla taviz vermemek gerekir. Evet. Rabbim muvaffakiyetler ihsan etsin.
10: Amin inşallah. Rahmetli babam sabah namazlarında gelip başımda dururdu hocam. Ondan sonra derdim ki ya bu adam benden ne istiyor derdim. Bir bırakıp gitse beni. Bir de camiye cemaat yetişmeye çalışırdı ama başımda da dururdu. Hani bazen o zaman çocukluk şeyi kalktım deyip sonra bir daha tekrar yatardık ama yani üniversite okuduğumuz dönemde bile telefonla arayıp aman evladım öğle namazını kıldın mı, akşamı kıldın mı, yatsıyı kıldın mı diye işte çalışırken bile arayıp sorardı. Namazın emniyetini yani kendisi sonradan fark ettiği için ondan sonra bizim üzerimize böyle bir etkisi vardı. Rabbim inşallah tüm ebeveynlerimizi namaza bu şekilde düşkün olanlardan eylesin, evlatlarımıza amin. Namaza düşkün olanlardan eylesin diyelim. Amin. Hocam katılım endeksi. Hisse senedi alıp satmak günümüzde çokça yani konuşulan mevzularından bir tanesi borsa, fon mevzusu. Daha önceki programlarımızda çokça konuştuk, ifade ettik ama yani illa hani birinin başına bir iş gelmesi gerekiyordu ki bunu daha iyi anlasınlar. Bununla alakalı ne
11: yani
10: söylersiniz?
11: Yani şöyle ifade edelim ki 2011'den beri
10: evet.
11: Bu emsal platformlarda bu konuları aslında her daim dillendirdik. Hı hı. İşte borsa olsun, katılım endeksi olsun, fonlar olsun. Hatta burada yalın söylenim işte nedir o? Firma helalse ortak olmak helal, firma haramsa ortak olmak haram. Çok basit bir anlatım ama halbuki sistem bundan ibaret değil. Endekslerin alım satımları, endekslerin özel fonların kendi mal değerlendirilmesi ve bağımsız olarak ele alınması ve bakıyorsun ki yani bir toplu iğne dahi üretmemiş olduğu halde bir anda çok zengin olunabiliyor. Evet. Bu bile meselenin ne kadar vahamet. Hani teknik tarafını bir kenara koyalım. Fıkhi tarafını bir kenara koyalım. Burada meseleyi tartışırken işte bu malı endeksidir, değildir, şirketi temsil ediyor, etmiyor, işte hissedir vesairedir. Onları bir kenara koyalım. Şöyle bir meseleye baktığımız zaman bir anda zengin oluyorsun, bir anda batıyorsun. Halbuki ne bir iğne sattın, ne bir iğne satın aldın. Hiçbir şey üretmedin. Bu bile meselenin ne kadar vahim olduğunu bir göstergesidir. Hani bizim halk arasında bir ifade vardır. Ucuz peynir fare kapanında olur.
10: Evet.
11: Yani bu biraz tamahkarlıktan oluyor. Az çalışarak çok sermaye elde edebilmenin yönleri. Ki biz bunun aslında fıkhi tahlillerinde yapmıştık. Niçin caiz değil? Neden caiz değil? Neden bu sistem faiz sistemine evrilmiştir? Bunların detaylı bir şekilde o zaman için endeksi vesairedi. Gerek borsadaki durumları, gerek hariçteki durumlarını konuşmuştuk. Hı hı. Ama net bir şekilde şunu da görüyoruz ki son yaşanan olaylarda bunun ne derece kötü bir olay olduğunu aslında göstermektedir. Evet. Yani birileri kazanırken aslında birilerinin cebindeki paralar ile kazanıyor. Hı hı. Yoksa üretim yaparak değil, ticaret yaparak değil, sözde ticaret ama kağıt üzerine bir ticaret. Rabbim bu konuda cümlemize şuur ihsan eylesin. Ki daha önceden de ifade ettiğimiz gibi caiz olmayan ameliyelerdir. Bunlardan Müslümanlar olarak kaçınmamız gerekecek.
10: Bazen şimdi tabii ki birçok kimse buna girerken borsaya kağıt alımı yaparken hep çevresindeki insanlara bakarak hareket ediyorlar. Ve çevresindeki birçok işte yani hoca vasfında olduğu halde şunu söyleyebilen insanların olduğunu gördük hocam. İşte şu şirket olursa buna cevaz verilmiştir. Ama şurayı alırsanız olmaz. Burası işte bizim devletimize aittir. Burası olursa olur, diğer taraf olursa olmaz. Burası içki satıyor, burası satmıyor, helal iştir deyip birçok kişiye fetva verdi. Ve birçok kişi de işte cami cemaatinde özellikle benim işte arkadaşım o buradan alışveriş yapıyor. Bu da 5 vakit namazında adam. İşte hacını yapıyor, umresini yapıyor, zekatını veriyor. Bu adamlar yapıyorsa biz de yapıyoruz demek. Yani birileri yapıyor diye başkalarının yapmasa doğru olur mu yani hocam? İlla başına bir başörtü olması veya sualden, ne bileyim hoca vasfı olması.
11: Şimdi sualden zaten cevabı ne olduğu aşikar.
10: Evet.
11: Soru sorarken aslında cevabı da vermiş oluyorsun. Daha önceki derslerimizde ifade ettik. Borsa sistemini, BIST sistemini, endeks sistemini, evrak alım satım sistemini teori olarak anlatıldığı zaman var olan bir malın temsili bir kağıdı ve var olan bir mala ya da şirkete ortak olarak ifade ediliyor.
10: Evet.
11: Meseleyi böyle ifade ettiğimiz zaman cevap basit. Şirket helalse hissedar olmak helal, evet. Şirket haramsa hissedar olmak haram. Çok basit. Ama uygulama bu olmadığını, sistemin alım satımlarda işte gerek endeks 30 olsun, gerek endeks 100 olsun, gerek işte açığa alım, açığa satım meseleleri olsun, gerek o malın veyahut da o şirketin reeldeki değeriyle bizdeki değer arasındaki farklılıklar olsun, şirketin anonim şirketi, mülk şirketi olma yapısı olsun, bir takım etkenlerle bunun zaten fıkhen sıkıntılı olduğunu dillendirmiştik. Evet. Ama kişi nefsani olarak hoşuna geliyor, kolay para kazanmak olarak görüyor. Çünkü oturduğun yerden anlık olarak işte o para bir anda yükseliyor, bir anda düşünüyor, hırs oluyor. Birileri de bu konuda işte şöyle olursa fetva vardır, şöyle olmazsa caizdir şeklinde ifadelerle nefsani bir bakış açısıyla buna gidilebiliyor. Dolayısıyla aklın yolu birdir.
10: Evet.
11: Gönül ister ki bu konuda kanaat önderi olan, hoca olan kişiler tek bir fetva yayınlayarak, yani insanlar kendine uygun bir fetva bulmak değil, net bir şekilde gerekirse otursunlar, tartışsınlar, birbirlerini ikna etsinler. Fetva verenler neye göre veriyor? Vermeyenler neye göre vermiyor? Meselenin arka tarafını, fıkhın mutfak tarafını, yani halka arz tarafını değil, mutfak tarafını tartışılsın, edilsin ve bu noktada tek bir şey söylenirse en azından birileri yapacaksa da nefsime uydum yapsın. Ben fetvaya uydum şeklinde bir algı olmaması gerekir. Rabbim bugünleri de bizlere göstersin.
10: Amin. Bu borsayla alakalı yine bir abimiz şey demişti hocam. Ben her konuda Fatih Hocam'ın fetvalarına güveniyorum, onu takip ediyorum falan dedi. Ondan sonra dedim abi borsada şey yapıyorsun, alsat yapıyorsun dedim. Ya onda dedi başkasından dedi şey aldım dedi, fetvasını aldım dedi. Bazen de nefis devreye girebiliyor hocam. Rabbim onları da kurtarsın diyelim. Tamam. Hocam bir diğer sorumuzda Kur'an harfleri olan gümüş yüzük takmanın dinimiz için bir sakıncası var mı?
11: Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Hanefi mezhebine göre erkeklerin gümüş yüzük takması ruhsattır, sünnet değildir. Yani bu şu demektir. Takmaması takmasından daha evladır. Kömer Nasuh Efendi Hukuk İslamiyesi'nde bunu açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Yani bunun bir ruhsat olduğu, bir sünnet olarak Hanefi fıkhında kabul edilmedi. Ha, diğer mezheplerde bu konuda farklı görüşler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulaması, sahabenin işte belli günlerde takmış olması. Tabii burada yorum farklılığı, Hanefi fıkhı bu işte mühür olarak kullanılması, bir ihtiyaçtan dolayı kullanılması şeklinde. Yoksa bir zinet olarak meseleye bakılmıyor. Peki bununla beraber yüzük takması ruhsat mıdır? Evet, gümüş yüzük belli bir gramı, 4-5 gramı aşmamak kaydıyla olabilir. Üzerinde işte nakış var, Arap harfleri var. Bunlara bir mani olur mu? Elbette olmaz. Yeter ki yani bir yazı olmasın veyahut da yazı olsa da o yazı Kur'an ayeti gibi bir yazıysa bu konuda onun adabına riayet edecek tarzda onun kullanılması. Yani onunla işte lavaboya vesaire girilmemesi. Ama sadece mücerret bir harfin olması, Arap harfinin olması bu manada bir farklı bir şey ifade etmeyeceği için takılmasında fıkhi anlamda bir mahsur lazım gelmeyecektir.
10: Evet. Son dönemde özellikle hocam takı işinde birazcık daha böyle popüler oldu herhalde. Kola takılan bir bileklik yapılıyor hocam. Bileklik içerisinde işte Ayet-el Kürsi, alt tarafında Kalem Suresi işte 51-52. Ayetler, bunlar hani nazarla alakalı olduğu için bunları yapıyorlar ve bu şekilde lavaboya giren çok yani eşimiz dostumuzu gördük şimdi etrafımızda.
11: Öncelikle şunu söyleyelim. Onunla lavaboya girme meselesi bir bahsi diğer. Onun öncesinde dedik ya erkeklerin sadece yüzük takmasına ruhsat vardır. Onun haricinde ziynet işte kolyeydi, bileklikti veya farklı bir oraya takım gümüş, ziynetlerdi. Evet. Bunları velev ki gümüşten dahi olsa erkeğin takması caiz değildir. Yani şöyle bir algı var. İşte gümüş olursa mutlak manada caizdir erkek için. Evet. Hayır, gümüş sadece yüzüğe izin verilir. Yüzüğün dışındaki takılar ne olursa olsun bunun takılması caiz değil. Bileklikti, kolyeydi vesairdi. Evet. Dolayısıyla onun üzerinde şu yazıyor, bu yazıyor gitmeye gerek yok. Deriden dahi bileklik olsa veya işte taştan bileklik olsa veya ne bileyim farklı bir takım maddelerden bileklik dahi olsa bu bir ziynet olarak yapıldığından dolayı bunun erkeğin kullanması zaten caiz bir şey değildir.
10: Ne takarsanız sakın ziynet olarak taktığınız için
11: o caiz. Ne de yüzük ona ruhsat vardır yüzük konusunda. O da dediğimiz gibi belli bir gram aşmayacak ve erkekler için de gümüş olacak. Gümüşün dışındaki diğer maddelerde olmaz. Yani bazen şöyle bir şey oluyor.
10: Akika şey takıyorlar.
11: Akika konusunda ruhsat vardır. Onunla alakalı İbn-i Umam Fethülkadir'de
10: ahşap de takıyorlar
11: söylüyor.
10: Mesela.
11: Söyleyeceğim onu. İşte sarı mesela takıyor. Diyorsun altın. Yok hocam bu altın değil bu bakır. Fark etmez bakır takman da caiz değil. Evet. Ya işte bu platin, beyaz altın dedikleri bu da caiz değildir. Sadece gümüşe ruhsat verdir. Bir de taş olarak da işte dediğimiz gibi bazı taşlara izin veriliyor. Onun haricinde işte hangi madde olursa olsun gümüşün dışındaki maddeler bunların kullanılması da caiz değildir.
10: O ahşap da aynı şey mi?
11: Aynı şekildedir tabii ki.
10: Onu da kullanmak da olur. Evet. Bir diğer sorumuzu da hocam. Eşimle Şafii mezhebine göre dini nikah kıysak helal midir diye sormuşlar hocam.
11: Bu tabii sorunun bir başı olması gerekir. Evet. Yani neden böyle bir ihtiyaç hasıl oldu? Muhtemeldir ki bunlar arasında bir boşama gerçekleşiyor ve bu boşama neticesi maalesef genelde 3 talak söz konusu oluyor. İşte birliktelik mümkün değil. Bizim nikahımız geçmişe baktığımız zaman acaba Şafii mezhebine göre var mıydı yok muydu? Çünkü Şafii fıkhında nikahın şartlarından bir tanesi nikah esnasında nikahı kıyan kızın velisinin olması. Yani buluğ çağına ermiş olsa dahi bir kadın kendi nikahını kıyamaz Şafii fıkhına göre. İlla ki veli olması gerekir ve bu velinin fasık olmaması gerekir. Yani namazında, niyazında dindar bir kimliğe sahip olması gerekir. Şahitlerin hakeza fasık olmaması gerekir. Nikahta tezviç ve tenkih kelimelerinin yani aldım verdim değil de evlenmeyi ifade eden kelimelerin kullanılması gerekir. Bir takım şartlar vardır. Dolayısıyla efendim bu şartlara uyulmamıştır bir daha nikah kıyalım gibi bir takım söylemlerden kaynaklı. Bizim bu kardeşimize tavsiyemiz eğer böyle bir boşama olayı olmuşsa acaba bu boşama nasıl oldu? Belki de gerek yoktur. Bizim danışma hattını arasın, kendi durumunu arz etsin. Oradaki arkadaşların ona vereceği cevaba göre hareket eder. Evet. Yoksa direktmen hani şu mezhebe göre bu mezhebe göre yok ben iptidada nikah kıyarken Şafii mezhebinin de kriterleri doğrusuna kuyuyorum derse bu güzeldir. Yani bu çünkü netice itibariyle bir mezhebin ihtilafından kaçmak, kendi mezhebimizde eğer bir kerahati iktiza etmiyorsa bunu yapmak müstahaptır. İbn-i Humam Rahimullah Fethülkadir de bunu açık ve net bir şekilde söylüyor. Evet. Yani dolayısıyla nikahta kızın velisinin olması çok güzel bir şeydir. Şahitlerin fasık olmaması çok güzel bir şeydir. Tezviç ve tenkih kelimelerinin yani evlenmeyi ifade eden kelimenin kullanılması çok güzel bir şeydir. Burada bir de yani bu şu münasebetle bir şey daha ifade etmek istiyorum. Çünkü geçenlerde gelen suallerden bir tanesi işte ben eşimle ayrıldım ama sonra resmi olarak gittik muameleyi sonlandırdık anlaşmalı olarak. Sonra bize dediler ki dinen ayrı olabilmeniz 3 talak vermene bağlı. Ben onun üzerine 3 talak verdim. Tabii sonra pişmanlık oluyor. Bir daha evlenmek istiyoruz. Nasıl olur vesaire. Şunu net bir şekilde vurgulayalım. Eşlerin birbirlerinden ayrılmış olmaları illaki 3 talak vermeye bağlı değildir. Hatta hatta ahsen olan en güzel boşama şekli hanımın temizlik döneminde beraber olunmadan bir talak vermek yani bir kere seni boşadım ifadesini kullanmak ve sonrasında o hanımefendi iddeti bitene kadar ona erişmemek. Ve iddeti bittikten sonra zaten arada bir bağ kalmamıştır. O kadın bir başkasıyla da evlilik yapabilir. O erkek başka bir hayat da kurabilir. Yani illaki 3 talakın 3'ünü de verme zorunluluğu yok. Tek bir talak vermek suretiyle de eşlerin birbirlerinden ayrılması mümkündür.
10: İddet bittikten sonra hocam veya iddet süresi içerisinde ikinci bir talak verebilir mi? İddet bittikten
11: sonra
10: da.
11: Şöyle ifade edelim. Bir hanımın boşanmaya mahal olması ya menkühe dediğimiz nikahın devam etmesine bağlı ya da mu'tette dediğimiz iddet dönemine bağlıdır.
10: Evet.
11: Yani bir adam bir boşama yaptıktan sonra eğer kadın iddetini bekleme süresinde bir daha boşamayı icra edecek olursa ikinci talak gider. Bir daha boşamayı icra edecek olursa üçüncü talak da gider.
10: İddet süresince.
11: İddet. Ama iddeti bittikten sonra artık sokakta herhangi bir yabancı kadın gibi olmuştur. Nasıl ki sokaktaki bir kadına seni boşadım demenin hiçbir önemi, kıymet harbiyesi yoksa burada da iddetten sonra böyle bir durum
10: söz konusu değil. O zaman iddet döneminde ona da dikkat edilmesi
11: dolayısıyla gerekiyor. Dolayısıyla zaten üç türlü talaktan bahsedilir. Ahsen talak en güzel boşama şekli. Bir de bunlar sünni talaktır. Bir de hasen talak güzel olan. Bir de bid'i olan talak vardır. Yani günah olan talak vardır. En güzel boşama nedir? Kişi hanımına dediğimiz gibi temizlik döneminde beraberlik yaşamadan bir talak vermek ve kadının iddeti bitene kadar ona ilişmemek. Çünkü bir kimse böyle bir boşamayı yapıyorsa gerçekten bu yuvanın bitmesi, bu yuvanın dağılmasında bir istikrar göstergesidir. Çünkü yani kişi hanımına muhtaç, ihtiyaç duyduğu halde beraberlik daha yaşamamışken bir talak vermesi temizlik döneminde kararlılığını gösterir. Ve o hanımefendi iddet bekleme zaman zarfında 3 ay baş hali bekliyor ya, bu zaman zarfında ona yaklaşmaması, ona müracaat etmemesi, gel bu yuvayı kurtaralım dememesi her iki taraf açısından demek ki bunlar gerçekten bu ayrılıkta istikrarlı, gerçekten kararlılar. Yani bu yuva devam etmeyecek. Bunun göstergesidir. Ve 3 ay baş hali bitince de herkes kendi yoluna devam eder. Ve bu türlü boşamak pişmanlığın en nadir olduğu boşamalardır. Çünkü bir insan bu şekilde bir ayrılık yaptıysa gerçekten bu yuvanın sonlanması gerekiyormuş. Sünni olan, hasen olan talak nedir? Kişi işte yine temizlik döneminde hanımına yaklaşmadan, beraber olmadan bir talak verir ve hanımı o tuhru, o temizlik dönemi biter. Aybaşı haline girer. Aybaşı halinden sonra tekrardan temizlenir. Temizlendikten sonra ikinci talakı verir. Yani tamamıyla bitirmek istiyorsa şart değildir. O ikinci talakı verdikten sonra yine o temizlik dönemi biter. Aybaşı haline girer. Tekrardan aybaşı halinden temizlik dönemine girer. Sonra üçüncü talakı verir. Ondan sonra yani aybaşı haline girip temizlendikten sonra artık her şey bitmiştir.
10: Bu geri dönüşü olmayan sistem olmuyor. Bu.
11: Ama 3 talakı bakın 3 ayrı temizlik döneminde veriyorsun. Evet. Bu da istikrarın alametidir. Yani kararlılığın alametidir ve pişmanlığın az olmasının alametidir. Bu da sünni talaklardandır ama güzel olandır. En güzeli olan bir talak vermektir. Evet. Bidat olan nedir? Günah olan nedir? Kadına bir anda 3 talakı vermek ya da aybaşı halindeyken vermek ya da beraberliğin sonunca yani temizlikte cinsellik yaşamışsın. Yani bir aybaşı hali geçmemiş ondan sonra onu boşuyorsun. Bunlar bidattır, günahtır ama geçerlidir. Ve genel itibariyle bu türlü boşamalar sonucu pişmanlıkla, hüsranlıkla oluşan boşamalardır. O yüzden olur ya evlenmek hak olduğu gibi ayrılmak da mukadderattandır olabilir ama bu konuda sünnete uygun bir şekilde boşanmak gerekir. O da nedir? Yani daha öncesinde bu anlattıklarımızı kişi aklında tutamayabilir. Arar der ki hocam ben eşimden ayrılacağız biz anlaştık. Nasıl bir yol takip etmem gerekir? Hoca efendi ona yolu çizer der ki temizlik döneminde bir boşamayı gerçekleştir. Sonra resmi muameleleri yapın. Yani onu anlaşmalı bir şekilde. Sonrasında eşin ay iddetini beklemeye başlasın. Zaten iddeti bittikten sonra seninle hiçbir bağlantısı kalmayacak. Yarın öbür gün pişman oldunuz. Tekrardan ya gel bu yuvayı devam ettirelim. Yeniden yuva kuralım. En azından buna da imkan vardır. Otururlar yeniden nikah yaparak hayatlarına devam edebilir.
10: Peki hocam, bir kere boş ol dedi mesela, bir talak verdi. İddet süresi içerisinde tekrar barışmak istediler. Bu süreçte iddet bitmeden tekrar nikah yapmak zorundalar.
11: Bu boşamanın şekline göre değişebilir. Eğer bu boşama rıcı diye ifade ettiğimiz dönüşü olan boşama, ki sarahaten seni boşadım tabirini kullanarak yapmışsa, iddet döneminde karı kocanın birbirleriyle karı koca ameliyesinde bulunması ya da kocanın ben seni geri aldım demesi yeterlidir. Yani nikahı yenilemelerine gerek yoktur. Buna ricat deniyor fıkıh dilinde. Ama iddet bittikten sonra illaki bunlar nikah yapmaları gerekir. Ama adamın boşama ifadesi bain olursa, bain talak, işte kinaye lafızlarıyla vermiş mesela, adam demiş ki babanın evine git ve bununla da boşamayı kastetmiştir. Evet. Ya da seni işte bain talakla boşadım şeklinde bir ifade kullanmışsa, böyle bir durumda iddet döneminde yine bunlar beraber olmak istiyorsa yeniden nikah yapma zorunluluğu vardır. Yani dönüşü olan ricî talakta iddet döneminde erkeğin müracaat ettim demesi, geri aldım demesi ya da karı koca ameliyelerinde bulunması bu nikahın devamı için yeterlidir. Ama düşen talak gitmiştir, o bir daha geri gelmez. Tabii bu dediğimiz beynünetül kübra dediğimiz üç talak vuku bulmadan önce, üç talak vaki olduktan sonra nikah yapsalar bile bunların birlikteliği mümkün değildir.
10: Evet hocam, bu konuda da dikkat etmek lazım. Tabii bazı mevzular var, onlardan bir tanesi de işte mahkeme bizi boşadığında nikah kalıyor mu, tekrar bir daha boş ol demesi gerekiyor mu veya anlaşmalı boşanmalarda nasıl oluyor gibi.
11: Bunlar aslında konuşmuştuk.
10: Evet, daha önce konuştuk. Bunları da YouTube kanallarımızdan yine tekrardan izleyebilirsiniz. Veya sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Oradan daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Hocam son olarak bir sorumuz daha var. Yaşlılar veya takma dişi olanlar misvak tozu kullanıyor. Bu normal misvak hükmüne girer mi? Yani kullanan kişi misvak sünnetini yerine getirmiş olur mu?
11: Şimdi misvak kullanmanın birçok fazileti var, birçok faydaları var. Bu faydaları işte temizliğin, hijyenin sağlanması, ağza hoş bir kokunun bırakması, ki bunlar bahsedilen o misvak tozuyla da belki elde edilebilir. Ama onun yanı sıra misvak kullanmanın bir sünnet olma tarafı vardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama tabi olma onun bir göstergesi. Ki İbn Abidin Rahimullah 10 hasletten bahsediyor. Misvak kullanmanın kişiye sağladığı 10 faydadan bahsediyor ki bunların bir kısmı manevidir. Dolayısıyla burada hani misvak tozu bunun hijyenlik tarafı, sıhhat tarafı açısından hasıl olsa da misvak kullanma sünnetini icra etmiş olur mu? Hayır, el cevap olmuş olmaz. Onun hakkında o sünneti bizzati fiil olarak fiziki misvak kullanmak suretiyle olacaktır. Dişinin takma olması, protez olması sonucu değiştirmez. Çünkü burada önemli olan ittibadır, tabi olmak.
10: Yani o hareketi
11: gerçekleştirir. O temizliği sen zaten bir şekilde gerekirse bunu diş fırçasıyla da yaparsın. İşte bir takım macun vesaire kullanarak da yaparsın. Ve onun temizlikle alakalı bir takım işte kimyasalları vardır. Onlarla da yaparsın. Ama misvak kullanma ameliyesini ayrıyetten sünnete tabi olarak kullanmak gerekir. Evet. Efendi Hazretlerimiz Rabbim şefaatine nail eylesin. Hatta şu anda hocalarımızdan da görürüz. Ceplerinde hem misvağı vardır hem de fırçası vardır. Yani fırça, evet, o temizlik hasıl olsun diye, çünkü misvakta dişlerin arka tarafının temizlenmesi olmayabiliyor. Evet. O zaman fırçayla da bu işlemi yapacağız ama misvak sünnetini de ayrıyetten icra edeceğiz. Bunları birbirinden ayırmak lazım beraberce. Yani ben nasıl olsa ağzımın hijyenini sağladım, ağız temizliğini sağladım, misvağa ne gerek var değil. Çünkü misvaktaki bütün gaye sadece ağız temizliği değildir. Evet, onu da elde ediyor. Artı Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Bu manada sen peygambere tabi olmak, ona ittiba etmek gayesiyle onun anlattığı, kitaplarımızda meşgul olduğu ki sünnete uygun bir misvak boyu ne kadar olmalı, kalınlığı ne kadar olmalı, nasıl kullanılmalı, bununla alakalı kitaplarımıza yazdığı şekilde kullanmak da sünnettir.
10: Evet. Bunu peki hocam mesela kullanmak istiyoruz ya, hani belki gün içerisinde devamlı yanımıza taşıyamayabiliriz. Yani bunu illa sabahtan akşama kadar yanımıza taşıyıp kullanmamız mı gerekir, yoksa akşam evimize gittik veya sabah evimizden çıkarken kullanmamız?
11: Şöyle söyleyeyim. Hanefi mezhebine göre aslında mezheplerde misvakla kılınan namazın misvak kullanmadan kılınan namaza nispetle faziletli olduğu meşhurdur. Ancak burada ne amaçlanıyor? Bu konu mezhepler arasında farklı yorumlanıyor. Hanefi fıkhına göre abdeste misvağın kullanılması ve o abdeste kılınan namazda fazilet. Şafii fıkhına göre ise abdeste değil, namaz öncesinde bizatihi misvağın kullanılması. Yani Allahu Ekber demeden önce misvağı kullanıp cebine koyup o şekilde. Ama Hanefi fıkhında bu şekilde değil. Bir de burada tabii farklı bir mesele daha var. Kişinin diş etlerindeki bir takım zafiyetten dolayı kanama riski olabilir. Şafii fıkhına göre kan abdesti bozmaz ama Hanefi fıkhına göre bozacaktır. O yüzden Hanefi mezhebinde sünnet olan abdest esnasında ağız temizliği yapılırken misvak kullanmak. Yoksa devamlı ağzımızda misvağın durması değildir. Sokakta misvak

0: kullanmışsan sen bu fazileti aldın. Ama ben gün içinde dışarıda da abdest alıyorum dersen, o zaman evde duran misvan sana bir faydası olmayacak,
1: Ya
0: değil
1: en
0: mi?
1: azından akşam yatsıyı mesela evde veya sabah
0: Çok
1: namazını.
0: niye öyle yapalım ki
1: Evet.
0: yani bu o ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti o ki yani az bir ameliyeyle çok sevap kazanmak hani biraz önce fonlardan bahsettik.
1: Evet.
0: İnsanlar niçin onlara girmek fetvasını araştırma zorunluluğu hissediyorlar? Az verip çok kazanmanın önünde. Burada da dünya hayatında aynı namazı kılacaksın ama misvak kullanmışsan sevabın fazla olacak.
1: Evet.
0: Bir sünneti işleyeceksin, şehit sevabı alacaksın. Müslüman uyanık olmalı. Nasıl ki dünyevi meselelerde ticaretini düşünüyorsa, uhrevi meselelerde bunu daha fazla. Bir misvağı cebinde tutmak zor bir şey olmasa gerek.
1: Evet.
0: Yani gün içinde namaz kılarken, abdest alırken bunu kullanmak zor olmasa gerek. Yani bunu o yüzden insanları tembelliğe teşvik ederim. Yani hiç olmazsa evinde dursun diyor. Yok kardeşim cebinde dursun. Niye durmasın ki? En azından senin üzerinde Hazreti Peygamber'in bir sünneti var. Yani senin cebinde o misvağı biri gördüğü zaman şuna şahitlik edecek. Eğer biliyorsa bu adam misvak kullanıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini icra ediyor diye şahitlik edecek. Bilmiyorsa sual edecek, sen onu anlatacaksın, onu öğrenecek. Yani her halükarda karlı bir durumdur. Dolayısıyla evde durmasının sana bir faydası yok. Bizatihi yanında olması ve onu bizatihi kullanmaktır. Hanefi fıkhında abdest esnasında kullanmamış olan bir kimse namaza dururken kullansa olur mu? Eğer diş etlerinde bir sıkıntısı yoksa, yani kanama riski yoksa, bu herkesten farklı, kişiden kişiye farklılık arz edebilir. O zaman bunu kullanmasını yine İbn-i Umam Rahimullah Hidayi haşiyesinde müstahap olduğunu söylüyor. Yani Şafii fıkhında böyle olsa da Hanefilerce de bu müstahaptır. Yeter ki kanama vesaire riski bulunmasın diye.
1: Evet.
0: O yüzden yani aynı ibadeti icra ediyor. Niye fazla sevap almayalım ki?
1: Kesinlikle.
0: Dolayısıyla bu manada da uyanık olmakta fayda var.
1: Evet. Hocam soruları böyle soruyorum. Sebebi şu. Size tabii ki soran kardeşlerimiz vardır. Onlar da böyle detaylı bir şekilde soruyordur ama belki sizden bazı konularda çekinebilir olabilirler ama bana karşı öyle olmuyorlar. Bana her defasında şunu yapıyorlar. Hocam bununla alakalı ne fetva verdi? Mesela diyorum ki böyle böyle söylemişler. YouTube'da açıyoruz, gösteriyoruz. Ondan sonra peki buraya şöyle yapsak olmaz mı? İşte şunu şöyle yapsak olmaz mı diye yani beni zor durumda bırakıyorlar. Ben de onlar daha iyi öğrensin diye size bu şekilde soruları yönlendiriyorum
0: Estağfurullah.
1: hocam. Hakkınızı helal edin.
0: Helal olsun.
1: Hocam bu soruyla da programımızı nihayetine erdiriyoruz. Son olarak dua babında neler söylersiniz?
0: Allahü Teala Hazretleri yaratılış gayemiz doğrultusunda ömrümüzü tüketebilmeyi bizlere nasip
1: Amin.
0: eylesin. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde afiyet içinde kulluğumuzu ifa edebilmeyi ve bu vesileyle Rabbim ölmüşlerimize de rahmet
1: Amin.
0: eylesin, makamlarını âli eylesin. Ki bizler de o haliyle hallendiğimizde arkamızda hayır ile yad edecek eşler, dostlar, talebeler bırakabilmeyi Rabbim nasip eylesin.
1: Aa,
0: Allah razı olsun.
1: cümlemize
0: Teşekkür ederim.
1: Allah razı olsun hocam. Evet kıymetli izleyenlerimiz sizler yine bize de suallerinizi ilmihaletlalegültv.com.tr ve ilmihal WhatsApp hattı üzerinden bize de gönderebilirsiniz. 0530 357 61 62 WhatsApp numaramız. Yine Şura Fıkıh Kurulu fetva hattına ulaşmak isterseniz pazar günleri hariç kıymetli hocalarımıza da yine 0212 923 36 36 numaralı telefondan hem sorularınızı sorabilirsiniz hem de Şura Fıkıh Kurulu ile alakalı desteklerinizi inşallah bekliyoruz. Yine birçok medresemiz var. Daha önceki programımıza değinmiştik. Buranın da tabii ki giderleri var. Bu sezona yetiştirildi elhamdülillah ama birçok da ihtiyaç söz konusu. Bu anlamda da sizlerden de desteklerinizi bekliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon

0: yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
3: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
4: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
3: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
5: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, İlim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
9: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, İlim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216-606-38-38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
10: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212-923-0212. lalegulvakfi.org.tr.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212-488-006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
12: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
15: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
16: Bu millet para ne taraftaysa o tarafa gidiyor. Ne kadar yazık şey. Dinukum dinarukum. Sizin dininiz, sizin altınınız, gümüşünüzdür. Kavli şerifinin gereğince bu durum böyle oldu. İşler bozuldu. Bu taraf sahipsiz kaldı. Ve işsizlendi. Başımızın çaresine bakmak lazım. Nedir? Elimizden geldiği kadar medrese açacağız. Arapça okutacağız. Tefsir, hadis, ilmi kelam, fıkıh, tasavvuf ve bunlar yolunda Arapça okutacağız. Hoca yetiştireceğiz. Hoca lazımdır. Mühendisten de ziyade, doktordan da ziyade, her meslekten ziyade hoca lazımdır. Neden? Çünkü biz bu dünyaya Mevla'nın Dua-i Şerif'ini kazanmak için ve bu dünyada Mevla'yı bilmek için ve Mevla'ya yapacağımız ibadeti öğrenmek için ve o ibadetleri yaşamak için dünyaya getirildik. Eğer bunları beceremezsek ahirete hazırlıksız gitmiş oluruz. Dünyadaki evler, elbiseler, yemekler, içmekler, sular dünyada kaldı. Eğer İslami yaşayarak, Kur'an-ı Azimüşşan'a uyarak ahiretten köşkler kazanmadıysan, elbiseler, yemekler, içmekler kazanıp gitmediysen, orada durumun iyi değilsin. Yemek var ama cehennemde biten ağaç zekkumdur ismi. İnne şecerete zekkum ta'amul esim. Allah Allah. Zekkum ağacının meyvesi ziyade günahkarların yiyeceğidir. Kel mühli, eridilmiş tunç gibi, bakır gibi, yendiği vakitte yağlı fil butun, insanların karınlarında kazan gibi, tencere gibi kaynayacak. Allah, çok acayip şey. İşte yanılacak şey değil. Suyu kedalik. Evet, ateşte eridilmiş ziftleri insanı çıplak bedenine yapıştıracak Cenab-ı Hak. Bismillah. Serabilun min katran. Allah Allah. Gömlekleri katrandan, ziftten. Ve teğşâ vücûhehum min nâr. Yani dünyada İslami şeriatı öğrenip yaşamazsan mutlaka ahirete giderken harçlıksız gitmiş olursun.
17: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Şimdi Mevla bizim için yaratmış, kendisine kulluk için. Bu kulluk için ne lazım olduğunu öğrendik mi? Önce Ehl-i Sünnet'e göre itikat, neye inanacağız, nasıl inanacağız öğrendik mi? Sonra abdest, gusül, taharet meselelerini, istinca, istibra meselelerini, namazın sahih olması için ilmihal bilgilerini öğrendik mi? Talebul ilmi ferîzatun alâ kulli müslimi ve müslime. Her kadın, Müslüman, erkek, Müslümana ilim tahsili farz. Hangi ilim? Hangi ilim yani? Ne demek yani? İbadet, kulluk. Kulluk nasıl yapacaksın? Allah'ı tanımadan kulluk olur mu? Ben senin kulunum. Sen ben senin kulunum demen yetmez ki ne? Mevla benim kulum buyuruyor mu? Ona bakacağız. Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri Kudsesi Ruhu kabre defnedildiği vakitte Münker Nekir melekleri geldiler. Dediler, ben Rabbüke, sen Rabbin kim? Ya dedi, ben dedi Rabbi Allah. Bak Münker Nekir'in korkusundan dirilerin abdesti kaçar. Ölünün zaten dibi tutmaz yani. Öyle korkunç. Ama Bestami, Ebu Yezid el-Bistami Kudsesi Ruh Sultanül Arifin, Ariflerin padişahıydı. Dedi ki, beni bana soruyorsunuz dedi. Rabbi Allah desem, Rabbim Allah desem ne fayda eder? Siz ona sorun bakalım. Bana kulum diyor. Şimdi sen ibadet için yaratıldın. Biz Allah'ın kuluyuz. Tamam da kime ibadet edeceksin? Allah-u Teala. O Allah-u Teala kimdir? Bir kulü Allah'a de mana verebiliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de geçen bu kadar esma-i ilahiye, sıfat-ı ilahiye, bunlardan ne haberin var? Mevla'nın Kur'an'da kendine isnat ettiği, izafe ettiği fiiller var. Şöyle yaptım diyor, şöyle yaptım. Havaş gelirken yağmur yağıyordu. Birçok ayette enzele mines semâi mâen, gökten suları indirdi. Her dakika Allah-u Teala'nın bir fiili, bir halkı, bir yaratması, bir icadının mazharıyız. Şurada konuşurken bu harfleri, sesleri yaratıyor. Benim ağzımdan çıkartıyor. Sizin kulağınıza işitme yaratıyor. Oradan sizin kulağınıza geçiriyor. Oradan size akıl veriyor. Benim ne dediğimi anlayabiliyorsunuz. Ha burada deli otursa bir şey anlamaz. Oradan kalbinize indiriyorsunuz. İndirebiliyor musunuz? Ne kadar indiriyorsunuz? Kalbinizde ne kadar saklayabileceksiniz? Hep Allah'ın yaratmasıyla. Yani sudan çıkmış balıktan beter. Allah'ın nimetlerinden soyulursak. Su balığın sadece dışını kaplıyor derdi Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala'nın halkı, icadı ve nimetleri bizim içimizi de kaplamış, dışımızı da kaplamış. Her kılcal damarın en ücra köşesinin, hücresinin bilmem işte ne diyorsunuz parçalanamayacak kadar, daha küçültülemeyecek kadar en küçük hücreyi bulsan, işte yok kök hücre, şu hücre, bu hücre. Hepsi Mevla ile kaim. Hiçbir şey kendi başına olmuyor. Mevla yaratmadan bir şey olmuyor. Bu kadar nimetin içindeyiz. Yani dediler, balıkların başları var. Ve min ümmetin illa halafiyâ nezîr. Her ümmete bir uyarıcı gönderdik diyor Kur'an. Ve mâ min dâbbetin fil ardı ve lâ tâirin yatîru bi cenâhihi illâ ümmemün emsâlukum. Yeryüzünde gezip dolaşan böceklerden filine kadar, iki kanadıyla gökte uçan kuşlara kadar, hepsi sizin gibi ümmetlerdir buyuruyor. Bu ayette. Öbür ayette her ümmete uyarıcı gönderdik buyuruyor. Dolayısıyla ne anlaşıldı buradan? Hayvanlardan da her türlerin nezirleri var, yani liderleri var. İşte o balıklar da toplanmışlar. Başlarına, reislerini ziyarete gittiler. Ve dediler ki biz su diye bir şey varmış. Bu suyun ne olduğunu duyuyoruz. Hiç de bir şey anlamıyoruz. Daha müşerref olmadık. Bize bir suyu anlatır mısın? Ne dedi? Siz dedi bana susuz bir yer gösterin. Ben de size suyu göstereyim. Şimdi sen bana Allahsız Celle Celaluhu, Allah-u Teala'nın zatı itibariyle konuşmuyoruz aşağı. Halk ve icadı ve yaratması ve esmasının ve sıfatlarının tecellileri haricinde, bu alemde, içinde, dışında, uzayda, yerde, gökte, denizin dibinde, biz yer göster, biz zerre göster. Allah'ın yaratması oraya müdahale etmeden bir şey olduğunu, ben sana Allah'a gösteririm Celle Celaluhu. Yani onun tarifini yapabilirim. Şimdi kulluk için yaratıldık. Kulluk yapmak için ne? İlk şart nedir? Kimin kulu olduğunu tanıman lazım. Tanımadığın zata nasıl kulluk edeceksin? Ben felancaya bağlıyım diyorsun. Ya işte şimdi diyelim Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyız biz. Tamam da şimdi Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyım demekle bağlı olunmuyor ki. Bu mübarek insan geldi bu alemde hizmetler etti. Dinimizi tecdit etti, sünnetleri ihya etti, bidatleri öldürdü. Efendim bu kadar parlattı dinimizi dünyaya hakim edecek kadar, ilim bakımından yani. Devlet gücü bakımından olmasa da, ilim bakımından, irşat bakımından, batılı söndürmek bakımından. Hakkın nurunu parlattı mesela. Şimdi tamam, bu mübarek zatın sohbetleri var. Bu mübarek zatın kitapları var. Ruhul Furkan tefsiri var. Ondan sonra bu mübarek zatı görmüş, yanında bulunmuş, sohbetine hazır olmuş, hizmetine bulunmuş alimleri var, vekilleri var, talebeleri var vesaire vesaire. Onun görüşleri neydi? Ne anlatıyordu, ne dinletiyordu, nasıl yatıyordu, nasıl kalkıyordu, nasıl yiyordu, nasıl içiyordu? Hiçbir şeyden haberin yok, ben ona bağlıyım. Kendini o zaman git direğe bağla. Kuşakla beraber ben direğe bağlayayım. Ne anladık bundan ya şimdi? Onun için ben Allah'ım kuluyum demek sökmez. Yani ahirette fayda vermez. Mevla sana kulum diyecek. Mevla sana ne zaman kulum der? Bir defa Allah ile Celle Celaluhu ilgili itikat, ehli sünnet inancı bu ilmi bile daha zaruri miktarda yani. Onu bilmeden Müslüman olunmaz. Değil mi şimdi? Adama sorsan Allah yerde midir, gökte midir haşa? Hani soruyu sormak da haşa denecek bir soru da. Ne diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh? Bir adama diyor böyle bir soru sorsalar, o da dese ki bilmiyorum, kafirdir diyor. Kafir olur diyor. Çünkü ne demek? Mekandan münezzeh demesi lazım idi. Yani cevap veremedi. Cevap veremeyince ya yerde ya gökteye döndüğü iş kafir oldu mekan isnadından. Şimdi adam Allah'a baba diyor haşa. Öbürü Allah gökte diyor haşa. Vehhabiler bütün o kafada. Şimdi Allah'ımız hakkında, sıfatları hakkında, şimdi burada onun sohbetinin vakti değil. O kadar uzun vaktimiz yok. Burada bir teşvik için hoca hanıma buradaki işte hizmetlere, faaliyetlere bir teyit ve destek olabilir miyiz? Allah rızası için niyet ettik, geldik yani. Sizden para istemiyoruz, pul istemiyoruz, reis demiyoruz, elimizi öpün demiyoruz, bilmem ne yapın demiyoruz. Allah rızası için geldik burada yani. Birkaç size bir şey anlatalım. Efendi Hazretimizin hocalarının hizmetlerine destek verelim. Benim ne derdim var başka? Ama şimdi siz bunu Ehl-i Sünnet itikadını kitaptan okumanız lazım değil midir? Bir abdest, gusül, taharet, istibra, istinca, kadına göre erkeğe göre değişen konular da var bu işte tabii. Kadının başka halleri de var, erkekten farklı. Namaz, abdest hususunda mesela. Herkes kendine göre. Bunları öğrenmesi, namaz farzsa öncesinde bu abdest, gusül, taharet, bunları öğrenmek var. Şimdi daha bunları sorusuna cevap veremezsin. Tabii detaya girmiyorum. Yani işte abdestin, guslün öyle detayları var ki. Binlerce mesele var. Başına gelen, her birinin başına bir değişik bir şeyler gelebilir. Onu konuşmuyoruz. Ama normal bir Müslüman. Bir abdest alıp da farz namazını en azından kılsa Allah kabul eder mi, etmez mi? Bunun için ne lazım yani? Bu kadar bir bilgi farz. E şimdi biz sizi diyor kulluk için yarattık. Milyonlarca, milyarlarca, 2 milyar başka Müslüman var. Kâfırları hiç konu etmenin bir anlamı yok. Allah onlara iman nasip etsin. Amin. E şimdi bu zaten 2 milyarın çoğu namaz kılmaz. Çoğu Ehl-i Sünnet itikadından haberdar olmaz. Ama Müslüman mısın? Müslüman. Peki böyle ahirete böyle gidersen imanlı gidebilir misin? Yaratılış gayenin taban tabana zıt işler yaptın. Hiç ibadetten bir haber sormadın yani. Allah beni niye yarattı yani? Bunu düşünmedin. E peki o zaman ne olacak? Ölüm de her an gelebilir. Artık ne namaz kaza, ne oruç kazası, ne zekat kazası, ne bir daha ilmihal tahsili falan. Hiçbir imkanda kalmaz. Gidiyoruz ahirete. Yani hepimiz bununla karşı karşıyayız. Ve şu anda bütün Müslümanlar bu dediğimle karşı karşıya. Ama kaçta kaçı bunlar? Milyonda biri bile diyemiyorum bak yani. 2 milyar var burada şimdi. Milyonda beşi onu diyemiyorum ya. Milyonda ya. Diyemiyorum ki Ehl-i Sünnet itikadı ve ilmihal bilgisinden sınıfta kalmaz yani. Mezarda sorguya cevap verir. Milyonda birkaç kişi zor çıkar. 2 milyarda yani. Müslümanı konuş. Müslümanı konuş. E ne olacak bizim halimiz ya? Niçin yaşıyoruz ya? Yemek için mi yaşıyoruz? Ayran içmek için mi geldik bu dünyaya ya? Baklava yemek için mi geldik ya? Kulluk için geldik. Bak bütün ulema, evliya, biz kulluk yapamadık diye ağlıyorlardı ya. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, evliya Allah'ın çok büyüklerinden. Hepiniz duymuşsunuzdur adını herhalde. Radıyallahu Teala. Müçtehitlerden yani. Müstakil mezhep sahibi, yani İmam-ı Azam gibi müçtehit de mezhebi bize kadar ulaşmadığından 4 mezhebi ulaştı bize yani. Öbürlerinin mezhebi ulaşmadı bize. Yoksa müçtehitlikte İmam-ı Azam gibi yani. Birisi gitseydi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh hazretlerine bir fetva sorsaydı, o da ona o fetvayı verseydi, onunla amel etseydi ahirette kurtarır yani. Müçtehitti çünkü o vakitte. Takvada zirve. Böyle bir gün ağlıyor dediler Efendi Hazretleri. Neden korkuyorsun? Bir günahında bir şey de yapmıyorsun, günah da yapmıyorsun. Hiçbir şey de biz Allah'a muhalefetin yok, Resulüne muhalefetin yok. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olacak? Dediler ki günahlardan mı korkuyorsun? Yani ya da günah işlerim veya sonra günaha düşerim veya evvelce bir günahım mı vardır? Yani günahından mı korkuyorsun? İnsan niye korkacak? Yahu dedi, bir saman aldı oradan, çöp aldı, böyle attı. Allah'ın dedi, günahları affetmesi, yani bu samandan daha ehemmiyetsiz Allah için. Yani hiç bakmaz affeder. Birçok hadis-i şeriflerde gafertü leke ve la ubali diyor mesela. Hiç aldırmam kulum diyor. Yerden göğe günahları dizsen, birinci kat semaya kadar doldursan, sonra nasuh tevbesiyle bana dönsen, gafertüleke ve la abali. Ben Bu kadar günahkar adamı niye affediyorsun diye bana kim hesap soracak?

0: Affederim, hiç umurumda bile olmaz Mevla buyuruyor. Günahlar benim için nedir? Değil mi? Ne diyor işte? İmam Busiri de Kaside-i Bürde de bu hususta اِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَلَّمَمْ. Büyük günahlar Allah mağfiret denizinde ufaklardan bile basit kalır. Affetmek isterse. Affetmeyi de neye bağladı? Nasuh tevbesine bağladı. Evladım dedi. Günahlar Allah'ın mağfiretine göre benim bu samana kaldırıp atmamdan daha kolay yani. Allah'a zor bir şey bu. Ben neden korkuyorum dedi. اِنَّمَا خَافُ selbel marifeti. Allah'ı tanıyorum, biliyorum ya, yani ehl-i sünnete göre imanım var ya, ya Allah bu imanı benden alırsa, ben imansız ölmekten korkuyorum. Yani Ali Haydar Efendi Kudüs-i Hazretleri 120 yaşına yanaşmış, evliyanın reisi Kutbul Ektab, Kavsul Ektab, bak gelene gidene Efendi Hazretlerimizden tabii duyduğumuz üzere, ne diyordu? Bu dedenin, tabi ondan yaşlı yok o zaman gelen gidenler arasında. Bu dedenin hüsnü hatimesi için duacı olun. Yani benim sonum iyi olsun, imanla çene kapamak nasip olsun diye benim son nefesim için bana dua edin bu dedeye diyor. Ya millet diz boyu günah, her haram var, farzlar, vacipler, eksik noksan ki hepsini kimisini terk etmişler. Adam hiç imansız ölürüm diye korkusu bile yok. Garantilemiş ya. Ben Müslümanım diyor. Ya Müslümansın da şimdilik Müslümansın. Yarın Müslüman kalabilecek misin? Bu namazsızlıkla, bu abdestsizlikle, bu ilimsizlikle, bu cehaletle, bu Allah'ın dinine önem vermemekle Mevla sana önem verir mi ya? Bu kadar 200 sene ibadet eden Darsıysa ne oldu ya? İmansız öldü. Belam İbni Bağura ne oldu? İsmi Azam'ı biliyordu ya. Tevrat'ı ezbere biliyordu. Bir rivayete göre Allah'ın Musa Aleyhisselam'ı seçtiği 70 kişiden biriydi. Tur Dağı'na götürdü, Mevla'nın kelamını işittiler ya. İmansız öldü, Kur'an'da söylüyor onu. Yani şimdi bu kadar korkmamız lazımken bizde bu rahatlık nereden girdi bize ya kafamıza? Dertli olmak lazım. Devamlı din dertlisi olmak lazım. İmanımızı nasıl koruyacağım? Allah'ım beni kulluk için yarattı, gönderdi. Ben ne iş yapıyorum acaba? Ya bir insan helalından eşini, çocuğunu veya işte neyse anne babası bakmakla mükellef olur. Helalından bunu geçindirmek için tabii ki çalışması bir zarurettir. Bu da İslam'ın bir farzıdır. Çünkü kefa bil mer'i ismen en yudayya men yakut buyuruyor hadis-i şerifte. Bir insana günah olarak yeter. Başka günah lazım değil yani cehenneme girmek için. O da nedir? Azık vermesi gereken, yemek vermesi gerekenleri zayi etmesi, aç bırakması. Bu çok büyük günah. Onun için evlenirken dikkatli şey edeceksin. Mesela evlenmek sünnet ama hanımını bakmaktan aciz kalıp, hanımını aç bırakıp da erkeklerin arasında çalışmaya gönderecek duruma düşeceğini bilenin evlenmesi günahtır. Evlenmenin farz kısmı var, vacip kısmı var, sünnet kısmı var. Ama evlenmenin mekruh kısmı var, haram kısmı var. Sen hanımını bakamayacaksan, hanımına da git, erkeklerin arasında da çalış da bütçeyi beraber denkleyelim diyecek bir durumdaysan, senin evlenmen haramdır. Fıkıh böyle söylüyor yani. Çünkü neden? Harama sebebiyet veriyorsun. O kadın babasının evinde ekmek yemek buluyordu. Geldi senin evine, sen de ona diyorsun ki, git erkeklerin arasında memura ol, amira ol, yok efendim işçi ol, aşçı ol. Bu da yabancı erkekler var ortamda. Hey gidi hey. Efendi Hazretlerimizin buyurduğu. Böyle erkeklik. Horozda da var derdi böyle erkeklik. Horozda da var. İş midir yani? Horoz yapmaz böyle şimdiki bazı erkeklerin yaptığı kıskanmamaları, hanımını erkeklerin içine göndermeleri, erkeklerin konuşmalarına izin vermeleri falan. Horoz yapmaz. Bütün bunlar kulluk mefhumunun içine dahil. Ben erkeğim, ergenleşeceğim, yaşım bilmem kaç oldu, neyse evleneceğim. Evleneceksin de şartlar oluştu mu? Sen ehl-i sünnet itikadından suallere cevap verebilir misin? İlmihal'den bir haberin var mı? Bir şey yok. Nasıl evleneceksin o kadının da efendim kanına gireceksin, ondan sonra o kadına da itikad öğretemeyeceksin, namaz öğretemeyeceksin, bir şey öğretemeyeceksin. Al birini, vur birine. Cehenneme odun. Ondan sonra bir de çocuklar Allah yaratırsa size, bir de çocuklar yetiştireceksin. Kendisi ehl-i sünnetten, ilmihal'den cahil adam. Bir de bunun çocuğu olduğunu düşünün. Çocuğu, Allah ona elinden tutup da bir medreseden şuradan buradan bir şeyler öğrenmeyi nasip ederse müstesna. Bazı öyle çocuklar var, ana babasını da ıslah ediyor, yola getiriyor kendileri falan. Ama kaçta kaç? Sen anne babalık mesuliyetlerini öğrendin mi? Sen Allah'ın kulusun. En işkurliği önce bana şükredeceksin diyor Allah. Vel validek, sonra anne babana teşekkür edeceksin. Bir defa Allah'ın şükrünü yapmamışsın. İstesen anne babanı baklava börekle yaşat. Ama Allah Teala seni affetmez ki onlar. Anne babana iyiliğinden sana bir sevap verir. Ama imanı kurtaramazsan o da gitti. O da boşuna gitti.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
3: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, İlim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
4: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz 8589'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 Lale Gül Vakfı ORG.TR.
0: Diğer kitaplarınızda da Ahıska yayınları Efendi Hazretlerimizin tefsirini ve kitaplarını ve sohbetlerini ve bizim kitapları üstlenmiş götürüyor. Bu yüzden Allah razı olsun. Zaten alacaklarınız kitapları Ahıska'da, o kitaplar dışarıdan alacağınız Ahıska'da da var. Ahıska'yı tercih etmeniz ne bakımdan iyi olur? Efendi Hazretlerimizin kitaplarının basımının devamı, o kadar insanın maaşlarının verilmesi ve orada inkıta, hizmetin kesintiye uğramaması için Ahıska'da eserleri Ahıska'dan almayı tercih etmenizde fayda vardır.
5: Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
7: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
6: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
8: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
10: O şeytan aleyhillâne en kritik anda, o son nefeste, o ruhumuzu teslim edeceğimiz zamanda geliyor ve musallat oluyor. İnsana vesvese vermeye, şüpheye düşürmeye, imansız olarak ölmesine gayret ediyor. Yani imanımızı çalmaya çalışıyor. Ve bu konuda bakın, Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri de Haşr suresi 16. ayette ne buyurdu? Estağfirullah. İz kâle lil insâni kfur. İşte o vakit şeytan ne diyor? İnsana diyor ki inkar et, kafir ol diyor. Felemmâ kefera. İnsan o sekerat anındaki kişi de inkar edince, kafir olunca kâle inni beri'ün mink. Şeytan diyor ki ben senden uzağım, ben senden beriyim diyor. Onun derdi o. Seni imansızlık uçurumuna yuvarladı mı? Tamam. Artık gidiyor başkalarını kandırmaya, başkalarını imansız olarak ölmesi için musallat olmaya gidiyor. Onun için kıymetli kardeşlerim, yani o son nefes de çok önemli. Yani son nefesi imanla verdiği gün bayram ya, elbette yaşantımız önemli ama son nefese de ne yapmak lazım demek, dikkat etmek lazım. Son nefeste şeytan aleyhillâne insana musallat olacak. Mesela ne yapıyor, nasıl musallat oluyor? İşte son anda geliyor. Senin daha önce vefat etmiş olan büyüklerin, dedendir, babandır, annendir, hocandır, neyse. Yani seviyorsun, sevdiğin kimseler. Onun suretine girerek geliyor sana. Sen onun şeytan olduğunu bilmiyorsun. Ama nereden anlayacağız? İlmimizle anlayacağız. Bilgimizle anlayacağız. Gelecek sana diyecek ki evladım ben seni ne kadar çok seviyorum biliyorsun. Evet, tabii millet görmüyor biliyor musun? Sen görüyorsun onu. Yani sekerat anındaki olan kimse görüyor. Diğerleri görmüyor. Hatta oğlu geldi tanımıyor. En yakını geliyor tanımıyor. O anda sekerat anında meşguliyeti var. Geldi en sevdiğinin suretinde. Dedi ki, diyor ki ben diyor seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Evet biliyorum. Ben gittim, ahireti gördüm. Oradaki durumlar acayip. Ve ne diyor biliyor musun ona? Orada diyor, geçerli din ne biliyor musun diyor? Yahudilik diyor. Yahudi ol, kurtul evladım diyor. Bak görüyor musun? Son anda seni öyle kandırmaya çalışıyor. E sen inne dîne indellâhil İslam. Allah katında tek din İslam'dır. Hemen orada ne yapıyorsun? Anlıyorsun ki melun şeytan. Seni kandırmaya çalışıyor. Geçerli din Yahudilik olur mu? İslam'dan başka bir din var mı? Seni öyle kandıramayınca bu sefer başka türlü geliyor. Hristiyanlığı teklif ediyor. Öyle kandıramayınca bu sefer ne yapıyor? Elinde bir bardak suyla geliyor. Suyla geliyor ki seni kandırsın. Çünkü ölecek olan sekerat anındaki insan hakikaten çok susar. Nehirleri içse doymayacak kadar. E çünkü can verecek bir hararet basmış. Yani denizleri içse, şelalenin altına ağzını açsa demek ki ne yapmayacak? Suya kanmayacak. Böyle bir susuzluk insana arız olabiliyor. İşte hadislerde de geçtiği üzere o anda şeytan elinde bir bardak suyla geliyor. O efendim kimsenin başının üzerinde duruyor. Onun susuzluğundan istifade etmek için ona ne yapıyor? Diyor ki bu suyu istiyorsan bana diyor secde et diyor. Susamış çünkü su getirmiş. Ha su görüyorsun sen onu. Dolayısıyla seni öyle aldatacak. Sana nasıl secde etsin zaten hasta kalkamıyor edemiyor. Diyor ki başınla işaret etsen de olur diyor. Kabul ederim diyor yani. İşte kıymetli kardeşlerim imansız götürmeye çalışıyor. Ama tabii imanla yaşayan, İslam'la yaşayan kimseler orada şeytanın ihvasına, vesvesesine aldanmayacak. Ama tabii bizler de mümkün mertebe o son anda, sekerat anında ölüm döşeğinde olan yakınlarımız olduğu zaman ne yapmamız lazım? İşte orada efendim su vermek lazım. Yani bir bardak su orada hazır olmalı. Hemen susadım hemen vermek lazım. Diyelim su içmeye mecali yok. Ne yapmak lazım? Hemen bir pamukla ıslatıp dudaklarını ıslatmak lazım. Efendim yudum yudum efendim ağzına damlatmak lazım. Ki şeytanın ihvasına kanmasın. Olur da o melun kandırmaya gelirse. Bir de tabii biz ne yapıyoruz? Hep bizim ne güzel örfümüzde, geleneklerimizde de var. Yani o haldeki hastaların başında da ne yapıyoruz? Kur'an okuyorsun. Yasin Şerif okuyorsun. İşte o Yasin Şerif ne yapar biliyor musun? O Yasin Şerif ölüm susuzluğunu giderir ve efendim kolay can vermesine de vesile olur. Yani ölüm azabı çekmemek, o ızdırabı yaşamamaya efendim başında okunan Yasin Şerif'te vesile oluyor. Kıymetli kardeşlerim, Rabbim Celle Celaluhu son nefesimizde o mel'unun tasallutundan bizleri muhafaza eylesin. Vesvesesinden muhafaza eylesin. İmanla yaşamak, imanla ölmek Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
9: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
11: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
9: Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor. Değerli dinleyicilerimiz, Lale Gül FM'de saatlerimiz 20.30'u gösteriyor. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında değerli hocamız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi, Bursa'dan Haydar'dan sizlere seslenecek. Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında canlı yayında sizlerle birlikte olacak. Bursa'dan birazdan canlı olarak bu sohbeti sizler için yayınlayacağız. Bizlerden ayrılmayın. Şimdi Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınına geçiyoruz.

Mahmut Efendi Hazretleri Lalegül FM, Lalegül TV ortak yayını başlıyor.

0: Lalegül FM, Lalegül TV ortak yayını başlıyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, birkaç dakika içinde değerli hocamız Cübbeli Ahmet Hürri Efendi canlı yayında birazdan sizlerle birlikte olacak.

0: Lalegül FM, Lalegül TV ortak yayını başlıyor.
1: Sağımdan biri bağırdı. Ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Bana bak bir şey soracağım. Hiç cevap vermedim diyor. Cibril dedim. Bu kimdir biliyor musun? Bu Yahudilerin davetçisidir. Yahudilerin daisi. Sen buna ne var, ne oldu diye bir cevap verecek olsaydın ümmetinin ekserisi Yahudileşecekti. Ama sen ki Allah Teala seni korudu bakmadın, nedir diye sormadın, hiç dönüp bakmadın. Zaten Efendimizin Miraç gecesindeki en büyük özelliği neydi? Ne sağa baktı, ne sola baktı. Esas gaye kimdi? Mevla'yı ziyaretti. O Mevla'nın göstermek istediklerini gördü. Diğerlerine hiç iltifat etmedi. Bu onun özelliğiydi. Mazagal basar o demek. Gözü kaymadı bir tarafa. İşte Allah Teala da bu ümmeti Yahudileşmekten halas etti elhamdülillah. İnşallah Yahudiler umduklarını bulamayacak bu ümmetten. Bu milleti Yahudileştirmek istiyorlar tabii ama bu da tam Yahudi olmuyor ama millet tabii ne oluyor? Yahudi temayülü oluyor. Yahudi meyillisi oluyor. Onların modalarına uyuyor. Onlar gibi giyinmeye başlıyor. Onlar gibi yemeye başlıyor. Onların filmlerini izlemeye başlıyor. Onların işte adetleri, gelenekleri, görenekleri yayılıyor. Bu bir bela oluyor. Allah bundan da muhafaza buyursun. Ondan sonra soldan biri seslendi, yine ona cevap vermedi. Bu Hristiyanların davetçisidir. Sen ona ne haber, nedir, ne istiyorsun? Ya bir şey soracağım falan. Hiç durmadı. Dursaydın ümmetin İncil'e yapışacaktı, Kur'an'ı bırakacaktı Allah muhafaza. Nasrani olacaktı. Buralardan anlaşılıyor ki inşallah Yahudilerin, Hristiyanların zaten Hristiyanlık diye şu anda bir şey kalmamış. Çünkü Hristiyanlık bozulmuş da Yahudilik zaten daha evvel bozulmuş. Ama şu andaki Hristiyanların gayesi misyonerlik faaliyetleri dediğimiz, yani Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar dediğimizin hepsi boş. Esas mesele ne? Yahudinin bunlar fason çalışıyorlar. Hristiyan alemi kime çalışıyor? Yahudiye fason çalışıyor. Yani şu anda Vatikan dediğiniz papa seçimi var ya, kardinaller rey veriyor, papa seçiyor. O seçimi bile kim yönlendiriyor? Yahudi yönlendiriyor. Çünkü Yahudiliğe davet yok. Neden? Yahudilik ırkçı bir dindir. Yani anası Yahudi olmayan Yahudi olamıyor. Anası Yahudi olamayan Yahudi olamayınca millete de gelip Yahudilik propagandası yapmıyor. Neden? Adam Yahudi olayım dese almıyor ki. Kabul etmiyor. Öyle bir din ki anan Yahudi değil mi? Değil. Ben Yahudi olacağım. Bu Allah'ın dini mi? Allah'ın dini diyor. Tevrat Allah'ın kitabı diyor. Ben de olayım diyor. Sen olamazsın, sen bir anan Yahudi değil ki diyor. Yani Allah'ın dinine şey koymuşlar göğe. Demek ki bu Allah'ın dini değil. Çünkü Allah'ın dininde anası şu olma şartı yok. Anla ki Allah'ın dini değil. Çünkü Allah adamı efendim sen şundan doğmazsan benim dinime giremezsin. Allah böyle bir şey der mi? O Yahudiliğin batıllığına hiçbir delil lazım değil. Buradan anlayın bir defa. O zaman adam ne yapıyor? Ben Yahudiliğe çağıramıyorum. Çünkü anası Yahudi değil bu kadar milletin. Ne olacak o zaman? Hristiyanları bozdular zaten, o bolis birkaç adamlar ta o zamanlar. Dini de değiştirdiler. Hristiyanlığı dörde beşe böldüler vesaire. Şimdi Hristiyanlaştırmaya çağırıyorlar milleti. Neden? Çünkü onlar bunların kontrolünde, koca deve ipi fare çekiyor. Hristiyan alemi milyarlar koca deve, ip kimin elin ağzında? Farenin. Fare deliğe girmiş, deve de peşinden zorluyor girme. Hristiyan aleminin rezalet durumu bu. Şimdi onun için tabii Türkiye'de de misyonerlik faaliyet ve Hristiyanlaşma üzerinde çok duruyor. Ama bunun esas gayesi de nedir? Yahudiye hizmettir. Yani şu anda bir İdeal varsa, bir gaye varsa Yahudinin Büyük İsrail projesi ve dünya insanını kendine köle yapma projesidir ki Allah fırsat vermeyecek inşallah. Böylece Efendimizin de o gün sağına soluna bakmaması, sağdan soldan seslenene cevap vermemesiyle ne oldu? Elhamdülillah ümmetin ekseriyeti Yahudi ve Hristiyanlaşma tehlikesinden kurtulmuş oldu. Ama yine uyanık olmamız lazım. Çünkü onların işte bu modaları, adetleri, gelenekleri, görenekleri yavaş yavaş bizim içimize sokulmaya başlandı ve bu normal karşılanmaya başlandı. Şimdi Allah muhafaza buyursun, çoluk çocuğu korumak zorlaştı. Devamlı onların programları, onların kurduğu düzenler işliyor. Bir yarışma programı çıkarıyor, hemen Türkiye'de başlıyor. Bir maç çıkarıyor, orada da başlıyor. Bir oyun çıkarıyor, burada da başlıyor. Acayip oyunlarla milletin çoluğu çocuğu perişan edilmeye çalışılıyor. Rabbim ikaz eylesin. Uyandırsın fazl-ı keremiyle. Bela ile ıslah etmesin. Allah'ım nasihatla ıslah olmak nasip eylesin. Vaazla, nasihatla. Onun için Miraç gecesi bu önemli bir misaldir. Bizlere ayettir bunlar.

0: ya namaz kılamıyor. Ne demek ya namaz kılamıyor? Yani ne demek? Bunu anlayamıyorum yani ben.
1: Allah emrediyor ki sen vali bir şey emretse yapmıyorum.
0: Kaymakam
1: yani.
0: Yapmıyorum. Komiser geldi bir şey dedi yapmıyorum. Reis-i cumhur'u takmıyorum. Başbakan dinlemiyorum. Var mı böyle bir adam dünyada ya? Yani var da nerede oldukları belli.

0: Rabıta muhabbetli olur. Muhabbet de ittibayla olur. İttiba edersen seversin ve sevilirsin. Mektubattan uzak kalındığı an feyiz kesilir. İnsanlar et gibi, ulema tuz gibidir. Tuzsuz et koktuğu gibi, ulema ve sohbetinden mahrum kalan da çürür ve kokar. Cenab-ı Hak sana amel defterini oku dediği zaman yanına da Kur'an-ı Kerim'i koyacak. Soracak, bu günahı yaptın. Benim kitabımın neresinde buldun da yaptın, buyuracak. Kuşluk namazını terk etmek bana ölümden daha ağır geliyor. Kılmamaktansa ölmek daha hayırlıdır. Sarığı kabul etmeyeni Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselam ve Allahu Teala Celle Celaluhu de kabul etmiyor. Bir kimse bir defa kelime-i tevhid getirse ve ikinci defa getirmek istediğinde soluk alsa, bu aradaki boşlukta imanı tozlanır, ya seyrek olarak veya hiç demezse. Mevla Teala Celle Celaluhu'ndan başka neyi düşünüyorsan ona iman ediyorsun. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu şöyle buyuruyor. Bir şahıs şayet günahlarına devam ederse ve ondan hoşlanırsa, hoşlanan kimse münafıktır. Dünya içinde her şey mel'undur. Fakat zikrullahla meşgul olan, emri bil maruf, nehy anil münker yapan, okuyan ve okutan değildir.
1: Bugün ortalık karışmıştır kardeşlerim. Kimsenin kılığı kıyafeti sizi aldatmasın. Evvela itikat. Ben itikadı sorguluyorum. Ondan sonra alt kimliklere başlıyorum. Anladınız mı? Siz de öyle yapın. Bu sakallıdır öyleyse doğru söylüyor diye not vermeyin. Bu çarşaflıdır, hocadır, öyleyse doğru söylüyor. Bak hadisi inkar ediyor çarşaflı hocalar.

kadınların parfüm sıkıp kokuyla çıkmaları caiz değildir ve en büyük günahlardan biridir. Normal günah değil. Beş vakit namaz kılsa arada affolan küçüklerden değil. Hacca gitse hac arası silinenlerden değil. İki ömrü arası affolunanlardan değil. Kebair günahlardan biridir. Eyyü memraetin teattarat diye başlayan bir hadis-i şerifte. Çok ağırdır. Dozunu ayarlamak lazım. Yani konuşurken, şimdi ondan sonra beni bir aforoz ederler. Ondan sonra efendim, hangi kadın koku sürerse ve sokağa çıkarsa, hangi erkeğin burnuna o koku değerse, nokta. Tamam mı kardeş? En büyük günahlarındandır. Hanım kardeşler, ne yapıyorsunuz? Erkekler, karınıza niye sahip çıkmıyorsunuz? Bu günahlarla nasıl cennete gidilecek kardeş?

0: Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın hastalık ve sıkıntılardan kurtulmak için duası.
1: Enni masseniyeddur ve ente erhamur rahimin.
0: Gerçekten de ben, bedenime ait bir zarar dokundu bana. Sen ise acıyanların en merhametlisisin.

Teala'dan hakkıyla ittika edin. Kitabınızda sizi sakındırdığı şeylerden uzak durun. Ona asi olmaktan, azabından korkarak kaçının. Onun azabı konusunda hiç kimse için destek yoktur. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Bazı kimseler de biz cihad ettik der ama gerçekte o hicret etmemiştir. Zira hakiki muhacirler günah işlemekten uzaklaşan kimselerdir. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Takva onun azabına karşı bir kalkan ve onun rızasına ulaşmak için bir vesiledir. Hazreti Osman radıyallahu anh. Bir ve takva üzere yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah Teala'dan ittika edin. Zira Allah Celle Celaluhu'nun gazabı çetindir. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: genel izleyici kitlesi içindir.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.

0: فتنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله تعالى وسلم عليك يا رسول الله جزا الله تعالى عن نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والحمد لله الذي أنعم علينا بنبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أعط سيدنا محمد الوسيلة واجعل في المصطفين محبته وفي العالين درجته وفي المقربين ذكر داره آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Kıymetli kardeşlerimiz bizleri rızası üzere ilim meclisinde, zikir meclisinde cem eden Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar ederiz. Allah'ımız bu yollardan bizi mahrum etmesin. Adım atacak kuvvetlerimizi daim eylesin. Cami cemaat yolunda, zikir yolunda, ilim meclislerinde cem olmaktan engel olacak manileri cümlemizden izale eylesin. Allah'ım elden ayaktan düşürmesin, kimselere muhtaç etmesin. Abdestimizi, taharetimizi ölene kadar kendimiz almak nasip eylesin. Allah'ımız Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu ve Amme Nevaluhu ve La İlahe Gayruhu bu zikir meclislerinde toplananlara vaat edilen cümle mağfiretleri, rahmetleri, feyizleri, nurları, bereketleri, dereceleri cümlemiz hakkında ihsan eylesin. Mahrum olmaktan muhafaza eylesin. İçimizde ne kadar günahkar var, en büyüğü benim ve beni de size bağışlasın, hibe eylesin. Hepimizi birbirimize hibe eylesin. Hepimizi Efendi Hazretlerimize, dostlarına hibe eylesin. Hepimizi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize hibe eylesin. Ve böylece hadis-i şeriflerde vaat olunan müjdede humul kavm la eşkabim celisum onlar benim meclis arkadaşlarımdır. Hum cülesai benim zikrim için toplandılar, ayet hadis okumak için cem oldular. Onun için onlarla oturan mahrum olmaz, şakî olmaz, bedbaht olmaz, imansız ölmez, cehenneme girmez. Müjdelerine cümlemizi şu mübarek gecede attığınız adımlar ve gelirken giderken yaptığınız infaklar, masraflar ve gayretler hürmetine ihsan eylesin. Amin, amin, amin. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala âli ve sahbihi ve sellem. Adede mâ vesi'ahu ilmullah. Şimdi ben de tabii bayağı bir toplantılar oldu. Bugün kaç hocalar bizdeydiler, 3 saatte falan. Uykum az, hastalığım çok, ağzım aşırı bir kuruyor. Bazı hastalıklarım var, perşembeden beri de tam kurtaramadım. Allah rızası için geldim. Sizden para istemiyorum, reis demiyorum. Makam mevki istemiyorum, hürmet edin diye bir şey de beklemiyorum. Sırf sizin Bursa'daki ihvan kardeşler ve civardan geldiniz. Allah adımlarınıza hac ömre sevapları ihsan eylesin. Burası bizim yuvamız. Allah rızası için yapılmış, zikir için yapılmış, ilim meclisleri kurulsun diye, kadın erkek hocalar toplan sohbet etsin diye temeli takva üzere atılmış mübarek bir mekandır. Bunun başında çok kıymetli, salih insanlarla, velilerle, Efendi babamızın, Efendi Hazretlerimizin çok eski ihvanıyla biz burada temel attık. Onun için takva üzere temeli atılan bu müesseseler kıyamete kadar yaşayacaktır. Biz de buralara devam edersek, cemaatleri de davet edersek, çevremizdeki insanları da teşvik edersek, hiçbir olmasa minibüs parasına, otobüs parasına icabında hediye yaparsak, bu büyük bir emri bil maruf olur. Bu merkezden dağılan emniarif ekipler, hoca efendiler, şimdi yeni bir emniarif ekipleri zaten kuruldu. Şura'nın yönetiminde bütün arabalarla şeyle her taraf il ilçe gezilecek, kapı kapı dolaşılacak, emri bil maruf yapılacak, insanlar dine davet edilecek ve sohbetlere davet edilecek hoca efendilerin. Bu hizmetler elhamdülillah artarak güçlenerek Efendi Hazretlerimizin rabıtasını muhafaza edenler bu bereketi görüyorlar ve buluyorlar. Efendi Hazretlerimizin himmetiyle yürüyoruz ve yürüyorlar. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Şimdi bir hanım kardeşimiz bana gelirken kadınların sesini bana atmıyorlar. Ben de konuşmamak için Necdet Aydın Efendi kardeşimiz bizzat dinlemiş. Daha şimdi yani yeni buraya gelirken telefonla ses şeyini dinledim. Yani bir hanım kardeşimiz rüyasında Efendi Hazretlerimizin kabri şerifine gidiyor ve kabri şerifte dua ederken içinden geçiriyor. Diyor ki yani efendim siz vefat etmeseydiniz ben size rabıtaya devam edecektim ama siz vefat ettiniz diye böyle bir şey geçiriyor. Bunun üzerine iki melek kabri şerifi açıyorlar. İki melek iniyor, kabri şerifi açıyorlar. Efendi Hazretlerimiz yatıyor. Kefenini açıyorlar. Efendi Hazretlerimiz kalkıyor, oturuyor. Dört melek daha nazil oluyor. Ve Efendi Hazretlerimiz buyuruyor ki ben vazifeme devam ediyorum. Cübbeli'ye de söyleyin. Kıyamete kadar benden sonra rabıta izni bizim tarikatta kimseye verilmedi. Bunu ihvana, cemaata duyursun. Ve ben de vazifeme devam ediyorum. Sen de rabıtana devam edersen benden feyiz almaya devam edersin. Bu kesin bir zuhurattır. İşte geçen yine bir erkek kardeşimiz olduğu için videosuyla, görüntüsüyle, sarığıyla, sakalıyla yalan mı söyleyecek bu adam? O da gördü. Kabrinden elini çıkar. Efendi Hazretleri demişim, İsmail Ağa'yı almışım, götürmüşüm, gelin bakalım. Efendi Hazretlerimiz, sen görevine devam ediyorsan, ya görevine devam etmiyor, ne demek? Evliya görevine devam etmez olur mu ya? Emir Sultan Buhari Hazretleri görevini bıraktı mı ya? İsmail Hakkı Bursevi görevini bıraktı mı ya? Evliyaullah ölmez diyor. En el evliya la yemutun. Bel yunkalû min dâril fena ilâ dâril bakâ. Dâr-ı fenadan dâr-ı bakaya intikal etti. Esas gücü tasarrufu devam ediyor. Ve Efendimiz elini kabri şerifinden çıkarıyor ve ben vazifemin başındayım deyince rabıtayı terk edenler korkudan kaçıyorlar. Bizim korkacak, kaçacak bir şeyimiz yok. Yüzümüz ak. Vasiyetlerini duyduk şu kulağımızla ölümüne savunuyoruz. Onun için biz hak üzereyiz. Bereketlerimiz devam ediyor. Medreselerimiz devam ediyor. Talebelerimiz devam ediyor. Bugün Hüsamettin Vanlı Hoca, Fatih Kalender Hoca da Şura'da beraber bendeydiler. Talebemiz 250'den fazla talebe var. Diğer rabıtayı terk edenlerde hiç talebe kalmamış. Adapazarı'ndaki rabıtayı terk eden Cevat Hoca'da bir tane bile talebe kalmamış. Bir tane bile talebe kalmış. Akın akın talebe rabıtayı devam eden Hoca Efendimiz'e geliyor. Bak Musa Hoca Efendi burada bu kadar talebesiyle geldi. 250 talebe olmuş maşallah. Demek ki şu anda kim feyzini almaya devam eder, evliyanın, ulemanın vasiyetini tutar, istişareyle, şuraya göre hareket eder, büyüklerimizi dinlerse, İbrahim Efendi hocamız gibi vesaire diğer hoca efendilerimiz, abilerimiz de var, kardeşlerimiz hepsi, bu Efendi Hazretleri'nin yetiştirdiği nadide bir emri bil maruf cemaatidir. Bu hoca efendiler Efendi Hazretlerine sadık oldular, vefalı oldular. Canlarını, mallarını Efendi yoluna feda etmiş kıymetli hocalarımızla beraber hareket ediyoruz. Hanım hoca efendilerden 4 hoca hanımı dinleyin. Onların sözü benim sözümdür. Bu 4 hoca hanımdan 3'ü şuradadır. Birisi hoca anne zaten vefat etti efendi hayattayken. Bunu bile anlamıyor musun? Peçeli Ayşe hoca annemiz, Fatma Temir hoca annemiz, Mahmura hoca annemiz. Bunlar benim sözümü, bunların sözü benim sözümdür. Bunları dinleyin buyurduğu hayatta olan 3'ü de geliyor burada sohbet ediyorlar. Geliyor burada sohbet ediyorlar. Daha bunu anlamak için ne lazım gelir? Efendi Hazretleri'nin dostları buradayız. Efendi Hazretleri de müceddit, bütün dünya ilan etmiş, feyizler ondan geliyor. Allah feyizlerimizi daim eylesin, nurlarımızı baki eylesin. Bu yolu bulduktan sonra kaymaktan, caymaktan, vesveseye kapılıp şüphelenmekten, Evliyaullah'ın sözünü, vasiyetini bozmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Şu anda yanlış yerde duranları da ıslah eylesin. hidayet eylesin, dönüşlerini nasip eylesin. Biz bedduacı değiliz, biz duacıyız. Mevzu bundan ibaret. Şimdi, dolayısıyla emri bil maruf niyetiyle cehennemin, ahiretin azaplarından bahseden çok önemli bir hadis-i şerif size rivayet edeceğim. Belki bu hadis-i şerif bugün bitmez. Bir dahaki ay inşallah ilk cumartesileri gelmeye devam edeceğiz inşallah. İlk cumartesi zaten Ekim ayı ilk cumartesi geldik. Kasım ayı ilk cumartesi ne günse o gün yani. Bunu anlamanın, şey tarihi bilmenin de lüzumu yok ama 7 Kasım cumartesi oluyor. İnşallah yine herhalde artık yatsı epey düşer. Hemen yatsı namazını kılıp 8'de falan 8.30'da sohbete başlanır. Bugün biraz geç kaldık çünkü yatsı namazını eda ettik. Ondan dolayı bir dahaki ayda inşallah zaten yarım saat geri gelir. Yatsı namazımızda rahat rahat kılarız. 8.30'u geçmeyiz. 8'de yapmıyorum. Uzaklardan otobüs tutuyorlar. Şimdi İznik'ten geldiler, Orangazi'den geldiler. Her taraftan otobüslerle gelen cemaat da var. 8.30 uygundur yani. Buranın sohbeti 20.30 olarak 7 Kasım'da geleceğiz. Bu hadis-i şerifin yarısını bugün okuruz inşallah. Yarısını çünkü çok uzun bir hadis-i şerif. 4 sayfa, 5 sayfa. Bu hadis-i şerifi dinlememiz lazım. Ve cehennemin tehlikesinden haberdar olmamız lazım. Cehennem var diye biliyoruz ama bak bu ümmetten namaz kılan, oruç tutanlardan da cehenneme girecekler var. Var. Bak bu hadisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinledi. Cebrail aleyhisselam dedi. Birinci tabaka işte Yahudilere ait, ikinci tabaka Hristiyanlar. İşte sırayı belki ileri geri yapabilirim. Hadisi okurken anlayacaksınız. Belki o bir dahaki ayak alır tabii. İşte şu tabaka sahabilere ait, şu tabaka münafıklara ait, tabaka. Yecindeki tabakaya geldiği zaman biliyorsunuz cennet 8 kapısı var, 8 tabakası var. Cehennemin 7 kapısı var, 7 tabakası var. Leha seb'atü ebvab diyor Kur'an. Cehennemin 7 kapısı var. لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزُمْ مَكْسُومْ Her kapıdan adamları özel ayrılacak, girecek. Onun için bu kapıların birinden girmeyi Allah bize nasip etmesin. Ve cehennemin kapılarına bize karşı tamamen kitlesin ve canımızı cehenneme haram eylesin. Amin. Bu büyük bir tehlikedir. Çünkü cehenneme sadece kafirler girmeyecek. Yedinci tabakaya kim girecek dedi ama Cebrail aleyhisselam durdu. Üzülürsün. Ya söyle de ey Cibril, yalvardı, yakardı. Senin ümmetinden girecekler, namaz kılanlardan. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayıldı, yere düştü yani. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden cehenneme girecek olan duydu, bayıldı, yere düştü. Bizim cehenneme girme tehlikemiz var. Biz nasıl lay lom yaparız? Bu millet sel gibi cehenneme gidiyor. Bunlara nasıl vaaz etmeyiz? Nasıl emr-i maruf yapmayız? Millet namaz kılmıyor. Sabah namazı camiler bomboş. Bu cemaatsiz namaz kılanlar bile cehennemle tehdit ediliyor. Ya hiç kılmayanlar nasıl cennete gidecek? Biz bu namaz kılmayana kafir demiyoruz. Ama cehenneme gideceği Kur'an'da zikrediliyor. Faiz yiyenler cehenneme gideceği zikrediliyor. Şimdi bu borsalar, korsalar, bilmem neler, bu kadar kul hakkı yiyenler, kul hakkını ödemezsen cehenneme gireceği zikrediliyor. Bu ne olacak? Bu Müslümanlar niye bu kadar haramlara düştü? Bu günahlara niye bulaştı bu kadar Müslümanlar? Namaz kılanlar, başı kapalılar niye düşüyor buna? Kafirler her şeyi yapar. Biz Müslümanız kardeşim ya, biz Müslümanız niye böyle yapıyoruz? Onun için bu hadis-i şerif hepimizi tehdit ediyor, hepimizi korkutuyor ve hiçbirimiz imanlı öleceğimizi kesin yemin bile edemeyiz. Hepimiz tehlikedeyiz. İki, içimizde büyük günah işlemiş olanlar veya işlemeye devam edenler olabilir. Şu anda sadece buradaki cemaat yok. Bütün dünya dinliyor, canlı yayındayız. Bu büyük günahlar nelerdir? Bak ben bir yandan büyük günahlar serisi yapıyorum. Burada ana baba hakkından bahsettim. Önce namazsızlıktan bahsettim. Ana babadan bahsettim, insan öldürmekten bahsettik, zina etmekten bahsettik, içki içmekten bahsettik, sıla-i rahim terk etmek. En büyük günah bak, kaç hafta bunu konuştuk. Akrabasını aramıyor, teyzesini sormuyor, halasına nasılsın demiyor. Düşmüş akrabasına bir fakire yardım etmiyor. Bu en büyük lanet ve günah, en büyük lanet. Şimdi bunların hepsini anlatıyoruz. Bunlar bizim için geçerli, biz Müslümanız. Ve bunlar bizi cehenneme attırır. Ha ebedi kalmazsın. Ebedi kalmazsın ama niye giriyorsun? Burnunu cehenneme niye sokuyorsun? Yani Allah Teala bizi cehennemden kurtarmak için bahaneler arıyor. Kulum tevbe et. Bana dön. Bak böyle ölürsen tevbe et. Ne kadar büyük günah olursa olsun. Bütün günahları doldursun, yerle gök arası günahı olsa, tevbe ederse kabul ederim buyuruyor. Ama aniden ölürse tevbesiz ölür. İşte tevbesiz ölürse cehennem kaçınılmaz olur. Peki biz ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Hala büyük günahlara devam edenler, küçük günah oluyor tabii onlardan da devamlı tevbe ediyoruz. Ama namaz, abdest, ömre, hac, cuma, Ramazan, oruç, bunlar küçükleri sildiriyor. Büyük günahlara ancak özel tevbe lazım. Bir daha yapmayacağım diye Allah'a tevbe ettiğini itiraf etmesi lazım. Twitter'da yazıp internete bildirmesi lazım değil. Allah ile arasında tevbe etmesi lazım. Ama aniden ölüyoruz. 30 yaşında pat gidiyor. 20 yaşında kalp krizinden gidiyor. Şimdi bu zinadaysa, ana babasına isyandaysa, kumardaysa, faizdeyse, sıla-i rahimi terk etmişse, akrabasına, halası, teyzesi, amcası, dayısı razı değilse, ya bunlar bizi cehenneme atar. Tövbe etmek, kul hakları varsa helallaşmak, bunlar çok önemli şeyler. Helallik almadan ölürse, ne olacak? Bu cehenneme dayanılmaz. Dayanılmaz. Öyle anlatıyor azapları, öyle anlatıyor, öyle anlatıyor. Bak, Cebrail aleyhisselam anlatıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hüngür hüngür ağlıyor, bayılıyor ya. Ya kainatın efendisi, sen ben cehenneme girmeyeyim diye baygınlık geçiriyor ya. Biz de canımızı cehennemden kurtaralım arkadaşlar. Bunun da yolu emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak. Bütün hocaların vaazları buraya çıkar. Burada emirleri öğreneceğiz, yasakları öğreneceğiz. Büyük günahları özellikle işte o dersleri biraz hızlandırarak devam edeceğim. Büyük günahlar çok önemli. Bunları bilmeyen de var. Bazısı bir şeyin günah olduğunu bilmeden yapıyor ya. Çok cahillik var. Haram, helal bilmiyor. Onun için biz tebliğimizi, davetimizi yapacağız. Siz de bunu insanlara ulaştıracaksınız. Tebliğ edeceksiniz, davet edeceksiniz sohbetlere. Derneklerde sohbetler var her yerde. Emniyet ekipleri gezecek inşallah. Daha da artıracağız bu işleri. Ve bu milleti cehennemden kurtarmaya uğraşırsak Allah da bizi cehennemden kurtaracak. Ama neme lazım? Bana ne? Canı cehenneme. Kim ne yaparsa yapsın Allah belasını versin. İslam bu değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun varisleri, Efendi Hazretlerimiz günahkarlara lanet etmedi. Günahkarlara beddua etmedi. Onlara vaaz etti, nasihat etti, tevbeye davet etti. Hidayetleri için dua etti. Bizde bu iş çok gevşedi. Kimse kimseye bir şey anlatmıyor. Herkes maddi sıkıntıya düştü, geçim derdine düştü, emr-i terk edin. Onun için cehalet sarhoşluğu bir kaplayacak sizi, iki geçim sevdası. Tabi pahalılık, enflasyon, devalüasyon, bu zamlar vesaireler, hükümet bunu yapmak ister mi? Yaparsa rey azalır. Tabii ki yapmak istemez. Ama bak düzeltecek, uğraşıyor, elinden gelmeyen şeyler var. Dolayısıyla burada biraz da kendi günahlarımızı, sabah namazına cemaate gitmeyişimizi, namaz ve cemaate gitmeyenlerin ne kadar hayırsız, uğursuz, bereketsiz olduklarını, hatta namaz kılsa bile tadili erkana riayet etmeyip hızlı kılanların evinde bereket kalmayacağı, çoluk çocuğunun aç kalacağı, bu kadar rivayetler yazdık, bu kadar kitaplarım var. Sırf tadil-i erkanı okusan, bu bela başıma nereden geldi anlarsın. Ya hiç kılmayanın durumu ne olacak? Toplumda bu kadar %90-95 namazsız var ya. 5 vakit namazı vaktinde kılan %5 çıkarsa öp de başına koy. Cemaatle kılan 0.2 çıkarsa öp de başına koy. Nüfusa bak, camideki cemaate bak. Bütün Bursa'daki camilerin sabah namazındaki sayısını say. Ondan sonra Bursa'nın nüfusuna vur. Ondan da kadınları, çocukları çık. Kaçta kaç olduğunu bulursunuz. Bu çok zor bir şey değil. Diyanet istatistik yapsın. Bütün imamlara söylesin. Bu sabah namazında camide kaç kişi vardı? Müftülüğe bildirin. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Müftülüğe bildirin. Her imam bildirsin. Arkasında kaç kişi var? O zaman çıkacak. Peki Bursa'daki nüfusta Vali Bey'e rica edelim. Mübarek adamdır, çok kıymetli bir insandır namazla abdestle. Vali Bey'e de rica ederiz. Sayın Valim, Bursa'daki yetişkin erkek sayısı belli mi? Bu kadar basit. Bunların hepsine namaz farz değil mi? Cemaate gitmek vacip değil mi erkek adama? Sabah namazında kaç kişi var? Ondan sonra pahalılıklar, enflasyon var, devalüasyon var. E tamam da Allah senin bereketini almış zaten. Toplum olarak bereketi almış. E yöneticilerde yanlış yapanlar olabilir mi? Olabilir. Tabii ki hükümet bu pahalılığı durdurmayı senden benden önce ister. Niye ister? E seçim yaklaşıyor. Bu pahalılıkla seçime gidilir mi? Tencerenin devirmediği hükümet yok demiş adam. E şimdi bu pahalılıkla seçime gitmek hükümet ister mi? İstemez. E o zaman demek ki onların da istem dışı şeyler oluyor. E o zaman her Müslüman kapısını süpürse, evinin önünü süpürse mahalle bir anda temizlik olur. Ama bir kişiye bütün mahalleyi süpür dediğin zaman o zor olur. Ya biz, Efendi Hazretimiz buyururdu, kendimizi bir düzeltelim. Ondan sonra emri bil maruf olan çevremize bir yön verelim. Allah için davet edelim. Tesir etmedi. Allah hidayeti halk etmedi. Adam seni dinlemedi. Namaza başlamadı. Zinayı bırakmadı. Sen vazifeni yaptın mı yapmadın mı? Mevla ona bakıyor. Ama biz konuşmayı bıraktık. Vaazı bıraktık. İnsanlara ulaşmayı terk ettik. 3 kişi bir araya geliyor. O dereden, tepeden fuzuli fuzuli laflar konuşana kadar ya arkadaşlar namazlarımızı düzgün kılalım. Bak sabah namazda cemaate çıksak rızkımız artar, bereketimiz olur. Allah belayı def eder. Bir sabah namazına dua yaparız camide. Böyle bir şeyler konuşan kalmadı ya. Herkes alacak, verecek bilmem ne, dedikodu, magazin. O şöyle yapmış, bu böyle yapmış, o parayı götürmüş, o bilmem kodesi boylamış. Ya arkadaş, sen daha farzlarını, cemaatle namaz gibi vaciplerini, efendim haramlardan sakınmaları yerine getirmemiş bir insanlarla oturuyorsun. Allah rızası için vazifeni yapsana ya. Şurada sohbet var, adam hasta usta geliyor buraya. Efendim, gel gidelim, 2 ayet hadis dinleyelim. Bir insana bunu desene ya. Ondan sonra bereket toptan kaçıyor. 2 uğursuzun yüzüne. Ne 2 uğursuz kardeşim? Ne 2 uğursuz? Sabah namazına, 5 vakit namaza, cemaate gitmeyen erkeklerde hayır yoktur. Rahmet yoktur. Bereket yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu cemaatle namaz üzerine o kadar durdu, o kadar durdu ya. Cemaate gelmeyenlerin evlerini gidip baştana yakacağım dedi ya. Çünkü zarar veriyorlar, ümmete zarar veriyorlar, topluma zarar veriyorlar dedi ya. Şimdi biz büyük günahlardan sakınmamız lazım. Küçük günahları 5 vakit namaz arasını falan, cuması, ramazanı, yıllık, haftalık, günlük temizler. Ama büyük günahları olanlarımız varsa acil tevbe etmesi lazımdır. Aniden ölürse mutlaka cehenneme girer. Bu cehenneme de kimse dayanacak değil, gücü yok. Yani bunu göze almayalım. Bu iman zafiyetindendir. Biraz yanarız çıkarız. Bu iman zafiyetindendir. Sen dünyadaki ateşe bir dakika girmeye razı mısın? Değilsin. O zaman sen cehennemin ateşini hafife mi alıyorsun? Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduklarını asılsız mı zannediyorsun? Veya ben kaytarırım, sıyırırım, kaybolurum, aradan yırtarım. Öyle mi zannediyorsun? Böyle zannedersen sende iman yok. Ya inanmıyorsun, ya inanıyorsan hala niçin günahları bırakmıyorsun kardeşim? Her anda ölmek üzereyiz. Her an cenaze haberi geliyor. Ve genç yaşta da ölüyor. Sapasağlamlar ölüyor. Ya hiçbir hastalığı yoktu diyor. Kanserli 20 sene yaşıyor, sapasağlam ölüyor. Geçen birinin efendim adamın ölümü beklenirken hanımı sapasağlam gitti. Dolayısıyla neyimize güveniyoruz? Ne zaman tövbe edeceğiz diye bekliyoruz. Helekel müsevvifun, ben yakında tövbe ederim, biraz daha günah yapayım, biraz daha işi toparlayayım, keyfimi yapayım diyenler helak oldu. Ne demek helak oldu? Tövbe nasip olmadan öldü. Mevla senin niyetini biliyor. Şu anda tövbe etmekten başka bir çözüm yok bu işe. Şimdi Enes İbni Malik radıyallahu anh efendimizden rivayet ediliyor bu hadis-i şerifte. Ya Cibril aleyhisselam ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Cibril aleyhisselam geldi. Fî saati mâ kâne tîfiyâ. Her zaman geldiği saatlerin, alışılan gelen saatlerin dışında. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin efendim beklemediği bir zaman. Bazen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy beklerdi. Çünkü bir soru soruluyordu. Bir cevap vahiy gelecek, bekliyordu falan. Bu beklemediği bir saatte geldi. Mütegayyir el-levni, çok da rengi değişik vaziyette geldi. Yani Cebrail aleyhisselam normalde melek suretiyle gelmiyordu. Sahabeden Dihyetül Kelbi'nin suretine giriyordu veya başka bir suretlerde geliyordu. Ekseriyetle Dihye Hazretleri Arapların en güzeli, yakışıklısı olduğu için onun suretinde görünüyordu. İki kere asıl suretinde 600 kanadıyla göründü. Bir Hira mağarasında ilk vahiy getirdiğinde, ikide Miraç'ta Sidretül Münteha'da. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e 23 bin küsur kere geldiği var. Yani hatırladığım kadarıyla. Bu gelişlerinden ikisinin dışında hep farklı suretlere bürünerek geliyordu. Bunu da işte Evliyaullah'ın farklı şekillerde, yerlerde görünmesi bahsinde uzun uzun dersler yaptığımda Cebrail aleyhisselam'ın meleklerin tasarrufundan buraya da temessülden misalleri vermiştim. Rengi değişik. Rengi değişik ne demek? Diyelim Dihye Hazretleri kanlı canlı, çok yakışıklı, Arap'ın en güzeli deniyor. Onun suretine bürünmüş gelmiş. Fakat rengi sapsarı, soluk. Fekâlenin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, mâ li erâke mütegayyirallem. Ya Cibril, niçin ben seni bu kadar rengi benzi solmuş görüyorum? Kâle dedi, ya Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, ci'tüke fissâ'atilleti emarallâhu bimelâfîhin nâri en yunfeha fîhâ. Tam şu geldiğim an var ya şu an, Allah-u Teala cehennemin körüklerine, cehennemin ateşini kızdıran körükler var. Dünyada da oluyor ya, ateşe üflüyor, ateşin şiddetini, alevlerini artırıyor ya, cehennemde de öyle körükler var. Ateş biraz zayıflarsa, küllemâ habet zidnâhum se'îrâ. Bu ayette onu söylüyor. Ne zaman cehennem hafif sönmeye yüz tutar, onun sönmeye yüz tutması bile dünyadaki ateşin 70 kat şiddetlisi de cehennemin kendine göre biraz sönecek olsa kızgın ateş bakımından ziyadeleştiriyoruz. Yani işte körüklere üfletiyoruz. Tam sana geldiğim anda Allah Teala emretti cehennemin körüklerine yeniden ateş hararetlendi. Ben de bunu gördüm. Rengim benzim attı. Çünkü cehennemden korkuyor. Melekler korkuyor. Peygamberler korkuyor. Veliler korkuyor. Günahkarlar korkmuyor. İnsanlar korkmuyor. Yahu melek korkuyor beni cehenneme atarsa diye ya. Halbuki melek günahsız. Peygamberler masum. En çok peygamberler korkuyor. Melekler korkuyor. Çünkü neden? Onlar Allah'ın gücünü, azabının şiddetini en iyi onlar biliyor. Biz bir şey bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de ha ha ha hi hi. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere kahkahayla gülmedi? Bir kere kahkahayla gülmedi. Niye gülmedi? Ne buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem? Kâne Resulullah mütevâsıl el-hüzün, devamlı üzüntülü, daimel fikri, devamlı düşünceliydi. Çünkü o cehennemi görüyor, ümmetin oraya gireceğini görüyor. Kendisi girmeyecek ama ümmetinden girecekler var. E şimdi senin benim girme tehlikem devam ediyor. Şu anda kimsenin garantisi yok. E şimdi sana ne oynamak ne gülmek o kişiye ki Azrail elindedir yakası derdi Efendi Hazretlerimiz. Yani yakamız Azrail Aleyhisselam elinde ne demek? Kon emrini bekliyor. Hiç kimseyi dinlemez. O anda gelip seni alacak. E şimdi böyle bir adamın oynamak gülmek ne işine diyor? Kaza namazlarımız mı var? Borçlarımız mı var? Kul haklarımız mı var? İlmihalden bu kadar eksiğimiz var. Öğrenmemiz gereken bu kadar ayet hadis var. Daha Kur'an ayetlerini, tefsirlerini bitirmedik. Hiçbir şey. Elif Bağ'a başlamadık sayılır ya. Hoca da olsam benim şimdi bildiğim bilmediğimin zekatı olmaz. Hoca olsam da olur. Dünya kadar bilmediğim var. E ben şimdi bu ilmimi artıracak yerde, zikrimi, şükrümü artıracak yerde, zaruret miktarı dünyadan geçinip, geri kalan vakitlerimi İslam'a harcayacak yerde, boş boş konuşmalar, hele bir de haram konuşmalar, gıybetler, dedikodular, iftiralar, ya bu ömür, bu sermaye burada harcanır mı ya? وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ يَعْلَمُ اَنَّ جَهَنَّمَ حَقٍ وَاَنَّ عَذَابَ اللّٰهِ اَكْبَرُ اَنْ تَكَرَّ عَيْنُهُ حَتَّى يَأْمَنَهَا. Bak Cebrail Aleyhisselam ne diyor? Bak, ben size Cebrail Aleyhisselam'dan haber getiriyorum Resulullah vasıtasıyla sallallahu aleyhi ve sellem. Ben babamın evinden bir şey getirmedim. Uydurma konuşmuyorum buraya. Kaynakları olan kitaplarda bu hadis-i şerifler zikrediliyor. Cehennemin hak olduğunu bilen ve inanan bir kişinin Allah'ın azabının bütün azaplardan daha büyük ve şiddetli olduğuna inanan bir kişinin cehenneme girmeyeceğine dair garanti almadıkça, azaptan emin olduğunu mahşerde görmedikçe gözü aydın olamaz. Gözünün aydın olması, adamın mutlu olması, neşeli olması, sevinçli olması yakışmaz bir Müslümana diyor. Kim diyor bunu? Cebrail aleyhissalatü vesselam diyor. Şimdi biz hepimiz cehennemin hak olduğuna inandık mı? İnandık. Allah'ın azabı gibi kimse azap edemez. Buna da inandık mı? İnandık. Feyevmeyzin la yu'azzibu azabehu ahade وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدًا وَالْفَجْرِ suresinde değil mi? O ahirette Allah'ın yapacağı azabı ne dünya ne ahirette kimse yapamaz. Öyle bir bağlayacak zincirlerle kimse onun gibi muhkem bağlayamaz diyor. Peki bizim gözümüz nasıl aydın olacak şimdi? Gözün aydın ne demek gözün aydın? Mutluyum, mesutum, çok iyiyim. Tıkırım yerinde, tuzum kuru, param da var, yiyorum içiyorum, yatıyorum aşağı. E tamam da nasıl olacak? Cehenneme girmeyeceğinin garantisini aldın mı? Almadım. Yemin edebilir misin ki ben cennetliyim? Edemez. O zaman hepimiz hakkında cehenneme girme tehlikesi devam ediyor mu? Ediyor. Peki nasıl ha ha ha hi hi hi? Bu Müslümana olmaz diyor. Koca Rabiatül Adeviye annemiz her gün 1000 rekat nafile kılıyor. Hayatında günah işlememiş. 1000 rekat nafile ne demek ya? 1000 rekat. Bütün kitaplar Efendi Hazretleri devamlı bunu anlatır. Hasan-ı Basri Hazretleri Rabia annemize evlenme teklif ediyor ya. Gördün mü? Hasan-ı Basri tabiinin en hayırlısı. 130 tane sahabe görmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı annemizden süt emmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in süt oğlu. Ama Efendimiz'i görememiş. Yani Efendimiz de onu küçükken görmemiş tabii. Ama annelerimiz yaşadı ya, bir annemiz Peygamberimizin yanındayken, annesiyle küçük çocukken ağladığında Ümmü Seleme diye hatırlıyorum radıyallahu anh'a, ona ağlaması dursun diye süt vermiş. Bu makamda bir zat evlenme teklif ediyor. O da diyor ki 4 tane soruya cevap verirse evlenmeyi kabul edebilirim. Şimdi belki hepsini hatırlayamayabilirim belki ama işte meşhur. Efendi Hazretleri çok anlatır. Tamam demiş koca Hasan-ı Basri. Dünyada ondan büyük alim yok. Hasan-ı Basri döneminde sahabenin hepsi vefat ettikten sonra, çünkü o Enes İbni Malik'i gördü, bütün sahabe gördü. Bütün sahabe vefat ettikten sonra dünyanın en büyük alimi bir kişi kaldı. Yani en üst seviyede Hasan-ı Basri kaldı. Çünkü sahabe hepsi öldü. Tabiinin en hayırlısı. Hasan-ı Basri dedi ki, ya bu Rabia ümmiye bir kadın, yani çok büyük bir allame-i cihan değil. Bana ne soracak da ben cevabını veremeyeceğim. Oldu bu iş dedi, evlendik gitti dedi yani. Ama sorulara bak, hizaya gel. Dedi ki, ferigun fil cenneti ve ferigun fil sair. Kur'an'da diyor ki, bir fırka cennete gidecek, bir fırka cehenneme gidecek, ben hangi fırkadanım dedi. Hasan-ı Basri Hazretleri dedi ki, ben hangi fırkadanım bilmiyorum, seninkini nereden bileceğim? Dedi ikinci sual, vem teazülyem ve yön mücrimun. Ey suçlular, dostlarımdan ayrılın, sol taraftan cehenneme doğru yollanın. Bu ayet buyurulduğu zaman, ben sağ ehlinden mi kalacağım, cehennem ehlinden mi seçileceğim, ayrılacağım? Ya ben bilmiyorum kendiminkini, seninkini nereden bileyim? İşte 2 tane daha sual olabilir. Ondan sonra işte Saidler var, Şakiler var. Ben Said miyim, Şakî miyim? O zaman haber gönderdi. Bu 4 suale cevap veremeyen ve kendi hakkında da benim hakkımda da sonumuzun ne olacağını bilemeyen ne evlenmeye kalkmış, derdimize yanalım, Allah korkusundan gece gündüz ağlayalım dedi. Şimdi biz nasıl bu kadar, bak diyor Hazreti Cibril diyor, cehennem hak, Allah'ın azabı en büyük, bizim de o cehenneme girme tehlikemiz varken Müslümanın gözü aydın olmaz. Ne demek? Müslüman mutlu olmaz derken huzurlu olur, feyizli olur, nurlu olur, onu demiyoruz. Ama gayri meşru şekilde kahkaha atmalar, gülmeler, efendim zevkler, safalar, keyifler, göbek atmalar, oynamaları, çal patlasın, vur patlasın, çal oynasın yahu. Hepimiz cehenneme girme tehlikesiz. Nereye gidiyoruz ya? En çok evliya Allah'ın, Allah'tan korkusu hakkında yani neler yazdım, neler yazdım. İmansız ölürüz diye ötleri kopmuş ya. Gözlerinden ya Davud Aleyhisselam, Allah'ın peygamberi. İnna cealnake halifeten fil arzı. Ey Davud, biz seni yeryüzünde halife yaptık diyor Allah. Adem Aleyhisselam'dan sonra en büyük halife. Bütün peygamberler halifedir de Davud Aleyhisselam'ın Halifetullah diye bir lakabı var. Her peygamberin bir lakabı var. Değil mi? Adem Safiyullah, Nuh Neciyullah, Musa Kelimullah, İbrahim Halilullah, İsa Ruhullah, Davud Halifetullah filar. Ya Davud Aleyhisselam 40 sene ağlamasından bütün bu Davud Aleyhisselam görenler şuraları tamamen yol olmuş. Göz yaşından yol olmuştu böyle. Ya Allah'ın peygamberi bu kadar niye ağlıyor kardeşim? Enbiya, evliya ağlarken biz hahi. Allah rızası için bir toparlanalım. Ölüm yaklaşıyor. Bana da, sizden belki daha fazla yaklaşıyor. Yaşım itibariyle de falan, hastalıklarım itibariyle. Hepimiz defteri gözden geçirelim ya. Bir tevbe-i nasuh üzere, tecdidi tevbe yapalım. İman tazeleyelim, tevbe tazeleyelim. Namazlarımıza çok dikkat edelim. Kaza namazlarından eksik kalmasın. Kaza namazı olan adam başka bir iş yapamaz ya. Zaruret miktarı yiyecek, zaruret miktarı işe gidecek, zaruret miktarı. Geri kalan başka hiçbir iş yapması caiz değil. Kazalarını kılması gerekiyor. Bir güne bir günlük kaza kılıyorum diyor. Onu da çoğu kılmıyor. Ya bir güne bir günlük kazayla seni 30 sene kaza ne gün bitecek? Ezrail Aleyhisselam seni mi bekleyecek kazalarını bitirmeyi? Vakitlerin var. Senin televizyon, haber, açık oturum, reklam, internet, kaza namazı hele ki olan bir insanın bunları kılmadan bu işlere bakmasına fetva var mı? Çünkü senin üzerinde borç var, farz borcu var. O borcu yapman lazım. Bütün vakitlerini, uyku zaruret kadar, yemek içmek zaruret kadar, hanımından falan, çoluk çocuğun ilgi zaruret kadar. Bunun dışında mecburi olmadığın hiçbir şey yapmana caiz değil. Neden? Kaza borcun var. Belki içinizde bir çoğunuzun da kaza borcu olan da var. Nasıl olacak? Evet, Cebrail aleyhisselam böyle deyince fekale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ya Cibril, sufli cehennem, sen bana bir cehennemi anlatır mısın dedi. Bana bir tarif et dedi, vasıfla dedi. Fekale ne'am ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet, şimdi sana anlatacağım. İnne Allah teala lemma halaka cehenneme evkade ala elfe sene fehmerrat. Allah teala cehennemi yarattığı zaman 1000 sene tutuşturdu. 1000 sene. 1000 sene tutuşturdu. Allah'ın yani Celle Celaluhu ateşi folyo ile doğal gazla yanmıyor. Şimdi cehennemin kibrit taşları var. Böyle kükürt taşları vesaire taşlar. وَقُودُوَ النَّاسُ وَالْحِجَارَ İnsanlar odun olacak, taşlar odun olacak. Kur'an'da söylüyor. Fakat ne diyor? Cehennem tutuşuyor. 1000 sene tutuşturuyor. Bunu ne tutuşturuyor? سَعَارَهَا غَزَبُ اللّٰهِ وَخَطَاءَ بَنِ آدَمْ Allah'ın gazabı var ya, gazabı. Adem oğullarının günahları ve Allah'ın kafirlere ve münafıklara ve Yahudi ve Nasara'ya ve müminlerin günahkarlarına, kebair günahkarlarına olan gazabı o tutuşturuyor. Allah'ın sıfatı tutuşturuyor. Bir de Adem oğullarının günahları tutuşturuyor. Ve böylece o senin doğalgazla yaktığın fırına mı benzer? Ateş ne oldu? Kıpkırmızı oldu. Hani olur bazı ya böyle kıpkızıl lavları böyle dalgaları görükür. Dünyada da böyle bir örneği var. Ben görmüşüm. Potada, demirlerin potalarında yandığını görmüşüm. Sümme babam çünkü demirciydi, çiviciydi. O potaların başında dururduk. 3-5 metre potaya bile yaklaşamıyorsun. Öyle bir alev çıkıyor ki. Potanın tümü demir potası böyle. Pota demek oradan buraya kadar geliyor böyle. İçine dolu demir kalvanizli telleri koyuyorlar. Kalvanizli teller onun içinde şey yapıyor. Şekil alıyor. Efendim işte o pota saatlerce soğumuyor. Onun yanına yaklaşılamıyor. Vinçle düğmeye basılıyor. Vinç onu kaldırıyor. Ateşten alıyor. Yanındaki soğuk yere koyuyor. Orada da saatlerce duruyor. Ondan sonra sen biraz yanına yaklaşabiliyorsun. Ondan sonra kapağı açılıyor. Kapağını açtığı zaman bak bunun içine kıpkızıl. Teller kıpkızıl. Demir kıpkırmızı değil. Ateşin kırmızılığı. Cehennemde öyle 1000 sene tutuşturuldu. Kıpkırmızı oldu. Sümme vukide ale elfe sene febbiyobbat. Sonra 1000 sene daha tutuşturuldu. Bu sefer beyaza döndü. Sümme vukide ale elfe sene fesfettet. Sonra 1000 sene daha tutuşturuldu. Sipsiyah oldu. Feyye sevda'u muzlimetun la yudî'u lehebuha ve la cebruha. Şu anda cehennemi görmek isteyenler gözünle görür gibi hayal edebilirsin. Cehennem şu anda kıpkırmızıdan geçti, beyaz evreden geçti, kapkaranlık, sipsiyah döneminde. Alevleri var, ışık vermiyor. Korları var, közleri var, ışık vermiyor. Normalde ateşin olduğu yerde ışık olur. Ama cehennemin alevleri ve közleri, korları ışık vermiyor, sipsiyah. Şimdi bu siyahlık da ayrı bir şey. Çünkü göz gözü görmüyor. Yanmak ayrı bir şey, görmemek ayrı bir şey. Karanlık ayrı bir bunalım. Zaten hiçbir azap olmasa, adamı sırf karanlıkta bıraksan azap olarak yeter. Çünkü karanlık hiçbir şeyi, elini görmüyor. İzâ ahrace yedehu, elini çıkartsa lemmeket yara, elini görmüyor. İşte biliyorsunuz kapalı alanda durma şeyi olanlar var, panik atağı. MR'a bile adam giremiyor. Halbuki MR'da bacağın açık, göbeğin açık, kafanı soktular şeye. Halbuki onun da arkası da açık, önü de açık. Öyle olduğu halde MR'a giremeyen nice hastalar var. Panik atak. Ben diyor MR'a giremiyorum, kapalı yere giremiyorum. Ya kapalı değil, her tarafın açık. Asansöre binemeyenler var. Hele bir de asansörde kapalı kaldın, ışık da gitti. Hemen panik. Halbuki ateş yok orada. Ama karanlık yetiyor. Yalnızlık yetiyor. Bir de yanıyorsun.
1: Vellezî be'atheke bilhak.
0: Seni hak din ile gönderen Allah'a yemin ederim. Cebrail aleyhisselam buyuruyor.
1: Levenne misle hurmi ibratin fütihe minha lehteraka ehlüt dünya an âhirihim.
0: Eğer şu cehennemin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken cehennem mevcut idi. Cehennem dünyadan evvel mevcut idi. Ehl-i sünnete göre cennet de şu anda mevcut, cehennem de mevcut. Mahşerden sonra yeni yaratılmayacak. Hepsi şu anda adamlarını bekliyor, mevcut. Bütün iyi ayetler, hadisler bunu söylüyor. Üddetlil kafirin. Kafirler için cehennem hazırlandı, bitti diyor Kur'an. Hazırlanacak buyurmuyor. Fiili mazi sıkasıyla geçti o iş.
1: Eğer cehennemden şu anda bir iğnenin deliği kadar, hepiniz düşünün, bir iğnenin deliği kadar küçük bir delik açılıp dünyaya harareti yansıtılsa, dünyada yaşayanların baştan sona 8 milyarsa kaç kişi varsa hepsi yanar kül olur. İğnenin deliği kadar olsa. Açılsa açılmıyor. Oradan buraya azap gelmiyor. Bir gelse, peki sen bu azabın merkezine girersen ne olacak? Bu iğne deliği gelse şu anda bizi yakıyor burada. Peki o azabın tutuşturulan merkezine atılacak kafirler, münafıklar, büyük günahkarlar da atılacak. Tabii mertebe farkı var mı? Var. Azap farkı var mı? Var. Zerre kadar imanı olana bir Yahudi gibi, münafık gibi, Hristiyan gibi azap olmayacak. Olmayacak ama seninki de sana yetecek. Benimki bana yetecek. Çünkü neden? Dayanılacak bir azap değil ki. Kim göze alabilir?
0: وَالَّذ۪ي بَعْتَكَ بِالْحَقِّ
1: Seni hak şeriatla, Kur'an'la gönderen Zat-ı Pâk-ı Sübhâne'ye yemin ederim ki لَوَنَّ سَوْبًا مِنْ سِيَابِ اَلِنَّارِ
0: Cehennem ehline ahirette giydirilecek olan elbiseler var. Ateşten elbiseler var. Kur'an-ı Kerim ne buyurur?
1: اَسْعَدُ بِلَا سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطُرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهُمُ النَّارِ
0: Gömlekleri katrandan. Katran nedir? Zift. Şeyleri, asfaltları yaptıkları katran işte, zift. O bir yapıştığı zaman tak koparamazsın. Derini verini yakar geçer. Gömlekleri katrandan olacak. Yüzlerini de ateş kaplayacak buyuruyor.
1: İşte o katran elbiselerinden bir kişinin elbisesi, cehennemde giyeceği elbisesi. Gökle yer arasına bak. Yedi kat gökler, yedi kat yerler. Gökle yer arasına asılsa, gökte gökte, ay nasıl? Ay görüyoruz ya, gökle yer arasında işte. Yıldızlar gökle yer arasında. Birinci kat semanın altındalar. Oraya cehennem ehlinden birinin elbisesini askıyla taksalar. Lematu an ahirim. Dünyada bir kişi yaşayamaz, hayat bulamaz, nefes alamaz. Hepsi ölür diyor.
0: Cehennemi anlat dedi bana. Ya Cibril dedi, bu cehennemi bana anlat. Ben ümmetime anlatacağım.
1: Niçin ölürler? Lima yecidûne minnetniha.
0: Öyle pis kokusu alıyor ki katran elbisesi. Biliyorsunuz zaten o petrolün, katranın bir acayip bir kokusu var. Öyle kötü bir kokusu var. İnsan kokudan ölür mü?
1: Ölür.
0: İnsan sesten ölür mü?
1: Ölür.
0: Bak şu kulakların dayanabilme gücü var. Eğer şu kulakların dibinde veya Cebrail aleyhisselam bir nara attığı zaman diyor Kur'an, Yasin suresinde Habib-i Neccar'ın kavmine, Antakyalıların üzerine,
1: Habib-i Neccar'ı şehit ettikleri zaman اِنْكَانَتِ اللّٰهِ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَيْذَهُمْ خَامِدُونَ Yasin hepiniz okuyorsunuz. Cebrail aleyhisselam geldi yukarıdan aşağı, Antakyalıların üzerine bir nara attı. Nara ne demek? Bağırdı. Tek bir bağırışta hepsinin kalbi ödük patladı, safrası patladı, kalbi çöktü. Hepsi öldü, düştü. Çünkü neden? Kulağın işitmesinin bir gücü var. Gözün dayanabileceği ışıkların, ışınların bir gücü var. Onun yukarısına çıktığı zaman göz de patlar, kulak da çatlar. Koku acayip bir şey. Şimdi kokudan ben çok rahatsız olan bir insanım. Neler çektim mesela? Bandırma cezaevinde yatarken yanımızda tavukçu vardı. Cezaevinin yanında tavukçu vardı. Ben de tam Temmuz, Ağustos sıcaklarında hapisteydim. Öyle bir kokuyu o tavukların derileri merilerine ayırmışlar kenarlara çöplerini. Şeyin bitişiği, hapishanenin. E şimdi bir bahçe var, bahçeye çıksan kokudan duramıyorsun. E camları kapatsan içeride sıcaktan duramıyorsun. E bu sefer camı da kapatsan koku yine giriyor, her tarafı koku kaplamış. Dedim ya Rabbi dedim ya. Şu kokudan kurtulayım da 3-5 ay, 1 sene fazla yatayım dedim ya. Koku çok kötü bir şey. Şimdi bak diyorum, katran elbisesinin kokusu dünyada bir adam yaşatmaz. O kadar kötü kokusu var. Peki senin bu koku gökte asılsa sen kokusundan öleceğin bir elbiseyi adamın üstüne giydirecekler. Üstüne giydirecekler. Şimdi bu tehlike bertaraf olmuş mudur? Ben katran elbisesi giymem. İnşallah diyebilirsin. Allah'ın izniyle diyebilirsin. Ama garantin var mı? Yok. Bütün Kur'an-ı Kerim bundan anlatıyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Vellezî ba'teke bil hakkı. Seni hak din ile gönderen Allah'a yemin ederim. لَوَنَّ ذِرَاعًا مِنَ السِّلْسِلَةِ اللَّتِ ذَكَرَ اللّٰهُ ف۪ي كِتَابِ يُوضَى عَلٰى جَبَلٍ لَذَابَ حَتَّى يَبْلُغَ لَرَض۪ينَ السَّابِعَةِ Allah Teala Kur'an'da bir zincirden bahsediyor. El-Hakka Sure-i Cellesi'nde kitabında diyor, yani El-Hakka Suresi'nde o zincir nasıl bir zincir? İşte ne buyuruyor ayet-i kerimesinde? Estaizu billah. وَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَكُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَا كَانَتِ الْقَاضِيَهْ Sol tarafından defterini alırsa Allah muhafaza etsin. Defterini sol elinden alan, verilene keşke bu kitap bana verilmeseydi, keşke hesabım nedir bilmeyeydim, keşke ölüp de dirilmeyeydim, keşke yok olaydım, gideydim. Böyle konuşacak. Ne anlamı var? Şimdi namazını kılsana, yatsı namazını kılsana, sabah namazını kılsana, cemaata çıksana, haramlardan tevbe etsene. Mahşerde bu konuşmaların ne anlamı var? O zaman vahyedeceğim buyruğu. Estaizu billah. Huzûhû fevullû. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّهُ

tasmalayın. Sonra cehennemin dişine sallayın. Sonra onu bir zincire sokun. O zincirin bir arşını, arşın şu kadar. Ama bizim arşınımızla değil. Tefsirlerde hadis söylüyor. Meleklerin arşınıyla. Melekler ne kadar bir? Meleğin iki kanadı var, gökleri yerleri kaplıyor. Meleğin arşını ne kadar olur? Melek arşınıyla. 70 arşın. O zincirin içine onu sokun diyor. Tefsirlerde diyor ki, bütün dünyanın demir madenleri, üstündeki altındakiler de çıkarılsa, toplansa, bir araya getirse, cehennemde kafire takılacak zincirin bir halkasına değmez diyor yani. Bir halkasına değmez. O kadar bütün dünyanın demiri bir halkaya denk gelmez diyor yani. O kadar büyük bir zincir. Tabii kafir de büyütülüyor. İnne zırsel kafirin mislu cebeli Uhud. Kafirin azu dişi, ağzındaki azu dişi dünyadaki Uhud dağı kadar büyütülecektir. Kafirin ma beyne menkibeyl kafiri, bunlar hep sahih hadis. İki omuz şuradan şuraya. Bu iki omuzunun arası diyor mesiratü selasete eyyam bir rakibül müstah. En süratli ata binse, süratle koşsa şu arada 3 gün koşar, bu omuzdan bu omuza ulaşmaz diyor. Büyütülüyor, büyütülüyor. Cüssesi büyütülüyor. Niçin büyütülüyor? Azabı çok olsun diye. Derisi çok olsun diye. Eti kemiği bol olsun diye. Çünkü neden? 70 kilonun yanmasıyla 70 tonun yanması bir değil. Her zerresinden, her hücresinden azap duysun diye. Tabii bu Müslümana bu zincir nasip olmayacağını inşallah o müjdeyi alacağız. Ama o büyük Allah'a inanmıyordu. Çünkü o yüce Allah'a inanmıyordu. Fakir fukarayı yedirmiyordu. Yedirenlere de teşvik etmiyordu. Verene de verme diyordu. Gitsin çalışsın, sana ne diyordu. Onun için bugün onun burada hiçbir dostu yok. Gıslinden başka yemeği de yok. Onu ancak en büyük günahı, hatayı işleyen müşrikler yiyecek. Tabi bu azaplar Müslümanlara nasip olmuyor. Bunlar birinci tabaka, ikinci tabaka, üçüncü tabaka. Müslümanlar en üst tabaka, yedinci tabaka. Ama ne lüzumu var bu cehenneme girmeye? Ne lüzumu var Allah'a karşı direniş yapmaya? Namazsızlığa, abdestsizliğe ne lüzumu var? Tertemiz taharetimizi alalım, abdestimizi alalım, cemaatle namaza gidelim. Şu 5 vakit namazı cemaatle kılsanız göreceksiniz, huzurunuz artacak. Göreceksiniz, eviniz, yuvanız mamur olacak. Hanımınızla aranız düzgün olacak. Çoluk çocuğunuz size itaatli olacak. Bütün belalar size cemaatle kılmamanızdan geliyor. Ben bunun kitabını yazdım, cemaatle namaz. Okuyun da bakın bakalım. Ben ara sıra böyle tek tük tek kıldığım olurdu. Ama o kitabı yazdım, 20 seneyi geçti. O kitabı yazdığımdan beri tek namaz kılmamış. Efendi Hazretleri hayatında bir kere cemaatsiz namaz kılmamış. Hayatında bir kere. Ne yapıyorsunuz ya? Çok telaş var, şu var, bu var, acil, zaruret, bilmem ne. Hanımını arkana koy, cemaat yap yine en azından yani. Bu da doğru bir şey değil. Evindeysen mutlaka mescide çıkacaksın. Evindeysen. Hastalık, ustalık, bilmem ne. Yine ne olacaksa hanımını arkana alacaksın. Çocuğuna diyeceksin, dur arkama bakalım. Abdest al, çabuk gel. Bu nasıl olacak? Camiye çıkamayacak zaruretin varsa evde cemaat yapacaksın. Zaruretin yoksa mutlaka. Bunun üzerine çok duruyorum. Müslümanların bereketi kaçtı. Ömrümüzün bereketi kaçtı, vaktimizin kaçtı, rızkımızın kaçtı, çoluk çocuğumuz bizi dinlemiyor. Bunlar neden oluyor? Sen Allah'ı dinlemezsen, çoluk çocuğuna sana mendekka dukka. Mevla sana itaat ettiriyor, sen bana itaat et, herkesi sana itaat ettireceğim. Biz bir Allah'a itaata başlayalım, söz verelim. Bunun üzerine وَالَّذ۪ي بَعَتَكَ بِالْحَقُّ seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim لَوَنَّ رَجُلًا بِالْمَغْرِبِ يُعَذَّبُ eğer batıda bir adama azap gelse, şu anda dünyanın en batısı neresi? Arada kaç bin kilometre var. Doğuyla batı arasında binlerce kilometre vardır. Tam hesabını bilmiyorum. Güneşin doğduğu noktayla

0: battığı nokta. Yani dünyanın enlemesine en dipleri. Batıda bir adama cehennemde azap olsa, dünyanın şu anda doğusunda, en doğusunda, yani araca binlerce kilometreler olan, belki on binlerce, لَحْتَرَقَ الَّذ۪ي بِالْمَشْرِقِ مِنْ شِدَّتِ عَزَابِ. Oradaki azap oluyor, buradaki azap olmuyor. Ama onun azabının şiddetinden oradaki de yanar diyor. Bunu yemin ediyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Harruha şedid. Cehennemin sıcağı çok şiddetlidir. Ve kahruha ba'id. Dibi çok uzaktır, derindir. Ne diyor? اَلْوَيْلُ وَعَدٍ ف۪ي جَهَنَّمَ يَهْو۪يهِ الْكَافِرُ 40 harifen semlablu kara. Veil denen bir vadi var. Kur'an'da çok geçer. He? Bir yerde de nasıl geçiyor? Feveilul lil musallin. Vay o kafirlere çok var. Vay olsun, veil olsun o zındıklara var. Ama bir yerde de ne var? Veil olsun o namaz kılanlara. Hepinizin de bildiği Erayetellezi suresi. Hangi namaz kılanlara veil var? İşte veil neresidir? Cehennemde bir vadinin adıdır. Kafir oraya atıldığı zaman 70 sene süratle iniyor, iniyor, iniyor. 70 sene, daha benim ömrüm 70 sene olmadı ya. İniyor, 70 sene doluyor, hala dibini bulamaz. O kadar dibine gidecek. Ama bak, فَوَيْلُ لِلْمُكَذِّب۪ينَ. Birçok ayette tekzip eden, inkar eden kafirlere diyor. Ama bu ayette kafirlere demiyor. Veil olsun o namaz kılanlara. Ben mi uyduruyorum? اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Onlar ki namazlarından gafildirler. İşte burada Evliyaullah ve ulema diyor ki Allah'ımıza hamdolsun ki fi salatihim demedi de an salatihim dedi. Eğer fi salatihim deseydi, yani Resulullah'tan başka hani sahabe belki kimse kurtulamaz. Çünkü fi deseydi namazın içinde gaflet edip Allah'ı unutuyorlar manası olurdu. Hepimize böyle bir gaflet namazda geliyor. Ama Mevla ne buyurdu? Namazlarında gafiller buyurmadı. Namazlarından gafiller. Ne demek? Namazın vakti geçiyor ve namazı kılmadan kazaya bırakıyor. İşte onlar o veil vadisine atılacaklar. Peşine tabii اَلَّذ۪ينَ اُمْيُرَاهُونَ. Bir de gösteriş yaparsa tam münafıklık yapıyor. وَاَمْنَعُونَ الْمَاهُونَ. Fakiri fukaranın ufak tefek istediklerini bile vermeyip engelliyor. Cehennemin dibini boyluyor. Onun için şeyde var, Meryem suresinde var, Furkan suresinde var, namaz hakkında. Ondan sonra فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِمْ خَلْفٌ. Peygamberlerden sonra kötü döller çıktı, türedi. اَضَاعُ الصَّلَاةَ. Namazı zayi ettiler. İşte buranın tefsirinde cemaatle kılmayan da namazı zayi etmiştir diyor. Çünkü neden sana namaz vacip edildi? Cemaatle namaz farz edildi, cemaatle vacip edildi. وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Şehvetlerine uydular, cemaattan uzak durdular. Onun için diyor ki, cemaatle namaz kılınacaksa yaylaya gidebilirsin. Tereyağı, süt, bol, inek sağabilirsin. Eğer yaylaya çıkmak, şuraya çıkmak, buraya çıkmak, namaz cemaatsız, insanlar var, orada da cemaat yapıyorsun, olur. Ama bir insan bu durumlarda cemaati kaçıracak, cumayı kaçıracak ve cemaatsız namaz kılacaksa, namaz kılsa da caiz değildir diyor, cemaatsız kalacağı için. Mutlaka cemaatle kılması lazım. İki kişi de cemaat olur ama üç oldu mu tamam. Üç oldu mu tamam. O zaman arkadaşlar aramızda çalıştığımız yerde, çalıştığımız yerin mescidinde, şu anda hükümet elhamdülillah her yere bol bol mescitler yaptı. Eskiden havaalanında mescit bulamıyorduk biz. Şu anda mescitler var. Hemen arkadaşlarından kılacaksın. Cami cemaatine yetişemezsin. Bak namazı zayi ettiler, şehvetlerine ittiba ettiler. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Yakında gay kuyusuna kavuşacaklar. Bunu namazı zayi ettiler diyor. Kafir oldular demiyor. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Gay nedir? Öbür ayette Furkan'da efem diyor. Şirk koşanlar, zina edenler, insan öldürenler. وَمَنْ يَفَعَلْ ذَٰلِكَ Bunları yapanlar, birini bile yapsa يَلْقَ اَثَامَا O da esem kuyusuna kavuşacak diyor. Bunlar الْغَيُّ وَالْاَثَامِ بِاِرَانْ يَسِيلُوا ف۪ي مَصَد۪يلُوا اَلِنَّارِ Bütün cehennem ehlinin irinleri, kusmukları, o döneri döndürürken yağlar aktığı gibi bütün kusmuklar, cerahatların aktığı iki kuyuya, birine namazsızları, öbürüne zina yapan, insan öldürenleri atılacağını ayetler söylüyor. Hadis-i şerifte o kuyuların sıfatını söylüyor. Onun için bende kapalı yer bilmem nesi var, sendromu var, öbürü bilmem ne. Ben karanlıkta duramıyorum, öbürü karanlıkta uyuyamıyorum. Adam uyurken bile ışık açan var, karanlıkta uyuyamıyor. E sen bu karanlıklara nasıl girmeyi göz alıyorsun? Ben kapalı yerde duramıyorum, ben de duramıyorum. Ben hemen cam açtırırım falan. Hani böyle şeyim yok, panik atağım yok ama yani şimdi şeye girdiğim zaman sıkılırım yani kömür ocaklarına falan. Bak yine göçük oldu, şehitler var. Allah rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin. Şehitlerimizin, çünkü göçük altında kalan şehitti diyor Hadis-i Şerif. Adam ekmek parası helalından kazanmak için helal para onların parası yani. Adam göçükte çalışıyor, şeyin altında çalışıyor. Bak mesela ben çalışabilir miyim? Ben çalışamam, ben nefesim kesilir. Peki dünyada bu göçe 3 metre altına, 5 metre altına girmeye, bunalıma giren bizler 70 sene dibini boylayıp dibini bulamayacak yerlere ne lüzumu var? Namaz bu kadar mı zor? Kur'an bu kadar mı zor? İslam bu kadar mı zor? Bu nefis bu kadar mı tatlı ya? Ama tatlı da sonu bela. Mutlaka bu insanları uyaralım. Bak siz vaaz dinleyime nasip oluyor. Bunlar insanlar dinlemiyor. Bu sohbetleri sitelere koyuyoruz. O YouTube'da kalıyor. Şimdi yeni site açılıyor bir haftaya kadar. Benim yaptığım bütün sohbetler 30 sene, 20 sene kesin. 20 kesin. Bütün 20 sene konuştuklarımın hepsi bir araya birleşiyor. Orada sarık yazacaksın sarık hakkında, cehennem yazacaksın cehennem hakkında. Bütün konuştuklarım yazılı ve sesimle çıkacak size. Sizin hizmetiniz için bunu yaptık. Şu anda bir hafta sonra o site açılıyor. Para yok, bir şey yok, üyelik yok. Bir şey istemiyoruz, üyelik diye bir şey yok, para yok. Allah rızası için ya. Dinleyelim, dinletelim kardeşim. Belki biri namaza başlar. Bak dün kaç kişi geldi? Geçen sohbetteydi. Senin şeyinle namaza başladım. Öbür genç çocuk geldi. Ağlıyor çocuk. Ömreye gideceğim diyor. İşte bir resim çektirmek istedi falan. Ben dedi içkiciydim, alkoliktim dedi. Uyuşturucu bağımlısı. Senin sohbetlerinden içkiyi bıraktım, kumarı bıraktım. Namaza başladım. Şimdi ömreye gidiyorum dedi. Ağlıyor. Sen çok şeyimi değiştirdin benim. Ya arkadaş, hidayet yaratan Allah. Ama şu sohbeti dinleyip de davet etmeyen veya bu sohbeti dinle diye birine bir mesaj bile atmaktan üşenen bir Müslüman kelleyi kurtaramaz ya. Kıl beşi kurtar başı, yok öyle bir şey ya. Millet cehenneme giderken sen de ona emni arif yapmazsan helak olursun. Bunlar bizim kardeşlerimiz, dostlarımız, yediğimiz içtiklerimiz, evimizde ocağımızda abdestsiz var, namaz kılmayan var, yakınlarımızda akrabamızda namazsız var. Bu olmaz. Bu cehennem var. Bunların cehenneme gitmesine razı olamayız. Sessiz kalırsak Allah bizi de cehenneme atar. Buna inandık biz, bu azap var. Harareti şiddetlidir diyor. Derinliği uzaktır diyor. Ve hulüyü'l hadid takıları demir zincirlerdir diyor. Ve şerabü'l hamim ve sadid içecekleri hamimdir, sadittir diyor. Sadid nedir? O da ayet-i kerimede İbrahim suresinden hatırlıyorum. Ve la ekadüsü ve tecerrahu ateşten kaynamış kaynamış getirecekler. Cehennemde o kadar susuz kalacak ki ya Rabbi diyecek bana bir su ver. Bunun üzerine hamim gelecek, sadit gelecek. Sadit işte yukarıda yananların irinleri ama yanıyor. Bak dün bir yerde yemekteydik yani birisi Kızarmış patates geldi. Kızarmış patates çok şeymiş. Herhalde sıcakmış falan. O arkadaş anlamadan sıcakken attı ağzına. Yandım Allah bağırdı bak. Bugün dedi bana ki bak 24 saattir yanıyorum dedi. Bir kızarmış patatesten. Bak şuralarım yandı dedi. Şu anda canım acıyor diyor. Kızarmış patates. Ateş yok, bir şey yok. Bu göze alınır mı ya? O su getirilecek. O onu içmek istemese de diyor ki şuramdan aşağı bir sıvı aksın da velev ki ateş aksın. Ve Kur'an bunu söylüyor. Suratına yaklaştırdığı zaman yeşvil vücuh. Daha yanaştırdığı zaman yüzünü kebap ediyor. Bütün derileri dökülüyor. Daha bunu içmedi. Dumanından. Bir ise şarap ne kötü içecek. Vesaat murtefaka, cehennem ne kötü durak yeri. Yani şimdi bir içki içeceğim diye, bir rakı içeceğim, bir zıkkım içeceğim diye ya, bu değer mi ya? Tövbe et kardeşim bu içkilere, haramlara ya. Ondan sonra hamim içeceksin. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ Boğazından aşağı geçiremeyecek. Ama yine de yudumlamaya çalışıyor. Yemek yok, içmek yok, bir şey geldi ağzıma diye. وَيَتِي الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ Ölümün sebepleri her yerden geliyor. Dünyada olsaydı o suyu içtiği anda ölürdü. Dünyada olsaydı o yüzüne tuttuğu anda ölürdü. Çünkü beyin pişiyor. Beyin piştiği zaman yaşayamazsın ki. Etler dökülüyor. Beyin mi kalır? Ve مَا هُوَ بِمَيِّتِ Ama ölmek onun elinde değil. Ölemez diyor Allah. Dünyada olsa cehennemdeki durum 1000 kere ölür. Ama cehennemde ölüm yok. Azap devam. وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ Daha bu yani o hamimler, saditler, irinler, leşler onların arkasında daha katı azaplar var. Dayanamayız. Efendi Hazretlerimiz derdi. Bizim abdestimiz tutmaz. Ve hulgül insan daifa. Nefse uyuyoruz, günah işliyoruz. İnsan zayıf yaratıldı. Pişman olacağız. Yapmayalım pişman olacağımız işleri. Burası 60-70 sene ya var ya yok. Orası sonsuz bir hayat. E ben Müslümanım, imanımı kurtarırsam sonunda cennete giderim. Yahu cehennemde yanan Müslüman bile 7000 seneye kadar yanacak Müslüman var. 7000 sene cehennemde yanacak Müslüman var. En son limit o. 7000 seneye kadar yanmak göze alınır mı? 7 dakikayı göze alınır mı? Bir patatesten 24 saattir diyor ağrım durmuyor diyor ya. Yaktı diyor, derimi soydu diyor. Allah rızası için önce asi nefsime, sonra size. Bu günahlardan tevbe edelim. Hepimizin kendimize göre günahımız var arkadaş. Kimse peygamber değil, masum değil. Ama bu millete vaaz etmemek de çok büyük kebair bir günahtır. İyiliği emretmezseniz, kötülükten nehyetmezseniz. En kötülerinizi musallat edecek. Bak ne oldu? İran'ın durumu ne oldu? İran durumu ne oldu? Suriye yeni yeni biraz düzelmeye çalışıyor. Suriye'nin durumu ne oldu? Libya'nın durumu ne oldu? Lübnan'ın durumu ne oldu? Yemen'in durumu ne oldu? Görmüyor musunuz bunları? Allah Yahudi gavurlar musallat dedi, bomba yağdırıyor kafalarına. Bize de mi yağsın? فَاَدْعُوا خِيَارُكُمْ فَلَا اُسْتَجَابُ لَهُمْ Evliyanız bile duası kabul etmem diyor. Neden? Kendine evliyalık yok. 18 bin peygamber ameli işleyen adamı batırdı Allah diyor hadis-i şerifte, Taberani'de. Niye? Kendileri ibadet, sonra haramları işleyenlerle oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Adama da bir de haramdır, günahtır bile demiyorlardı. Onun için batırmaya onlardan başlayın diyor. Tamam mı? Yuşa Aleyhisselam'a ne vahyetti? Senin ümmetinden işte 60 bin kötülerinden 40 bin de hayırlılarından helak edeceğim. Yuşa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi kötüleri helak et de hem hayırlı diyorsun hem de helak edeceğim diyorsun. Hikmetini anlayamadım. O hayırlı dediklerim kendine hayırlı. Millete vaaz etmediler.
1: İyiliği emretmediler, kötülükten nehy etmediler. Şu anda toplum tamamen neme lazımcı olmuş. Bu bizi batırır. Efendi Hazretleri bütün sohbetlerinde bunun üzerine duruyor. Yalvarıyor cemaate ya. Ha bak hanım hocalar vazifelerini yapıyor, medreselerde talebeler okuyor. Elhamdülillah, ama siz vatandaş olarak hepinizin yanınızda insan var. Bu insanlara Allah'ı anlatın, dini anlatın, bir şey anlatın. Ben hoca değilim, bilmem. Tamam şu sohbeti dinle kardeşim diye seni. Bedava. Dinlet adama. Ya bu kadar fuzuli, la havle ve la kuvvete illa billah, internette de şurada burada bu kadar fuzuli yorumlar, efendim yalan yanlış iftiralarla dolu içerikler, bunlara ayırdığım vakitte birkaç Müslümana da bir nasihat için topla ya.
0: Evet. Ve siyabuha mukattaatun niran. Cehennemin elbiseleri katrandan, ateşten kesilecek. Vücutlarına göre, bedenlerine göre biçilecek. Zaten kafir ise efendim dağlar kadar büyütülecek. Müslümanda o durum olmaz. O Müslümanın cehennemde de bir avantajı var. İmanlı ölenlerin cehennemde avantajları var. Bunları önümüzdeki derste okuruz inşallah. Leha seb'atü ebbab. Cehennemin yedi kapısı var. Likulli babin minhum cüzün maksum miner rical ve nisa. Her kapısından girecek adam belli, kadın da belli. Sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine soruyor. Ya Cibril, ehiyeke ebbabin azi. Peki o kapılar bizim kapılarımıza benziyor mu? Kale la. Hayır benzemiyor. Velakinne meftuatun. Kapılar açık. Cehennemin kapıları açık. Onun için bazı esfelimin bazı kapılar alta doğru gidiyor. Aşağı doğru. İkinci kapı ondan çok aşağıda. Üçüncü kapı ondan çok aşağıda. Cennetin dereceleri yukarı doğru gidiyor. Cehennemin derekeleri aşağı doğru iniyor. Ve min babin ila bab mesirat seb'ine sene. Cehennemin bir kapısı ile iki kapısı arası 70 sene at koştursan ulaşırsın. 70 sene belki de ulaşamaz. 70 sene o kadar kapılar arasında mesafe var. Küllü bâbi minâ şeddü harrâ minellezî yelî bisebîne zonfâ. Her kapından girenlerin tabakalarındaki hararet ondan sonrakinin hararetinden 70 kat daha büyük. 70 kat daha kat. Şimdi cehennemi aşağıdan doğru geliyor. En aşağıda münafıklar var. Çünkü neden? Müslümanım demiş, kalbinde kafirliği gizlemiş. En aşağıda münafık, kafirden de aşağıda. İnnel münafıkîne fiddarkil esfeli minen nar diyor Kur'an. Cehennemin en alt tabakasında. O azabı en şiddetli. Ondan sonra diyelim kafir oldu. Yahudi var, Hristiyan var, bunları anlatacak. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yusâgu adâullâh ileyâ. Allah'ın düşmanları oraya sevk edildiği zaman feyzen tev ilâ ebvâbihâ. Kapılarına vardıkları zaman istekbelûmü zebâniye. Bilâhlâli ve selâsil zebaniler 19 melek. Aleyhâti sâti haşer diyor Kur'an. 19 görevlisi var. Bu 19 melek onları zincirlerle, bukağılarla karşılayacak. Ve tüslekü silsile fîfî ve tehruc min duburî. Zincir ağzından girdirilecek, içini bütün patlatacak, makatından, dübüründen çıkacak. Ve tuhallü edûl yusrâ ilâ unukî. Sol eli boynuna doğru bukağıyla, tasmayla tasmalanacak. Ve tudhalu yedul yumna fi cevfi, sağ eli karnının içinden ve tunzu min beyni ketifi, o da buradan sokulacak, iki omuzun arkasından eli geri çekilecek. Vaziyete bak, şekillere bak. Elvan elvan azaplar. Ya ve yüşeddu bis selasil, ondan sonra da o zincirlerle bağlanacak. Ve yukarranu kullu ademi ma şeytanin. Her insan dünyada hangi şeytana uyduysa o şeytan da ona gösterilecek. Dünyada başımızda melek de var, şeytan da var. Meleği de göremiyoruz, şeytan da göremiyoruz. Ama ahirete gittiğinde cehennemde herkesin kendi şeytanı kendisine gösterilecek ve onunla beraber ona karin deniyor. Kur'an-ı Kerim ona karin. Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor? Ve izâ ulkû minhâ mekânen dayıkan. Cehennemde dar yerlere atılacaklar. Öyle dar ki diyor, çiviyi tahtaya sokarken kafasına çekişten vura vura soktuğun gibi adamı da öyle dar yere böyle zorla sokacaklar.
1: O kadar dar. Mukarranine. İşte karinden geliyor. Dünyadaki şeytanlarıyla aynı zincire vurulacaklar. O zaman şeytanı görecek. Diyecek sen kimsin ya? Diyecek dünyada çok iyi anlaşıyorduk. İçki, kumar, zina hepsinde ben sana yap diyordum, sen de yapıyordun. Sen de hay aklına bin yaşa bana ne güzel vesveseler veriyordun diye seviniyordun. Ben sana fikirler veriyordum, şöyle yaparsak, böyle yaparsam. Bütün kötü yolları sana süslüyordum, süslü gösteriyordum. Sen de bayılıyordun. Şimdi niye bana böyle yapıyorsun? Ya sen ne, o musun ya? Ya leyte beyni ve beyneke bu'del meşrikayni febisel karin. Keşke seninle benim aramda. Dünyada doğuyla batı arası kadar uzak mesafe olsaydı da seni hiç yanına yanaşmasaydım. Sen de bana gelmeseydin. Sen ne kötü arkadaşsın. Şimdi bunu demenin ne anlamı var? Şu anda sana günahları emreden, süsleyen, güzel gösteren şeytan olduğunu anlasana. Seni cehenneme götürmek istediğini, seni azaba sokmak istediğini, onun sana dost olmadığını şu anda anlasana. Aynı zincire bağlandığın zaman keşke aramızda dünya kadar mesafe olsaydı. Bunu demenin ne manası var? Allah anlasın, hidayet etsin. Ne diyeyim ben kardeşlerim? Onun için ve yushabu ala veci, sonra yüzünün üstüne sürüklene sürüklene cehennemde tökezletilecek. O tadribu melaike bi makami min hadid, melekler de demirden kamçılarla onlara vurmaya başlayacak. Bunların hepsi ayetlerde var. Vakit çok yetmiyor. Ve lehum makami min hadid. Demirden kamçılar var. Ya yani demirden ama nasıl bir şey? Ateş tutuşmuş. Kullema radu, ne zaman isteseler en yahrucu, çıkmalarını minha cehennemden min gammin, bu ayette de var. Çok sıkıldık ya, çıkalım şuradan. U'idu fiha, yeniden içine döndürülecekler, gönderilecekler. Anlatıyor Kur'an. Kur'an'da neler anlatıyor? Mukarranine de'avhunalike thubura. Ya Rabbi bizi öldür. Ya Rabbi bizi hayatımıza son ver. Ya Rabbi biz helakımızı çağırıyoruz. Ölüm istiyoruz. Mevlana buyuracak, estaizu billah.

Siz burada bir kere ölüm diye çağırmayın. Ölümünüzü çok çağırın. Ama ölmeyeceksiniz. Azap çekeceksiniz. Habibim şimdi söyle kullarıma. Bu azaplar mı daha hayırlı? Yoksa haramlardan sakınan müttakilere vaat edilen cennetler mi daha hayırlı? Kendinize yerinizi seçin, beğenin. Cennete gitmek varken burayı seçmeyin. Çünkü o cennetlerde istedikleri her nimetler verilecek. Haramlardan sakınsınlar, emirlerimi tutsunlar. Ben söz veriyorum, sözümü bozmayacağım. Onlar da gelsinler, cenneti benden istesinler. Ya Rabbi biz senden cennetini istedik, ona göre hazırlandık, geldik desinler. Benim de vaadim haktır, o cennetleri vereceğim Allah. İnşallah akıbetimiz cennet olur, hayır olur. Bu sohbetin sonunda cenneti 3 kere isteyelim, cehennemden 3 kere sığınalım. Çünkü hadis-i şeriftir, cenneti 3 kere istediğin zaman cennet duyar, dile gelir. Ya Rabbi bunları bana nasip eyle. Cehennemden 3 kere sığındığın zaman cehennem duyar, dile gelir. Ya Rabbi bunları benden azat eyle. Onun için hem de bu sünneti gerçekleştirelim ve böylece cennette bize duacı olsun, cehennemde kurtulmamız için duacı olsun ve bu sohbetin hitamı misk olsun inşallahurrahman. Tebareke ve teala. Şimdi Lale Gül dergisine getirilmiş, çok ilimler yazılmış. Perşembe sohbetinden duyduysanız duydunuz. En sonunda özellikle sihirin, büyünün mahiyeti, şekli, itikadi meseleleri, yapmanın haramiyeti. Bak, kebair günahlardan biri. Millet ekmek, peynir gibi birbirine büyü yapıyor. Çok acayip kadınlar, erkekler birbirine büyü yapmalar, papazlara yaptırmalar vesaire. Burada sırf büyü yapmanın cehennemdeki azaplarını, en büyük 7 günahtan biri büyü yapmak ve yaptırmak mesela. Beş, al sana bir konu da. Maalesef o onun aleyhine, bu bunun işi bozulsun, o onun nişanlısı nişanı atsın, öbürü karısından ayrılsın, öbürü ortağı batsın, öbürü kendi batsın. Bu kıskançlık ve haset yüzünden bu iş sihire gidiyor. Ama bundan korunma yolları var. Bak bu sene Temmuz Ağustos'ta size gelemedim. Ama ben, siz de dağılıyorsunuz köylere diye gelmedim. Yoksa benim için Temmuz Ağustos yok. Sırf Temmuz Ağustos'ta bütün yaz günü 500 sayfa bu kitabı yazdım. Gece gündüz uyumadan. Arada uyuyordum tabii. Ama geceleri çok çalıştım. Şu kitapta büyüye yakalanmadan nasıl korunacağız? Hangi ayeti okursak, hangi hadisi okursak, hangi dua okursak büyüden, sihirden, kem gözden, nazardan, cinlerden, musallattan nasıl korunacağız? Biz papazlarla, büyücülerle, cincilerle ne işimiz var? Allah ve Resulü bütün reçeteyi vermiş. Şu kitapta okunduklarında amel etsen dünyanın papazı gelse sana büyü işlemez. Bir ayet var mesela, yatmadan evvel okuyorum. Estaizu billah. Mâ cîtüm bi sihru innallâh seyuttiluh innallâh la yuslihu amelel müfsidîn ve yuhukkullâhul hakka bi kelimâtihî ve levkeriyel mücrimûn. Bu 10 sayfasını, Arıza Hoca burada mısın? Baksana, kim var? Hani mâ cîtüm de, mâ cîtüm'ü bulun Arapçada ayetler bazen, mâ cîtüm de size gösterim. Bu kadar bak, kaç dakika tuttu, bir de yarım dakika tutmadı. Bunu okuyana asla büyü işlemez. Ama zikir yok, dua yok, cemaatle namaz yok, kiminde zaten namaz yok. Ondan sonra büyülendim, cinlendim, çarpıldım, yamuldum. Hoca beni düzelt. Ya hoca kendini düzelt demiyor, sen nasıl düzelsin kardeşim? Oku, zikir yap, zikir. Bu kitabı onun için yazdık. Bir de Kur'an-ı Kerim'deki her surenin son ayetini yazıp üzerinde taşıyanlara Babil'deki en büyük sihirbazlar Harut'la Marut meleklere indirildi. En büyük büyücüler Irak'taki Babil'de. İbnül Arabi Hazretleri buyuruyor ki Babil'deki en büyük büyücülerle görüştüm. Dediler ki istediğimiz kadar en kötü büyüyü yapsak, cinler şeytanları musahhar etsek, Kur'an'daki son ayetleri üzerinde taşıyana büyümüz işlemiyor. Baktık baktık işletemedik diyor. İşte bu dergide de size bir sayfa olarak veriliyor, hediye olarak veriliyor. Bu sayfa önlü arkalı, hepsi ayettir, sakın belden aşağı tutmayın. Bunu kendinize nuska yapıp üzerinizde taşıyanlara da sihrin zarar veremeyeceği beyan edildiği için madem bu konu geçti, bunu da hediye edelim demişler. Bu da
size getiremedim. Mevlid ayı Ağustos'a çattı. Ağustos'ta da Mevlid'e de ben buraya gelemediğimize çattı bu sene. Onun için bu mübarek kitap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aşkına, bahşına yazılmış. Bütün yaz buna da bak, iki tane kitap toplasam 1000 sayfa. Temmuz'da Ağustos'ta ben tatil yaptım mı şimdi? E gel sen yaz 2 sayfa. Buyur yazabiliyorsan, kaç ne kadar mesai harcıyoruz. Bunun, bu mübareğin sağ tarafı Arapça, sol tarafından Türkçe. Bunda ne var? 456 yani küsur ayetle beraber salavat-ı şerife var. Kur'an'daki bütün ayetleri alimler toplamışlar. Hangi ayetleri toplamışlar? Kur'an 6660 ayet. Şu ayetleri toplamışlar. O da nedir? Hı? Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Resul sıfatı, Nebi sıfatı, Nezir sıfatı, Beşir sıfatı, Münzir sıfatı, Abd sıfatı, Abdullah ve Resul. Bütün bu sıfatlar Kur'an'daki ayetleri toplamışlar. Ben de bunu inceledim. Sonra ben de kattım. 456 gibi ayet çıktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir salavatlar var ki burada. Her bir salavatla başlıyor. Habibine mahlukatının sayısınca, arşının tartısınca, kelimelerinin mürekkebi kadar sonsuz salavatlar ediyor. O Resul'e ki Kur'an'da ona şu ayeti indirdin. Hem bunu hatmeden Kur'an'dan 450 küsur ayet okumuş oluyor, hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'da geçen bütün mükemmel sıfatlarıyla ona salavat-ı şerifi okumuş oluyor. Ve her bir salavatta da gökler yerlerden fazla sevap alıyor. Çünkü yarattıklarının sayısı kadar, arşın tonajı kadar. Arşın tonajı ne demek ya? Alemler toplansa kürsünün yanında bir halka kadar kalır. Kürsü de arşın yanında bir bilye kadar kalır diyor hadis-i şerif. Arşın tonajı kadar salavat her birinde tekrar ediliyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem metheden bütün ayetlerle birlikte yapılıyor. Bunu Allah bana Mevlid'de adamı nasip etti. Bu kitapta hatim yapmak isteyenler sağdan Arapça, sağdan sola Kur'an'dan okuduğumuz gibi Fatiha'dan ileri doğru sağdan sola Türkçe manalarını okumak isteyenler onlar da soldan sağa. Ama arada ne kadar salavat-ı şerifenin faziletleri hakkında yaka zaten uyanıkken görüşen veliler hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e 100 kere salavat okumak, 1000 kere salavat okumak, cuma gecesi okumak, cuma günü okumak, bunlar hakkında da onlarca hadis-i şerif ve rivayetler zikrettim. İlimlerle dolu çok büyük bir kitap oldu. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olmaya niyet ettim. Allah hepimizi nail eylesin. Hepinize okuyup amel etmeyi nasip eylesin. Dışarıda size getiriyorlar. Çünkü hepiniz ulaşamıyorsunuz, kitapçılara da dolaşamıyorsunuz, ayağınıza kadar getirilmiş. Yatmadan evvel okunacak ayet-i kerime sayfa 161, sihir ve büyü ile ilgili korunma yolları, sayfa ne dedim? 161'de de bu okunacak inşallahurrahman. Dergideki fıkıh soruları, ilmi yazılar, tasavvufi yazılar, Efendi Hazretleri'nin sohbetleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavatın faziletleri, bunlar da bu dergide özellikle yazılmış. Allah Teala okuyup amel etmeyi nasip eylesin. Evet, bu İsmail Hünerlici hocamızın riyasetinde, külliyede, bu külliyenin üstünde, Arapça medresede dersler devam ediyor. Gündüz gelecek talebeler buraya, onlara ayrı bir yer ayrılmış. 08 ile 17 saatleri arasında Arapça ve Kur'an dersleri burada yapılıyor. Allah zerre kadar hayrı olanların, şimdi kabirde yatanların ruhunu şad eylesin. Bu medresemizi de burada daim eylesin. Talebelerini de müjdat eylesin. Amin. Vefat edenlerden Muhsine Aksu, Melih, kardeşimizin kayınpederi Hacı Kemal Doğan Efendi, İsmail Efendi ayrıca vefat etmişler. Cümle geçmişlerinizin ervahı için. Bu Soma'da vesaire kömür ocaklarında şehit olanların ervahı için, buranın yapımında destekleyen zerre kadar kuruşu bulunanların geçmişlerinin ervahı için, siz cemaati müslümanın geçmişlerinden Adem ile Havva annemize babamıza uzanan nesep silsilemizde zerre kadar imanı olup da ölüp de şimdi bizden hediye bekleyenlerin ervahı için,
Buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanuk ya Rabbel alemin, hediyelerimizi bizden kabul eyle, ervahine vasıl eyle, ruhaniyetten haberdar eyle, biz de öldüğümüzde arkamızdan böyle okunmak nasip eyle, defteri kapanmayan, amelleri devam eden dostlarına ilhak eyle. Ya Rabbi Gazze'ye yardım eyle, Filistin'e yardım eyle, Doğu Türkistan'a yardım eyle, Myanmar'a yardım eyle, esirleri halas eyle, aileleriyle buluşamayanları cem eyle, kafirlerin ellerinden halas eyle, en yakın zamanda Yemen'deki ateşi durdur ya Rabbi. Ya Rabbi bütün savaşları, Müslümanların ülkelerine atılan bombaları durdur ya Rabbi. Ehl-i sünneti halas eyle. Kurban oldum sana Allah'ım, bu kulların senden cennetini istiyoruz, onlarla beraber nasip eyle, cemalini nasip eyle, azabından muhafaza eyle. Amin. Allahümme inna neselükel cenne ve neuzübike minen nar. Allahümme inna neselüke rıdvaneke vel cenne ve neuzübike min sehatike vel nar. Allahümme inna neselükel cenne ve ma karrab eyleyen min kavlin ev amel ve neuzübike minen nar. وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار بجاه النبي المختار عندك والي الأخيار إنك أنت العزيز الغفار يا رب شو ساعتة boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Cennetinin duyup dua etmesini nasip eyle. Cehennemine işittirip azadımız için duasını kabul eyle. Buradan dağılmadan mağfurun zümresine ilhak eyle. Bir daha cehenneme girecek inançlara, amellere düşmekten muhafaza eyle. Her bir ellerinin hayırlı muratlarını ihsan eyle. Ümdüklerimize nail eyle. Bu sohbete gelmelerinin, amin diyenlerin cümlesinin kalbinde yatan niyetlerini ihsan eyle. Ne korktukları varsa emin eyle. Maddi manevi hürriyetler ihsan eyle, bol rızıklar ihsan eyle, bereketli ömürler ihsan eyle, elden ayaktan düşmeden, kimselere muhtaç etmeden, ölene kadar kıyam kıraat, rükû secdeyle, cemaatle namazlar nasip eyle, abdestli ölmek nasip eyle, secdede ölmek, namazda ölmek nasip eyle, kul haklarıyla ölmekten muhafaza eyle, ahirete bir kul hakkıyla çıkmaktan emin eyle, ya Rab borçlu ölmekten muhafaza eyle, kabirde rehin kalmaktan muhafaza eyle. Okunan ayet hadisler hürmetine Allah senin rızan için kurban olduğum geldiler her bir ellerimizin. Ya Rabbi iki cihanda aziz eyle. Ya Rabbi bütün belaları başımızdan sarf-u raf-u def-u izale eyle. Sevdiklerimizi de bu dualara ilhak eyle. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ya Rabbi 7 Kasım'da da yatsı namazında cemaatle buluşmak nasip eyle. Kardeşlerimize, hepimize manilerimizi izale eyle. Yardımcılarımızı ziyade eyle. Her bir ellerinin davetçi eyle, dinine tebliğci eyle. İnsanların hidayetine bizi vesile eyle. Bizi dinleyenlerin kalplerine tesir halk eyle. Namaza başlamaların, ibadete dönmelerin, sana yönelmelerin nasip eyle. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بنية القبول الفاتحة

0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
2: İnsan annesinin rahminden bir tane inen tepesi kadar bir su. Onu Cenab-ı Hak mı yapıyor? Bir zaman su olarak saklıyor. Bir zaman sonra tonuk kan haline geliyor. Bir zaman sonra o tonuk kan et parçası haline geliyor. Bir zaman sonra et parçası kemikler haline geliyor, iskelet haline geliyor. Bir zaman sonra o kemikler, o iskelet elbise gibi deriyle, etle giyindiriliyor. Oldu bir beden. Ama ne gözü var görmez, kulağı var işitmez, lisanı var söylemez. Tamam mı? Sümme enşe'na halkana ahar. Ondan sonra onu yeni bir yaratılışla yarattık. Yani ruh verdik ona. Şimdi gözü de gördü, kulağı da işitti, lisanı da söyledi, her şeyi çalıştı. Bu doğdu, dünyaya geldi, buluğu erdi, büyüdü. Gözü var ama duvarı görüyor ancak, taşları, ağaçları görüyor. Arkasını görmüyor. Düşün, o beden görüyor muydu ruh gelmeden? Görmüyordu, ruh gelince gördü. Şimdi bu ruha bir ruh daha lazım. Onun ayetini okuyacağım size. Adam 70 sene dünyada geziyor. Bismillah. Ve keyyimin ayetin fissemavati vilar yemurrun ale yavman amurdun. Göklerde yerlerde nice ayetlerim vardır. O ayetlerin yanından gelip geçerler. Gözleri de alır onlar ama hiç görmemiş gibi. Bak, görüyor musunuz? Şu gaflete görüyor musunuz? Canlanmamaya görüyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halkis semavati vel ard ve ihtilâfil leyli ven nâri le âyâtin lil bâb. Muhakkak göklerin ve yerlerin yaratılışında, gece ile gündüz ihlâf edişinde büyük ayetler vardır. Halis akıllılar için. Aklı halis olmayan hiçbir şey anlamaz. Dağlara da baksa bir şey anlamaz. Taşlara da, köklere hiçbir şey anlamaz. Halis aklı yok. Kimdir halis akıllılar? Ellezine kullardır ki yezkûnallâhe kıyâmen ve kûûden alâ cunûbihim. Hayatta oturdukları yerde, yattıkları yerde devam üzere Allah'ı zikrediyorlar. Devam üzere zikrede ede ruhları uyanıyor, canlanıyor. Ve yetefekkerûne, tefekkür ediyorlar. Fî halkis semâvâti vel ard. Göklerin, yerlerin yaratılışı hakkında tefekkür ediyorlar. Tefekkür ede hemen eferden müessire geçiyorlar. Bu kainat eserdir. Bunu yaradan Allah müessirdir. Bu eserden hemen Mevla'ya geçiyorlar. Bismillah. Rabbena ma halakte hada batila. Bak, Mevla ile yüz yüze konuşuyor. Ya Rabbi, sen bu kadar bu manzarayı boşu boşuna yaratmadın. Ben şimdiye kadar sanki benim bana göre boşuna yaratılmıştı şimdiye kadar. Ne zaman ki ben canlandım, şimdi hakkı gördüm. Eski vakitlerimden tövbe ediyorum, özür diliyorum ya Rabbi sana. Ve ateşlik oldum. Sen bizi ateşin adabından kurtar.
1: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Ve mâ kânallâhu li'azzibahum ve ente fîhim. Sen onların arasında olduğun sürece Allah onlara azap edecek değildir ayet-i kerimesinin tefsirinde Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu aleyhi ve sellem çok anlatıldı. Bize iki tane eman verilmiştir. Bu iki emanın birisi وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَدِّبُهُمْ وَمُسْتَغْفِرُونَ Günahlarından af isteyecek. İstiğfar, tevbe-i nasuh, istiğfara devam. İstiğfar ederlerse azap etmem diyor. Bize sen onların içindeyken azap etmem diyor. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçen derslerde anlattığımıza göre yine aramızdadır. وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ Bilin ki içinizde Allah'ın Resulü var diyor Kur'an. O sahabenin asrına mahsus değildir. Çünkü peygamberler kabirlerinde diridirler. Ve İmam Beyhakî ve sair imamlarımız, İmam Kurtubi, İmam Suyuti, bütün imamlar ne diyorlar? El-Enbiya, اَحْيَاهُ فِي قُبُورِهِمْ صَلُّونَ وَيَحُجُّونَ Haccata gidiyorlar her sene. وَيُفَارِقُونَ قُبُورُهُمْ Kabirlerinden de ayrılıyorlar, bedenleriyle hacca gidiyorlar. Ve el-Enbiya, بَعْدَ مَا قُبِضَتْ ervahum, ruhları kabzolunuyor, vefat ediyorlar. Bazı rivayetlerde 3 gün, bazı rivayetlerde yarım gün, bazı rivayetlerde 1 gün, 2 gün. Ama en fazla rivayet 40 gün. Ene ekramu ala rabbi en la yetrukeni fi kabri ba'de 40 yevmen. 40 günden sonra Allah beni kabirde bırakmayacak kadar Rabbimin katında şerefliyim diyor. Yani en fazla rivayet 40 güne kadardır. 40 günden yukarısı yok. 40 günden sonra ruhları bedenlerine geri döndürülüyor. Ruddet ba'dema el-enbiya ba'dema kubizu. Bak bunu nereden okuyorum? İmam Beyhakî'den okuyorum. İmam Beyhakî büyük muhaddis ve büyük ehl-i sünnet itikad kitabını yazmış. Orada yazıyor bunu. Hayatül Enbiya kitabında yazıyor. İmam Suyuti yazıyor. İmbaül Ezkiya Hayatül Enbiya kitabında yazıyor. İmam Kurtubi yazıyor tezkirede vesaire. Bütün ehl-i sünnet imamları bunda ittifak etmişler. Ruhları alındıktan sonra bir zaman sonra işte 2-3 hadis var bu usta. En fazla rivayet 40 gündür. 40 gün geçmez. El-Enbiya ba'de ma'kubizu ruddet ileyhim ervahum. Ruhları onlara geri veriliyor. Yani aynı sağlığındaki gibi ruhu bedeninde şu an. Aynı. Sağlığı nasılsa sağlığı gibi denmez. Gibisi fazla olur, gibi yok. Sağ ruddet ileyhim ervahum. Ve yesirune fil ardı haysu şâhu. Diledikleri yerde, dünyanın her yerinde gezerler. Âlem-i mülkte gezerler, âlem-i melekütte gezerler, arşta gezerler, ferşte gezerler. Ve yekûnûne haysu yunzilûmullâhu teâlâ. Allah'ın onları kondurduğu yere konarlar, gelirler. Peki biz onları niye görmüyoruz? Buna cevap veriyor. Madem diridirler, niye görmüyoruz? Melekler diri midirler? Melekler şu anda var mı? Diriler mi? Sağımızda solumuzda melekler var mı? Üzerimizde koruyucu muhakkibat var mı? Rahat suresi ayet. İnkar edebilirsin, bilir misin? Kafir olursun. Peki melekler var mı? Diri mi? Görüyor muyuz? Cinler var mı? Diri mi? Görüyor muyuz? Ne buyuruyor? Onlar fe innehum kanu kel melaketi bi haythu huyibu an efsarina. Nasıl ki melekler var, gözümüze görünmüyorlar, halbuki yanımızdalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ismi şerifi anıldığı yerde, salavat-ı şerifeler okunduğu yerde, özellikle mevlid-i şerif kıraatı yapıldığı yerde kesinlikle bedenen de hazır oluyor. Aynı sen burada oturuyorsun, efendim sallallahu aleyhi ve sellem de oturuyor. Ama niye görmüyorsun? Meleği görüyor musun? Berzak aleminde. Ama bedeniyle geliyor. Yani sadece bugüne kadar biz ne biliyorduk? Ruhaniyet geliyor. Bugüne kadar öyle konuşuyorduk yani. Doğruyu konuşalım şimdi. Ama bu mesele İsmail Han'ın Vehhabileşmesi bizim mal sahibi yaptı. Çünkü biz de bunlara cevap verelim derken inceledik. İnceleyince ne bulduk? Lan bizim de itikadımız tam düzgün değilmiş. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeniyle diridir mi? Bedeniyle diridir. Hacca gittiği zaman Kazı Yaz Hazretleri diyor ki kabrinden çıkıyor hacca gittiği zaman. Bedeniyle hacca gidiyor, kabrinde yok. Ama nasıl ki ebtel 40 yerde gözükür, kabrine de o anda selam verene cevap verebiliyor mu? Cevap veriyor. Ama esas bedeni nerede? Haçta. Çünkü ve yahuccun hadiste var hac yapıyorlar. Anladın mı? Bak Mevla nereye dilerse orada bulunuyorlar. Ve geziyorlar ve dolaşıyorlar. Niye görmüyoruz? Meleği görüyor musun? O zaman imtihan olmaz. Görsen imtihan kalmaz. Ama aynen diri oldukları Ehl-i Sünnet ulemanın bütün eserlerinde beyan ediliyor. Biz buna vakıf olamamışız. Biz ruhaniyet şekle bürünüyor diyoruz. Mesela İmam Suyuti diyor ki لَا بَجَلِ تَخْصِيصِ رُؤْيَةِ بِالْمِسَالِ. Misal aleminden bir surete bürünüyor demenin bir veci yok. Buna bir üzüm yok. Bu velilerde denebilir. Ama peygamberlerde ruhları geri döndürüldüğüne dair, bedene geri döndürüldüğüne dair hadis var. Onun için diyor burada misal aleminden surete bürünme demenin bir anlamı kalmıyor. Ve buna bir lüzum gerekmiyor. Çünkü neden? Bedeniyle geziyor, dolaşıyor. İşte söylüyor Mahmud-u Kürdi Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerinden, çok büyük. İmam Nablusi'yi duymuşsunuz, Abdülgani Nablusi. Nablusi hem Hanefi hem Nakşibendi, büyük Allame-i Cihan. Nablusi'deki ilim dünyada bir kimse de yok. Yüzlerce eser yazmış, bine yakın belki risaleleri, eserleri bütün ilimlerde. Hanefi fıkhında var, tasavvufta var, her konuda var. Rüya tabirinde bile yazmış, her konuda yazmış. Yazmadığı bir ilim dalı yok yani. Suyuti gibi o da. İmam-ı Nablusi öyle söylüyor. Mahmud-u Kürdi Hazretleri, Evliyaullah'ın reislerinden. Ben diyor ona çok itikad ediyordum. Ravza-i Mutahhara'da geliyordum. Hücre-i Saadet'in kapısında oturuyorduk. Bana diyor bütün zuhuratlarını anlatıyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem görüştüm, şöyle buyurdu, böyle buyurdu. Ne dediyse diyor, şöyle olacak, yarın o çıkıyor. Öbür gün şöyle olacak, Resulullah böyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi aynı ben gördüm diyor. Ama mesela diyordu, şimdi ben selam verdim, şimdi kabrinde, şimdi burada değil. Selamıma cevap verdi ama şimdi Uhud'da, Hazreti Hamza'ya gitmiş. Ama orada yazıyor kaynaklarıyla. Yazdım. Şimdi Adak kitabında bunun kaynağı var. Adak kitabı çıkacak ya Mevlüt gecesi. Orada bunun kaynaklarını yazdım. Nablusi Hazretleri Kevkebul Mebani isimli eserinde Abdülkadir Ceylan Hazretleri'nin Erbain Salavat-ı Ceylaniye'nin şerhini yapmış. Kevkebul Mebani diye. Orada bunu Nablusi Hazretleri zikrediyor. Ben onların hepsini, hatta çoğunun ibarelerini Arapçayı da yazdım. Hoca olanlar ibareden de okusun diye. Onları da koyuyorum artık ibareleri ki net olsun. Ben bir şey konuşuyorum Türkçe değil. Hadi Arapça anlıyorsan üstündeki ibareye bak. Ben altına ne tercüme ettim? Sağlamasını yap. Hocaysan. Dolayısıyla işte Efendi Hazretlerimizin minibüsçü Mehmet Efendi ile bandırmaya gittik. Tam ziyaret yap, şeydi, Hatb-i Şerif okurken Ali Rıza Bezaz Hazretleri zuhur etti. Geldi ona göründü. Ondan sonra işte o da bize anlattı diyor. Efendi Hazretleri. Çünkü ne buyurdu Ali Rıza Bezaz Hazretleri? Ben burada değildim. Kabrimde değildim. Evliyaullah'a da aynı şey verildiği için siz geldiniz diye geldim. Efendi Hazretleri diyor, neredeydi o zaman? Alem melekütteydi. Manevi aleme gitmiş. Bak şimdi burada, ben burada değilim. Yani bedeniyle de oluyor bu iş. Çünkü Efendi Hazretleri bunu sohbetlerde geçiyor bu. Kaynağı var. Risale-i Kutsiye'de de geçiyor. Sohbetlerde de geçiyor. Bak ben burada değildim diyor. Siz geldiniz diye geldim. Dolayısıyla Kazı İyaz Hazretleri bile bedenleriyle kabirlerinden ayrılıyorlar. Hacca gidiyorlar diyor bunu. İmam Suyuti bunu Kazı İyaz'dan naklediyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
8: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
9: Dergiye sahip çıkın.
3: ehli sünnetin sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
8: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegulvakfi.org.tr.
7: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr

derim Eyyub Aleyhisselam'dan. Tabii hastalığı da var, efendim sağlık dönemi de var. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne buyurmuş bizlere, Habibi neler duyurmuş? İnşallah onlardan kısaca da bahsetmiş olalım. Aslında Eyyub Aleyhisselam çok zengin bir zat. Çok variyetli, çok malı var, mülkü var, arazileri var, davarları var, sürüleri var. Yani serveti, malı, mülkü olan çok zengin bir zat. Ve evladı da çok. Yani evladı da çok deyince benim aklıma ne geliyor? Yani aşiret yani. Çok kalabalık bir aile efradı var. Oralarda zaten aşiretler şimdi de var yani. Tabii bu kadar malı var, mülkü var. Bununla beraber çok cömert. Öyle cömert ki dağıtıyor, yardım ediyor. Dullara, fakire, fukaraya, muhtaçlara, yoksullara, ihtiyacı olanlara, herkeslere dağıtıyor yani. Dolayısıyla bütün garibi gurebayı, fakiri fukarayı, yetimi yetemayı gözeten, kol kanat geren böyle bir şahsiyet. Ha bununla birlikte şükrünü de ne yapıyor? Eda etmekten geri durmuyor. Yani malım var ben artık yani verdim tamam ben artık daha ne yapayım kardeşim yani yardım da ediyorum, tasaddukta da bulunuyorum falan değil. Hem bir taraftan yardım ediyor hem de ibadetini bırakmıyor. Allah'ın verdiği bu zenginliğe şükrediyor. O zenginlikle muhtaçların ihtiyaçlarını gidermesinden dolayı da Allah'a hamd ediyor, şükrediyor ve ibadetten geri kalmıyor. Öyle ibadeti var, sıralı ibadeti. Yani o mal, o mülk, o servet, o variyet ibadetine mani olamıyor. Allah-u Teala Hazretlerin övgüsüne mazhar oluyor. Melekler böyle bir peygamberi ziyarete geliyorlar. Nasıl bir peygamber? Yani ibadetten, zikirden hiç geri kalmıyor ve Mevla'nın övgüsüne mazhar olmuş. Şeytan ne yaptı? Çok kıskandı. Mevla'nın bu övgüsünden onu mahrum bırakmak için planlar kuruyor şeytan. Çünkü yani Eyyub Aleyhisselam sabrın kahramanı ama sadece hastalığı olan sabrın kahramanı değil. Yani nice belalara, musibetlere sabretmiş. Yani öyle bir sabır kahramanı ki şeytan çatlatan cinsten bir sabrı var yani. Şeytan kuduruyor, şeytan çatlıyor. Bir türlü ne yapamıyor? Yoldan çıkaramıyor çünkü. Ve özel uğraşıyor. Bir gün Mevla Teala Hazretlerine niyazda bulundu. Mel'un, iblis. Dedi ya Rabbi, yani Eyyub Aleyhisselam, hani bu kadar ibadet ediyor, taatte bulunuyor ama ya bu kadar malı var, mülkü var, serveti var, bu kadar bolluk içerisinde, bu kadar para pul variyet içerisinde. Tabii yani kimin malı olsa böyle ibadet eder. Yani onun malı elinden alınsa bu ibadeti yapacağını sanmıyorum, belki karşı bile gelir. Yani beni ona musallat et imtihan olarak bir görelim bakalım yoklukta da böyle mi diye böyle bir niyazda bulunuyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri iblisin Eyyub Aleyhisselam'a musallat olması konusunda kendisine müsaade ediyor. Tabii müsaade ediyor ama sadece malına musallat olmak konusunda izin veriyor. Tabii bu ruhsatı alan iblis bütün avanesini topladı, elebaşı ifritlerini topladı. Eyyub Aleyhisselam'ın malına musallat olmaları için her şeyi yapmalarını emretti onlara. Ve tabii Eyyub Aleyhisselam'ın malıyla alakalı imtihanlar başlıyor. Gökten şiddetli bir ateş geldi. Öyle bir ateş, Eyyub Aleyhisselam'ın ne kadar sürüleri varsa, develeri, davarları, koyunları, çobanlarıyla yakıp yıktı, yok etti. Gökten ateş iniyor. Şimşekler düşüyor. Ve tabii hakikaten bütün davarları gidince şeytan da bir çoban suretinde ağlıyor, sızlıyor, böyle perişan bir halde güya geldi Eyyub Aleyhisselam'a. Dedi Rabbin sana neler yaptı biliyor musun dedi. Bak dedi bütün dedi davarların, sürülerin hepsi helak oldu. Bütün çobanlar helak oldu. Ben dedi kendimi canımı zor kurtardım dedi. Ben de ancak böyle gelebildim dedi. Yani onu telaşa kapılsın, isyan etsin, bağırsın, çağırsın, feryat etsin istiyor. Ama Eyyub Aleyhisselam ne yaptı? Gelen haber üzerine metanetle hareket etti. Ve ne dedi? Üzülme. Yani bak onu teselli ediyor, çobanı teselli ediyor sanki. Üzülme. Bu malı mülkü zaten bana Rabbim verdi. Şimdi de aldı. Sahibi odur. İster verir, ister alır. O verdi, o aldı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ve tabi ibadetine devam etti. İbadetine, Allah'a zikrine devam edince tabi şeytan perişan oldu. Yani hiç böyle bir şey beklemiyor. Bu kadar insan kandırmış, bu kadar insanları yoldan çıkarmış. Belki malının çok az bir kısmının telef olmasıyla isyan eden nice insanlar görmüşken davarlarının tamamı yok olmuş. Gene de ibadetine devam ediyor ve sabır gösteriyor. Bu sefer

0: ne yaptı? Arazilerine yöneldi. Ekinlerine yöneldi. Çünkü bağlar var, bahçeleri var. Büyük, geniş yerleri var. Ne kadar bağı varsa, bahçesi varsa, ekini varsa, yel, sel, rüzgar hepsini telef etti. Bu sefer de şeytan çiftçi kılığında geldi. Yani sanki hani onun yanında çalışan çiftçilerden bir tanesi de artık hangi arazinin, hangi efendim beldenin hizmeti ona verilmişse, yani o da geliyor, güya şikayetleniyor. Gene geldi çiftçi kılığında Eyyub Aleyhisselam'ı. Yine ibadet ederken buldu. Yine feryat etti, yine figan etti. Dedi ki ekinler dedi, yok oldu dedi. Rüzgarlar, yeller, seller. He, hiçbir şey kalmadı. Ambarlarda bir tane bile buğday kalmadı dedi. Bütün çiftçiler helak oldu dedi. Bir ben kaldım yani. Bak dedi neler geldi başımıza. Eyyub Aleyhisselam aynı cevap verdi. Aynı şekilde sabır, aynı şekilde metanetle davrandı. He, Allah da Allah'ın verdiğini, Allah'ın alacağını beyan edip ibadetine devam etti. Tabii şeytan yani bu gayreti de boşa çıkınca artık ümidini kaybetmeye başladı. Yani bu kadar mal, bu kadar mülk telef oluyor. He? Tık yok, isyan yok, bağırmak çağırmak yok. Ha. Şeytan böyle bir şey görmemiş. Kaderine böylesine rıza gösteren, sabır ve metanetle hareket eden kimse görmemiş. Yani Eyyub Aleyhisselam'ın öyle bir sabrı var ki, dedik ya şeytan çatlatan cinsten yani. Tabii şeytanın hasedi ve düşmanlığı daha da artıyor. Ve bu sefer dedi ki ya Rabbi sen onu, beni onun malına musallat ettin. Tamam malı efendim telef oldu, sabrına devam etti, ibadetini bırakmadı ama evlatları sağ. Yani mal canın yongası yani mal nedir? Ama burada can var, evlat var. Evlatları sağ. O gene düşünüyordur ki ben bu malları gene elde ederim. Yeter ki çocuklarım olsun. Çocuklarım, ailem, efradım, aşiret neyse. Hepsi sağ onların. Dolayısıyla yani eğer onlar da helak olursa, onlar olmazsa o zaman bu sabrı göstereceğini sanmıyorum. Belki karşı bile gelir. Yani diyerek bu konuda ona musallat olması konusunda gene müsaade istedi. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ona ruhsat verdi. Ve o da tabii yine ifritlerini topladı. Hepsine emir verdi. Ve ne kadar evlatları varsa, ne kadar ailesi varsa onların kaldıkları yerler, evler, binaları bir sarsıntı geçirdi. Öyle bir sarsıntı ama tavanlar yıkıldı, duvarlar üzerine çöktü. Bütün evler harabeye döndü. Bütün çoluğu çocuğu da hep onların altında kaldı. Hepsi vefat ettiler. Bu sefer tekrar şeytan üstü başı perişan bir halde geldi Eyyub Aleyhisselam'a. Ya Eyyub, ey Eyyub dedi Aleyhisselam. Bu kadar ibadetler yapıyorsun ama yaptığın ibadetlerin Allah katında hiçbir kıymeti yokmuş baksana. Bütün evlerin yıkıldı. Tavanları çöktü, duvarların üstüne çöktü. Ne çoluk ne çocuk hiçbir şeyin kalmadı yani. Yani orada bir isyan ettirmek onu gene. Eyyub Aleyhisselam bunu duyunca ağladı. Gözleri doldu. Hah şeytan ümitlendi. Dedi ki ağladı şimdi isyan edecek. Halbuki beşeriyet icabı insan ağlar mı? Elbette ağlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de oğlu İbrahim'in vefat edince o da gözleri yaşardı. Sahabe sordu dedi ya Resulallah sen de mi ağlıyorsun? Gözlerimizde yaş olur ama gönlümüzde isyan olmaz. Evet insan tabii ki ağlar ama isyan etmez. Bağırmaz, çağırmaz, feryadı figan etmez. Yaka paça yırtmaz, yolmaz. Ama tabii ki ağlanır. Evet, imtihan. Şeytan böyle ümit ediyordu ama Eyyub Aleyhisselam ne dedi? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ondan geldik, ona döneceğiz dedi. Çocuklarımı yaratan, yaşatan, onlara hayat veren, hidayet veren, rızık veren Allah şimdi de o verdiği emaneti canı almış. Veren de o, alan da odur dedi, ibadetine devam etti. Evet, yani şeytan bir türlü Eyyub Aleyhisselam'ı ne yapamıyor? İsyan ettiremiyor, yoldan çıkaramıyor. Yani zaten Allah'ın peygamberi ama imtihanın ağırlığını görüyor musunuz yani? Şimdi bakın, yani Urfa'da hakikaten enteresan bir durum var. İbrahim Aleyhisselam da orada doğdu, büyüdü değil mi? Yani o da acayip bir zat. Onda da nasıl bir imtihanlar yaşadı değil mi? Canıyla imtihan oldu. Bak ateşe atıldı. Oğluyla imtihan oldu. Oğlunu kesmesi emredildi. Malını ihvana bezletti. Malıyla imtihan oldu. Şimdi bakıyoruz. Yani Eyyub Aleyhisselam da ağır imtihanlar geçiriyor. Ve bunları kazanıyor. Mevla da zaten ni'mel abd, ne güzel kul. Yani Mevla birine ne güzel kul dediyse ne acayip bir kul ya. Evet kıymetli kardeşlerim. Tabii Eyyub Aleyhisselam çocukları vefat etmesine rağmen bu şekilde tevekkülle, sabırla hareket eden ve ibadetlerine devam eden Eyüp Aleyhisselam bu tavrı karşısında tabii hüsrana uğradı. Yani bu nasıl bir iman, bu nasıl bir sabır, bu nasıl bir tevekkül? Yani kaderine nasıl razı ve iman etmiş? Düşmanlığı daha da arttı, hasedi daha da arttı. Mevla'ya tekrar müracaat etti, niyazda bulundu. Dedi ki, ya Rabbi, evet Eyüp kulunu çok sabırlı buldum. Ama kendisi sağlıklı. Tamam malı telef oldu, çocuklar öldü ama kendi sağlıklı. He? Esas can, kendi canı duruyor. Sıhhati var, afiyeti var. Güçlü, kuvvetli. Yani dolayısıyla tekrar bu variyete sahip olacağını ümit ediyordur. Ve tabii bu sağlıkla ibadetine devam ediyor yani. Eğer bedeninin de sıhhati bozulursa, o zaman bu ibadeti yapmayacak, sana olan bağlılığı belki kalmayacak ve karşı gelecek. Yani bu konuda da beni ona musallat et, imtihan et onu diyerekten Mevla'ya niyazda bulunuyor. Tabii bunlar hep kaderin cilvesi mi diyelim. Mevla'nın takdiri, Mevla imtihan edecek ve Kur'an da Eyüp Aleyhisselam'ı övecek, sabrını bize gösterecek. Yani öyle işler oluyor ki kıymetli kardeşlerim, kimse malını bahane edip ibadetten kaytaramaz. Kimse efendim benim şuyum öldü de malım kayboldu da iflas ettim de ben ya Rabbi onun için İslam'ı yaşayamadım diyemez. Kimse ben hastaydım da başım ağrıyordu da dişim ağrıyordu da ben ondan dolayı yapamadım diyemez. Mevla Teala ne misaller vermiş yani. Görüyor musun? Allah-u Teala'nın ne kulları? Zirve noktada ağırlıkta imtihan oluyorlar. Biz yani tabiri caizse ilkokul seviyesinde ilk adım imtihanları da başaramazsak, geçemezsek şimdi nasıl olacak? Bu zatların yüzüne ahirette nasıl bakacağız yani? Ve Mevla o konuda da ona ruhsat verdi. Ama onun diline, kalbine ve aklına ilişmeye izin vermedi. Eyüp Aleyhisselam yine ibadetine devam ediyor. Bir gün o melun geldi, burnundan üfledi. O yılan gibi zehirli nefesi Eyüp Aleyhisselam'ın bütün vücudunu adeta yakıp kavurdu. Her tarafına yayıldı. Aklı, gözü ve kalbi dışında bütün uzuvlarını etkiledi. Hasta oldu. Tabii gözü görüyor. Gönlünde Mevla var. Dilinde de Mevla'nın zikri var. Öyle bir ağır hastalık. Tabii bu bir gün, üç gün, beş gün, bir hafta değil ki. Bir rivayet 7 sene, bir rivayet 17 sene bu hastalık devam ediyor. Ve etrafında pek kimse de kalmadı. İşte o Rahime Hatun, Rahime annemiz yani Eyüp Aleyhisselam'ın yanından hiç ayrılmadı ve hep hizmetinde bulundu. Hatta bir keresinde dedi ki, sen Allah'ın peygamberisin. Yani Mevla'ya bir dua etsen de sana şifa verir. Niye dua etmiyorsun? Eyüp Aleyhisselam dedi ki, ne kadardır hastayız? Dedi ki 7 sene veya neyse 17 sene. Peki ne kadar zamandır sıhhatliyiz? Yani sıhhatli bir dönemimiz vardı. Ne kadar oldu? 80 sene. Hele bir dedi, hastalık dönemimiz de sıhhat dönemi kadar olsun, Allah'tan şifa istemeye yüzümüz olsun. Ama ne zaman ona iman eden 3 kişi ziyaretine gelmiş, baktılar hakikaten hasta, yıllardır da devam ediyor. Kendi aralarında ne konuştular? Dediler ki ya Eyüp Aleyhisselam, Hazreti Eyüp Aleyhisselam bu kadar derde müptela ama Allah ona şifa vermiyor. Yani Allah'ın peygamberine bu kadar istese Mevla şifa verir. Niye şifa bulamadı? Herhalde Allah ondan vazgeçti. Haşa. Yoksa mutlaka iyileşirdi diye kendi aralarında konuşurken Eyüp Aleyhisselam bunu duyunca çok incindi. Bak hastalık onu incitmiyor ama o dostların kendisine inanan ümmetinin böyle demesi onu incitti de o zaman ne dedi? Mevla Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor estağfirullah. Ve Eyyub'e iznâde rabbehu. Eyyub'u da aleyhisselam, onu da an, onu da zikret. İznâde rabbehu. Ne demişti o? Rabbine niyaz etmişti. Enni messeniye durru. Bana bir zarar, bir hastalık isabet etti ya Rabbi. Böyle bir hastalık arız oldu. Ve ente erhamur rahimin. Ve bakın ne diyor? Sen merhametlerin en merhametlisin. Yani bu hastalığı benden al şifa ver demiyor da yine bana böyle bir hastalık arz oldu. Sen merhametlerin en merhametlisin ya Rabbi. Öyle deyince Mevla diyor ki festecebna lehu, onun duasına icabet ettik, duasını kabul ettik de fekeşefna ma bihi min durrin, kendisinde ne sıkıntı ve dert varsa kaldırdık, açtık, giderdik. Evet ve ne buyurdu? Ürkül biriclik. Evet ayağını, ayağınla yere vur. Mevla diyor. şifa için duasını kabul etti ve diyor ki ayağınla yere vur. Hâzâ mûteselün bâridû ve şerâb. İşte hem yıkanılacak hem de içecek serin bir su. Ayağını vurunca oradan bir su fışkırıyor. Suyu içerken buz gibi, yıkanırken sıcak. İçtiği zaman içindeki hastalıkları hepsini tedavi etti. Gusül aldığı zaman da dışındaki bütün hastalıkları, cilt hastalıklarını, deriyi vesaire ne varsa hepsini pırıl pırıl yaptı. Pırıl pırıl ne yapmaya başladı? Adeta parlamaya başladı. Evet kıymetli kardeşlerim. Ve tabii Mevlana diyor, وَوَهَبْنَا لَهُ اَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha bağışladık diyor. Ona evlatlarını Mevla verdi. Efendim mallarını verdi. Tekrar o zenginliğe kavuştu. Tekrar sağlığına kavuştu. Tekrar sıhhatine kavuştu. Ve Mevla diyor, رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِعُلِ الْاَلْبَابِ Tarafımızdan bir rahmet ve akıl sahipleri içinde zikredilecek, anılacak bir örnek olmak üzere aile efradını, efendim ile beraber malını, mülkünü, bir mislini ona verdik buyuruyor Mevla Teala.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri başlıyor.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Lale Gül TV seyircileri, tarih musabeleri programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta yine bu NATO meselesine devam edeceğiz. Birkaç haftadır bu mesele üzerindeyiz. Bu arada hayırlı programlar diliyorum.
5: Eyvallah. Aslında NATO meselesi değil ya. NATO yani çok büyük başlık. İkinci Dünya Harbi'nden sonra dünyanın ahvali, Türkiye'nin bu ahval içerdiği yeri tabii.
4: Yeri, evet.
5: Tabii.
4: Yani bunu geçen programda da izah etmiştik. Kısaca hemen bir cümleyle meseleyi söylemek istedim. Şunu söyleyeyim programa başlamadan evvel. Kıymetli seyircilerimiz bu konuya çok alaka gösterdiler. Aslında ben bu konuya başlarken işte 3 hafta kadar önce başladık. Birkaç haftadır da devreden, devam eden bir durumu var. Anlatacaklarımız bitmiyor bir türlü. Tabii üzerine yorumlar, imali fikirler yapıyoruz ilahir. Hani direkt klasik bir tarih konusu işte Osmanlı'dan, Selçuklu'dan, bir harpten veya bir şeyden değildir deyu belki kıymetli seyircilerimiz tarafından ne derece alaka duyulur şeklinde bir sual zihnimde oluşmadı değil. Ancak programlara gelen YouTube'da da biliyorsun yayınlanıyor. Orada yorumlar yapılıyor. Bakıyorum yorumlara son derece istifade ettikleri. Tabii içinde bulunduğumuz bir takım son dönemde işte yaşı bizimkine yakın olanlar özellikle son 20-30 yılda yaşanan bir takım hadisata dair resmin bütününü görmelerine yardımcı olduğunu. Hatta birisi elbette biz de bir şeyler biliyoruz, biz de bir şeyler görüyoruz, okuyoruz, kafamızda bir takım malumatlar var ama sizin derli toplu anlatımınızla bunlar puzzle'ın parçaları gibi zihnimizde oturuyor ve daha anlamlı bir bütüne iyi. Vakıf oluyoruz.
5: Çok iyi.
4: İlâ ahir yani böyle onlarca yorum var. Ve hoşuma da gitti işin açıkçası. Özellikle yani günümüzü yaşıyoruz. Yarın için hem siyasi idareciler, hükümet kararlar alıyor. İnsanlar kendi hususi özel hayatıyla ilgili kararlar alıyor. Bölgede yani coğrafyamızda yakın, uzak, ila ahir olan, devam eden savaşlar var. Olması muhtemel savaşlardan bahsediliyor bugün Almanya, Rusya arasında. Biliyorsun birkaç haftadır ciddi bir çekişme ve resleşme var.
5: Ama biz bunları da konuşuyoruz.
4: Evet, işte anlatmak istediğim oydu. Oraya getirmek istediğim meseleyi. Yani günümüzü daha anlamlı hale getirecek. Ki biz Osmanlı'nın son dönemini konuşurken de günümüzü anlamlı hale getirecek bir tarzda anlatmaya çalışıyorduk.
5: Ama formatımız o zaten.
4: Evet, tabii. Yani tesiri icabı hala neticeleriyle muhatap olduğumuz, neticelerini yaşamaya devam ettiğimiz hususlara atıf yapmaya çalışıyoruz. Daha eski hadisata da zaman zaman gittiğimiz oluyor, Barbaros gibi ya da başka meseleler ama genel itibariyle neticelerini bugün gördüğümüz ve yaşamaya, muhatap olmaya devam ettiğimiz hususlar konuşmaya çalışıyoruz. NATO bunların bize yaşadığımız şu tarihe en yakın bir dönemde efendim gerçekleşmiş bir hadise. Tabii daha önceki programlarda 80 darbesini, yani bir takım
5: darbeleri
4: da konuştuk.
5: Kaç program oldu?
4: Tabii. Onlar da günümüzü çok anlamlandıran ve bu manada efendim değerlendirme ve yorum alan programlardı. Hasreten kıymetli seyirciler, programımızı ısrarla yakından takip eden bir seyirci kitlemiz de var. Onlara hasreten teşekkür ediyorum. Zira biz muhatap bulmuş oluyoruz. Bugüne kadarki tahsilimizi, okuduklarımızı, düşüncelerimizi aktarabilecek efendim bir muhatap kitlesi bulmuş oluyoruz. Gelen yorumlardan da dikkatlice dinlendiğimizi ve istifade edildiğini görüyor olmak da ayrıca bizi bahtiyar ediyor, değil mi?
5: Eyvallah.
4: Bunu programın başında
5: teşekkür
4: babında söylemiş olalım ve programa girelim inşallah.
5: Tabii.
4: Geçen hafta gelinen nokta çok iyiydi ve çok değerli şeyler söyledin. Allah razı olsun. En son programın tabii zamanı tahtitli. Neticede belli bir vakte göre hareket etmemiz gerekiyor. İnönü'nün 1963'te zannediyorum Hürriyet Gazetesi'ne verdiği bir mülakattan bahsettin.
5: Evet.
4: Ve orada ciddi ve ehemmiyetli bir takım itiraflarda bulunduğunu söyledin.
5: Evet.
4: Bu itiraflar hani atasözünde geçen şecaat arz ederken sirkatin söyler şeklinde mi oldu? Yoksa bir nedamet ve pişmanlık eseri mi? Yani başka bir şey anlatmaya çalışırken aslında hatalarını mı zikretmiş olmasını itiraf olarak değerlendiriyorsun? Onu şimdi anlayacağız. Yoksa gerçekten bir nedamet icabı mı? Mesela Mehmet Ali Biran vefatından bir sene kadar evveldi. Ben dinledim, kulaklarımla duydum, yani rivayet değil, şahit olduğum bir şey. Yani 28 Şubat döneminde gerçekten biz medya olarak çok kötü bir imtihan verdik dedi. Programda hatırlamıyorum şimdi, muhataplardan bazısı yok canım öyle değil işte medyamıza haksızlık etme filan. Yok dedi, yani ben içindeydim dedi, yani yaptığınız yayınları biliyorum dedi. Tabii dünya görüşü İslami olan ya da din ve dine dair hususlara gerçekten bir şey yaptık ve askeriyeye de tahrik edecek bir takım neşriyat yapıyor. Bu mealde, mealen söylüyorum, bu kabilden şeyler söyledi ya birkaç dakika bu. Bazılarının itirazı üzerine hayır dedi. Ben böyle düşünüyorum ve bu hususta da nedamet getiriyorum. Benzeri tabii sözler söyledi. İlginç bir programdı. Tabii künyesi tarihi olmadığı için
5: Bağdat,
4: belki...
5: Ama Basra.
4: Tabii. Basra. Aynen öyle. Yani tabii. Olan olduktan tabii. Sonra onun üzerinden Türkiye'de bir siyaset ve toplum mühendisliği yapıldıktan sonra ki o dönemde içeri atılan suçsuz bir takım medrese ya da Kur'an kursu hocaları, şu bu ya da dini sahalarda kalem oynatmış bir takım kalem erbabının aradan geçen 20 küsur seneye rağmen hala içeride oldukları düşünülürse bir kısmının, şimdi ne kadar çıktı ne kadar kaldı bilemiyorum, onun çetelesini tutmak benim için mümkün değil ama zaman zaman medyada mevzusu oluyor, hala 30 seneye yakın oldu içeride olanlar var, katiller çıktı, darbeciler çıktı, herkes çıktı affedersin, hala o dönemden içeride olanların varlığından bahsediliyor. Şimdi böyle bir itirafı da vardı. İnönü'nün 63'te Hürriyet Gazetesi'nde senin itiraflar olarak, tırnak içinde itiraflar olarak zikrettiğin mesele böyle bir nedamet eseri miydi? Yoksa sirkatin söylerken, yani iyi iş yaptık, güzel yaptık, bak NATO'ya girdik filan derken bahsettiği hususlar farkında olmadan bir itiraf mahiyetinde olan sözler miydi? Ve bunlar nelerdi? Sualin tamam, ikinci bak. Şıkkı da bu olsun.
5: Güzel.
4: Ve bunlar nelerdi?
5: Tamam, güzel. Bunu aktaracağım. Hemen bir feedback yapalım. Sabahattin Zaim Hoca'nın görgü şahidi olarak, değil mi?
4: Evet,
5: İfadelerini
4: evet.
5: Nakletmiştik.
4: Evet, hemen bu onu, meseleden önce Fulbright
5: tabii,
4: ile ilgili.
5: Onu ilahi. Tekrar edeyim çünkü o çok mühim. Diyor ki hoca, yani Amerikalılar geldiler. Çankaya çıkan yolda Farabi sokakta muazzam bir bina kiraladılar. Ne zaman? Bu Marshall Yardım listesine girdikten sonra Türkiye.
4: Evet.
5: Adam şimdi sana 250 küsür milyon bir şey verdi ama o da 3 yıl içerisinde toplam.
4: Abi bir parantez
5: 1948'den 51'e kadar.
4: Bunu hep böyle yapıyorlar.
5: Tabii.
4: Bir yardım ya da bir destek yaparken yanında hep bir takım külliyetli şartlarla, şartnamelerle geliyorlar. 2000-2001 krizinde biliyorsun, Ecevit dönemindeki krizde IMF'den borç aldığımızda bize yine böyle bir liste şartname dayatmışlardı. Bu şartnamelerde olan madde bir ikisi hatırımda, birisi tütün köklerini 1/4 oranında sökeceksiniz. Ki tütün Karadeniz'de ve Türkiye'nin bazı coğrafyalarında ziraatçiler için, çiftçiler için ciddi bir gelir kaynağıydı. İkincisi fındık fidanlarının yaklaşık %20-25'inin de söktürülmesi kararı alın. Tabii. Ya o dönemde
5: fındık ne alıp vermedik ki?
4: Ya fındık Türkiye'nin petrolü mesabesinde dünya potansiyelinin o dönemde %90-95'ini Türkiye karşılıyordu. Türkiye'ye fındık fidanlarını söktürdüler. Şu an dünya potansiyelinin %70-73'ünü karşılıyor. Ama mukabilinde Yunanistan'da, Bulgaristan'da, İtalya'da ve Rusya'da iklimin müsait olduğu yerlerde yeni fındık bahçeleri tesis etmeye çalıştılar. Yani adamlar bizim dünya piyasasındaki en önemli ürünümüzün dengesini, pazar payını değiştirmek için resmen bize oyun oynadılar. Ama takdir-i ilahi, büyük Allah'ım, oradaki fındık bahçelerine Karadeniz'deki fındık rekoltesini vermedi.
5: Güzel.
4: Verse var ya, 90'lardan 70'lere düştük dünya potansiyelini karşılama hususunda. Bu 50'lere 40'lara düşecekti orada verim olsaydı. Şimdi aynı Marshall planında da.
5: Tabii.
4: Yardım ettiler ama bir dizi şartlarda bulundular.
5: Tabii. Tefeci mantığı.
4: Aslında yardım etmiyorlar. Belli şartları kabul ettirmenin karşına satın alıyorlar. Bu şartları kabul et, bu parayı
5: satın
4: verelim.
5: Satın alıyor. Verdiği para da zaten para değil. Ya yani Türkiye ölçeğinde bir memleket.
4: Ya ucuza da gittik yani.
5: Çok ucuza gittik yani maalesef. Şöyle tefeci gibi bunlar. Tefeci gibi. Parayı verir ama senin bütün hayatını satın alır. Öyle mi değil mi?
4: Evet. Elini versen kolunu.
5: Tabii. Şimdi adamlar geliyorlar. Farabi sokakta muazzam bir bina kiralıyorlar. Türkiye'de o esnada kaç tane bakanlık var? Birebir bakanlığın bir paralelini o binada kuruyorlar.
4: Paralel hükümet yapıyorlar yani.
5: Paralel hükümet devlet. Sabahattin Zahim Hoca söylüyor zaten bunu. Röportajında var. Bu bilinen bir şey tabii. Bildiğin televizyonda verdiği bir röportaj. Sabahattin Zahim Hoca'nın naklettiği bilgiler onun pozisyonundan dolayı önemli. Bizzat şahit
4: şu
5: olduğu.
4: Şu kalabalıkta şöyle 3 ciltte hatıratı var.
5: Hatıratı var. Bakamadım Adana'da yani. Üniversite var zaten. Var. Dostlarımız bilecektir. Bizzat şahit olmuş çünkü o esnada devlette de görevleri olan bir zat Sabahattin Hoca. Allah rahmet eylesin diyelim. Aha. Resmen paralel bir devlet yapılanması diyor ki öyle gizli gizli değil diyor. Açık açık diyor yaptılar bunu diyor. Hatta diyor bizim bakanlıklarda diyor aradığın herhangi bir belgeyi ya da bir hususu bulamadığın zaman diyor en mükemmelini gider orada bulurdun diyor. Çok paralel o bakanlıkta yani. Bulurdun diyor. Ya bunu bana mütevaffa Oktay Sinanoğlu Hoca da söyledi. O da bir ara danışmanlık yapmış o yıllarda. Oktay Sinanoğlu'yu hatırlatalım. Dünyanın en genç profesörü Amerika'da. Adına Sinanoğlu kanunları olan bir hoca bu. Tabii.
4: Danışmanlığı kime yapmış?
5: Danışmanlığı
4: Milliyetin... Farabi Sokak'taki şey mi yoksa bizim müessese
5: mi? Yok bizim.
4: Tamam.
5: Zannediyorum Milliyetin Bakanlığı'nda falan danışmanlık yapmış. Sanayi Bakanlığı'nda da olabilir yani. Şimdi onu net bir şey söylemeyeyim. Fakat bana anlatmıştı. Diyor ki o zamanlar faks var yani çok iptidai faks. Milliyetinde diyor 12 tane mi ne danışman yani Amerikalı pozisyonunda ama İngiliz, Yahudi bunlar Milliyetinde danışman statüsünde, uzman statüsünde. Milliyetinde müfredattan okul kitaplarına kadar, tayinlerden bürokratlara kadar, bunların sicillerine kadar. Hatta diyor tırnak içerisinde çok kötü ifadeler de kullanıyordu. Anlatırken adeta böyle hınçla anlatıyordu ki bu manzaraları yani. Bir yere diyor faks çekeceğim diyor mesela bir şey. Hemen çaktırmadan gelir diyor. Gelirdi diyor. Bir tanesi gelir. Bakar nereye ne faks çekiliyor.
4: Bu kadar yakından bir taraftır yani.
5: Gözler, bu kadar yakından. Bu kadar yakından.
4: Haberleri olmadan bir evrak gönderemiyorsun.
5: Hayır. Ne diyor bak hoca? Diyor ki orada bulamazsın. Amerikalıların paralel hükümet... O bakanında o evrakı bulursun diyor. Tabii böyleydi. Daha düne kadar böyleydi.
4: Ve birinci dereceden şahitlikten bu
5: birinci
4: ifade
5: derece. Yani çok insanlar girsinler Profesör Doktor Sabahattin Zaim diye. Orada biyografisi var zaten. Bizzat hadiselerin içinde. Adamlar geliyorlar burada sendika kuruyorlar. İşçi sendikalarını fonluyorlar. Onlarla bir takım operasyonlar yapıyorlar sendikalar üzerinden. Ya biz zannediyor muyuz ki disk misk falan filan hani o grevler bilmem neler. Yani tabii bunların arkasında biz zannediyoruz ki sol sosyalist komünist hareketlerin, Marksist hareketlerin arkasında Rusya var. Alakası yok. Alakası yok. Adam Türkiye'de nasıl söyleyeyim antikorlarla hani vücutta böyle antikorlar olur ya vücuttaki mikroplarla çarpışır ve ateş basar vücudumuzu değil mi?
4: Evet.
5: Çok güçlü bir kapışmadır o. Adam hem antikoru da burada kuruyor, virüsü de burada üretiyor. Buradan elde etmek istediği bir şey var. Seni kontrol edilebilir bir istikrarsızlık içerisinde, her emrine itaat mecburiyetinde kalacağın pozisyonları, olayları, hadiseleri burada tesis ediyor adam ve bunun üzerinden bir dominant pozisyon kurmuş ve bunu devam ettiriyor. Bütün hikaye İsrail'in bölgedeki çıkarları, Amerika'nın bölgedeki çıkarları. Bütün mesele bu. Ve bunu öyle yapıyor ki, bunu kendi eliyle yapmıyor. Hani vardır ya, bir pandomim vardı. Arkadaki adam görünmüyor. Öndeki adam bir takım hareketler yaptığını zannediyorsun. Halbuki onun kollarından girmiş bu hareketleri kendisi yaptırıyor. Böyleydi yani.
4: Bir kuklacı var yani.
5: Kuklacı arkada. Görmüyorsun onu. Ve şimdi geleceğiz zaten, inşallah yetiştirebiliriz inşallah. Bu şeyde, ama şunu söyleyeyim, bir parantez açayım Aziz. Yani genelde kanallarda tarih programı dediğimiz zaman hep ya Osmanlı, Selçuklu, anlatabildim mi? İşte Roma tarihi, arkeoloji falan filan böyle gidiyor. Yani böyle şey alanlar, nasıl söyleyeyim, steril alanlarda dolanıyoruz. Bizim tarihçi arkadaşlarımız, hocalar falan filan, ama iş erken cumhuriyete geldiği zaman, bir de geç cumhuriyete geldiği zaman bunlarla ilgili doğru düz bir programa rastlamıyoruz. Hakikaten yok yani. Çünkü netameli mevzular bunlar. Çünkü bu yapılanmaların uzantıları hala Türkiye'de devam ediyor. Faaller bunlar. Gizli odaklar bir takım yani. Tamam. Ulan diyor ki yani Zülfiyar'a dokunabilir miyim acaba falan, böyle şeyler var. Hesaplar var, endişeler var. Haklı olarak belki de. Erken cumhuriyet zaten tünle. Yani konuşan da zaten bir nasıl söyleyeyim, megafon gibi konuşuyor yani. Anlatabildim mi? Biliyoruz bunları zaten, söylüyoruz, yakınıyoruz. O açıdan özellikle ben Türkiye'nin yakın geçmişinin kodlarının iyi tespit edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim bugünümüzü etkileyen en çok, hani diyoruz ya, geçmişte olmuş ama günümüzü etkilemeye devam eden, sen buyuruyorsun. O çok güzel bir tespit o. Ama en etkilileri hala hayatımızda müessir olan gelişmeler ve bugün bizi hani mecburi istikametlerde yürümeye zorlayan gelişmelerin tohumlarının atıldığı yıllardır. Ne zaman? İşte erken cumhuriyet diyoruz. Orası zaten ayrı bir bölüm. Ama bir de 50 ve sonrası. 60'lar, 70'ler, 80'ler, 90'lar, neler neler oldu. Ve bunları bilmiyoruz. Çok yakına bakmıyoruz yani. Ya Selçuklu ile ilgili çok şey anlatılıyor. Osmanlı ile ilgili hakeza. Ve anlatmamız da gerekir. Fakat Türkiye'nin özellikle çok yakın tarihiyle alakalı yaşananlar, ilişkiler, dönen dolaplar, antlaşmalar, anlaşmalar, gizli ittifaklar, memleketin ne durumda olduğu, vatandaşın ne durumda olduğuyla alakalı ne olup bittiğiyle ne dair çok fazla bir program ekranlarda en azından görmüyoruz. Şimdi YouTube kanalları falan filan var. Evet. Yani bu mevzuları işleyen kanallar var. Bağımsız bir takım şeyler var. Medya kanalları var. Ama onlar da işte kıyıda köşede kalıyor. Anlatabildim mi? Yani bir arkadaş diyor ki, ya diyor kuyuda şey, iğne arar gibi arıyorum diyor programı diyor. Yani öyle bir şeyde bulundu. Yani tabii bizim programımızla alakalı. Bir sürü
4: neşriyatın içerisinde tabii
5: kayboluyor. Tabii bizim kayboluyor. Programla ilgili. Çünkü izleyicilerimize takdir edecektir. Çok farklı noktalarla alakalı değil mi? Genelde burada mevzu yapıyoruz. Seninle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Aslında hep birlikte sohbet ediyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Ben izleyicilerimizden rica ediyorum. Şimdi sizin bizim takdir ettiğimiz bir bilgi varsa, bir yorum varsa, bir tespit varsa, hani emri bil maruf nehi anil münker, yani kötülüğü ör, iyiliği yay, çoğalt, değil mi?
6: Tabii.
5: Yani bunu mümkün olduğu kadar proaktif bir şekilde dostlarıyla, akrabalarıyla, değil mi? Arkadaşlarıyla paylaşmalarını rica ediyorum. Yani bizim için çok mühim değil. Biz neticede geliyoruz. Allah'ın izin verdiği ölçüde burada sohbet ediyoruz. Bu kadar masraf yapılıyor. Bu stüdyolar, bu cihazlar, değil mi? Bu programlar, bunlar çok pahalı işler yani. Yani
4: televizyonun dakikası para.
5: Çok organize işler. Niçin? İşte bir takım hakikatleri, gerçekleri, değil mi? Dini, dünyevi, maddi, manevi, bizi yakından ilgilendiren, hem dünyamızı hem ahiretimizi ilgilendiren, dünya ahiretin tarlası. Bu tarlada ayağımızın takılmaması için tarihin, değil mi, diğer o şeylerin ne kadar önemli olduğunu zaten izleyicilerimiz biliyor. Bunları paylaşmaları, çünkü nasıl sebep olan yapan gibidir, değil mi?
6: Evet.
5: Rica ediyorum ben. Yani yaygınlaşsın bu bilgiler. Çünkü burada konuşulanların kahire ekseriyeti bugün Türk televizyonlarının ekranlarında çok fazla temas edilen meseleler, mevzular değil. Yani bir gazeteci olarak da söylüyorum bunu, biliyorum bunu. Sen de biliyorsun. Baştan böyle bir ricamız da olsun değil mi?
4: Eyvallah tabii.
5: Yani hani YouTube'çular diyorlar ya işte beğeni, biz böyle bir şey söyleyemiyoruz. Bize yakışmıyor ama iyiliği paylaşarak çoğaltmak, doğru sözleri, doğru tespitleri, en azından bize göre doğru tespitleri diğer etrafımızdaki insanlarla da paylaşalım ki biraz daha tesir halkası genişlesin. Yani bunların çünkü bilinmesine ihtiyaç var. Doğru. Bak nereden nereye geldik? Nerelerden nereye geldik? Nasıl bir kompasa içerisinde Türkiye yıllarca bocalattırılmış.
4: Evet.
5: Bizim babalarımız, dedelerimiz değil mi?
4: Tabii.
5: Neler neler yaşadılar. Ve bugünkü mücadelenin, hani ne dedik? Devlet bizim ama düzen bizim değil. Bütün kavga bu düzenin el değiştiriyor olmasıyla alakalı. Tansiyon bundan yüksek.
4: Evet.
5: Diyor yani tansiyon hep yüksek Türkiye'de. Tabii yüksek olacak yani. Burası şey değil ki, Avustralya değil burası. Yeni Zelanda değil yani.
4: Doğru.
5: Burası dünyanın en merkezi coğrafyası. Dünyanın siyasetinin kalbinin attığı en önemli. Akdeniz Havzası ve koca bir Osmanlı İmparatorluğu'nun makarı burası. Bir düzen kapma meselesi var. Bir takım şeyler, değerler, makamlar, yetkiler el değiştiriyor. Kolay mı yani? Bu kadar korkunç bir temelin üzerine bu temeli tasfiye edip, değil mi? Yani bu milletin tarihine, geçmişine, özüne münasip onu tekrar yeşertecek bir temel atmak, bunun üzerine yeni bir tekim yapılar inşa etmek kolay değil.
4: Doğru.
5: İşte bunun neden kolay olmadığının hikayesini burada anlatmaya çalışıyoruz. Mevzu odur.
4: Evet.
5: Yani adamlar gelmişler, paralel burada hükümet yapılanması kurmuşlar, istihbarat örgütlerini getirmişler, bakanlıkları birebir, paralel bakanlıklar var ve senin bütün bakanlıklardaki faaliyetlerinden haberdar oldukları gibi dikte ediyorlar, yönlendiriyorlar. İstersen yapma. Ne dedik? NSC Taksim tire 10 Taksim 2 gizli kararname, Amerikan İstihbarat Örgütü'nün yayınladığı kararname. Marshall yardımı yapılan Amerika'nın çevreleme politikası mucibince, Marshall yardımı yapılan, o listeye giren ülkelerde merkezi Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü yani CIA'nin faaliyetlerini, yetkilerini belirleyen kararnameden bahsettik burada. Adamlar her şeyi yapmak adına Amerikan hükümeti sınırsız yetki vermiş bunlara. Zaten zannediyoruz ki sadece Türkiye'de bu paraleldi. Almanya'da da böyleydi. Diğer Marshall yardımına maruz kalan ülkelerin hepsinde aynısı.
4: Almanya'da kaç tane NATO üssü var ya? 6 tane mi?
5: Almanya'da mı? Almanya'da 100'e yakın Amerikan üssü.
4: Öyle mi?
5: Tabii. Yani şimdi belki 60-70 falandır. Yani bu Truman doktrininden sonra Avrupa'nın, dünyanın hemen hemen yani Sovyet bloğu dışında kalan ülkelerin hemen hepsinde istisnasız Amerikan üssü var. NATO üsleri var. Tabii. Zaten göreceğiz. NATO demek Amerika demek de, Amerika demek NATO demek de, öyle bir şey. Şimdi böyle bir durum vardı. Şimdi bunun üzerine biliyorsun İnönü 60 darbesi niçin yapıldı? Seçimle sandıktan çıkması imkansız hale gelen, 46'da milletten tokat yemiş ama üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla, sandık manipülasyonlarıyla değil mi? Tekrar kendisini iktidarda tutmuş ama 50 seçimlerinde artık bunu yapamamış. Anlatıyoruz işte 2-3 programdır. Dünya bambaşka bir konsepte girmiş. Demiş ki yani adam Truman koymuş, Amerika koymuş kuralı. Seçimsiz, demokrasisiz bir ülkenin bizimle bir ilişkisi olamaz. Bitti. Mecbur kalmış, sandığa müdahale edememiş. Mecbur kalmasa yine edecek aslında. Söyledik, paşalar geliyorlar 50'de sandıktan. Paşam diyorlar, emret. Komünistler sandığa müdahale etti diyelim, sandığı devirelim diyorlar. Yine diyor ki yapamayız artık. Yapamayız artık, tabii. Şimdi bütün o paralel yapılar diğer yerlerde de vardı. Almanya'da da vardı, Fransa'da da vardı. İngiltere daha farklı bir pozisyonda tabii. Diğer ülkelerde vardı. Ama en şiddetlisi çünkü Türkiye perişan durumdaydı o yıllarda yani. Tabii. Üç kaşa muhtaçtı. Bunu koçkoca bakanlar, başbakanlar itiraf ediyorlardı. Hatırlayalım değil mi? 70 sente muhtaç bir Türkiye lafı. Bir jargon olarak hala siyasi literatürümüzde böyle bir motto gibi durur yani. Öyle mi değil mi? Demirel bu sözü etmişti ya. 70 sente muhtaç bir Türkiye falan. Doğru. Şimdi İnönü işte bu Fulbright antlaşmasından, anlaşmasından bahsettik. O istihbarat yapılanmasından bahsettik. Bizim istihbaratçıların maaşlarının bile şeyi tarafından ödendiğini, Amerikan Merkezi Abraham'ın bütçesinden tahsil edildiğini 80'lere kadar, 1980'lere kadar. Hatta hatıralar var. MIT'te çalışmış daire başkanlarına falan. Hatıratları var. Nasıl anlatıyorlar yani artık emekli olduktan sonra. Anlatabilir mi? Hatırat yazarlar ya, anlatıyorlar. Velhasıl velkilam. Şimdi bunun üzerine 60 darbesi yapıldı. Darbenin en önemli amaçlarından bir tanesi İnönü'yü tekrar memleketin başına getirmekti. Yani. Evet. Ama Cumhurbaşkanı olarak değil, Başbakan olarak. Bunu da kabul etti İnönü. Yani Cemal Yürsel. Reis-i Cumhur seçildi. İnönü de Başbakan. Çünkü askerler dediler ki eğer paşayı kabul etmezseniz, yani Milişe İnönü'nün başbakanlığını kabul etmezseniz, sizin partilerinizi, milletvekillerinizi, bilmem neleriniz, hepinizi sıfırlarız. Onları bir anlatalım bak. Çankaya'da toplantı yapılıyor 60 darbesinden sonra. Yeni partiler kurulmuş 61, Menderes falan idam edildikten sonra. Türkiye Partisi var, bilmem ne birkaç parti. Bunların da milletten yeniden iyi oy alacağı bilindiği için Çankaya'da toplantı var diyorlar. Parti liderleri Çankaya Köşkü'ne gidiyor. Toplantı yerine geçerken Thompson'la subayların arasından geçiyorlar.
4: Psikolojik bir baskı.
5: Tabii. Ne demek?
4: Kontrol altına almıyorlar.
5: Bu toplantıda bizim dikte ettiğimiz kararları kabul etmeden çıkarsanız bu silahlar namluları size çevrilecektir. Başbakan asılmış bir memlekette ya. Başbakan astılar bu memlekette aziz. Başbakan. Kim olursa olsun. İki de bakan. Astılar yani, sallandırdılar. Neyse. Şimdi bütün bu olan biten tabii o 63'te İnönü Başbakan Türkiye'de. Onun bir mülakatı var işte şimdi söyledim açılışta. Orada itiraflarda bulunuyor. Bunu da motomot nakletmek isterim. Çünkü bizzat kendi
4: çok
5: lafları.
4: Iyi olur, çok iyi olur.
5: 1963 yılında diyor ki gazeteci bir soru soruyor. Yani bu Amerikalıların Türkiye'deki bu yapılanmasıyla alakalı işte Fulbright anlaşması, diğer işte istihbarat yapılanmaları, Marshall yardımıyla alakalı falan filan. Şöyle diyor. Daha bağımsız ve kişilik sahibi dış politika izlemeyi istiyoruz. 63'te de Amerika hegemonyası hala devam ediyor. Daha 90'lı yıllar, 2000'li yıllara kadar geldi bu hegemonya. Herkes aynı şeyden söz ediyor. Ne yapacağım ben bunu? Karar vereceğim ve işi teknisyenlere havale edeceğim. Onlar ayrıntılı çalışmalar yapacaklar ve öneriler hazırlayacaklar. Yapabilirler mi bunu? Hepsinin çevresinde uzman denen yabancılar dolu. İfade etmeye çalışıyorlar. Başaramazlarsa işi sürünceme de bırakmaya çalışıyorlar. Bu işte o paralel hükümet, paralel uzmanlar, bilmem neler, bunlardan yakınıyor. Bir daha söyleyeyim. Ben diyor işte bir iş yapacağım, adam görevlendiriyorum. İş şuyu şöyle yapacaksınız diyorum. Peki diyor yapabilirler mi bunu? Nerede diyor, hepsinin etrafında diyor. Yabancı, Amerikalı yani. Uzmanlar var diyor.
4: Zirve ya.
5: Yani uzman diyor bunu kabul etmese bile diyor işi yarıncama, sürünceme de bıraktırıyorlar diyor. Hepsinin çevresinde uzman denen yabancılar dolu. İfade etmeye çalışıyorlar. Başaramazlarsa işi sürünceme de bırakmaya çalışıyorlar. O da olmazsa karşı tedbir alıyorlar. Bir gece bir görev veriyorum. Sonucu bana gelmeden Washington'un haberi oluyor. Bu İsmet İnönü'nün itirafları.
4: Biz memleketi biz tabii, değil Amerika idare etmiş gibi bir durum
5: öyle
4: oluyor.
5: Öyle zaten
4: yani.
5: Anlatıyoruz kaç programdır. Bu da onun artık şeyi yani mührü gibi bir şey. Bizzat bu Amerika ile 46'dan sonra bütün bu anlaşmaları yapan milli şef tırnak içerisinde İnönü'nün 1963'te yine darbe, Amerikan darbesi öyle söyleyeyim. Amerikalıların yaptığı bir darbe üzerine tekrar başbakan oldu ya. Ve itirafları günah çıkarma kabul ediyorum ben buna. Günah çıkarma. Samimi değil mi bilmiyorum yani. Bir görev veriyorum. Sonucu bana gelmeden Washington'un haberi oluyor. Sonucu memurlardan önce sefirden öğreniyorum. Amerikan sefirinden. Hatırlayalım yani eğitim komisyonu, Amerika Birleşik Devletleri eğitim komisyonu geliyor. Bu da yapılanma Fulbright anlaşması gereği 8 tane üyesi var. 4'ü Türk, 4'ü Amerikalı, 4'ü de zaten CIA'nın adamı. bizim milli eğitimimizi tanzim edecek komisyon. Milli eğitim, milli, milli.
4: Milli.
5: Ne milli ya?
4: Bizim milliğimizi...
5: Boşa efendim ne bir şey ya.
4: Nereden bilecek milliğimizi ya?
5: Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyım dediği gibi. Yani milli tırnak içerisinde. Ve dört bir konu hakkında 4-4 çıktı oylar. Son kararı Amerika'nın Türkiye'deki misyon şefi veriyor. Ve bütün bu komisyonun giderlerini de Türkiye'nin üzerine yıkmışlar. Yıkmışlar. Adam seni hem pataklıyor hem de kolum yoruldu. Şunun parasını ver. Der gibi bir şey yani. Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra Lozan'da asıl mücadele de bu uzmanlar konusunda oldu. Yoksa sınırlar zaten fiili durum idi. Tazminat işini iki devlet aramızda çözerdik. Yani Yunanistan'la. Bütün mücadele idaremize yapılmak istenen müdahale yüzünden çıktı. Bir tek uzman vermek için büyük ödünlerde bulunmaya hazırdılar. Dayattık. Biz onların neden ısrar ettiklerini biliyorduk. Onlar bizim neden inatla reddettiğimizi de biliyorlardı. Böyledir bu işler. Peygamber edasıyla size dünyaları vaat ederler. İmzayı attınız ve ertesi gün gelmişlerdir. Personeli gelmiştir, teçhizatı gelmiştir, üstleri gelmiştir. Ondan sonra sökebilirsen sök. Gitmezler. Ancak bu sorunun üzerine vakit geçirmeden gitmek gerek. Yoksa ne bağımsız bir dış politika, ne bağımsız bir iç politika güdemezsiniz. Bunu diyen başbakan. Havanda su döversiniz. Fakat sanmayın ki bu kolay bir iştir. Denediğinizde başınıza neler geleceği bilinmez.
4: Ağır sonuçları da olur diyor. Deneyebilirsiniz ama bağımsızlık için bir hareket yapabilirsiniz ama
5: ya canından olursun ya
4: işte Menderes ya, yani Amerika'ya karşı Rusya ile ilişkiyi biraz yakınlaştırmak istedi.
5: Tabii.
4: Uçağı da kaza yaptı. Efendim şey de oldu.
5: Orada
4: işte
5: götüremezler.
4: Tabii.
5: İyi de iyi şeydi.
4: İdamla.
5: İp de sallandırdılar. Yani ben bunu bir günah çıkarma olarak görüyorum. Ama yani bütün bu anlattıklarımızın da anlatamadığımız o kadar çok şey var ki. Gerek de yok zaten. Yapılan operasyonlar, satın alınan adamlar. Yani Türkiye daha ne bileyim yani gerçekten ayakları bu toprağa basan, kendine bu memlekete, bu coğrafyaya, bu millete ait hisseden idareci sayısı yani siyasetçi falan geçtik, bürokrat sayısı falan aziz yok denecek kadar az. Onların da zaten böyle bir yapı içerisinde iş yapabilmeleri mümkün değil. İşte İnönü diyor yani. Yapmaya kalktığın zaman da diyor başına ne geleceği
4: bilmez. Köşe başları tutulmuş.
5: Tabii. Böyleydi. Böyleydi. Buralardan geldik biz. Buralardan geldik. Tam bir kumpas. Tam yani fare kapanı.
4: Kendi elimizle girmişiz. Ama para ihtiyacı bunda çok tetikleyici olmuş.
5: Ya para ihtiyacı da yok. Para ihtiyacı da yok. Konuştuk. Yani milli şefin Cumhurbaşkanlığı döneminde hazine dolu. Altın rezervleri gayet iyi. Borç almaya gerektirecek bir şey yok. Hatta bu o kadar böyle ki adamlar Marshall listesini oluştururken ülkelerin ödeme dengelerine, Merkez Bankası'ndaki rezervlerine bakarak liste oluşturuyorlar. Türkiye'yi o yüzden almıyorlar listeye. Çünkü İsviçre gibi falan bir mali portres çizmiş Türkiye'nin mali durumu. Orada batıya yönelmiş olmanın şeyi şu zaten. Erken Cumhuriyet'in kuruluş kodları değil mi yani tamamen batıya müteveccihti. İnönü artık iktidarını özellikle 2. Dünya Harbi'den sonra devam ettirebileceğini müstakil bir siyasetle çünkü o otoriter diktatöryel hava bitmiş artık onun yakıtı bitmiş gelmeyecek çünkü dünya yeni bir eksene doğru kayıyor 2. Dünya Harbi olmuş.
4: Evet.
5: Artık o hötsötle falan filan yönetilemeyeceğini anladı. Kendi idari sistemini, idaresini, şefliğini devam ettirebilmek adına batıya yaklaşmak gerektiğini ve mecburi yolun da bu olduğunu gördü. Ve bu uğurda batının tamam gel seni kucaklarım ama bak bunları da bunları da bunları da kabul edeceksin dedikleri her türlü şeyde İnönü imzaladı, İnönü kabul etti yani. 63'te de Bade Harabel Basra böyle bir itirafta bulunuyor. Bu bir günah çıkarma. Bu bir günah çıkarma. Sen de 60'ta zaten o darbenin arkasında sen varsın. Meşhur sözü var. Şartlar neydi? Şartlar tahakkuk ederse ihtilaller meşru olur diyen kendisi değil miydi? 60 darbesinden önce.
6: Doğru.
5: Tabii. Velhasıl böyle yani bu itirafname, bu da bizim için tabii önemli bir şeydir. Belgedir, vesikadır. Anlatmaya çalıştığımızın altını mühürleyen bir şeydir. Bu sonra çok daha devam etti. Şimdi daha NATO'ya girmedik bak. Yani Marshall'ın bize maliyetini bugüne kadar konuştuk.
4: Hasar tespit çalışmasında henüz Marshall'ın.
5: Marshall'ın tabii. Şeyindeyiz. Truman'la başlayan. Truman çünkü ne dedik hani 47'de İngiltere Amerika'ya dedi ki.
4: Fulbright Marshall'ın içinde miydi bir madde olarak?
5: Tabii paket. Ayrı bir paket. Yani paket. Marshall yardım listesine girdiğiniz an size nasıl bir siyaset takip etmeniz gerektiği paket olarak geliyor. Paketi bir açıyorsun. Zaten baştan konuştuk ya. Truman ne demişti kongrede konuşmada? Sovyet tehdidi altındaki ülkelere maddi yardım yapmalıyız ve eğitim vermeliyiz bu insanlara.
4: Evet.
5: Sivil ve askeri unsurlarına eğitim vermeliyiz. Eğer isterlerse diye de bir şey var.
4: Eyvallah.
5: İsterse istemesin yani. Ve o bir paket program olarak geldi. O paketi açtı. İçinde eğitim yardımı, istihbarat yapılanmaları, paralel hükümetin, devletin kurulmasına müsaade hepsi var ya. Hepsi var. Düşün ya Çankaya, Farabi sokakta adam geliyor resmen. Yani şeyi, Beyaz Sarayı, Pentagon'u buraya kuruyor. Yani. Daha ne hatıralar
4: var. Amerika'da diyelim ki Beyaz Saray'a yakın o semtte meşhur bir cadde üzerinde Türkiye'nin ofis kurup bütün Amerika'nın bakanlıklarının paralelini kurdurmuş. Yapan, alınan her karardan, verilen her talimattan haberi olduğunu düşün. Ve sadece haberdar olmak değil, aynı zamanda müdahaleye açık bir durum olup bazı kararları tebdil ve tayyir etme, değiştirme tabii. Ve işine geldiği tabii. Gibi efendim karar aldırma gücüne sahip olduğunu düşün.
5: Ya, bu,
4: sen Amerika'yı yönlendiriyorsun, yönetiyorsun demektir ya, başka bir şey
5: 1980
4: değil.
5: Darbesinden sonra Milli Güvenlik Konseyi kuruldu ya, bak o konseyin, onlar vatan haini. Zaten cezalarını gördüler mi, yargılandılar biliyorsun ya. Onları Türkiye'nin affetmesi mümkün değil. Büyük darbe vurdular, o darbeyi vurabilmek adına onun öncesindeki o Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı ile birlikte Türk milletine kurdukları kumpasların haddi hesabı yok. O bizim çocuklar başardı dedikleri adamlar.
4: Oradaki bizim çocuklar bunlar
5: mı? Paul Henze'nin tabii. Ve daha darbe olmuş, Milli Güvenlik Konseyi kurulmuş ilk kararlardan bir tanesi 189 tanemine yüksek bürokratik makam var o zaman mevki var. Buralara tayin edilecek genel müdürlerin, müsteşarların ya da daire başkanlarının kimler olacağıyla ilgili İngiliz ve Amerikan büyükelçilerinden gidip görüş almak oldu.
4: Adam, kimleri tayin edecek adam? Kimleri kendinden atalım. Olanı tavsiye edecek.
5: Buralara sanki. Kimleri atayalım? Tavsiyeniz olur mu?
4: Allah'ım ya.
5: Bak hikayeyi anlatmıyoruz.
4: Ya bunlar çok mühim
5: işler. Yani olmayacak işler gibi ama hepsi oldu. Bak ne kadar olmayacak iş varsa hepsi oldu. Bizim son 100-120 yıllık tarihimiz.
4: Şu anlattıkların var ya inanılır gibi değil. İnanılır gibi
5: bunu
4: değil.
5: Bunu başka kanallarda duyamazlar. Bak bu konuşulanları.
4: Evet.
5: Yani biz konuştuğumuz işi demiyorum haşa.
4: Ya bunlar ama eserlerde, yani, gazetelerde, hatıralarda yazılı olan şeyler. Tabii. Ama insanlar bunları ön plana çıkarmıyorlar.
5: Yeter be kardeşim. Yani artık yani birileri de bunları
4: benzeri
5: anlatsın.
4: Bugün de yapılmak konuşsun. İsteniyor. Bunlar bilinmezse aynı şey bugün de yapılmak istenir.
5: Bak Aziz.
4: Müteyakkız olmak, uyanık tabii, olmak lazım.
5: Tabii. Bak Allah vermesin psikolojik, psikiyatrik rahatsızlıklar olabiliyor. Değil mi? Allah muhafaza. Evet. Çoluğumuzu, çocuğumuzu. Cümle Ümmeti Muhammed evladını muhafaza bulsun. Çünkü çok tedavisi çok zor bir şey. Ama ne oluyor? Hani psikanaliz yöntemi diye bir Freud'un bir metodu var ya. Hasta gidiyor psikoloğa, uzman psikoloğa. Psikolog ne yapıyor ona tedavi için? Bir metafor kullanacağım da. İn derinlere in diyor değil mi? Çocukluğuna in diyor.
4: İşte o çocukluk milletler için tarih.
5: İşte onu demek istiyorum.
4: Yani biz bugünü bir şekilde anlamak
5: bir
4: için tarihe bile inmek zorundayız.
5: Ama
4: yakından
5: işte,
4: uzağa doğru.
5: Ama bir yani hani olur ya bazen moralin bozuk olur. Bir türlü sebebini bulamazsın. Çok kötü bir şeydir o biliyor musun? Sebebini bulsan çözeceksin. O halden.
4: Tabii o şuur altında meknuzdur. Sen onun ne olduğunu tanımlayamazsın ama o senin ruhuna bir kabz hali, bir sıkışma, bir buhran verir. Psikologlar ve psikiyatrlar zaten kişiyle müzakere edip konuşarak, mülakat yaparak o derinlerde şahsın kendisinin de bilmediği ama onu rahatsız eden problemi tespit etmek üzere o sohbeti tabii yapar. Benim bu arada tırnak içine söyleyeyim, psikolojiye de psikiyatriye de bazı noktalarda tatmin olmadığım tarafları da var olmakla zaten beraber. Ama hepten de tabii yanlış değil muhakkak. Bazı yöntem ve yolları da en azından bizim konu edindiğimiz meselelerde misal olarak verilebiliyor. İşte o içinde bastırılmış mesela çocukken. Çünkü karakter oluşumu çocuklukta oluyor.
5: Yeter.
4: Bir kişinin 20'li, 30'lu, 40'lı yaşlarında tezahür eden bir bunalımının muhtemelen tohum hali, nüve hali, başlangıcı muhtemelen çocukluğunda. O yüzden çocukluğuna dönüyor ki onun problemine, yani ne bu çocukluğunda ne oldu da buna şuur altında kendisinin de fark etmediği bir problem
5: hep
4: var.
5: Hep itelendi mi, kakalandı mı, aşağılandı mı, adam
4: aynen
5: yerine
4: öyle
5: konmadı
4: aynen
5: mı?
4: Öyle, aynen
5: çünkü öyle
4: öyle
5: yani işte milletlerin de yakın geçmişinde onların dedelerinin yaşadığı tecrübeler, onun için onlar için kurulmuş yaşama kalıplarının niteliği, niceliği, bunların hepsi sadece dedeyi değil, onu tabii çok perişan etti. Onun neslinden gelecek olanlar da en az bir üç nesil bak. Hiç farkında olmasalar da onların karakterlerini oluşturmaya, etkilemeye devam eder. Değil mi?
4: Evet, evet.
5: Bugün birçok, yani Türkiye atılım yapmak istiyor, hamle yapmak istiyor. Yani bölgesel bir şey zaten lider ama küresel lige çıkmak istiyor, Süper Lig'de oynamak istiyor.
4: Evet, evet.
5: Fakat birileri hala çekiyor mu? Yaşıyor muyuz bu problemi?
4: Tabii.
5: Kim bu yapılar? İşte evet, bu anlattığımız
4: aslında
5: zaman dilimleri, bu vetirelerde oluşturulan bu yapılar, maruz kaldığımız bu işler. Bunlar şaka gibi yani, şaka gibi. Ama bunlar hep peyk ülkelerde uygulandı. Uygulandı. Ve Amerika insafsızdır yani.
4: Ya benzeri bir şey 2002'de...
5: İngiltere insafsızdır, Amerika insafsızdır.
4: AK Parti iktidara ilk geldiği zaman da o zamanki bakanlardan birisi seneler sonra bir açıklama yapmıştı. Yani iktidara geldik, bakanlar kurulu oluştu, neyse güven oyu aldık filan. Bazı isimler geldiler. Şu işi şu işletmeyle yapacaksınız, şu işi şöyle yapacaksınız, bu işi şu şirketle yapacaksınız. Allah Allah, biz bir an şok olduk, ne diyorsunuz siz? Yani ne demek bu? Bu işler bugüne kadar böyle oldu yani, ne dersek o.
5: Tabii.
4: Biz dedik ki yok, biz öyle yapamayız. Bak kırılma oradan başladı. Ve en son 2011 miydi? AK Parti'ye en son gazete küpürlerinden kapatma davası açılmıştı da biliyorsun bir oy farkla kapatılmaması kararı verilmişti. Yani adamlar 10 sene kadar iktidarda kaldılar, devleti idare ettiler, kapatma tehdidinden hiç kurtulamadılar. Yani geçen yine işte son seçimde böyle bazı YouTube'da veya sosyal medyada bazı kalem erbabının konuşmalarını dinlerken birisi Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasinin, yani hala gerçek anlamda demokrasinin geldiğini söylemek zor ama dedi. Yani 2010'lara kadar Türkiye'de çok da demokrasiden bahsetmemiz zordur. Belki de AK Parti'nin işte iktidara gelişinde bir kırılma olduysa bile o bile varlığını uzun zaman teminat altına alamadı. Her zaman yıkıldı, yıkılacak endişesiyle.
5: Tabii.
4: Çünkü devletin içinde öyle klikler oluşmuş ki hep işte şu müesseseler ve anlaşmalar bu klikleri oluşturmuş.
5: Tabii.
4: Ve adamlar elde ettikleri güçten vazgeçmek istemiyorlar.
5: Onların değiştirdikleri adamlar hala yaşamaya ve etkilemeye devam
4: ediyor. Evet, yani ciddi bir bağımsızlık mücadelesi var.
5: Tabii.
4: Yani Recep Tayyip Erdoğan da diyor ya işte zaman zaman bu gerçekten bir beka meselesi ve bağımsızlık mücadelesidir.
5: Evet.
4: İnsanlar bağımsızlık mücadelesinin dışarıda sadece safları netleşmiş olan iki ülkenin ordularının birbiriyle savaşması ya da bir şehrin işgal edilip de o işgalden kurtulması gibi bir şey zannediyorlar. Halbuki iktisadi, ekonomik bağımsızlık, siyasi bağımsızlık, eğitim cihetinden bağımsızlık, bunların hepsi başka alanlar ve bu bağımsızlık mücadelelerinin cinsi ve şekli nevi aslında münhasır kendi alanlarıyla ilgili bir bağımsızlık mücadelesi. Şöyle yapalım. Birinci bölümü bitirdik. Çok güzel bir noktada kaldık. Sen herhalde İnönü'nün itiraflarını bitirdin.
5: Tabii yani bu NATO'ya geliyoruz çünkü kronolojik olarak gidiyoruz. Dünya aşamalı bir şekilde hegemonik bir yapı haline geldi. Hegemonya altına
4: tamam,
5: alındı.
4: O zaman Marshall'la ilgili söyleyeceklerini...
5: Truman dedik, Marshall dedik, eğitim anlaşmaları dedik. En son sıra geldi NATO'ya.
4: Tamam,
5: yani
4: zaman...
5: bu yapıyı koruyacak, ayakta tutacak ve peyk ülkelere dayatacak silaha ihtiyaç vardı. Silahlı bir güç oluşturmak gerekiyordu. Onun da adını NATO koydular. nur topu gibi öyle söyleyeyim tırnak içinde doğdu. Ondan sonra da biz bu yapıya girmek için yine taviz üstüne taviz, taviz üstüne taviz. Çünkü bağımsız bir politika izleyebilecek ne kalibrede, ne cesarette, ne o kapasitede bir adam olmadığı için, lider olmadığı için memlekette kapağı bir yere atmak gerekiyordu. Evet. Onun için uzun vadede Türkiye'nin hayrına da olduğu taraflar var, onu da söyleyelim.
4: Tamam, yeri geldi.
5: Tabii,
4: şey
5: yetiyle, tabii yani evet. Ama biz mi NATO'ya girdik, NATO mu bize girdi? Artık onu konuşacağız.
4: Konuşacağız inşallah. Kıymetli seyirciler, kısa bir reklam arası, arkasından kaldığımız yerden bu meseleleri konuşmak için devam edeceğiz inşallah.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Fatih Mehmetcan ile tarih musabeleri devam edecek.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program devam edecek.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını Hoca Efendilerin Facebook

0: son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa, arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
1: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program devam ediyor.
3: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Çan ile tarih musabeleri devam ediyor.
4: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri, programımızın ikinci bölümüne kısa bir reklam arasından sonra devam ediyoruz. Çok mühim malumatlar verdik kıymetli seyircilere. İşin açıkçası çok dikkati cealip, hayret yani şaşırtıcı denebilecek derecede, Allah Allah dedirtecek derecede, hatta inanması güç, ya olabilir mi? Günümüzde çok söylenen bir ifade olarak, hani tırnak içinde söyleyeyim, ya komple teorisi. Ya komple teorisi olabilir, komple teorilerin de isabet tarafı olur ama komple teorisi kelime cümlesini artık o kadar şu manayla eş hale getirdiler ki, komple teorisi demek artık şu manaya geliyor. Ya uydurma, bu şahsın hayal gücü çok güçlü, hayal dünyasında bir şeyleri kurguluyor ve anlatıyor. Komplo teorisini bu manada söylüyorlar. Halbuki ya burada yani şahısların hatıralarından, mülakatlarından, değil mi? Artık literatüre girmiş bilgi ve belgelerden bahsediyoruz. Yani şahitlerden, şahitliklerden bahsediyoruz. Bunlar sokaktaki adamlar değil. Bu memlekette en etkili yerlerde bulunmuş yetkili şahıslardı. Yani bir takım itiraflardan bahsediyoruz. Tabii. Şimdi o sebeple tabii ki bu malumatların doğruluğunda şüphe yok Allah'ın izniyle, ama o kadar acı gerçekler ki insanı şüpheye götürüyor. Acaba diyor insan, acaba dedirtecek kadar, duyduklarım doğru olabilir mi? Kulaklarıma inanamıyorum. İnan bende böyle bir tesir yapıyor. Ben bunları gördüğüm zaman, okuduğum zaman şaşırıyorum. Tabii. İşte sen anlatıyorsun, şaşırıyorum. Eminim kıymetli seyirciler de benzeri bir şaşkınlık. Allah Allah, bu kadar olur mu ya gerçekten? Oldu bakanlıklarımızın ama paralel bir hükümet, tabii, şeklinde benzerleri yine bakanlığa yakın bir sokakta böyle bir binada, apartmanda kurgulanmış olup bizim en mahrem evraklarımızın birer kopyasının gerçekten onlarda bulunmasına müsaade etmiş olabilir mi bu devlet? Değil mi? Tabii. İnsanın aklına geliyor ve anlamakta güçlük çekebilirler. Ama kıymetli seyirciler, 100 yıldır ya 3 aşağı 5 yukarı işte yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan siyasi bir lider olarak ortaya çıkana kadar Türkiye'nin hali pürmeler az çok belliydi. O bile belki şurada tam randımanın son 10 senedir bir şeyler yapıyor olabilir. İlk seneleri onların da mücadeleyle geçti. Şimdi hala Türkiye istenilen seviyede gelişme sağlayabilecek bir ivme kazanabilmiş değil. Hala hızını alabilmiş değil. Yani hariçten olan engelleri anlayabiliriz. Ya dahilden engeller var. İşte bir otomobil markamız için ne ifşaatlar yaptı değil mi bazıları? Uçak, drone, insansız hava aracı gibi efendim. Yani adamlar ya biri çıktı bu dedi, çelik profillerden bir araya getirip yapılmış bir şey dedi. Maket dedi ya bu. Maket dedi ya, uçan bir cisime maket diyor ya bu adam. Bir de o kadar uzaklar ki, geçen bir tanesi işte o bizim yerli aracı için. Ki biliyorsun elektrikli. Gördüm, şaşırdım. Efendim yakıta zam gelmiş. Tabi bunlar bizim arzu etmediğimiz şeyler. Evet, hatırlayacaksın. Evet. Ya güler misin, ağlar mısın? Millete, evet, bilgi vermesi gereken, evet, bir

0: şeyin otoriten nasıl oluyor da böyle bir işte bizim yerli aracın deposu kaç paraya doluyormuş yakıt olarak benzin ya da mazot neyse bunun hesabını anlatıyor haberlerde. Ya insan ne diyeceğini
1: Ama
0: şaşırıyor.
1: iyi ki öyleler. Yani
0: Bir şey söyleyeyim ondan sonra devam
1: evet
0: et. Demiş
1: tabii.
0: ya eskiler hırsız evin içindeyse kapı kilit tutmaz evladım.
1: Tabii tabii
0: Yani ya
1: tabii tabii.
0: kiminle uğraşacağımızı
1: Evet. İşte bu deminden beri
0: şaşırdık.
1: anlatmaya çalıştığımız konjonktürün yetiştirdiği adam tiplerinin bir misalini verdin ya da insan tipinin. Allah'tan ki böyleler, Allah'tan ki böyleler. Hem entelektüel kapasite olarak, hem kişilik olarak, hem bilgi olarak, hem bilgi olarak bu tiplerin, bu devşirmelerin bu şekilde olması bizim en büyük şanslarımızdan bir tanesi. Onu da söyleyelim yani. Tabii,
0: Evet.
1: tabii, tabii. Yani şöyle o komplo teorisi meselesi var ya, komplo teorisi kavramıyla akıl almaz icraatlarını milletin gözünden kaçırabilmek ve insanların kafasına şüphe düşürebilmek adına komplo teorisi kavramını üretip insanlara illüzyon gösteren
0: Evet.
1: yapıların kendileri zaten o komplocular.
0: Evet, komplocular.
1: Komplocu kendi komplosunu bu şekilde kamufle ediyor.
0: Tabii.
1: Bu da psikolojik harbin unsurlarından bir tanesi.
0: Tabii.
1: Bir şey anlatıyorsun mesela, yaşanmış bir şey, biliyorsun, belgesi var, şahidi var.
0: Ya aslında adı üstünde
1: Efendim diyor.
0: komplo bu.
1: Tabii,
0: Komployu kuran
1: zaten
0: adamı
1: komplo.
0: bu teoriyi ortaya çıkarmaya çalışan birisi teoriyi çözmeye çalışıyor. Yani bir dedektifin bir cinayetin işleniş biçimini, bir hırsızlığın işleniş biçimini ortaya koymak için bunun net olarak başını sonunu ortaya koymak için tespit etmeye çalıştığı delillerden hareketle şeklini ve yöntemini tespit etmeye çalışır, değil mi? Sonuç ancak oradan ulaşabilir. Ya elbette bir araştırmacı o komplonun içerisinde olan aktörlerinden ve planlayıcılarından birisi değil. Bunu düşünen, konuşan kişi bu milletin içinden çıkmış, bu milletin iyiliğini isteyen efendim bir araştırmacı. Tetabbuat-ı ric'i dediğimiz eskilerin ifadesiyle inceden inceye tetkik etmek suretiyle bir takım delillerden hareketle ortada bir komplo var. Bu komployu teorize etmeye çalışıyor. Şimdi komplo teorisi başlangıçta böyle anlaşılmıyordu. Gerçekten bir takım komploları ortaya koymaya çalışan, müdekkikane hareket eden, mütefekkir insanların memleketin iyiliği için, istikbalini temin için bir takım şer odaklarının oyunlarını formülize etmeye çalışmak. Ha şunu da kabul ediyorum. Bazıları öyle saçma sapan teorilerle ortaya çıktı ki yani bir takım şöyle bir komplo var diye bunu teorize eden öyle saçma isimler de çıktı ki bu da tabii bu anlayışa, bu ameliyeye bir darbe vurdu ama bu ameliyeye darbe vuracak adamlar çıktı diye komplo teorisyenliğini ya da komployu açığa çıkaracak fikri ameliyeleri küçümsemenin ve tamamını tek potada efendim eritip de ya bu komplo teorisidir, bu hayal dünyasında olan bir şeydir diye çöpe de atamazsın. Yani sahte doktor da var, kötü doktor da var, iyisi de var, değil mi? Yani sahteleri ya da kötüsü yüzünden bütün doktorluk mesleğini kadük ediyor muyuz abi? Atıyor muyuz çöpe? Atmıyoruz ki. Diyoruz ki bu iyi bir doktor değil, bu başarılı bir doktor değil ya da bu sahte bir doktor, diploması sahte, işte birkaç sene önce birisi çıktı, diploması falan yok, ameliyatlara giriyordu. Ortaya çıkardılar. Bunun yüzünden doktorluk mesleğini mi ilga edelim? Hepsine efendim bir
1: Evet.
0: ithamda mı bulunalım? Yani
1: Evet.
0: o zaman iyisiyle kötüsünü ayırmak lazım komplo teorisyenleriyle
1: Önemli bir
0: ilgili.
1: şey söyledin ya. Şimdi bu kitle psikolojisinde şöyle bir formül var. Hegemon güçleri ya da kötüleri rahatsız edecek bir bilgiyi iki şekilde izah edersin. Bir, yalanlarsınız. Eğer yalanlama işe yaramıyorsa o mevzuyla ilgili enformatik bombardıman dediğimiz usulü kullanırsın. O mevzuyla ilgili yüzlerce yalan atarsın, yüzlerce yalanın arasında o doğruyu da yok edersin, kaybedersin, görünmez kılarsın. Bu çok sık yapılan bir şey. Yani toplumsal operasyonlarda çok sık kullanılan bir şey. Mesela tarihi bir hakikatle ilgili bir şey söylüyorsun, hemen yalanlamaya kalktıkları zaman, yani yalanlamaya kalktıkları zaman vesikasını ve belgesini gösterdiğiniz anda bu sefer bu metodu devreye sokuyorlar.
0: Evet.
1: Yok şöyleydi de böyleydi de. Bunlarla çok karşılaştık zaten biliyorsun.
0: Evet.
1: Kesinlikle doğru. Zaten bu anlattıklarımız neredeyse komplo zaten. Hepsi komplo.
0: Ya
1: Türkiye
0: ortada bir
1: kurulmuş.
0: komplo var. Adam Türkiye
1: Türkiye
0: üzerine
1: kurulmuş
0: kurduğu
1: komplo.
0: oyunu açıkça affedersin mi söyleyecek bize, ben size oyun kuruyorum ha. Ya elbette bunu fayda taraflarını göstererek sunuyor. Mari bak ben sana yardım evet. ediyorum ama benden istifade edeceğin, tecrübemden faydalanabileceğin taraflar var. Ben o tecrübemden seni faydalanabilmek için, faydalandırabilmek için de gel ben paralel bir şey kurayım, istişareli gidin evet. siz filan. Ya yani elbette bunu biz sizi yöneteceğiz diye getirmiyor adamlar. Bu anlattıklarını bugüne kadar Allah aşkına şu kıymetli seyircilerden kaç tanesi duydu? Kaç tanesi duydu? Duyulmamış olması ama var olması bile uzun yıllar varlığını sürdürmüş ama duyulmamış. Gizli saklı yapılmış. İlgilileri bilmiş bunu. Muhatap olanları bilmiş. Rast gelenleri bilmiş.
1: Tabii canım,
0: kamuoyu
1: tabii.
0: bilmemiş. Tabii. Çünkü kamuoyu bilse bu komployu, yani devletin ve milletin başına örülen şu hile ve desise çorabına tabii. sokaktaki vatandaş bile itiraz eder. Bir dakika tabii. ya der. Sen bugün bir bakkal bile işletiyor olsan orada hangi malın kaç paraya alınacağının ve kaç paraya satılacağının tabii. kararı ve işletmeyle ilgili birçok kararı o işletmenin sahibi alır değil mi? Birisi ona paralel olarak işin içinde değil, kar zararı ortak değil. Ondan sonra hayır senin aldığın kararlara ben de müdahilim dese. Ya bir bakkal sahibi bunu, mahalle bakkalının sahibi bunu kabul etmez. Yani koca devlet idare edilirken bu olur mu? Ama yapılmış.
1: İki basamaklı oldu bu iş. Onu da söyleyeyim. Önce bu anlattığım sistemi burada, yani bu yapılanmalarını burada kurmak için bir süreç yaşandı Türkiye'de. Sonra bu süreci ikame eden yerli devşirilmiş insanların devşirilme safhası var Aziz. Fulbright eğitim anlaşmaları. Buradaki kafaladıkları akademisyenlerden, bürokratlardan, iş dünyasından, iş adamlarından. Belli bir şeyi vardı biliyorsun, iş adamları derneği vardı. Mesela o yapılar falan bizzat oluşturuldu. Tabii. Şimdi birinci safhası bu. Şimdi burada bir düzen kurma safhamız var. Yani bu Amerika Anglo-Sakson Jewish diyeyim, öyle söyleyeyim. İkincisi de bu yapıyı kurduktan sonra elemanlarını oluşturdular. Makamlara yerleştirdiler. Sistemi ona göre yeniden organize ettiler. Her şey ellerinin altında. İkinci safhası şu oldu. Bu sistemi, bu düzeni devam ettirecek tedbirler ve önlemler alma.
0: Kendi kadrolarını tabii, kurdular.
1: Yani yapıyı kurdu. Yapının sürekli berdevam olması için de yeni yeni operasyonlar yapıldı. İki bölümlüdür yani bu. Şimdi bu ikinci kısmı hala devam ediyor aslında. Hmm. Zayıflamış olarak yapabildikleri an, yapabildikleri yerde yine bunu yapmaya çalışıyorlar. Anlatabildim mi? Evet. Yani basın üzerinden, medya üzerinden falan filan. Neyse şimdi geldik NATO'ya. Biliyorsun kısaca bilgi vermiştik NATO'nun nasıl kurulduğuyla alakalı. 1948'de Brüksel Antlaşması'yla Avrupa kendi içinde Amerika'nın yönlendirmesiyle bir savunma paktı oluşturdu. Buna Brüksel Antlaşması diyoruz. Mart 1948'deydi. Türkiye zaten hemen buraya atladı. Bizi de alın bu Brüksel Antlaşması, bu paktı bizi de alın diye. Fakat kabul edilmedi tabii. Hemen akabinde yine bu Brüksel Antlaşması'nın akabinde 1949'da, Mayıs 49'da Avrupa Konseyi kuruldu. Amerika'nın güdümünde yönlendirmesiyle. Bu Avrupa Komisyonu'na da Türkiye müracaat etti. Yine kabul etmediler. Fakat Türkiye'de medya, basın, şu bu falan filan günlerce yayın yapmak suretiyle nasıl almazsınız, işte biz Avrupa ülkesiyiz, yıllardan beri 200 yıldır batımız, yönümüz batıya dönük falan filan deyip Avrupa Konseyi'ne Türkiye'yi lütfen Mehmetcan'ın aldılar. Ne zaman aldılar? İşte Mayıs 1949'daydı. Hemen yine o Mayıs ayının sonlarına doğru kabul ettiler. Hemen arkasından biliyorsun Ağustos 49'da NATO kuruldu. Bu sefer Türkiye'nin NATO'ya buraya da girelim, bu kulübe de girelim. Aman giremezsek mahvoluruz, yok oluruz. Çünkü o esnada hakikaten işte Rusya'nın, Sovyetlerin Türkiye üzerinde, özellikle boğazlar üzerinde, ya bu boğazlar bizim de boğazımız sayılır, bize de burada bir üs verin falan filan gibi Stalin'in bu tür talepleri olunca zaten İnönü'nün aklı başından gitti. Hemen NATO'nun daha 1949'da kuruldu ya, 11 Mayıs 1950'de Türkiye İnönü liderliğinde NATO'ya üyelik müracaatını, ilk müracaatı 11 Mayıs 1950'de yaptı.
0: Hmm.
1: Ağustos 49'da NATO kuruldu. Hemen birkaç ay geçmiş oluyor. Ağustos'tan Ağustos'a bir 10 ay sonra Türkiye'de ilk müracaatını NATO'ya yaptı. Ne zaman?
0: Kuruluşundan 10 ay sonra.
1: 11 Mayıs 1950. Hmm. Yani Demokrat Parti iktidara getiren seçimlerden 4 gün önce. Hmm. 14 Mayıs seçimleri var ya. Hmm. Tabii. Hmm. Fakat bu NATO müracaatı şöyle bir hadise üzerine gerçekleşti. Şimdi NATO'ya müracaat edecekler falan filan ama bu cüreti, bu hevesi ya da bu cesareti, yani nasıl müracaat edelim, nasıl yapalım falan filan. Bir taraftan da çünkü Marshall için bir sürü diplomatik dilenme temasları olmuş, gitmişler, gelmişler, kabul edilmemişler, bir daha müracaat etmişler. Böyle bir tecrübe var. NATO için de aynısını yaşar mıyız diye bir korku var. Hmm. Fakat 1950'nin ne zaman? Mart ayında, 1950'nin Mart ayında Amerika'nın Akdeniz filosuna bağlı 10 tane gemi, zırhlı İstanbul ve İzmir limanlarını ziyaret etti. Ne zaman? Mart 1950'de. Mayıs da olabilir. Mart 1950, evet. Bir tanesi Midway uçak gemisi. Diğerleri de işte onun etrafındaki şey, kruvazörler, zırhlılar falan filan. İzmir ve İstanbul limanlarını ziyaret etmesi üzerine bu Amerikan filosunun, Akdeniz filosunun bir şey geldi. Yani Amerikan filosu lütfedip bizi ziyaret ettiğine göre bizim NATO'ya müracaatımıza sempatik bakabilirler düşüncesi oluştu. Hmm. İnönü'de.
0: Bir özgüven oluştu.
1: Hemen,
0: yani.
1: Tabii hemen onun üzerine bu o tetikleyici, o cesaret verici bir iş oldu bu. Amerikan filosunun İstanbul ziyareti. 11 Mayıs 1950'de NATO'ya müracaat ettiler. Fakat reddettiler.
0: İlk müracaatta
1: reddi. İlk müracaatta reddi. Reddedenler de İngiltere'nin başını çektiği, İtalya hariç bak, İtalya kabul ediyor. İngiltere'nin başını çektiği bir ekip var. İngiltere'nin domine ettiği Avrupa ülkeleri var. Gerekçe olarak da şunu söylediler. Dediler ki, evet, Türkiye önemli bir ülkedir ama Türkiye'yi NATO'ya kabul edersek Rusya ile kesin bir savaş yaşarız.
0: Sovyetler bunu kabul etmez.
1: Bak aynısını Ukrayna'da yaşadık mı?
0: Evet.
1: Ukrayna'nın NATO'ya giriş teşebbüsleri, Avrupa'nın da buna sıcak bakması üzerine Rusya, değil mi? Şu an Ukrayna üzerinde bir vekalet savaşı yürüyor
0: evet,
1: mu? Yürüyor.
0: Evet, evet, evet.
1: Gerekçe olarak İngiltere bunu gösterdi. Ama İngiltere'nin asli niyeti bu değildi. Yani Sovyet bize karşı çıkar, bundan rahatsız olur. Belki bir savaş çıkar falan filan düşüncesi değil.
0: Neydi peki?
1: Gerekçesi şu İngiltere'nin. İngiltere Türkiye dedi ki, ya boş verin NATO'yu, ya mealen söylüyorum. Biz seninle Orta Doğu'nun savunmasına dönük bir ittifak yapalım. Türkiye'ye teklifi bu, İngiltere'nin. Sen bir Orta Doğu ülkesisin. Orta Doğu'nun savunmasına dönük bir savunma ittifakı yapalım seninle. Biz seninle o bölgede ortak olalım. Ve benim bölgedeki birliklerimle de senin askerlerin iyi bir şekilde bir şeyle biz Orta Doğu'yu bu şekilde savunma paktı kurarak birlikte domine edelim. Aslında zımnen şunu diyordu. Sen boş ver NATO'yu matoyu. Sen bir Orta Doğu ülkesisin. Benim oradaki birliklerimin senin kara gücüne ihtiyacım var. Seninle bir ortaklık anlaşması yapalım. Seninle burada iş yapalım biz. Buydu. Yani Orta Doğu'da İngiliz askeri gücünün jandarmalığını, korumalığını yapacak bir teklifte bulundu Türkiye'ye. Hmm. Türkiye İnönü diyelim. Ya tamam yani bu teklifi kabul edebilirim ama bu iş Amerikasız olmaz. Artık Amerika dominant güç. Biz NATO'ya da girelim ama seninle bu ortaklığı da yapalım. Türkiye'nin cevabı da bu oluyor. Ve hakikaten İngilizlerle böyle bir ortak, Orta Doğu'nun savunmasına dönük bir ittifak kuruyor Türkiye. Fakat NATO'ya müracaat ısrarını bırakmıyor. Şimdi bir parantez açıyorum. Tamam. Bu Amerikan filosunun gelişi de bir programı hak edecek bir manzara arz ediyor.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Yani altında bunların yatan maksat neydi ziyaretlerin? Türkiye'nin anladığı gibi aslında NATO'ya giriş talebimize karşı bir efendim müspet mana oluşturacak bir ziyaret mi ki redden dolayı öyle olmadığını görüyoruz. Peki neydi maksat?
1: Bu Dişat Filo'nun İstanbul'da İzmir ziyareti zaten müracaattan önce. Burada Amerika'nın Sovyetlere bir mesajı var. Yani çünkü o da dedik ya hani Stalin'in işte Boğazlar'da bir üs olmamız, bize de bir üs verilmesi lazım falan gibi diplomatik bir takım dedikoduların kuvveden fiile çıkma ihtimaline binaen aslında Amerika ya bak burası benim alanım, burası benim hakimiyet bölgem, burası benim domine ettiğim bir bölge, ona göre mesajını vermek şimdi bu Amerikan filosunun. Yani uçak gemisiyle birlikte 10 parçalık bir donanmanın buraya gelmesinin arkasındaki şey buydu, mesaj buydu. Sovyetlere yani Stalin'e verilmiş bir mesajdı. Fakat tabii bu Amerikan filosu gelecek ya, aman Allah'ım. Ezikliğin bini bir para. Bunları karşılama törenleri, caddelerin temizlenmesi, bunların yiyeceği içeceği mekanların tespit edilmesi, karşılanmaları, bu Amerikan Johnny'lerinin pis ihtiyaçları için bile bizzat bir takım düzenlemeler yapmak falan filan. Rezillik yani. Tabii. Bu hep yaşandı. İlk hatırlayacaksın. İlk Amerikan Missouri zırhlısı 1946'da Türkiye'ye geldi. O zaman kimdi? Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi ölmüştü. Onun cenazesini getirdi bu zırhlı. 1946'da daha. O da Sovyetlere henüz daha Truman doktrini açıklanmamış falan filan. Aslında Amerika'nın yine Sovyetlere dönük bir mesajıydı. Yani Doğu Avrupa'yı sana verdik ama Türkiye'yi sana kaptırmam arkadaş. Bu mesajı vermek için bir cenazeyi bahane edip Missouri zırhlısı buraya geldi İstanbul'a.
0: Şimdi Burhan Belge'nin cenazesi miydi?
1: Yok.
0: Daha mı önce öldü?
1: Yok. Bu Özbekler Tekkesi'nin de şeyhi olan kişinin ailesinden birisi. Bu adam Atlantic Record diye Amerika'da ünlü bir plak şirketi
0: plak
1: falan olan.
0: Şeyi, tamam.
1: Neydi şimdi?
0: Dur
1: soy ismi dilime gelmedi. Birazdan gelir.
0: Meşhur
1: bir adam yani. Hatta onun işte oradaki kardeşleri, çocukları falan hala Amerikan müzik piyasasını da önemli bir yer işgal ediyorlar. Ama tam böyle Amerikan malı olmuş bir adam yani o. Türkiye'yi Amerika'ya hadi o kelimeyi kullanmayayım monte edenlerden bir tanesi, önemli Amerika'nın devşirdiği önemli adamlardan bir tanesi Ertegün. Münir Ertegün müydü öyle bir şeydi? Evet. Münir Ertegün'dü galiba, evet. Şimdi birinci müracaatı Türkiye'nin 11 Mayıs 1950'de kabul edilmedi, reddedildi. Tabii bunun üzerine büyük bir moral bozukluğu. Ya senin filona bu kadar hizmet vermişim, bu kadar ona eğlence sunmuşum, böyle karşılamışım, etmişim. Olur mu bu falan filan? Ya düşünebiliyor musun Halet-i Uyye psikolojiyi? Yani her türlü şeyi yapıyorsun. Yani paspas oluyorsun ama reddiyorsun. Ve İngiliz diyor ki sen boş ver NATO'yu falan, gel senin Orta Doğu'da diyor, gel bana diyor orada hizmet ver diyor. Senin diyor askerin iyi, senin kara gücün iyi diyor. Seninle biz Orta Doğu'da birlikte olalım diyor. Şimdi devretmişti, şimdi tekrar onu o güdümümde tutabilir miyim hikayesi de aslında o İngiltere'nin teklifi. Tabii Türkiye onu kabul etti ama NATO'ya müracaat sırasından da vazgeçmedi. Bu arada şöyle bir gelişme oldu. 14 Mayıs 1950'de Türkiye'de seçimler oldu ve Demokrat Parti büyük kahir ekseriyetle sandıktan çıktı ve iktidar değişmiş oldu. İnönü düştü. Fakat daha Demokrat Parti hükümeti kurulur kurulmaz Celal Bayar'ın ilk talimatlarından bir tanesi, bu ezan meselesini konuşmuştuk, ilk icraatlardan bir tanesi o. İkincisi de ne pahasına olursa olsun, neye mal olursa olsun NATO'ya girmek mecburiyetindeyiz. İlk icraatımız, en büyük şeyimiz, çabamız bu konuda olacaktır. Her yol denensin. İlk talimat bu. Hemen bunun üzerine şöyle bir hadise oldu. 25 Haziran 1950'de Kore Savaşı patladı. Hani Kuzey-Güney hikayesi. Evet. Kore Savaşı patlayınca Bayar buna Amerika'ya kendini beğendirmek adına, kabul ettirebilmek adına bir fırsat olarak gördü. Ve hemen hiç teklif meklif gelmeden Kore'ye 4500 Türk askeri gönderilmesine dair hükümet bir kararname çıkardı. Böyle bir karar aldı. Ve nitekim hemen zaten onların da canına minnet, değil mi?
0: Tabii canım.
1: Tabii.
0: 5000 asker
1: ya,
0: geliyor.
1: Tabii, 4500 asker Nice gidiyor oraya. Oradan tabii.
0: Kapatır yani.
1: Hadi gelin bakalım falan dediler ona Türkiye'ye. Ve 4500 askerimiz, dedelerimiz, amcalarımız oraya savaşmaya gitti Kore'ye. Bunun üzerine bak Kore Savaşı'na asker gönderdik. Hemen akabinde 1 Ağustos 1950'de yani Haziran'da askerlerimizi Kore'ye gönderdik, savaşa girdik Amerika'nın yanında.
0: Evet.
1: Hemen bir ay sonra ya da işte ne bileyim Temmuz, Ağustos, bir buçuk ay sonra 1 Ağustos 1950'de de Türkiye yine ikinci müracaatını yaptı NATO'ya. Yine reddedildi.
0: Hmm.
1: Yine kabul edilmedi. Tabii yine kabul edilmedi. Bunun üzerine savaş çok şiddetli bir şekilde geçiyor. Bizim bir Tugaylık gücümüz orada Amerika'nın çok önemli bir birliğini Çinlilerin ölümcül kuşatmasından kurtarınca ve bizim askerlerimizin oradaki fedakarlığı ve kahramanlığı dünya efkarı umyesinde duyulunca iş değişti. Avrupa'da Türkiye'nin NATO'ya giriş defansı psikolojik olarak çöktü. Çökmüş oldu. Zaten NATO'yu domine eden Amerika. Bunun üzerine Amerika'da gerçekten bir Türk Tugay'ının bile bir savaşı nasıl çevirebileceğini, Kore başlı başına bir hikayedir. Orada inanılmaz kahramanlıklar var.
0: Hmm.
1: Ve Amerika'nın en özel birliğini Çin kuvvetleri ve o komünist Kuzey Kore birlikleri falan kuşatmış, ölümcül bir kapana atmışlar, almışlar. Türk Tugay'ı orada kendisini feda etmeye göze alarak bu Amerikan birliğini Tugay düzeyinde olabilir ya da tümen düzeyinde olabilir. Şu an net hatırlayamadım. Kurtarıyor, ölümden kurtarıyor. Ama 711 tane şehit veriyoruz Kore. Bunun üzerine Amerika hala bu kadar darbeye rağmen hala Türk milletinin, Türk ordusunun, askerinin savaşta nasıl belirleyebileceği, yani belirleyici olduğunu görünce hemen 1951'de ya biz bu gücü aramıza alalım, bize lazım olur fikri Amerika'da hakim oldu ve Eylül galiba 1951'de NATO Bakanlar Konseyi'ne 15 Mayıs 1951'de Yunanistan ve Türkiye'nin de NATO'ya alınması teklifini götürdü. NATO Bakanlar Konseyi'de. Aslında bir dikte. Hemen Eylül 1950'de Avrupa Birliği diyorum özür dilerim. Evet. NATO Bakanlar Konseyi'nin Kanada, Ottawa'da bir toplantısı vardı. Orada hemen bu konu özel olarak görüşüldü. Ve Amerika'nın bu teklifi, aslında direktifi kabul edildi. Ve Türkiye'nin NATO'ya üye olarak davet edilmesi kararı alındı. Hemen arkasından Türkiye 1952 Şubat'ında resmen bu NATO Bakanlar Konseyi'nin Türkiye'ye NATO'ya daveti resmileşti. İlgili ülkelerin parlamentolarında falan onaylandı, tasdik edildi. Ve Türkiye, Lisbon'daki NATO Bakanlar Konseyi'ni, Ottawa'dan sonraki oradaki Bakanlar Kurulu NATO Bakanlar Konseyi'ne davet edildi üye olarak. Ne zaman? Şubat 1952'de. Hemen 16 Şubat 1952'de bu davet aldı. Türkiye ilk defa oraya bir NATO üyesi olarak Lisbon'daki toplantıya katıldı. NATO'nun o ilk kuruluşundan sonraki ilk genişleme hareketi budur. Türkiye ve Yunanistan'ı alarak ilk. Hemen arkasından da 19 Şubat 1952'de NATO Türkiye'ye geldi. Meclis bunu onayladı 18'inde. 19'unda da resmi gazetede yayınlandı ve Türkiye NATO'ya girmiş oldu. Bu şekilde. Yani NATO'ya giriş maceramız teklif, red, başka bir teklif, Orta Doğu'da iş yapalım. Arkasından Kore Savaşı. Kore Savaşı'nı aslında NATO'ya üyelik harcımız Kore'de ki askerlerimizin akıttığı kanlarla karılmış.
0: Ödendi diyorsun. Tabii. Orada ödendi.
1: Tabii. Yani orada Avrupa, çünkü her gün Kore ile ilgili Avrupa basınında, Amerika basınında haberler çıkıyor. Özellikle Amerikalı o çok özel birliğin ya da Tugay'ın, alayın her neyse Türk Tugay'ı tarafından kurtarılması, yoksa hepsi
0: imha olacaktı.
1: Hepsi biçilecekti yani, imha olacaktı. Ondan sonra Amerikan kamuoyu da tüm gazeteler falan da bunu yazınca artık Türkiye'yi içeri almak mecburiyette olduklarını, çünkü böyle bir kamuoyu oluştu ve de Türklerin hala o savaşma gücünün tam kapasite yerinde olduğu da orada görülünce mecbur kaldılar, öyle söyleyeyim. Mecbur da kalmadılar aslında, bize lazım dediler yani bu güç. Ve Amerika'nın Avrupalı üyelerine teklif adı altındaki direktifiyle Avrupa üyeleri de bu kararı verdiler ve Türkiye 19 Şubat 1952'de NATO üyesi olmuş oldu resmen. Peki oldu ne oldu? Bizim ordu Washington'dan ve Brüksel'den yönetilen bir savaş mekanizmasına emanet edilmiş oldu. İkinci bir husus, aslında NATO Avrupa'nın da içinde olduğu bir savunma paktı antlaşması olmasına rağmen Türk idareciler bu vetirede daha NATO'ya girdikten bir müddet sonra zaten Marshall'la birlikte buraya yerleştirdiler. Artık NATO'yu NATO olarak değil, yani benim de ortağı olduğum bir savunma yapısı, bir savunma paktı olarak değil, bizzat Amerika'nın derin yapısı olarak görmeye başladı bizim idarecilerimiz, yöneticilerimiz. Yani NATO'ya yapılan bir yamuk direkt Amerika'ya yapılacak bir yamuktur. Aman ha falan deyip NATO'yu Amerika pozisyonuna konumlandırıp bütün iradeler, siyasi kararlar, şunlar bunlar buna göre oluşturuldu. Hmm. Bu da ikinci, yani psikolojik olarak bu kabul Türkiye'nin hemen hemen bütün askeri alanda, iş dünyası anlamında, medya anlamında, güvenlik politikaları anlamında elini kolunu tamamen Amerika'nın direktiflerine ve hegemonyasına açık hale getirme anlayışıydı bu. Çünkü psikolojiler hareketlerimizi yönetir, psikolojiler önemlidir. Değil mi? Bütün hamlelerimizin arkasında psikolojik yapımız vardır.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Türkiye'nin NATO'yu bizzat Amerika'nın kendisi görmesi de çok ciddi bir handikap oldu bizim için. Hemen arkasından zaten tabii böyle olunca iş Türkiye güvenli bir limana ulaştığını zannederken aslında pimi çekilmiş bir bombayı içine almış olduğunu sonradan fark etti ama bu öyle bir nikahtı ki yani bunu bozmak
0: başka husumetleri
1: de beraberinde getireceği için böyle bir şeye de asla teşebbüs edilemedi, yapılamadı. Yapılamazdı da zaten yani.
0: Yunanistan çıktı.
1: Yunanistan batının şımarık çocuğu. Çıkar girer, tekrar çıkar, tekrar girer. Hiç para kazanmaz, yatar. Buzuki çalar. Efendim, hiç turist ağırlar, garsonluk yapar. Ona para verirler Aziz. Bak daha Truman.
0: Bak şimdi bizim üzerimize tahrik ediyorlar. İsrail'le yok bilmem ne savunma anlaşması. Amerika biliyorsun geçen sene orada kaç tane üs kurdu. Yani binlerce mühimmat, silah, efendim füze sistemleri şu bu gönderdi. Askeri efendim alet edevat koyulması yasak olan adalara koydular. Üs bölgeleri yaptılar. Şimdi İsrail'le olan efendim şeyi şurada 3-4 gün önce Meiz Adası'na geldi. Koca bir fırkateyn gönderdi oraya bu Yunan başbakanı. Abuk subuk açıklamalar yapıyorlar. Yani bir tahrik var ortada. Hamdolsun Türkiye bu tahriklere gelmiyor ama bir noktada benim gibi vatandaşları, senin gibi vatandaşları da bir noktada rencide ediyor. Yani bütün bu aleyhimize yapılan işlere karşı Türkiye bir cevap vermeyecek. Yani şimdi real politik olarak ben bakıyorum. Tabii ki Türkiye'nin soğukkanlı davranarak süreci yönlendirmesi çok güzel. Bu bir kabiliyet gerektirir. Yani biz sıradan dışarıdaki vatandaş biraz fevri olabiliyoruz. Ya onlar öyle yap, bize biz de böyle yapalım falan gibi bir durum insanın içinden geliyor. Altta kalmamak gibi.
1: O vatandaş yapsın ama yani.
0: Altta kalmamak gibi yani bir rencide oluyor insan bunları görünce. Ya sürekli tahrik ediyorlar, sıkıntıya sokuyorlar. Diyorum yine Yunanistan'ı 1918'de kullandıkları gibi, 19'da kullandıkları gibi yine Türkiye aleyhine kullanacak mı? Bu sefer İsrail mi kullanacak? Yani bilmiyorum.
1: Zaten şöyle, kullanışlı olduğu için zaten o ödemeleri alıyor.
0: Değil mi?
1: Tabii. Yani ödeme aldıkça zaten yapması gerekeni yapıyor. Yani basitleştirerek anlatmak gerekirse böyle. Bu hep böyleydi zaten, geçen hafta da temas ettik buna. İsrail için de aynı şey söz konusu. Ya tabii şeyler, bazı müşahedeler cuk diye oturuyor bazı hadiseleri izah etmeye. Böyle fino sevimli fino şeyleri var. Hayvancağızlar var. Sahibi onu gezdirirken, çok moda yaşındı böyle şey gezdirmek. Şahit oluyoruz bazen. Mesela dev pitbull'lar var falan.
0: Evet.
1: Pitbull'a falan öyle bir hamle yapıyor ki sahibinin yanında. O fakat bir şey yani teşbihte hata almasın. Umurunda bile değil onun. Ya bakmıyor bile yani. Bakmıyor evet. Bile. Artı sahibi tasmayı bırakacak olsa kuyruğu pısıyor. Ya bunlara çok şahit oluyorum çünkü artık her yerde bu tür manzaralarla karşılaşıyoruz. Zaten Yunanistan ne yaparsa yapsın Batı'nın dediğim gibi şeyidir. Yani
0: kullanışlı bir aparat aynı zamanda.
1: Yani köklerini aslında Rumlar bugünkü Yunanistan'da yaşayan Greklerin antik Yunan'la hiçbir alakası yok. Bu da ayrı bir mevzu bak. Bu da ayrı bir konu ama işte Yunanistan'ın hem Türkiye'ye karşı kullanışlı bir aparat olması hem antik Yunan'a o coğrafyada aslında antik Yunan'ın yeri Batı Anadolu. Yani tabii. Değil mi? Çanakkale'den Taşya'ya kadar, ya, Antalya'ya kadar tabii. Yer. Ama işte Hristiyan olması, ne bileyim, o devleti kendilerinin kurmuş olması. Çünkü onlar doğurdu, onlara velik yaptı yani. Değil mi? 1829'da geldiler. İngiliz, Fransız, Rusyası tepeden geldi. Veya dediler yani.
0: Onlara borçlu. Onlara borçlu. Osmanlı'dan bağımsızlığını alamazdı.
1: Dolayısıyla Yunanistan'ın
0: böyle bir garanti var. Ettiler.
1: Yani onun yapabileceği şey sınırlıdır. Onu zaten büyük ülkelerin, tarihi derinliği olan memleketlerin ciddiye alması zaten yakışmaz. Bir ikincisi de bu Yunan, mesela Osmanlı'dan kopup parçaların şöyle bir kompleksi var. Hani azat edilmiş kölelerin sahiplerine karşı bir psikolojisi olur. Tamam mı? Bir Osmanlı Türk Müslüman kompleksi var. Çünkü asırlarca yönetilmişler. Bu belki de tabii bir şey yani. Şimdi bağımsızlık savaşı kazanmış mesela Cezayir, Cezayir, Tunus değil mi? Fransız sömürgesiydi. İşte bu bağımsızlık savaşı vermiş sömürge İslam ülkelerindeki bir takım psikolojiler tepkisel ve reaksiyonerdir. Büyük yapıların ya da yaralanmamış benliklerin hareketleri reaksiyoner değildir. Tepkisel değildir. Aksiyonerdir. Yani bu toplumsal psikoloji için çok mühim bir şeydir bu. Dolayısıyla bu Yunanistan'da da, İsrail'de de ve diğer bir takım Osmanlı'dan kopmuş parçalarda da hala bir şey fobisi vardır. Türk fobisi, Osmanlı fobisi, bir Müslüman Türk fobisi vardır.
0: Yalnız Yunanistan'ın ya da Yunanlı yetkililerin şunu görmesi lazım. İngilizler Yunanistan'ı 1919'da Osmanlı Devleti'nin üzerine tahrik ettiklerinde bazıları karşı çıktı. Biz Osmanlı'ya karşı bir taarruz yapmamız doğru değil. Yani neticede Anadolu'da Rumlar olsa da Kahir ekseriyetiyle Türkler ve Müslümanlar var. Orada bir yer elde edebilmemiz zor. Elde ettiğimizi düşün, tutunabilmemiz zor. Bu daha en baştan ham bir hayal. Tabii İngiltere'nin de derdi zaten Anadolu'da tutunacak bir Yunan parçası değildi. Maksatları Türkiye'ye bir virüs salmaktı. Çünkü daha sonra antivirüsünü üreteceklerdi. Buna itiraz eden kral da buna itiraz etti. Darbe yaptılar. Kralı tahtından indirdiler. Diğerine Osmanlı'ya karşı savaş ilan etme sözü aldıkları zaman o kişiyi de kral ilan ettiler. Gelen kral da ilk iş harbi ilan etti. Ancak tabii İngiltere'nin derdi Anadolu'da bir Yunan parçası olsun değildi. Başka bir şeyi, yani ölümü gösterip komaya razı etmek istediği için Osmanlı'yı. Osmanlı'ya bunu yaptırarak arkasından başka şeyler teklif edip onu kabul ettirecekti. Bu sebeple bir noktadan sonra da Yunanistan'a olan desteğini geri çekti. Hem de kısa bir müddet sonra. Hem askeri destek, istihbarat desteği, mühimmat desteği bunları yapmadı. Tabii harbin neticesi malum. Şimdi baktığımız zaman bak şurada birkaç ay evvel İran, İsrail, Irak savaşı, Amerika savaşı başladı değil mi? Niye başladı bu savaş? İlk başlama zamanını hatırla. İsrail biz güvende değiliz, İran bizi tehdit ediyor diye çığırtkanlık yaptı. Amerika'yı zorla harbe soktu. Harbin ilk başlangıcında kendisi de damdum, zamzum atıyordu İran'a füzeler. İran da onu atıyordu. Allah Allah, geldiğimiz noktada bak abi hadiseye. Sanki işin başlangıcında muharrik hiç İsrail değil. Bu iş hiç İsrail'in güvenliği için başlamış gibi değil. Seneler evvel 15-20 sene önceden beri süre gelen ve bir noktada zaten Batı ile bu hususta bir anlaşma yapılmış olan nükleer silah üretme meselesi ki denetim ve kontrol altındaydı. İş ona döndü. İsrail hiç yok ortada. İran ne İsrail'e bir şey sallıyor ne de İsrail İran'a bir füze sallıyor. Amerika ile İran kaldı mı baş başa? Çekildi İsrail aradan. Senin geçen programda dediğin gibi büyük devletler küçük devlet ve örgütleri vekalet savaşlarında vekil olarak kullanırken İsrail koca Amerika'yı vekalet savaşında vekil olarak kullandı. Şimdi İsrail ile Yunanistan, işte Amerika Yunanistan'a şey yapıyor. Ya yarın öbür gün bunlar Yunanistan'a, hiç Yunanlılar düşünmüyor mu ya? Bak, zamanında seni soktular Türkiye'ye. Bataklık, kaldın orada. Desteği çektiler. Seni kullanıyorlar maşa gibi. Sen kullanışlı bir aparat durumundasın. Bak İsrail Amerika'ya ne yaptı? Şimdi aynısını da sana yapmak istiyor. Yarın öbür gün İsrail, bak biz seninle müttefikiz, Türkiye benim için tehdittir diyecek ki bugün söyleyip duruyor sürekli. Türkiye benim için tehdit diye. Bir noktada harp olsa, sen Türkiye ile sınır komşususun birader. Bu işten en çok zararlı çıkan sen olursun yani. Sonra bir bakmışsın İsrail yok ortada. İsrail yok ortada. Yani acaba Yunanistan efkar-ı umumiyesi yaşanmış olan ve yaşanmakta olan şu tecrübeden bir mana çıkarmıyor mu?
1: Orada sağduyulu düşünenler de var ama.
0: Yani 3-5 tane füze gönderdi, rampa gönderdi, mühimmat verdi, para verdi deyip koca devleti Türkiye ile hasım yapmanın bir anlamı var mı ya?
1: Onun yapabileceği bir şey yok. Türkiye üzerine oynanan siyaset...
0: 2 dakikamız kaldı programın bitmesine. Evet. Ya anlatacaklarım bitti mi peki? Bir dahaki programa sarkacak yani, mı bu? Sarkmasa
1: biz
0: diyorum.
1: Biz tabii böyle yayılarak gittiğimiz için tabii çok didaktik olsun istemiyoruz. Yani her temas ettiğimiz meselenin şeyleri de var, şubeleri de var. Metin altı okumaları var. Ya onlara temas ediyoruz haliyle. Bu anlattığımız hikaye NATO hikayesi değil. Bu anlattığımız hikaye Türkiye'nin son 70 yılının hikayesi.
0: Ha? Evet.
1: Yani o açıdan ya bir NATO falan değil o değil yani. Adını öyle koyduk. Türkiye'nin NATO'ya giriş macerası. Aslında Türkiye'nin 2. Dünya Harbi'den sonra 45'ten bak 2007'ye kadar falan, tamam mı? İçinde bocalayıp durdu ve maliyetinin nesiller boyunca Türk milletine fatura edildiği bir vitireyi konuşuyoruz. Hı? Neler oldu? Neler olmuş? Yani nasıl çalışmışlar? Nasıl ele geçirmişler? Bunlara nasıl müsaade edilmiş? Bu kadar insanı nasıl devşirmişler? Akademisyeninden, bürokratından, askerinden, gazetecisinden, yazarından, kanaat önderinden, din adamından. Kurdurdukları yapılar var, cemaatler var, tarikatlar var, bilmem neler var. Hiçbir alanı boş bırakmıyorlar yani.
0: Değil mi? Ha?
1: Tabii, evet. O açıdan bu hikayeyi anlatıyoruz. Bu hikayede zaten bir programa sıkıştırılabilecek bir şey hak etmiyor.
0: Evet,
1: baştan Yunanistan şu, Yunanistan aslında yani siyasetçilerin Türkiye'ye öcü göstermek suretiyle konsolidasyon politikasının bir sonucu Aziz bu yaptıkları, ettikleri, tamam mı? Yani bir iktidar, yani üretim yok, teknoloji yok, bir şey yok, şu yok, bu yok. Halktan o isteyecek, nasıl yapacak, seçmeni nasıl konsolide edecek? İşte Türkiye'yi düşman, Türkiye'yi büyük bir tehdit olarak gösterip, Türkiye'deki her gün 7-24 gelişmeleri, adamları şey yaptılar ya, paranoyak yaptılar yani. İşte Türkiye böyle hamle yapıyor, böyle silahlar geliştirdi, bunların hepsini bizim için yapıyorlar falan filan deyip içeriği konsolide ediyorlar. Ama işte yaz geldiği zaman da binlerce, yüz binlerce Türkiye'den turist onların adalarına gidip ekonomilerine katkı sunuyor. Bunda da tırnak içerisinde haklılık payı var. Şimdi burada fiyatlar acayip olmuş. Anlatabildim mi? Şimdi evet. Oraya gidince en azından belli bir şey dahilinde yeme içme yatıp kalkma imkanı buluyor. Yani belasız belkelem komik bir ilişki biçimi var. Onu söyleyeyim. Ama Türkiye kendisine yakışını yapıyor. Bir Osmanlı ağırlığıyla meselelere yaklaşıyor. İsrail'e karşı da bu böyle. Yunanistan'a karşı da bu böyle. Diğer yapılara karşı da böyle. Evet. Kime celadet göstermesi gerektiğini biliyor. Onu söyleyeyim. Şimdi Yunanistan'a kalkıp da 7-24 laf yetiştirecek durumda değil sanılsın.
0: Evet.
1: Velhasıl belkelam dedin ya yani Yunanistan NATO'dan çıkıyor falan filan. Onun üzerine konuştuk bunu. Yunanistan NATO'yu çıkar, tekrar girer, tekrar çıkar. Onun için problem değildir yani.
0: Eyvallah.
1: Onun hamileri falan onu bırakmazlar. Velhasıl belkelam.
0: Oğlum bir dahaki hafta
1: bence
0: buna
1: devam edelim. Çünkü
0: mi?
1: Şöyle başlık vereyim.
0: Çok ver o zaman çok hemen kapatalım.
1: Çok
0: çarpıcı
1: bir şey.
0: Çünkü bitti program.
1: NATO'yu kuran güçler 2. Dünya Harbi'ni kime karşı yaptılar? Nazi Almanyası'na ve faşist İtalya'ya karşı, değil mi? Bir de Japonya. Fakat NATO kurulduktan sonra Nazi generallerini, İtalyan faşist generalleri NATO askeri yapılandırması içerisine aldılar. Bunları NATO askeri kuvvetlerinde en yüksek komuta kademelerine getirdiler.
0: Hmm.
1: Oradan başlarız.
0: Tamam. Nürnberg mahkemelerinde idam edilenler.
1: Nürnberg onlar ufak ufak adamlar yani.
0: Öyle. Tamam o zaman. Evet. Kıymetli seyirciler, hızlı bitiriyorum abi. Kusura bakma. Çünkü açtık dakikamızı. Haftaya inşallah buluşmak duasıyla efendim. Allah'a emanet olun.
2: Tarihçi yazar Abdülaziz Aygün ve Mehmet Fatih Can ile tarih musabeleri sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül FM Türkiye genelinde yayında. Bulunduğunuz ildeki yayın kesintileri için bize ulaşın. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Yusuf Suresini dinliyorsunuz.

0: يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: Yusuf suresini dinlediniz.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, sohbet programını sunar.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri.
2: 13. bölüm başlıyor.
5: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا وَدَفَعْتُ عَنْكُمْ سُوءَ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Her sefer değişik meseleler anlatmaya çalışsak da bazı kere meseleler iç içe olduğundan tekrar kaçınılmaz olur. Çünkü neden? Kur'an-ı Kerim'de de, hadis-i şeriflerde de takip edenler bilirler ki mevzular tekrarlanır. Bu tekrarda ne vardır? Fayda vardır. Ne bakımdan fayda vardır? Sözlerin birbirini tasdik etmesi, doğrulaması, hafızalara daha ziyade yerleşmesi ve her seferinde değişik manalar, daha gelişmiş anlayışlar kazanılması gibi çok faydalar vardır. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan'da bakarsınız Nuh Aleyhisselam'ın kıssası, Musa Aleyhisselam'ın kıssası efendim kaç yerde zikredilmektedir. Fakat üsluplar değişiktir. Bu değişik üsluplar وَصَرَّفْنَا ف۪ي مِنَ الْوَع۪يدِ ayet-i kerimede وَصَرَّفْنَا ف۪ي مِنَ الْوَع۪يدِ tehditleri Kur'an'da ne yaptık? Tasrif ettik. Tasrif yani sarftan gelir. Çevirdik. Efendim değişik üsluplarla beyan ettik. Cehennem hakkındaki ayetler, azap hakkındaki ayetler efendim çok tekrarlanmıştı. Ama efendim ifade tarzlarında farklılıklar vardır. Bütün bunlar daha iyi anlatma, daha iyi anlama, her seferinde değişik manalar istifade etme ve tasdik birbirini tasdik eden haberler. فَلَا تَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَّدُوا ف۪ي اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا. Kur'an'ı niye ince düşünmüyorlar? Eğer Allah'tan gelmemiş de başkası tarafından gelmiş olsaydı onda ne bulurlardı? Çok çelişki bulurlardı. Halbuki bütün ayetler birbirini ne yapıyor? Tasdik ediyor. Hadis-i şerifler aynıdır. Bakın yüz binlerce hadis-i şerif, milyonlarca hadis-i şerif takip ederseniz kıyametle ilgili bahislere başlamıştık herhalde. Birkaç hafta yapmıştık orta alametlere, değil mi? Orta alametler bahsine birkaç hafta girmiştik ki efendim ona göre mevsimlerle ilgili güncel konular girdi. Şimdi bu kadar hadis-i şerif de yine birbirini hepsini yapmaktadır. Tasdik etmektedir. Doğrulamaktadır. Ama bazen çelişki gibi görülen şeyin halli, yorumu, çözümü kimin yanındadır? Alimler yanındadır. Onun için bu konuları ulemadan dinlemeyip de kendi başına kitaplardan, kaynaklardan, tercüme eserlerden okumaya kalkanlar çelişkiye düşebilir. Efendim, mesela adam geldi İbn Abbas Hazretlerine, ne dedi? Dedi ki ben Kur'an'da bazı çelişkiler buluyorum. Bunların çözümüne muvaffak olamıyorum. İbn Abbas Hazretleri buyurdu ki tercümanül Kur'an'dır. Kur'an'ın tercümanıdır o. Efendim, ümmetin Rabbani'sidir o. Bilenine rastladın dedi. Buyur. Bilen bir insanım ben. Doğru adrese geldin. Sor. Misal veriyorum yani, sizin anlamanız açısından bir misal veriyorum. Dedi ki bazı ayetlerde geçiyor ki efendim kıyamet günü kafirler efendim konuşamayacaklar. Bazı ayette de geçiyor ki konuşacaklar. Bu nasıl halledilir? Buyurdu ki kıyamet günü denen olay 50 bin seneye yayılan bir süreçtir. Öyle yerler gelir ki ağızlarına gem vurulur, konuşturulmazlar. Öyle yerler gelir ki sual cevap babından dilleri çözülür, konuştururlar. Demek ki konuşulmayacak denen yer bir merhaleyi anlatıyor. Konuşacaklar buyurulan yer başka bir merhaleyi anlatıyor. Bunda ne var? Ama tabii ilmi olmayan insanlara göre büyük sıkıntı var tabii. Anlamaz, anlamayınca şüpheye düşer. Kafayı yorar. Efendim, Allah-u Teala kafirlerle konuşmayacak. Ve la yükellimuhumullahu yevmel kıyame. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak ayet-i kerimesi var. Bazı ayetlerde de var ki kafirlere hitabı var. Cehennemde bile. Şimdi burada insan bunu anlayamayabilir. Halbuki nedir? Allah-u Teala onlarla konuşmayacağın manası nedir? Onları sevindirecek bir söz konuşmayacak. Onları memnun edecek bir söz konuşmayacak. Niçin konuşacak? Sitem için, gazap için, azap için. Yani bunların efendim cahiller tarafından yanlış yorumlanması neticesinde bak orada öyle diyor, burada böyle diyor derse biri ilmi olmayan, irfanı olmayan bir insan da çelişkiye düşebilir. Hadis-i şerifler buna keza. Hadis-i şeriflerin de kaynağı vahidir. Kaynağı vahidir. Neticede Allah'tan gelen haberlerde çelişki olmaz. Ama izah ve yorum lazımdır. Bu ilim ister. Şimdi siz kıyamet alametleriyle ilgili hadislere bakarsanız, özellikle Hazreti Mehdi hakkındaki hadislere bakarsanız, manayı da şarihler tarafından anlatılan izahı da bilmezseniz kafanız karışabilir. Onun için bu sohbetlerin önemi nedir? Bu rivayetleri cem edip bunlar arasında çelişki gibi görülen, çelişki var demiyoruz bak, çelişki gibi görülen konuların çözüme kavuşturulması, ilmi bir yorum getirilmesi, muhaddislerin, şarihlerin burada verdikleri manaların size doğru aktarılması ve neticede yarın bir gün birisi kalkıp da işte bu hadisler birbirini tutmuyor, orada şöyle diyor, burada böyle diyor, onun için hepsinin hiçbirine inanmamak lazım diyen bir sahtekar, bir sapık çıkar. Siz de o zaman biz bu konuları dinlemişiz, haberdarız, vakıfız, bunların arasında haddi zatında bir tenakuz yok diyebilirsiniz. Neticede bütün bu sohbetler sizin Kur'an'a ve hadise karşı inancınızı taze tutar, sağlam tutar, doğru tutar, ayaklarınızı bu yolda sabit tutar. Ama sohbet dinlemeyen insanlara bu garantiyi vermek, böyle bir fitne zamanda, herkesin kafasından konuştuğu bir zamanda, bu kadar televizyon kanallarının yanlış yorumcular tarafından kullanıldığı bir süreçte hiçbirinize bu garanti verilemez. Siz de dinlemeseniz dinleyenin size aktarması var. Okuduğunuz gazeteler var. Köşe yazıları var. Bunlardaki yorumcuların yanlış ifade tarzları var. Ehl-i sünnete muhalif beyanları var. Sizin bunları seçecek, temiz edecek, hakkı batıldan ayıracak bir ilminiz yok. O zaman dinlemeye mecbursunuz. Ha kim ben mecbur değilim der, kendi kafasını alır başına gezer. Ona bu şekilde bir güvence vermek zor. Çünkü kendi başına kalanın hali meydanda. Hangi efendim sürüye gireceği, hangi kurt tarafından yeneceği kestirilemez. Allah kaymaktan muhafaza etsin.
6: Amin.
5: Onun için dinleyin, dinleyin, dinleyin. Şimdi bu önümüzdeki dersler bu bakımdan çok önem arz ediyor. Hadis-i şeriften bir misal vereyim. Mesela hadis-i şerifte buyuruyor ki Horasan'dan siyah sancakları gördüğünüz zaman اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتَ السُّودْ مِنْ خَرَسَانْ. Efendim, Horasan'dan siyah sancaklı bir ordu gelecek. Ehl-i sünnet ordu tabi. Şimdiki Şia'nın beklediği değil. Ehl-i sünnet bir cemaat, 70 bin kişilik bir ordu Mekke-i Mükerreme'ye doğru ne yapacak? Hazreti Mehdi'nin çıkışına yardımcı olmak üzere, ki bu ekseri rivayetlere göre efendim Türk milletinin burada payı var. Horasan'dan gelen sancaklar, yani bu Türk milletinin yine Hazreti Mehdi'nin çıkışına da ordu göndermesi rivayetler arasında geçiyor. Seyyid Maliki Hazretleri son geldiğinde, vefatından evvel Allah rahmet eylesin, mübarek efendim, buradan yani sizden çıkacak bu yardımcı kuvvet diye müjde verdi insanlara. Neticede Horasan illeri tabi diyar olarak bizim iklime müsaittir. Bu milletin hizmeti olmuştur İslam'a, yine olacak inşallah. Horasan'dan siyah sancakları gördüğünüz zaman fettebi'u fe'edriku felhakun, işte çeşitli rivayetler, ve levhabben alethelci, kar üzerinde sürünerek de olsa, kar üzerinde sürüne sürüne de olsa o orduya kavuşun, yetişin, yardım edin, destekleyin diye bir hadis var. Bu sahihtir. Feinne fi halifetallahil mehdi. Çünkü o orduda ne var diyor? Allah'ın halifesi Mehdi var. Şimdi Allah'ın halifesi Mehdi var deyince bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki Mehdi de Horasan'dan gelen ordunun içinde. Bunu böyle okuyan, tercüme eden, yani tıpatıp kelime manası karşılığında bunu görür. Halbuki Hazreti Mehdi Horasan'dan gelecek değil. Medine'de doğup Mekke'de çıkacak. Peki bu işte buradaki çelişki, başka hadiste de adam diyor Medine'de doğdu, Mekke'de çıkacağını okur. Bu sefer de adam diyor ki bak diyor, orada öyle diyor, burada böyle diyor. Demek ki buna güven yok, hiçbirine inanma lüzum yok. Halbuki oradaki Horasan'dan gelen orduda Allah'ın halifesi Mehdi var manası nedir? Manası Mehdi'ye destek var, yardım var, kuvvet var, teyit var. Siz de ona katılarak o desteğe ilhak olun. Yoksa kendisi de oradan çıktı öyle gelecek manası yok. Ama kelime manasından bu çıkabilir. Fakat hadisleri tümüyle ele aldığın zaman mananın ne olduğu meydana çıkar. Onun için işte ayetten bir misal verdim, hadisten bir misal verdim. Bu misaller çoğaltılabilir ama zaten önümüzdeki süreçte bunlara rastlanacağı için şu anda girmeye lüzum yok. Anlatmak istediğim nedir? Sohbetin önemlidir. Aksi takdirde ben Mehdi hakkında bir kitap yazıldı, onu aldım okudum veya 50 tane, 40 tane, 100 tane hadis-i şerif gördüm diyerek bir kanaata varılamayabilir. Tam aksine çelişkiye düşülerek bir kısımlar tarafından efendim ters yönlendirilerek ya bunlar birbirini tutmuyor deyip bir tutarsızlık, bir uyumsuzluk gösterilip inkara doğru da insanlar sürüklenebilir. Aman malzeme olmayın. İkincisi, biz bu kıyamet alametleri mevzusuna başlayan ne kadar oldu? Bir sene? He? Bir seneyi geçmiştir. Ondan evvel bu açık oturumlarda, televizyonlarda böyle bir konu var mıydı? Sanki biz gündemi belirliyormuşuz gibi. Biz başladık, şimdi her toplantıda bu konuşuluyor. Öyle mi? Evet, tamam. Yani konunun ciddiyeti var, önemi var. Ancak bu burada bizim başlattığımız bir şeyin devamı mahiyetinde konuşmuyorum. Beni dinleyen adamın sayısı belli, 1000-2000 kişidir. Ha onların ulaştıkları kitleler veya kasetlerin ulaştıklarıyla bu 10.000'leri aşar. Onu demiyorum. Bereketi nerelere gider onu da karıştırmıyoruz. Tesir Allah'tan, hidayet Allah'tan. Ben burada oturmuş konuşuyorum. Ancak tabii bizim de ne konuştuğumuzu takip eden birileri var. O birileri de ona göre onlar bizim gibi değil. Onlar gündem belirleyen insanlar. Anlatabiliyor muyum? Biz gündem belirleyecek güce sahip değiliz zahirde. Ama o bizi takip eden, konuşmalarımızı takip eden bazı merciler var. Bu merciler milletin gündemini değiştirme gücüne, medya gücüne sahip insanlar. İki açık oturum yaptım. Bir haberlerde bir şey çıkarttı mı? Bütün millet o konuyu konuşabiliyor. Dolayısıyla onlar da burada işte bizim konuşmalarımızdan ne anladılarsa veyahut da ne mecraya çekildiyse bu konuyu gündeme taşıdılar ki devamlı bu mesele yapılmaya başladı. Ondan sonra burada esas sizi uyarmak istediğim konu. İki tane tehlike var. Allah bizi ortasında selamette çıkarsın.
6: Amin.
5: Bir tehlike Hazreti Mehdi'yi inkar, İsa Aleyhisselam'ın inişini inkar. Bu tehlike. Bu bayağı salgın bulaşıcı hastalık gibi. Çünkü ilahiyat camiasının ekseriyeti tarafından desteklenen sapık görüş, İsa Aleyhisselam'ın inmeyeceği, Hazreti Mehdi diye bir şey olmadığı, bu tehlike. Kıyamet alametleriyle ilgili konuşulan konularda önem arz eden, öne çıkan, dikkat çeken iki konuya sizi uyarıyorum. Bu sapık taraf. Bir insan İsa Aleyhisselam ineceğini inkar ediyorsa Muhammed Mustafa'yı yalancı çıkarıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayet-i kerimelerde açık delil yok diyorsa var. Biz bunu Nüzülü Mesih Risalemiz var. İsa Aleyhisselam'ın ineceğiyle ilgili bir risale yazdık. 180-200 sayfa. Kaç sene evvel yazdık. Ve yazdık yazalı da gündemden o konu hiç düşmedi. Kıyamete kadar da düşmez. İsa Aleyhisselam'ı görünce anlarlar. Deccal görecek onu ya işte. Deccallar görünce anlarlar gelmiş mi gelmemiş mi. O zamana kadar o konu taze kalır. Şimdi bir kısımları niye İsa Aleyhisselam'ın geleceğini inkar ederler? Çünkü diyorlar ki efendim misyoneller milleti Hristiyan etmek istiyor. Siz de İsa Aleyhisselam gelecek derseniz efendim onların ekmeğine yağ sürersiniz. Alakası var mı? Hiç alakası yok. Halbuki İsa Aleyhisselam'ın inmesi bize nedir? Destektir çünkü neden? İsa Aleyhisselam niçin gelecek? Muhammed Mustafa'ya ümmet olmak için sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü İsa Aleyhisselam zaten olacağı peygamberliği olmuş mu? Kendine inen kitabı tebliğ etmiş mi? Bundan sonraki devrede inmesinin gayesi nedir? Bu Efendimizin ümmetine katılma şerefi. Dua eden peygamberler arasında onun duasının kabule mazhariyeti ve en büyük fitne olan Deccal'ı gebertmesi, ondan sonra İslam'ı bütün dünyaya hakim kılması efendim ve Hazreti Mehdi'ye yardım etmesi, onu takviye etmesi, Yecüc Mecüc'ün helakı için dua yapıp onların helakını temin etmesi vesaire. Bunlar önümüzdeki derslerde detaylı şekilde anlatılacak inşallah. Ancak şimdi burada misyonerler de böyle diyor, şunlar da böyle diyor diye bazı hakikatleri efendim ters yüz etmek doğru mudur? Şimdi orada dediler bir görüş var işte burada bir hoca efendi vardı vefat etmiş işte onun bazı uzantıları kalmış mesela. Diyor ki siyah çarşaf giymek haramdır kadınlara. Niye diyor? Rahibelere benzediği için diyor ya lacivert giysin ya benekli. Şimdi yani bu şimdi her türlü benzemek bu benzemekten benzemeye ne var? Fark var. Rahibe kapanıyor diye Müslüman soyunacak mı? Ebu Cehil sakallıydı diye Müslüman sakalını kesecek mi? He? O zaman gavurun da kafası var. Kafaları da nereye keselim ya? Ne alakası var? Tabii ki onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Saçınızı uzatırsanız işte müşriklere muhalefet edin. Ha sakalınıza bakım yapın. Temiz tutun, yukarıdan aşağıdan alırsın, bir tutan bırakırsın falan. Yani bunlar belirleyici, alamet-i farika olucu, ayırıcı özellikler değil mi? Efendim, bizimle müşrikler arasındaki fark nedir diyor? El-amâim alel-kalâns. Farkı mâ beynenâ beynel-müşrikîn el-amâim alel-kalâns. Takke üzerindeki sarıklarımızdır. Müşrikler sarık sarıyor ama takke yok. Yoksa müşrikler de örf gereği ne yapıyorlardı sarık? Sarıyor şimdi Hindistan'da işte gittik gördük. Sihler hep ne sarıyor? Ama takke? Yok. Şia da öyledir. Şia da kel kafanın üstüne sarı sararlar. Bir de bakarsın kocaman sarığı var herifin, mollanın. Bir de bakarsın kel görünür ortadan. Haçta görenler olmuştur. Şimdi hadis-i şerif ne diyor Tirmizi? El-amaim alel-kalanis. Takkelerin üstündeki sarıklarımızdır. Yani seni ondan ayıracak özellikler belirlemişlerdir. Sen şimdi kalkıp da onların belirlediğine bir ilave desen kalkma. Ya hadis-i şerifte buyurmuyor mu ki Ümmü Seleme validemiz çarşaf ayeti, cilbab ayeti indiği günün sabahı Medine Münevvere sokakları siyah kargalar gibiydi. Kadınların hepsi çarşafa bürünmüş siyah kargalar. Bu hadiste zaten siyah renk belirtiliyor. Yani bunun ne alakası var şimdi? Burada da şunu demek istiyorum, anlatabildim mi? Bir şey anlatırken birkaç şey anlatıyorum tabii dolaylı yoldan. Mesele Hristiyan İsa Aleyhisselam'ın ineceğine inanıyor diye ben inanmayacak mıyım? Benim dinimde de varsa bu, İslam'da da bu belirtiliyorsa, ayette hadiste varsa ben bu manasını güzel anlatmak zorundayım. İsa Aleyhisselam inmeyecek değil, inecek. Ama manasını anlatırsam İslam'ı desteklemek için inecek, bizim ümmetten olma şerefine ermek için inecek. O zaman bu misyonerlerin aleyhine bizim lehimize ne olur? Artı olur. Delil olur, takviye olur. Ben Hristiyanlığı yaymak için mi inecek diyorum da sen kalkıp bunu inkar ediyorsun. Haşa. Sapıklığın bir lüzumu yok. Zaten İsa Aleyhisselam Müslümandı. Zaten Musa Aleyhisselam Müslümandı. Bütün peygamberler Müslümandı. Ancak fark nerededir? Şeriat hükümlerindedir. Fıkıh meselelerinde fark var. İtikatta hiç fark yoktur. Adem babamızdan bu yana bütün enbiyanın dini tektir. O da nedir? İslam'dır. Zaten arada fark yoktur. Ya şimdi efendim Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a inanıyor. Biz inanmayacak mıyız? Tabii inanacağız. Farkımız ne? Muhammed Mustafa'ya inanmamız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim adam Allah'a inanıyor diye Celle Celaluhu. Biz inanmayacak mıyız? Tabii inanacağız. Ama farkı nedir? Onun gibi oğlu var demeyeceğiz, kızı var demeyeceğiz, eşi var demeyeceğiz. Değil mi? Zaten farklar kendi aralarında belirgindir. Bunları kimsenin karıştırma tehlikesi mevcut değildir. Sen hangi hakikati inkar ediyorsun? Şimdi Buhari hadisinde, Müslim hadisinde mütevatir bu kadar konuda İsa Aleyhisselam'ın ineceği sabitken sen efendim bir nazariye, bir fikriye üretip kendi kendini oturup masa başında kurup kaldırıp misyonerlere yaramasın bu iş, öyleyse inmeyecek. Bu senin bu demenden böyle mi olur? Dinin gerçekleri böyle tersine mi döner? Şimdi Hazreti Mehdi meselesi. Tabii Hazreti Mehdi gelmeyecek diyenler. Bunlar tabii İsa Aleyhisselam'ın inişini inkara yakın bir tehlike dediler. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın inişi mütevatir. Manen mütevatir. İnkarı insanı dinden çıkarmaya yakın. Ama ehli sünnetin icmaından çıkarmaya yeterli. Bak konuşmalarımı paylı konuşuyorum. Ehli sünnet çizgisinden çıkmayarak. Çünkü kafir olduğunu söyleyen rivayetler de vardır. Ama ben ne diyorum? İnsanı kafir etmeye yakın, ehli sünnetten çıkartmaya yeterli. Çünkü bu kadar hadisi inkar edene ehli sünnet demek de insaf değildir. Nasıl ehli sünnet olacak? Sünneti inkar ediyor. Hadis sünnet hadis demektir. Bu. Hazreti Mehdi meselesinde yine manevi tevatüre ulaşan 200, 300, 400 rivayet vardır. Sırf ben kendim 200, 300 rivayeti saydım. Kitaplarda kendim saydım. Bunun neticesinde bunu yüzlere, binlere ulaştıran eserler vardır, kaynaklar vardır. Bunun da inkarı bu kadar hadisi şerifi inkar anlamına geleceğinden yine ehli sünnete efendim ters düşen bir görüştür. İnsanı ehli bid'at yapar. Hani kafir olur demiyoruz. Ancak şimdi bu birinci tehlikeyi ne anladınız? Neymiş? İnkar tehlikesi. Hadis-i şeriflerde vaat edilen bu gibi haberleri inkar tehlikesi. Buna kesinlikle kapılmayacaksınız inşallah. Bu tehlikeyi Allah Teala bizden de zürriyetimizden, sevdiklerimizden uzak tutsun. Fazl-ı keremiyle bize de bu hususta gayret versin. İkinci tehlike nedir? İkinci tehlike, İsa Aleyhisselam'ın geleceğine, Hazreti Mehdi'nin geleceğine inanıp tarih verme tehlikesidir. Şu anda bu tarih verme tehlikesi sizi daha çok alakadar ediyor, değil mi? Çünkü siz bu kadar ehli sünnet sohbet alim dinlediğiniz için sizin içinizde Hazreti Mehdi İsa Aleyhisselam'ın inişini inkar eden adam pek çıkmaz. Kambersiz düğün olmaz. Belki sizde de çıkar. Ama ekseriyetle sizde böyle bir tehlikeyi sizden uzak görüyorum. Ama sizden uzak görürken yakınlarınızdaki Müslümanlardan uzak görmüyorum. Çünkü neden? Bütün açık oturumlardan etkilenenlerdeki tehlike onlar hakkında da geçerli. Velakin inanıp da tarih vermenin ne tehlikesi var? Bu çok büyük tehlikedir. Bir defa gayba müdahaledir. Efendim bu hususta keşifler olabilir. Ulemanın tarih tespitleri Ebced hesabına göre olabilir. Bazı şifrelerle bu tarihler çıkabilir. Fakat bunlar ilim ifade eder mi? Etmez. İlham gelse evliyanın birine, bu ilham bütün ümmeti bağlayacak şekilde inanılması gereken bir inanç ilmi ifade etmez. Ehli sünnete göre vel ilham leyse min esbabil marifeti bi sıhhati şey'in de ehlil hak. Ehli sünnete göre en büyük veliye dahi bir ilham gelse, ona gelen bu ilham özel bir konuda onun doğru olduğuna inanılması gereken bir bilgi olduğuna dair bütün insanları bağlayacak bir inanç olmaz. Onu bağlayabilir. Ona tabi olan bir müridi varsa o mürid tabi şeyhine olan bağlılığından öyle o konuda bir fikir sahibi olabilir. Ama bütün millete de sen buna inanacaksın mecbursun diyemez. Bunun en büyük örneği Muhittin Arabi'dir. Muhittin Arabi kaddesallahu aleyhi ve sellem evliyanın reislerinden, reislerin reisi ya. Öyle az bir zat değil Muhittin Arabi. Dedim mi orada duracaksın. Ha yani اِذَا دَخَلَ السِّينُ فِي شِنْ زَارَ قَبْرُ مُحِدِّينَ diyen adam, Sin Şin'a girdiği zaman benim kabrim açığa çıkar diyen adam, Sin Yavuz Selim'in Sin'i, Şin Şam'ın efendim Şeysi, Yavuz Selim Şam'a girdiği zaman kabrini türbe halinde onarttığı, bak seneler evvel Yavuz Selim ne zaman? O ne zaman? Kaç yüz sene evvel bu haberi, değil mi? Veren adam Muhittin Arabi. Ama Mehdi ile ilgili mesela bir tarih vermiştir. He? Bu tarih tutmuş mudur? Tutmamıştır. E şimdi bu Muhittin Arabi'dir, bu çok büyük velidir, bu tarihi vermiştir, herkes buna inanması lazımdır denseydi o tarihte, bu bir itikat gibi gelişseydi doğru olur muydu? He? Olmaz. Ha burada İmam Berzenci. İmam Berzenci büyük alim. Efendim bu da 300 küsur sene evvel vefatı. Önümdeki eserlerin sahibi. Bu da bir tarih vermiştir mesela. Hani Muhittin Arabi'ninki diyelim tutmadı. Ondan sonra kaç tane vereninki tutmadı? Efendim bak burada mesela bir tarih vermiştir. 1200'ü gösteriyor yani kendisinden 100 sene içinde kesin diyor mübarek adam. Tabii bu bir ilham konuşuyor. Oradan da ilerine kadar geçti. Onun için Ali Haydar Efendi babamız Ruhul Beyan tefsirinin kenarına ne yazdı? Hani ne oldu yazdı. Onu sen yazamazsın tabii. Ama Ali Haydar Efendi olursan yazarsın. Tefsirin kenarına ne not düştü? Yani tarih niye verdiniz? Hani ne oldu? Tarih vermek sakıncalıdır. Yakındır, uzaktır meselesi lastikli bir laftır. Yakın mıdır? Yakındır. Küllü atin garip, her gelecek geçene nispetle yakındır. Şimdi kıldığımız akşam namazı mı bize daha yakındır? Yoksa 10 sene sonraki akşam namazı mı? 10 sene sonraki akşam namazı daha yakındır. Çünkü bu devamlı uzaklaşacak, o ise devamlı yaklaşacaktır. Demin okuduğum ayette iktarabedi saati, kıyamet çok yaklaştı buyurulan 1400 sene evvel buyurulan bir ayette. Tabi Allah indinde zaman mefhumu yoktur. Allah Teala'ya zaman geçmez. Allah Teala katında bir gün sizin saydığınız 1000 sene kadardır. Allah-u Teala bir gün buyurdu mu, yarım gün buyurdu mu, bir saat buyurdu mu? Allah katındaki hesap neye göredir? Sizin saydığınız takvimdeki 1000 sene bir güne eşittir. Anladınız mı? Ahiretin bir günü dünyanın 1000 senesi. Efendim, sahabenin fakirleri zenginlerinden ne kadar evvel cennete girecek? Yarım gün. Yani 500 sene evvel. Hadis-i şeriflerde bu böyle tefsir ediliyor açıkça. Dolayısıyla yakın olduğu kesindir. Değil mi? Yakın olduğu kesindir. Ne kadar yakındır? Şimdi bize de bunu soruyorlar. Ne kadar yakındır? E şimdi kimi diyor ki doğdu. Kimi diyor ki büyüyor. Kimi diyor ki çıktı çıkacak eli kulağında. Kimi diyor ki her sene hacca gidin, bu sene Mekke'de çıkıyor. Yani bunlar doğru görüşler değildir. Değil mi efendim? Bazıları takmışlar bu işe. Adam dedi Hafız Esed dedi Süfyani. Gözü de şöyle tarifler tam tuttu Süfyani şeyine dedi. Hafız Esed öldü, daha Mehdi gelmedi. Mesela birkaç seneler evvel bunu iyi bir profesör söylüyordu. Efendi Hazretleri dedi ona bu işe çok takma kafayı dedi. İnan dedi, bekle. Gün verme, tarih verme, adam ismi verme. Ne veriyor? Gittik Seyyid Malik Hazretleri'ni o zaman ziyarete. 15 sene evvel. O profesör de yanımızda tabii. O da bakıyor bakıyor. Yahu dedi, ya bu Mehdi'dir dedi. Ya da dedi bir çölde biri var dedi. Şimdi onu tespite gideceğim. Şimdi dedi bütün hadisleri Ramuzul hadisi yutmuş. Kaynak kaynak kaynak. Ya mübarek adam, karıştırma. Efendim baktı baktı. Bunun alametleri tam tutmuyor mu, tutuyor mu? Gitti Seyyid'i kapıdan çıkarken yaşın kaç dedi. Seyyid de uyanık 40 dedi. Yani çıkmak üzere. Seyyid onu işletiyor tabii. O da 40 dedi. Allah Allah dedi falan. Herif az daha o sene hacca hazırlandı, gidiyoruz. Yahu o seni işletiyor, halbuki yaşı o zaman 40'tan fazlaydı. Yahu dedi bu niye soruyor, ben anladım dedi. Ondan sonra çıktık dedi. Bu uymadı dedi, bunun alametleri bakalım. E Seyyid vefat etti. Öbürü vefat etti. Giden gidiyor sel gibi, bizi de götürür bu iş yahu. Bizi de götürür. Bu konuya tafsilata girip de ne yapmayalım? Ha, buradaki tarih vermenin iki tane nesi var? Terhir. Bak. Deminki iki değil, bu başka iki. Anlıyor musunuz? İkinci kısmın iki tehlikesi var. Bu Mehdi hakkındaki konu. Efendim, bir tehlikesi tarih vermenin şudur. Müslümanlar İslam'ı yaymak için, davet için, tebliğ için, efendim, insanları hidayete ulaştırmak için çalışma gösterecekler, çaba gösterecekler, gayret göstereceklerini gören masonik çevreler ne yaparlar? Şimdi kimine bu işe hiç inanma derler, o zokayı yutan öyle yutar. Bu tarafa da gelene ki çok yaklaştı, 3 sene var, 5 sene var, zahmete lüzum yok, otur Mehdi zaten işi çözecek. Milletin çoğu böyle. Bir tane şeyh var, Allah selamet versin, o hala yaşıyor 80-90 yaşında. Ya mübarek adam, dünya çapında da çok müridi var. Filistin'e haber yolladı millete, malları satın. Bütün erzağı toplayın, Mehdi çıkmak üzere. 5 sene oldu. Kardeşim millet malı mülkü sattı. Çok Filistin'de, gidin anlar, geçen geldi alim zat oradan, İmat Yunus Hoca Efendi geldi. Adam anlatıyor, bizim bütün akraba ona bağlı diyor. Millet malları sattı diyor. Efendim erzakları, buğdayı yığdı diyor. Stok stok hazırlık falan, çıktı çıkacak, çıktı çıkacak. Tarih geldi, sene geldi, çıkmadı. Ne olacak şimdi? İyi ki şeyh benim demedi tabii, ayrı dava. O şeyh de öyle cahil adam değil yani, hakikaten alim adam. Bir keşfe dayandı işte, çıktı orada bir tarih attı. E şimdi ne olacak? Müritlerin de itikadı bozulmasın diye şeyh efendi sizi imtihan etti, kazandınız. Güzel bir kılıflan iş. Bağlandı yani, çözüme kavuştu. Böyle de imtihan olur mu ya? Adamın malı mülkü gitmiş. Herif şimdi aynı parayla aynı yeri geri alabilir mi zaten? Hepsi ya, böyle zararlar oluyor. Dünyada ne olaylar oluyor, sizin bir şeyden haberiniz yok benim gibi. Yani benim gibi haberiniz yok diyorum ha. Benim var demiyorum ha. Efendim, şimdi bize de geliyor insanlar çok dünyadan. Onlarla konuşunca mevzular çıkıyor. Bak tehlikeye şimdi. Masonik çevrelerin planlarından biri nedir? Tarih vermektir. Tarih verme tehlikesini bunlar çıkarıyor. Şimdi Mehdi ile ilgili, İsa Aleyhisselam inişi ile ilgili kıyamet alametleri serisinin sırf reklamına kaç lira harcamışlar? Televizyonların bütün kanallarında 20 trilyon. Bunun getirisi nerede ki? Yani 20 trilyonu reklama veren adam ne kazanması lazım? Ya içinizde ticaret yapanlar var ya. 200 trilyon diyorsunuz. 100 trilyon de mesela. Peki bu CD'lerden bunlar parayı kazanma ihtimali var mı? Yok. Peki bu hala nasıl devam ediyor bu yayın? Masonik çevreler işi ele almışlar. Mehdi konusunu kaşıyorlar. Ve devamlı yanaştı derken milleti uyutarak bir şeye kalkışmayın. İslami bir hizmete lüzum yok. Bir yatırıma lüzum yok. Kim gavur olmuş, kim misyoner olmuş, kim nereye ne yapmış karıştırmana lüzum yok. Efendim Hazreti Mehdi gelince toptan zaten düzelecek. Sen boşuna mesai harcama. Bir, bu zihniyet var. Bu tehlikeyi anladınız mı? Hazreti Mehdi'yi inkar ne büyük tehlikeyse bu da o kadar tehlikedir. Müslümanların gazını almak, hizmet aşkını söndürmek, Müslümanları pasifize etmek, olduğun yerde dur, kimseye İslam'ı anlatma demek. İkinci tehlike, bu daha büyük tehlike. Tarih vererek milleti bir hedefe kitleyenler. O aradaki pasifizeyi söyledim. O tarih geldiğinde çıkmayınca işte peygamberin haberleri çıkmıyor imajına. Döndürerek hadislere karşı milletin itikat ve itimadını zayıflatmak, kafalara şüphe, kalplere vesvese bırakmak. Çünkü 95 dediler, 90 dediler, bu evvelce bunlar çok oldu. Şimdi 2005 dediler, geçen 2005-2006 diyorlar değil mi şimdi? 2005-2006 diyor. E şimdi bu sizin gibi değil ki, bu milletin çoğu bu tarihleri duyuyor, bu şifrecilerin. Ondan sonra inanıyor, bekliyor, çıkmayınca da zannediyor ki hadis çıkmadı. Halbuki hadiste tarih vermiyor ki. Hadiste alametleri veriyor. Bu alametlerinde belirme süreci çok uzun bir yayılma süreci istiyor. Çünkü zaten biz şu anda size geçmiş alametlerin dersini bitirdik. Şu anda hangi konuya başlıyoruz? Orta alametler, yani başlamış ve devam eden. Şu andaki, bundan sonraki sohbetleri izlerseniz şu anda yaşadığımız alametleri, orta alametleri dinleyeceksiniz. Yüzlerce hadis okuyacağız burada inşallah. Ha, bu alametler şu anda içinde bulunduğumuz süreçtir. Ondan sonra bir süreç var ki büyük alametler. Büyük alametler kıyametin çok yaklaştığını ifade eden, çok yaklaştığı derken yine bilene kadar yine bine yüzden fazla sene ister. Mesela güneş batıdan da olsa bile, yani tövbe kapısı kapansa bile kıyametin kopmasına ne kadar var? 120 sene. E tabi ondan sonra iman tövbe kabul olmadığı için 120 kalmış, 100 kalmış, artık da bir şey fark etmiyor. Tövbe etmek isteyenler için, inananlar için bir getirisi yok. Ancak en büyük alametler, açık alametler belirdiği anda bile hadis-i şerifler 120 sene olduğunu belirtmiş. Zaten Hazreti İsa bugün ise, Hazreti Mehdi bugün çıksa, Hazreti Mehdi'nin İsa Aleyhisselam'dan önce süresi var. Bir 20 seneye yakın. İsa Aleyhisselam'dan önce süreci var. İsa Aleyhisselam'ın inişinden sonra 40 sene hakimiyeti var. Ondan sonra güneşin batıdan doğması var. Ondan sonra 120 sene var. Orayı bile toplasan 200 seneye yaklaşan bir süreç var Hazreti Mehdi yarın çıksa. Yani şimdi bu ayrı bir şey. İnanmak lazım. İnkar büyük tehlike. Hadis-i şeriflerin buyurduğu gibi çıkacaktır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem muhbiri sadıktır. Haberleri doğru bir zattır. Hiçbir buyurduğu tehallüf etmez, geri kalmaz. Bunları tevil etmek de ehl-i sünnete uymaz. Tevil etmek ne dedim? Ne demek tevil etmek? Anlıyorsunuz. Yani şimdi efendim hadis-i şerifte diyorsa ki Yemen'den, Aden'den ateş çıkacak, milleti batıya doğru sürecek, onu petrolle tevil etmek hadislerin mantığına uymaz. Efendim dabbetül arzı bilmem ne mikrobu demek uymaz. Güneş batıdan doğacak, işte İslam batıdan gelecek. Böyle bir yorum ehli sünnete uymaz. Bunlar yorumdan öte tahriftir. Yani yönü çevirmedir. Yahudi Hristiyanların kendi kitaplarını bozması gibi bizim içimizdeki bazı insanların da ayet ve hadisleri yanlış yorumlayarak milleti saptırma faaliyetidir. O çok tehlikelidir. Çünkü o zaman sen şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu güneş batıdan doğacak buyuruyorken sen İslam batıdan gelecek dedin mi, bu hadisi inkar ettin. Çünkü güneş batıdan doğacak diyor sana. O günün gecesini anlatıyor, sabah ne olacağını anlatıyor, gecenin üç gece kadar uzayacağını anlatıyor. Anlatılanları dinlediğin zaman da hiç alakası yok öbür konuyla yani. Orada süreç bile veriliyor. Tarih, saat, şu bu. E bu ne alakası var güneş batıdan, İslam batıdan geldiği bir gece mi olacak da o gece üç gece mi o kadar uzayacak mesela? Ne alakası var? Mantığı da elden bırakmamak lazım. Hadis-i şeriflerin bir mantığı var. Vurut sebebi var. İza deccal. E şimdi deccal dediğin zaman adam televizyon deccaldır diyor. Ya televizyon tabii deccaldır. Ben de tasdik ediyorum ama esas deccal o değil. Ha, esas deccalın müşterisini artıran bir araçtır. Milleti gaflet ettiriyor. Milletin gaflet etmesi neye yarıyor? Bu haberleri, sohbetleri dinlememesi de. Bu gaflet neticesinde deccal çıksa da çoğu insan konuyu bilmeyen ona tabi olma tehlikesi var tabii, çünkü ilim seviyesi olmazsa insanları gaflete daldıran aletler neye yarar? Deccal çıktığında ordusunun artmasına yarar, çünkü gafiller sürüsü çoğalıyor. Mevzuyu bilmeyenler sürüsü çoğalıyor. Bu başka bir yorum. Sen şimdi deccal televizyondur deyip de hakiki deccalı inkar edersen ne oldu hadisi? İnkar et. E şimdi yanlış yanlış yanlış. Şimdi öbür tehlikeyi de anladınız değil mi? Tarih verenlerin tehlikesinden biri de nedir? Biri de o tarih geldiğinde çıkmayınca millet sanki hadisler çıkmadı zannederek imanlarına şüphe sokmaktır. Bu da yine masonik çevrelerin tehlikesidir. E şimdi bazıları bunu mason localarına kayıtlıdır diye veyahut da oradan buradan etkileniyor diye yapmayabilir. Bazıları saflığından da yapabilir, körü körüne taklitçiliğinden de yapabilir. Ama bu onların ekmeğine yağ sürer. Onun için biz illaki bu fikirde olan biri masondur demiyoruz. Anladınız mı? Yani böyle bir tarih veren insan sapıktır, masondur dedik mi şimdi biz? Yok. Ama bu fikirlerin altyapısında, arka planında böyle bir çevreler vardır. Bilir bilmez taklitçi zihniyetle bir Müslüman da buna kana bilir efendim, 5 sene kaldı şeklinde bir fikre saplanabilir. Onu da ikaz etmek lazım diyoruz. Ya bizim laflarımızı da doğru anlamanızı rica ediyoruz yani. Anladınız?
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri
2: 13. bölüm devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422, sembol oranı 27.500, polarizasyon dikey.
6: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale

Bir hafta evvel. Kaç tarih vermiş? 1432 mi ne diyor? Heh. Şimdi buradan da anlaşılıyor gibi İslami bir gazeteyi çok okumuyorsunuz. Onu da anladım şimdi yani. Bir sapık gazeteden haber vereceğim. 5-10 kişi çıkıyor tasdikleyen de. Bak İslami bir gazeteden bir haber verdim. Tasvip etmemekle beraber o yazıyı. Ama demek okuyan pek yok. 1432 diyor. Şu anda 1400 kaç? 26. Kaç kalmış? 6 sene. Verdiği tarihe bak. O diyor o gün gelsin diyor. Ben diyor işte o inkar edenlere, müellere bilmem nelere soracağım diyor. Bir şeyler yazmış çizmiş oraya. E şimdi böyle bir tarih vermek. Bu niye hizmet eder? Ha bu kişi yanlış kişidir demiyorum yani. Adam ehli sünnettir, bir Müslümandır. Fakat bu tarihi vermek, efendim kim, biri bir hesaplara belki dayanır. Ama bu milletin efendim öyle bir de garanti konuşuyor ki çıkınca görüşeceğiz yani, meydan okuyor. Yani böyle bir ihtimal var. Bir hesaba da göre bu tarihe düşüyor dese bunun bir yenilir yutulur tarafı var. Meydan okuyarak çıkınca görüşeceğiz, inkar edenlerle konuşacağız falan falan falan. Bu mevzuyu bu kadar iddiaya bindirip de o tarih gelince de çıkmadığı zaman 6 sene kalmış şurada. Sağsak hepimiz görürüz. E şimdi bu adamın şimdi mö diye kime diyeceksin? Olmadı ki. Olmadı ki. Yanlış görüşler. Ondan sonra diyor işte Bediüzzaman Hazretleri diyor bunlara efendim, risaleler yazdı, şunu yazdı, bunu yazdı. Neticede ne diyor? Mehdi'ye program hazırladı. Allah. Mehdi kim? Allah'ın direkt halifesi ya. Hatta diyor ki Ebu Bekir mi üstün diyor, Mehdi mi üstün diyor kitapta. Bazı alimler kim üstün diyor? Mehdi üstün. Niye diyor? Ebu Bekir Sıddık Resulullah'ın halifesi diyor hadiste. Mehdi kimin halifesi? Halifetullah diyor. Ebu Bekir Sıddık Resulullah'ın halifesi, Mehdi kimin halifesi diyor hadiste? Allah'ın halifesi diyor. E şimdi Bediüzzaman nasıl buna program hazırlayacak? Allah Allah. Buyuruyor ki hadiste Yusluhullah fiileyle Mehdi olacağından haberi olmayacak diyor. 40 yaşına geldiği zaman diyor Mehdilik ona verildiği zaman, hangi peygamberin haberi yokken peygamberlik bir anda gelir ya, yoksa peygamber okula gidip de peygamberlik mektebinde yetişmez. Böyle bir peygamberlik tedrisatı veren, yetiştiren bir üniversite yok. Kainatın efendisi Hira'nın dağındayken geldi ya. Kimden okudu ki? Mehdi de aynı şekilde bir gecede yusluhullahu fiileyle Allah bir gecede Mehdi'ye bütün ilimleri verecek. Bütün sanatları, bütün teknikleri, bütün tecrübeleri, bütün bilgileri. Ve müçtehittir kendisi. E sen şimdi Bediüzzaman alim bir zat olabilir. Allah rahmet etsin. Ama sen şimdi Mehdi'nin programını da o hazırladı bıraktı. Mehdi ona uyacak demek de eşit değil mi bu? Yani sevgide aşırı gitmenin manası yok. Hocalarımızı sevebiliriz, şeyhlerimizi sevebiliriz. Onların haklarını takdir etmek zorundayız. Ama bu işi abartıp da efendim bir alimi, bir şeyhi, bir veli Mehdi'den de üstün, şundan da üstün şeklinde yansıtmak ehli sünnete uygun itikat olmaz. Herkesin bir Allah'ın koyduğu haddi var. O hadde duracak. Bazıları taassuptadır. Yani aşırılık, İfrat da kötü, tefrit de kötü. Aşırılık çok kötü. Allah muhafaza yani. Tehlike. Kimisi sahabedenleri geçiriyor hocasını, şeyhini. Allah muhafaza. Böyle insanlar var. Sahabedenleri geçiriyor kimisi. Tehlike nereye götürdü? Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı seve seve nereye gittiler? Allah'ın oğludur dediler. Bak nereye gitti tehlike? Tehlike nereye gitti? Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Tehlike nereye gitti? Onun için efendim ehli kitabın düştüğü tehlike ortada. Herkesin bir derecesi var. İlmi seviyesi var. Manevi derecesi var. O orada durur. Ondan ileriye geçirtmek onu sınırı aşmak olur. Şimdi efendim bu tehlikelere dikkatinizi çektik mi? İnşallah bu fırtınalara kapılmayacaksınız. Kapılanları da ikaz edeceksiniz.

0: Burada gaye nedir? Hazreti Mehdi'nin geleceğine inanmaktır. Deccal çıkacağına inanmaktır. İsa Aleyhisselam ineceğine inanmaktır. Muhbir-i Sadık Aleyhissalatu Vesselam ne buyurduysa bunlara inanmaktır. Bunları konuşmak da Ehl-i Sünnet'in nişanlarındandır. Yani şimdi Mehdi, Deccal, İsa Aleyhisselam konusunu hiç yapmak doğru değil. İnanalım da hiç konuşmayalım. Doğru mu bu? Değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kıyamet yaklaşınca mihraplarda Deccal'ın bahsi hiç geçmeyecek diyor. Halbuki Deccal'ın çıkması yanaştıkça konusu unutturulacak. Zaten o gafletten dolayı ki o çıktı mı bu kadar müşteri bulacak. Neticede hadis-i şerifler, Deccal hakkındaki hadis-i şerifler, sahabe-i kiramın Deccal'la ilgisi, sahabe-i kiramın Mehdi ile ilgisi, sahabe-i kiramın İsa aleyhisselamın inişiyle ilgisi şu an bizim Müslümanlarımızın ilgisinden çok daha fazlaydı. Rivayetlere bakarsanız güneşin batıdan doğması sahabeye mi daha yakındı, bize mi daha yakın? He? 1400 sene oldu sahabeden. 14 asır evvel sahabe güneşin batıdan doğuşuyla daha çok ilgileniyorlardı. Hatta sahabe-i kiramdan birçoğu güneşin nereden doğduğunu görmeden uyumazdı. Sabah beklerdi, doğudan doğduğunu görünce elhamdülillah derdi, yatardı. Çünkü batıdan doğsa kapı kapanacak, tevbe kapısı. Sahabe, güneşin doğuş yerini görmeden uyumayan sahabe var. İmana bak, itikada bak, yakın bekleyişe bak, Resulullah'ın buyurduğuna hemen olacak gibi tasdike bak. Bu tamam. Tabii ki bizde daha çok var, daha çok var hesabı. Efendim, tesvif var, ileriye atma var, konuları geciktirme var. Yani ciddiyete almama var. Bu ciddiyete alma, almama nereye dayanıyor? İmana dayanıyor. Bir insan Allah'a ve Resulüne Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem yakinen inanırsa onların haberlerini gözle görmüş gibi tasdik eder ve tedbirini ona göre alır. Bir insan tamam inanıyorum der ama işte imanı sahabenin imanı kadar nurlu kuvvetli olmazsa o insan da bu işleri ne yapar? Çok önemsemez. İnanıyoruz der geçer. Konusuna bile çok ders vakti vermez. Halbuki ne diyor hadis-i şerifte? Bu hadisleri, Deccal'la ilgili ve sen hadisleri mekteplerde yani medreselerde sabilerinize, çocuklarınıza bile öğretin diyor. Halbuki bizim mantığımıza sorsan ne der? Küçücük çocuğa Deccal meccal söylenir mi? Hiç öyle. Psikolog dedi ki psikolog. Var öyle, her taraf psikolog doldu. Akıllı kalmadı ki ondan. Şimdi psikolog diyor ki çocukları korkutmayın, şöyle demeyin, Yecüc Mecüc deme, Deccal deme. Halbuki hadis-i şerifte ne diyor? Sabilere medresede bile bu hadisleri öğretin. Çünkü beynin bir alış gücü var. Ne diyorlar? 6 yaşından sonra diyorlar zaten gelişmesi durur diyorlar. Yani 6 yaşına kadar şekillenir beyin yapısı. Öyle diyorlar mesela. Demek ki bu hadise uyuyor mu? Çocukken onlara bu inançları öğretin. Çünkü neden? Belki senin ömrün olmaz onu ona öğretme. İleriye dönük hesaplara yapma. Belki sen ölürsün, o küçük kalır. Onun için bir yanlış adamın eline düşmeden sen ona doğru bilgiyi ver, tehlikelere karşı onu uyar. Onun için çocuklara kadar bu konu yapılması emrediliyor İbn-i Mace hadisinde. Ondan sonra her namazın selamından önce, her namazın kılıyoruz ya, selam vermeden önce bir dua emrediliyor bize. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Sahih hadiste 4 şeyden Allah'a sığınmadan selam vermeyin. Namazın selamından evvel 4 şeyden Allah'a sığınacak. Bu 4 şeyden bir tanesi de nedir? Mesih-i Deccal fitnesidir. Deccal'ın bir adı da nedir? Mesih'tir. İsa aleyhisselamın bir adı da nedir? Mesih'tir. İsa aleyhisselamın Mesih denmesi, Cibril aleyhisselam onu sıvazladığı için bereketle sıvanmış. Deccal'a Mesih denmesi, gözü, bir gözü memsuh, dümdüz ve şeytanın değmesiyle efendim uğursuz olarak sıvanmış. Bir de İsa aleyhisselam da çok seyahattan geliyor Mesih. Dünyayı dolaşmış. Deccal da ne yapacak? Bütün dünyayı çiğneyecek seyahattan gelir o da mesela. Yani bunları da ayırın ha. Deccal'a da hadiste ne geçiyor? Mesih-i Deccal geçiyor. Halbuki İsa Aleyhisselam'ın da bir adı İsmihül Mesih-u İsa İbni Meryem diyor Kur'an'da. Meryem oğlu Mesih'tir diyor. Bunların da Allah muhafaza karıştırılması çok tehlikeli olur. Yani Deccal'la yan yana geldiğinde İsa Aleyhisselam olmadığını anlayın. Mesih-i Deccal fitnesinden Allah'a sığının diyor. Değil mi? Hayatın ve ölümün fitnesinden efendim cehennem azabından kabir azabından bir rivayette borç batağından sığınmadan namazdan selam vermeyin. Kainatın efendisi 5 vakit namazında sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram 5 vakit namazında Deccal'dan Allah'a sığınıyorlardı. Bugün hanginiz bunu okuyorsunuz? Hanginiz okuyorsunuz? Söyleyin bakayım. Okuyorsunuz. Bir iki kişi okuyorsunuz. Bir şey. Okuyan yok. Hatta İbni Hazm zahiridir o tabi. O diyor ki farzdır diyor. Çünkü emir var diyor. Farzdır diyor. Ha bizde bize göre farz değildir. Ama bunu okumak nedir? Sünnettir. Ama çok önemli bir sünnettir. Kimsenin de bu sünnetten haberi yok. Dua kitabından şimdi sayfa veremem. Dua kitabında mevzular var. Sayfayı ben ne bileyim hep sayfaları ezberlemiyorum ki. Ben duayı ezberliyorum. Orada mevzu nedir? Namazın sonunda okunacaklar. Namazın sonunda okunacaklar. Bahsinde, dua kitabında var. Allahümme inna ne'udübüke min azâbil kavr, ne'udübüke min fitnetil mahyâl memâd, ne'udübüke min azâbil cehennem, ne'udübüke min fitnetil mesihü deccal, ne'udübüke min azâbil kavr, ne'udübüke minel me'sem vel meğram. Yani dört şey, bazı rivayetlerde birleşiyor, beş oluyor. Yani anlatmak istediğimi anladınız mı? Yani bu konular niye konuşuluyor ki? Zamanı değilse, varsa da diyenlere sahabe-i kiram bizden fazla bu tehlikeyi hissediyorlardı. Bizden fazla Allah'a sığınıyorlardı. Biz dünyanın sonuna yaklaştık. Bu konulardan gafil kaldık, bırakıldık daha doğrusu. Bırakıldık ki tabii ama ben size dediğimi güzel anlayın. Bak. Tarih verenlere de kapılmayın. Ama ben gelmeyecek diyenlere de kapılmayın. Tehlikeyi anlayın. Sığınılacaklardan Allah'a sığının. İstenecekleri Allah'tan isteyin. Yani bu sohbetler bize neyi öğretiyor? Kulluğu öğretiyor. Allah'tan ne isteyeceksin? Allah'a neden sığınacaksın? Bunları öğreneceğiz. Kıyamet alametleri, yaşadığımız alametler, bunların dersini yapıyoruz. Sığınılması gerekenlerden sığınacağız, sakınılması gerekenlerden de sakınacağız. Sadece sığınmakla da olmaz. Çünkü ya Rabbi beni içkiden koru bir yandan dikiyor. Böyle bir sığınma olur mu? Yani hem sığınacağız hem sakınacağız. Sakınma bizim irade ve kudretimizle alakalı bizim görevimiz. Sığınma da Allah'a ısmarlama mahiyetinde Allah'ımızın koruması. İkisi birleşirse Allah Teala sığınanı sığındırır. Dua edeni kabul eder. Ya Rabbi sana sığınıyorum diyeni Allah muhafaza eder tabii ki. Yoksa bir insan ben sığınırım, ben sakınırım diyerek de haşa olmaz. Allah'a sığınacağız. Celle Celaluhu bu fitnelere kapılmaktan. Şimdi kıyamet alametlerinin orta bahsinin şu anda devam edenlerden birkaçını okuyalım zaten. Efendim vakit de doldu ama tabii epey aylardır bu konulara ara verdiğimiz için birkaç ay oldu. Böyle bir giriş lazımdı değil mi? Lazımdı. Bundan sonraki alametler sürer devam eder inşallahı rahman. Sadece bir alamet okuyalım. Hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam geldi. Biliyorsunuz değil mi? Meşhur hadis. Cibril hadisi diye geçer. Bu Cibril hadisinde efendim iman şartları sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramla beraber otururken Hazreti Ömer hadisidir bu. Ravi Ömer İbni Hattab'dır radıyallahu anh. Bir zat geldi diyor. Efendim üstü başı bembeyaz. Yüzü çok güzel. Hiç görmemişiz. Tanımıyoruz. O arada yorum yapıyoruz. Diyoruz ki bu zat uzaktan gelse o zamanki şartlarla üzerinde toz toprak veya bir yorgunluk belirtisi olması lazım. Capcanlı, taptaze duruyor. Sanki yeni orada çıkmış, bitmiş gibi yerden. Uzaktan gelse, belirtisi yok. Yakından gelse biz tanırdık. Böyle bir şaşkınlık içerisinde safları yara yara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi, dizini dizine dayadı ve ona neler sordu? İmanı sordu, İslam'ı sordu, ihsanı sordu. Bunları şu anda dersimizin konusu değil. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. İman, işte en tümüne Allah'a inanmak, meleklere, kitaplara iman şartlarsın. İslam, işte namaz kılman, zekat vermen. İhsan, Allah'a görür gibi ibadet etmen. Tamam, sen onu göremiyorsan o seni görüyor bilmen. Tamam. Özet. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cevaplarına karşı ne diyordu o soran? Sadakte, doğru söyledin diyordu. Sahabeyi hepten burası taaccübe sevk etti. Çünkü bilmezmiş gibi soruyor, bilirmiş gibi tasdik ediyor. En sonunda ne sordu? Ehbirni anisa. Bana kıyametten haber ver bakayım. Kıyamet ne zaman kopacak? Cevap: Mel mes'ulu anha bi'a'leme mines sa'il. Sorulan sorandan iyi bilmiyor. Bu cevap hepten, yani Resulullah diyor ki senden iyi bilmiyor. Bu daha taaccübe sevk et. Ve seyukberuke an eşratı. Bazı alametlerini söyleyeyim dedi kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Nedir o? En telidel emetu rabbeteha ve en teral hufatel urate ri'a eşşâi yetetâvelûne fil bunyân. Tabi bir şey diyeceğim şimdi, hasbı hoca rahmetli derdi ama Allah rahmet eylesin, imtihan edeceğim haftaya derdi falan. Haftaya kim başladı namazın sonunda bu duayı okuma diyene kadar hoca efendi zaten diyor salli bariyi zor yetiştiriyorum, imam hemen selam veriyor, bir de bunu katarsam o ya imam bir tarafta ben bir tarafta. İşte evvela imamlardan başlayın siz. Hoca efendilere böyle hediye edin, hocalar hediyeye bayılır. Hoca efendi şu kitapta şu dua varmış, namazın sonunda sen okursan içinden bize de bir fırsat kalır hesabı. Ama kendiniz de kılarken mutlaka okuyun. İmamın peşinde de olsanız mutlaka okuyun. Farzda da okuyun, vacipte de, sünnette de. Her namazın sonunda okuyun. Ama imam selam verirken de size bir pay vereyim. Hadis-i şerifte diyor ki اِذَا سَلَّمَ الْاِمَامِ فَسَلِّمُ. İmam selam verince selam verin. Bu hadisin iki tercümesi vardır. Bir tercümesi imam selam verirken selam verin. O zaman ne oluyor? İmam sağa döndü mü? Sen de sağa döneceksin. Bir manası nedir? İmam selam verince selam verin. Verince olursa ne oluyor? Sağı solu bitirecek de sen ondan sonra sağa vereceksin. Hanefi mezhebinde bu birinci görüşü alanda var. Fakat Şafii'de ve Arabistan'da görürsünüz. İmam verir iki tarafa, ondan sonra cemaat verir. Fakat Arapların imamları sünnete uyar. Sünnette selam nasıl verilir? Kısa. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Sünnet bu. Bizim imamlar nasıl selam verir? Esselamu aleyküm. Yani o bizim imamlar selam verene kadar siz bu duayı bitirirsiniz. Sizin imam bizim imam derken ben ehli sünnetten bahsediyorum. Ehli sünnete göre hadiste namazın selamı kısa verilir. Tamam mı? Ha. İnşallah haftaya bir imtihan yapabiliriz tehlikesinden, kimse gelmeyebilir. Onun için siz yine bildiğiniz gibi yapın. Evet. Efendim ne buyuruyor? Sana bir alamet söyleyeyim diyor. O da nedir? Bir kıyamet alametidir. Cariye efendisini doğuracak. Bunda kaç mana var? Bunda 6 mana var. Sabaha boylarsınız. 2 manayı söyleyeyim. Cariye efendisini doğuracak şu demektir. İslam yayılınca İslam fetihleri ve zaferleri, alınan erkekler köle, kadınlar ne olur? He? Bu cariyeyi de bir Müslüman evlendiği zaman veya evlenmese de nikahsız da olsa cariyeye milki yemin diyoruz. Sahiplik vasıtasıyla da bundan çocuğu ola bilir mi? Hiç o konuları bilmiyorsunuz zaten siz. Karıştırma. Efendim, şimdi cariye efendisini doğuracak. Ne demek? İslam fetihleri yayılacak. Yayılınca köle cariye çoğalacak. Çoğalınca ne olacak? Bunlardan efendileri, sahipleri istifade edecek. İstifade etmesinde kaç sureti var? İki sureti var. Ya milki yemin diyoruz, sahibiyet ve malikiyet, ya da akd-i nikah diyoruz, evlenme yoluyla. Tabii cariyenin evlenirse hükmü fıkıhta göre değişiyor. Çocuk doğurursa ümmü velet oluyor, çocuğun anası olmakla hükmü değişiyor. Ona göre fıkıhta bu kadar baplar açılmış ki, yani İslam'ın bu usulleri var. Şimdi bunlar niye yok hoca efendi diyor. Efendi Hazretleri'nin çok güzel bir cevabı var. Kendimiz köle cari olmuşuk zaten diyor. Bu konulara hiç girmeye lüzum yok. İslam memleketleri ve ümmetinin hali perişanı meydandadır. Kafirlerin tasallutu altındadır. Allah kurtarsın diyoruz. Ne gücümüz var da neden bahsedelim, ama İslam'dan, İslam'ın da meselelerini bilmek lazım. Kur'an'da bunlar ayettir. Geçiyor. Şimdi o efendisi bununla efendim cariyeyle ilişki neticesi meşru mudur bu ilişki? Meşrudur. Helal mıdır? Helaldir. Haram diyen nedir? Kafirdir. Stalin gibi gavur olur ha. Çünkü ayette ne diyor? Fendum gayrun melumin. Tenkit edilemezler. Ama şimdi böyle bir müessese var mı? Yok. Çünkü köle cariye şu anda kalmış mıdır? Kalmamıştır. Sen şimdi git efendim Endonezya'dan, Malezya'dan, uzak doğudan kız getir, bu köle, bu cariye olsun. Böyle bir şey olur mu ya? Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Böyle bir sapıklığa mal yok. Çünkü o İslam'ın kafirlerle yaptığı savaş neticesinde alınan esirlerle ilgili özel hükümlerdir. Bu şu anda böyle bir geçerli konu yok. Ama bu geçerli olmayacak demek değildir. İşte önümüzde Hazreti Mehdi'nin günlerini anlatıyoruz. Neler olacağı efendim hadislerde belirtilmiştir. Hiçbir hüküm şu anda rafa kalkmış da, İslam'da böyle bir rafa kalkmış hüküm olmaz. Ama şu anda olmayan hüküm olabilir. Ama yarın olmayacak anlamına gelmez. Şimdi buradaki netice nedir? Bu adam bu cariyesiyle evlenirse veyahut cariyelik münasebetiyle milki yeminle ilişkiye girerse, bu kadın çocuk doğurursa bu efendisinden, bu cariye çocuk doğurduğu zaman o kadın aslında neyi doğurmuş olur? Efendisini. Çünkü çocuk köle olmaz. Çocuk kime tabidir? Babaya. Baba da hür olduğundan çocuk hür olur. Çocuk hür olunca o hala cariyelikte kalırsa, yani azat edilmemişse veya nikahlanıp hürriyetine kavuşturulmamışsa cariyelikte kalma durumunda ne yapmış olur o kadın? Efendisini doğurmuş olur. Çünkü efendisinin çocuğu onda efendisi oluyor. Çünkü o hürdür. Anladınız? Bu zaten olmuş mudur? Kıyamet alametinin bu kısmı olmuş mudur? Olmuştur o. İslam fetihleri hep o zaman oldu zaten. Osmanlı'da da oluyordu bu. Fakat esas mana İbn Hacer'in de tercih ettiği ve şu anda devam eden alametler sınıfından zikredeceğimiz alamet nedir? Efendim, anneler cariye gibi, hizmetçi gibi olacak. Doğurdukları çocuklar başlarına ağ kesilecek. Bu mana geneldir ve geçerlidir ve şu anda da Allah muhafaza etsin ama görülmektedir. Şu anda evlerde şurada burada kimler efendidir? Oğullar, kızlar buluğa erdikleri gibi buluğa ermeden evvel başlıyorlar tabii. Analar, babalar efendim köle cariye gibi sus pus oturuluyor. Efendim çocukların dediği oluyor. Çoğu yerde anneler hor hakir duruma düşüyor. Efendim hele özellikle efendim kafir toplumları, Allah muhafaza etsin tabii, İslam toplumu da bundan etkilendi mi? Etkilenmez mi bu yayınlar, bu diziler, bu şeyler? Çocukları nasıl isyankar ediyor? Nasıl saygısız ediyor? Nasıl terbiyesiz yapıyor, değil mi? Son 5-10 senedir efendim şu kanalların çoğalmasından sonra meydana gelen örf, gelenek, görenek, kültür, İslami adetlerin yozlaşmasının seviyesi nereye çıktı? 100 senede olmayan 10 senede oldu. Neden? Yayın araçlarının kötüye kullanımının çoğalmasından. Yayın araçlarına karşı değiliz ama kötüye kullanılması durumunda, değil mi? Efendim bu işler zuhur etti. Şimdi özellikle İslam dışı toplumlar, maalesef Müslüman toplumlarda da bu yönde teraziler tersine döndü. Efendim diğer muameleler gibi alçaklar yukarı oldu, ayaklar baş oldu, başlar ayak oldu. Yani bu ne demektir? Haller değişecek. Kıyamete yakın terazilerin efendim ayarı bozulacak. Aile düzeni sarsılacak. Aile düzeni ve efendim ailedeki itaat mefhumu, saygı mefhumu, ana babanın saygınlığı zedelenecek ve anneler sanki başlarına ağ doğuracaklar. Bu doğru mudur? Doğrudur. Yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Allah Teala bizleri, çocuklarımızı bundan muhafaza etsin.
1: Amin.
0: Efendim. Öbür alametinde ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Sen yalın ayak, üstü çıplak koyun çobanlarının şehirlere inip merkezi yerlerde yüksek yüksek binalar yaptığına tesadüf edeceksin. Bu da vaki midir? Aynıyla vakidir. Yani çobanların malları çoğalacaktır. Acayip de bir şey var. Şöyle bir şey var. Mektep, medrese okuyup mürekkep yalayan derler ya. Bütün mürekkepleri yalayanlar, kaç üniversite bitirenler 2 milyar maaşa talim ediyor. Bu köyden gelenler var ya, onlar yarışıyor apartmanlarda. Aynen de böyle ha. Ekseri çarıksız gelenler şimdi kaç tane binası oldu? Acayip mucize yani. Hadis-i şerif acayip mucize. Bu demek midir ki bunlar olmasın? Bunlar olmasın derken şimdi niçin bina yarışına giriliyor? Tabii bina yarışında mı? Şimdi o ev yaptı 3 kat. Ben diyor bir kat daha atmam lazım. Bu şeylerde çok önemlidir bu. Kültür seviyesi düşük olup da parası çok olanlarda yani bir kat fazla atmak, hatta bütün hiç dünyanın bir yerinde göremezsiniz Türk modeli. Nedir o? Bütün binaların üstünde demir bırakırlar. Kat atmaya müsait şekilde. Çatıyı çatmaz. İlla demiri kalsın. Bir kat daha, bir kat daha. Böyle üste çıkma. Efendim çalışır. Süste ileri gideyim. İftiharda ileri gideyim. Hava atayım. Çalım satayım. Senin evinin duvarı böyle. Benimkinin taşı böyle. Seninkinin. Efendim bu şekilde evlerini süsleyecekler. Hadis-i şerifte la taqumu saati yebniyen nas buyuten yeshuna ve şel merahil. Kıyamet kopmadan diyor insanlar öyle evler yapacaklar ki sahabe-i kiram bunları dinlediği zaman garipsiyorlardı. Yani öyle evler yapacaklar ki diyor renk renk elbise gibi duvarları süsleyecekler diyor. Aynı mı? Evlerin duvarları nasıl? Kağıtlar, dantel gibi kanaviçeler, mozaikler, çiniler, fayanslar, böyle değil mi? Böyle diyor, sanki diyor renkli elbise gibi evlerin duvarlarını yapmadan kıyamet kopmaz. İşte bunlar gökdelenler yapacaklar. Gökdelen tabii tersine yer deliyor. Ayrı dava. Efendim 100 kat, 120 kat binalar yapacaklar. Şu anda Türkiye'de İstanbul'da kaç tane gökdelen diyebileceğiniz bina var? İstanbul'da? 30-40. Bunların hepsini arayın, köyden çarıksız gelmişlerdir. Arayın diyorum size. Evet, hadis-i şerifte buyuruyor ki, yalın ayak çıplak koyun çobanları, yani oğulları, torunları ayrı dava, yani dedeleri öyleydi bunlar gelmişler. Ve burada yüksek binalar yapmışlardır ve yarışta devam ediyor kıyamete kadar. Kaç kat ileri, kaç kat fazla, kaç kat fazla. Efendim bu hatta ülkelerin simgesi haline geldi yani. Bir ülkede 120 kat var, öbür ülkede 130 kat var. Yani memleketi tanıtıyor ya. Bu bina daha yüksek diye yani. Böyle bir alem haline, bayrak haline gelmiş durumda bu binaların yükselmesi. Bu da hadis-i şerifte beyan edilmiştir. Cibril Emine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tabii yine beyan ettiği en mühim meselelerden biri tabii o Araplarla da ilgilidir. Bu sadece biz kendi memleketimizde konuşmuyoruz. Araplardaki durum nedir? Tam Resulullah'ın tarif ettiği, yani bedevi. Bedevi ne demek? Göçebe. Göçebe Arap ne yapar? Efendim koyun güder, deve güder ve çarıksız gezer çölde. Üstüne pek giyecek bir şey bile bulamaz. Yünlerden münlerden takıp takıştırır. Böyle durumdaki bedevilerin şu andaki Dubai nedir? Birleşik Arap Emirlikleri nedir? Katar nedir? Körfez ülkeleri nedir? Buraların hepsi Resulullah zamanında neydi? Çöl. Ve o insanlar daha 15-20 sene, 30 sene evvele kadar bedevi konumunda, fakir durumda olanların şu anda dünyada 7 yıldızlı otel Dubai'de var, başka yerde yok. Şimdi 10 yıldız yapıyor mesela, Amerika'da yok. Hadis-i şerifin nasıl mucizedir, nasıl mucizedir? Bedevilerin, göçebelerin, çölde yetişen insanların bina yarışına çıktıkları, tabii zina yarışı da var bu arada, efendim eserleri meydandadır, değil mi? Körfez ülkelerinin zenginliği ve binaların yüksekliği gözler önündedir. Şu hadis-i şerife baksana sen. İşte kıyamet kopmadan bunları göreceksiniz buyurdu. Gördük. Allah beterlerinden muhafaza etsin. Tabii bazı alametler de illa kötü demek değildir. Nişandır ama kötü değildir. Mesela şimdi diyor ki bazı hadis-i şeriflerde efendim şimdiki bizim tarifimizde bir kat. Bir katı geçersen diyor ya aduvallah, ey Allah'ın düşmanı diyor, nere çıkıyorsun diye böyle rivayetler var. Yani bir katı 40 arşın diyelim işte mesela, yani şimdiki bir kat falan birkaç metreye tekabül ediyor. Bu hadisler varittir. Bu zemler ve tehditler geçerlidir. Kime? Ha, o zaman yüksek yapmaya bir lüzum var mıydı? Yok. Yüksek yapanda ne var? Kibir, gurur, hava. Tabii ki o şekilde bir kibir ve gurur için, yükseklik taslamak için, el alemin güneşini, suyunu, havasını kesmek için kasıtlı bir yükselme, tabii ki hadis-i şerifteki ey Allah'ın düşmanı nere çıkıyorsun? Hani ki efendim Firavun'un Haman'a ya Haman ibnili kasra, bana şöyle bir efendim köşk yap ki göklere doğru yaklaşayım şeklindeki bir ifadesi vardır Kur'an-ı Kerim'de. Bu Firavun zihniyetidir tabii, kibir taşırsa. Ama şu andaki şehirleşmede, nüfusun artışında katların çoğalması ne haline gelmiştir? Zaruret haline gelmiştir. 15 milyona yaklaşan İstanbul'umuzun her bir nüfusu bir kata yayarsan efendim bunun kim kime ulaşacağı, kim kimle görüşeceği, nerenin İstanbul, nerenin Ankara olacağı, değil mi? 15-20 vilayetin birleşeceği göz önünde bulundurulursa hayat ne olur? Yaşanmaz hale gelir. Neticede şu andaki zaruretten dolayı yüksek bina yapmanın sakıncası yoktur. Yüksek bina yapmanın sakıncası kibir, gurur, insanların hakkını gasp, faiz, haram, rüşvetle yapılması, rüzgarına, güneşine, komşunun engel olunması gibi sakıncalar varsa caiz değildir. Ama bu sakıncaların olmaması durumunda planlı projeli şekilde insanlara kolaylık sağlamak caizdir. Ama bu hadis-i şerifteki buyrulan nedir? Kıyametin kopmasından önce gerçekleşecek olayların beyanıdır. Dolayısıyla böyle yapmayın buyurulmamıştır. Yapmayın buyurulmamıştır. Ama bazı hadislerde ne diyor? Kıyamet kopmadan içkiler içilecek, zinalar edilecek. O ne demektir? O kötü alamettir. Onu yapmayın demektir. Ama bina yükselecek derken yüksek bina yapmayın de yapmak haramdır gibi bir mana çıkar mı? Çıkmaz. Bunu da böyle anlatmasam biriniz çıkar der. Hoca sonra dedi ki yüksek binada oturdun haram oldu der. Başını duyar sonunu duymaz. Hocanın ne dediğini anlamaz. Çıkar yanlış yorum yapar. Onun için ben şimdi tabii ki en efendim yanlış anlamaya müsait olan beyinleri de göz önünde bulundurarak detaylı konuşmak mecburiyetindeyim. Bundan da sıkılacak bir şey yok. Tafsilat her zaman için faydalıdır, şüpheleri giderir. Yanlış fetva yorumlara kapalı olur inşallah. Allah Teala Hazretleri kıyamet alametlerinin kötülerinden bizi muhafaza eylesin. Günaha vesile olanlarından muhafaza eylesin. Azaba gazabı celbedeceklerden muhafaza eylesin. Allah Teala kıyamet kopmadan Habib Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem yolunda yaşayıp ölmek nasip eylesin. Amin diyoruz. Bu itibarla Cibril hadisinde bu şekilde Cebrail aleyhisselam bu soruları sordu. Ondan sonra ne yaptı? Müsaade dedi, çıktı. Çıkar çıkmaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Rudduhu. Şu zatı bir geri çağırın bakayım dedi. Buradan ne anlaşılıyor? Buradan tabii şu anlaşılıyor. Sahabe-i kiram kim olsa olursa olsun Cebrail aleyhisselam bile gelse Resulullah'a olan yönelişlerini hiç bozmuyorlardı. Çünkü neden? Biz olsak böyle bir adam gelse ondan sonra soruya bir de doğru söyledin diye cevap verse bir de peygamber ona sallallahu aleyhi ve sellem ben senden iyi bilmiyorum dese falan biz o adam çıkarken kıbleyi döndürürüz hemen ona doğru. Bu nereye gidiyor acaba? Bu kim acaba diye bizim millet meraklı taze böyle gider. Hoca moca ortada kalır. Onun için sahabe-i kiram Resulullah'a yönelişlerini sürdürüyor. Gelen misafir çıktı gidiyor. Kimse de onun peşine dönüp bakmıyor. Bunlar sahabedir. Başlarında kuş konmuş gibi çıt çıkartsam şöyle yapsam kaçacak gibi dikkatli dinler bu zatlar. Ondan dolayı bize bu kadar hadis geldi. Bizden bize kalsaydı bu iş bizden arka ümmete kaç hadis giderdi acaba? Giderdi de ne kadar da katışarak giderdi tabii. Bizim millet katar. Neticede efendim hoca efendi, oğlu da hoca. Meşhur alimlerden birisi. Birisi fetva soruyor. O hoca efendi yaşlı mübarek zat. Diyor ona ki yaz oğlum diyor. Mektup yazmış. Fetvasının cevabını yazıyor falan. Oğlu da hoca canım. O da alim adam yani. Yetişmiş diyor. Dedi sen dedi bir şey katmış olabilirsin. Bir oku bakayım. Bir oku da ulan ben onu dedim mi lan dedim. Kattı görüyor musun orada? Halbuki oğlu da hoca. O şimdi yaşıyor. Babası rahmetli oldu. Büyük zat. Dershamlardanıdır. Yani şimdi orada yazdırdığı soruya katmış yani. Ulan dedi kattın dedi ya. Ha bunlar mühim şeyler. Sahabe-i kirama minnettarız. Bize kaynakları böyle süzme safi getirdiler. Neden? O dikkatten işte. Nasıl dinliyor? Ha Resulullah buyurunca ki geri çekin onu diyor. O zaman gidiyorlar peşine. Yoksa yok. Kim gelmişse gelmiş. Biz Resulullah bulmuşuz sallallahu aleyhi ve sellem. Baktılar kimse yok. Resulullah da onu öğretmek için yapıyor dedi. Dediler ya Resulullah ortada kimse yok. Tozdan eser yok. At gitse yoldan eser yok. Duman yok bir şey yok. Buyurdu hâdâ Cibril câe yuallimun nâse dînehum. İşte bu Cibril aleyhisselamdı. Geldi size dininizi imanınızı öğretmeye geldi. Size sorular sordu bana cevaplarını alarak o bilmediğinden değil sizin öğrenmeniz için. İşte kıyamet alametlerinden de bu iki meseleyi Cebrail aleyhisselamın gelişiyle öğrenmiş bulunduk elhamdülillah. Sahabe-i kiramın şerefine bakın ki Cebrail aleyhisselamı bile görme şerefine nail oldular mübarek insanlar. Onların imanıyla bizim imanımız tabii ki bir olmaz. Onlar birkaç konuda kaybı imandan da öte Resulullah'ı gözle görmeleri, melekleri görmeleri gibi çok daha farklı faziletleri var. Tabii bizim de burada görmeden inanmak gibi bir özelliğimiz de var. Onun İbn-i Mesud Hazretleri kendisine gelen tabiinden bir zat gel gözlerinden öpeyim şu gözlerle Resulullah'ı gördün değil mi sallallahu aleyhi ve sellem dediğinde ben seni gözlerinden öpeyim ki sen görmeden iman ettin görmeden inanandan üstün iman olamaz dedi İbn-i Mesud. Demek ki Allah kimseyi kimseden aşağı bırakmadı. Bizim de kazanacağımız çok önemli, ahir zamanda gelmemize rağmen çok istifade edeceğimiz konular var. Aman o konuların peşini izleyelim. Yanlış mecralara gidip de bu fırsatları, bu faziletleri, bu meziyetleri zayi etmeyelim. Yazık ederiz kendimize. Her zaman kazanacak alanlarımız var. Allah bizi kazandırsın inşallah. Biz de büyük adam olabiliriz. Biz de sahabenin arasına ilhak olabiliriz. O makamda olmasak da onlarla birlikte ahirette bulunabiliriz inşallah. Bunun için cemaatten ayrılmayalım. Sohbetten ayrılmayalım. İnsanları davet edelim. Geçmişlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Rabbim ruhlarına hediye eyledik, ihsal eylesin ruhlar için. El Fatiha.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri. 13. bölüm sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Bir gece kapattım gözlerimi ve derin bir uykuya daldım. Ve bir rüya. Ölmüşüm meğer. Ölümden habersiz, tek başımayım. Kimse yok yanı başımda. Bir ben, bir de dünyada yaptığım amellerim. İnsanlar yas tutuyor. Ağlaşıyor herkes. Bende de bir telaş. Bu ölen kim acaba diyor. Ölüm sahnesini yaşıyor ama cenazenin bana ait olduğunu bilmiyorum. Dikkat ve heyecanla izliyorum olanları. Cenazenin etrafına bir sürü insan birikmiş ağlaşıyordu. Bir kısmını yakınlarım olduğunu gördüğüm halde onların niye bu kadar derin bir üzüntüyle ağladıklarını anlayamamış. Olanları pür dikkatle izliyordum. Derken cenaze yıkanıp kefenlendi ve sonrasında musallaya koydular cenazeyi ve namaza durdular. İmam seslendi birden. Helallik dilendi öğle için. Cemaat kendi aralarında konuşuyor, ben dinliyorum. Şöyle dedi bir arkadaşım. Takdir-i ilahiye bak, şu musallada yatan çok sevdiğimiz arkadaşımız daha dün bizimle beraberdi. Bizimle konuşuyor ve gülüşüyordu. Şimdi ise son nefesini verdi. Ruhunu teslim etti. Bir gün sıra bize de gelecek ve biz de tadacağız ölümün acısını. Çünkü her canlı ölümü tadacaktır. Kimi ise hem ağlıyor hem de güzel bir ölüm için dua ediyor. Allah'ım diyor, bir gün ben de öleceğim. Sevenleri birbirinden ayıran ölüm bir gün bende olacak. Lakin sen benim ruhumu güzel bir halde al. Beni huzuruna, benden razı olduğun bir anda götür. Bana imanlı bir ölüm nasip eyle diye dua ediyor. Ben hala yaşananlardan habersiz uykudayım. Ama bir an önce uyanmak istiyorum. Zira böyle bir manzarayı daha önce hiç yaşamadım. Rüyadaysa hiç ama hiç görmedim. İnsanların telaşı, hemen ölecekmiş gibi dua edişi beni de korkutuyordu. Bu dehşet verici sahneler beni kanter içinde bıraktı. Cenazeyi musalladan indirdiler ve birkaç kişi ölünün tabutunu omuzladı. Ben de hiçbir şeyin farkında olmadan onlara yardım ettiğimi zannediyordum. Gözyaşları ve ağıtlarla mezarlığın yolunu tuttuk. Bir hayli yürüdükten sonra mezarlığa geldik. Toprak kazılmış ve derin bir çukur açılmıştı. Sonra ceset toprağa gömüldü. Ah, o anı görmeliydiniz. Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Herkes bir müddet bekledi ve imam telkin verdi. Sonrası mı? Ne olacak ki? Herkes hiçbir şey olmamış gibi evine döndü. Hiç kimse kalmadı oracıkta. En samimi sevgiler de, en içten kardeşlikler de oraya kadarmış. Herkes dağılıp gittikten sonra ben niye tek başıma kaldım ki dedim kendi kendime. Ve onlarla beraber gitmek istedim evime. Kalkmak istedim istemesine ama kalkamadım kardeşim. Şimdi anlıyorum. Her şeyi şimdi anlıyorum. Musallada yatan, namazı kılınan ve toprağa gömülen benmişim meğer. Durun! Gitmeyin! Beni yalnız bırakmayın! Diye bağırdım. Ama duyan olmadı be kardeşim. şu daracık kabirde yalnızım şimdi. Amellerimle baş başa kaldım. Beni terk edenlerin ayak seslerini duyuyordum hala. Ayak sesleri kaybolmadan şimşek hızıyla melekler geldi. Bunlar dünyada yaptıklarım hakkında beni hesaba çekecek olan hesap melekleriydi. Biri münker, biri nekir. Allah'ım, bu ne korkunç bir heybet. Bu ne azamet. Onları görünce elim ayağım birbirine dolaştı. Dilim tutuldu. Onların korkusundan konuşamadım. İşte Allah'ın bildirdiği kabirdeki hesap günü buymuş. Şimdi dünyada yaptığım amellerimden dolayı çetin bir hesap bekliyor beni kardeşim. Bir kurtuluş yolu aradım ama bulamadım. Çünkü o meleklerin heybetine canlar dayanmaz. Melekler gelip bana sormaya başladılar. Biri, "Rabbin kimdir?" dedi. Lal oldu dilim, konuşamadım. Durun, ne olur biraz acıyın bana. Cevap vereceğim diyordum ama bir türlü beni yaradan Allah'ın adını söyleyemiyordum. Geliyordu dilim, anlatamıyordum. Melekler de zaten söyleyemeyeceğini biliyorduk. Çünkü sen dünyadayken gafildin diyorlardı. Evet kardeşim, gerçekten de ben gafil bir kimseymişim. Kendinden habersiz, varlıkta yokluk yaşayan servet sahibi, fakat sevaptan yoksun biriydim. Çünkü dünyadayken Rabbimi tanıyamamıştım. Beni yoktan var edeni, bana hayat vereni ve ben hiçbir şey değilken bana nimet veren Rabbimi tanıyamamıştım. Benden kulluk istedi, yapmadım. Şükretmemi istedi, şükretmedim. Şimdi onun acısını çekiyorum kardeşim. Dünyaya neden geldim? Dünyadayken ne yapmalıydım? Yaratılış gayem nedir? İşte bu soruları bir kez olsun oturup kendime sormadım. Oysa Allah hak etmediğim halde bana ihsanda bulundu. Nimetini verdi. Bana hem zenginlik hem de sıhhat bahşetti. Ama ben gafil. Ben zavallı. Allah'a hiçbir şey veremedim. Dünya hırsı gözlerimi kör etti. Beni öyle oyaladı ki bir an olsun Allah'a düşünemedim. Dünya benim olacak ve ben de dünyada ebedi kalacağım sanmıştım. Ağız tadını bozan, dünya hayatına son veren ölümü aklıma getirmemiştim. Hele yaptıklarımdan dolayı hesap vereceğimi düşünememiştim. İşte şimdi aklım başıma geldi. Pişman oldum. Ama bu son pişmanlığın bana fayda vermiyor be kardeşim. Temizlenene kadar çekeceksin, çekeceksin, çekeceksin diyorlar. ve ellerinde bir gürzle bana ceza veriyorlar. Bana her vurduklarında feryat seslerimi oradaki kulak sahibi olan bütün varlıklar duyuyor. Cevabını veremediğim her soru karşısında cefa çekiyorum. Onlarda zerre kadar acıma duygusu yok. Zira onlar da emredileni yapıyorlar. Bu Allah'ın emridir. Allah mümin kullarını da hesaba çekiyor. Az önce bir mümin insanı hesaba çekmişler. O da hesap vermiş meleklere. Ama benim verdiğim hesap gibi değil. Onun hesabı aydınlık bir bahçe içinde geçmiş. Melekler ona çok iyi davranmışlar. Çünkü o dünyada Allah'ın emir ve yasaklarına uyuyordu. Namaz kılıp oruç tutuyor, kimsenin gıybetini yapmıyordu. İmkanı olduğu kadar fakirlere yardım ediyor, insanlara eziyet etmiyordu. Onun da hesabı çabucak bitti ve ona bir nidacı şöyle seslendi.

Melekler de hemen bir kapı açtılar ve o kişi cennete doğru yol aldı. Bu manzarayı görünce içlendim. Ağladım. Pişmanlık üstüne pişmanlık duydum. Benim hesabımsa hala devam ediyor kardeşim. Hem de o kişinin hesabı gibi değil. Benim kabrim karanlık bir çukur adeta. Melekler de ona davrandıkları gibi davranmıyorlar. Ben kötü amellerim yüzünden acı çekiyorum. Günahkarlar eziyet çekecekler şimdi benim çektiğim gibi. Ben de dünyada yaptığım amellerin karşılığını görüyorum. Ah, ne de çok gafil, ne de çok günahkarmışım ben. İnsanların arkasından gıybet etmeyi, harama bakmayı ve daha nice güzel görünen çirkin işleri yapmayı meziyet saymışım. Şimdi hem çaresizlik hem de ıstırap içinde yanıyorum kardeşim. Keşke bu manzarayı görmesem diyorum. Ama burası ceza ve mükafatın verildiği ebedi ahiret yurdunun başlangıcıdır. Burada iyi olanlar da, kötü olanlar da yaptıklarının karşılığını görüyorlar. Ah, ne olurdu da asıl yurdum olan ahiretim için çalışsaydım. Son nefesten sonra ne keşkeler ne de mazeretler geçmiyor kardeşim. Ben Allah'ın emrinden habersizdin diyorum. Neden öğrenmedin diyorlar. Sana kitap gönderilmedi mi? Neden açıp okumadın? Allah'ın emrini ve yasaklarını öğrenmedin diyorlar. Kitabı da soruyorlar. Eyvah diyorum. Bütün insanlara gönderilen yüce Kur'an-ı Kerim'den de habersizdim. Açıp okumadım. Ne öğrendim, ne de öğrenmeye çalışmadım. Küçük çocukların bile öğrendikleri o büyük kitaba ben merak edip bakmadım kardeşim. Bana ahirette şefaat edecek, beni azaptan kurtaracak olan kitabımı yalnızca duvarda asılı bıraktım. Şimdi kimden ve hangi yüzle yardım isteyeyim? Oh. Azaptayım, azaptayım. Dünya bütün sahte güzelliğiyle beni cezbetti. Beni bana unutturdu. Özbenliğimi kaybettim. İnan ki beni bu hale koyan zalim nefsimden başkası değil. Unutma kardeşim. Dünya unutturmaz, insan unutur. Kişi nefsine uymasa, dünyanın cilalı yüzüne aldanmasa kurtulur. Çünkü burada hesapları bitmiş ve köşklerinde oturmuş nice mümin insanlar da var. Düşünüyorum da onlar da dünyadan geldi ve benim gibi onlar da dünya hayatı yaşadı. Fakat onlar dünyaya meyletmeyip nefislerine uymadılar. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ettiler. Yaratılış gayesini bildiler. Onlar da amellerinin karşılığını ziyadesiyle görüyorlar. Hem benim gibi hesapta da zorlanmadılar. Onlar için cennette döşenmiş tahtlarında oturuyorlar. Onlara ne bir hüzünlenme, ne de acı ve keder ilişmiyor. En güzeli de onlar o
göz kamaştıran mekanlarda ebedi kalacaklar. Şimdi onlardan daha mesut kimse yok kardeşim. Hem onların o güzel hallerini, ben de benim bu acıklı halimi görünce içten içe yıkılıyorum kardeşim. Ne kadar imrendim onlara, ne kadar. Ah, ne olurdu ben de onlar gibi dünyadayken salih ameller işleseydim. Ben de nefsime uymayıp dünyaya köle olurcasına bağlanmasaydım. Şimdi benim de hesabım bitmiş ve ben de kurtuluşa erenlerden olmuştum. Şimdi ne bu azabı görürdüm, ne de hesabım böyle zor olurdu. Ama daha ne hesabım bitmiş, ne de yaptığımın karşılığını henüz görmüş değilim. Neden böyle günahlarla doldum? Neden Allah'ı tanımadım, emrine uymadım? Dardayım kardeşim, dardayım. Şimdiye kadar sorulan sorulara cevap veremedim. Onun acısını çeker çekmez melekler başka bir soru sordular. Hem de öyle bir soru ki tüm Müslümanların yapması gereken 5 vakit namaz. İşte Allah'a imandan sonraki en büyük ve en önemli ibadet. Namazın önemi ne kadar büyükmüş. Namaz kılanların buradaki sefasını bir görsen kardeşim. Dünyada Allah'ın emri gereği namaz kılan müminler, etrafı inciyle süslenmiş koltuklarına yaslanıyorlar. Bense namaz kılmadığım için yine eza ve cefa içinde. Namazı kılmak meğer ne büyük saadetmiş. Terk etmekse ne acı verici bir sahne.

Herkes tatlı uykusundan uyanıp namaz kılmaya giderken ben gaflet denizinde boğuluyordum. O kadar gafildim ki caminin önünden geçer camiyi görmezdim. Namaz kılanların sesi gelir, ben duymazdım. Yani anlayacağın kardeşim, hem bakar kör, hem duyar sağırdım. İşte şimdi onun da acısını çekiyorum. Zordayım kardeşim, zordayım. Kıblem soruldu sonra. Müslümanların yılda bir kez gittiği Kabe'ye gitmedim. Fakir olsaydım bu soru sorulmazdı. Ama Allah bana hem zenginlik hem de sağlık verdi. Hacca gitmemi emretti. Ömrümde bir kez olsun hacca gitseydim, bu cefadan kurtulurdum ve amel defterim sağımdan verilirdi. Hacca eda etseydim hem malıma bereket gelirdi, hem de bu soruya gönül rahatlığıyla cevap verirdim. Ama onu da söyleyemedim be kardeşim. Cevaplamadığım her soru karşısında bana yeniden ceza veriyorlar. Ama şunu bil ki benim çektiklerim ancak amellerimin karşılığıdır. Zira bana sunulan amel defteri, bunları da mı ben yaptım diye beni bile kötü amellerim karşısında hayretler içerisinde bırakıyor. Oysa düşünüp bilmeliydim ki benim iyi ve kötü amellerimi dünyadayken an be an kaydeden sağ ve sol yanımda kiramen kâtibin melekleri vardı. Allah kimseye zulmetmez. Ancak kullarının dünya hayatında yaptığı amellerin karşılığını verir. Bütün bunlardan sonra bana peygamberin kim diye soruldu. O kainatın efendisi, insanların en üstünü, Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem'i sordular. Yüce peygamberin değerini daha yeni anladım ama nafile. Dünyadayken onu hiç anmadım. Adı anıldığında salavat getirmedim. Hayatını okumadım. Onu anlayamadım kardeşim. Halbuki o hem doğumunda hem vefatında ümmetinin affı için, benim gibi insanlar için ağlamış. Affımız için Allah'a niyazda bulunmuştu. Fakat ben onun sünnetine uymadım. İzinde gitmedim. Tavsiyelerine kulak asmadım. Hesaptan sonra hangi yüzle şefaat dileyeceğim ondan? Sen böyle mi ümmet oldun derse bana, yüzüme bakmaz ve bana yardım etmezse ben perişan olurum. Tıpkı şimdi perişan olduğum gibi. Aman kardeşim, unutma ki en büyük insan olur. Günahlara şefaat edecek, cehennem azabından kurtarmak için Allah'a yalvaracak ancak odur. Onu bir an bile unutma kardeşim. Daima onu an ve adı anıldığında salavat getir. Sakın benim unuttuğum gibi sen de unutma. Bari siz unutmayın kardeşim. Ve

Ramazan ayında tutulması gereken en önemli ibadet. Orucun var mı diyorlar ve amel defterime bakıyorlar. Yazık ki oruç tutmamıştım. Herkes Ramazan ayında oruçlarını tutarken ben hiç umursamazdım. Komşularımın küçük çocukları bile oruçluyken ben onlara bakıp da ibret almadım. Onlardan utanmadım. Herkesin gözünü deyip içiyordum. Sağlığım, sıhhatim yerindeydi oysa. Hasta değildim, tutacak gücüm vardı. Ama niye böyle yaptım ki? Nasıl kendi kendime eziyet ediyordum? Dünyadayken oruç tutanlar da var burada. Ama onlar benim yanımda değil. Allah'ın kendilerine vaat ettiği an cennetine girecekler. Bense hala ıstırap içindeyim kardeşim. Ne Ramazan'ı düşündüm ne de oruç tutmayı. Söyledim ya, ben nasıl Müslümanım anlayamadım. Belki çok zengindim. Belki de büyük bir insan. Ama ne zenginlik ne de şan şeref burada geçmiyor kardeşim. Ancak dünyada yaptığın salih amellerin hariç. Onlar da bende yok. Çaresiz bir haldeyim. Nasıl oldu da bana bu kadar ihsanda bulunan, nimet veren Allah'a ben hiçbir şey veremedim. Komşum fakirken ben tok yapmaktan utanmadım. Yalancı dünyanın sahte yüzüne aldandım. Allah sorar diye düşünmedim. Bunca servetin bana nereden geldiğini tefekkür etmedim. Dünyadaki tefekkürdeki gafletim, şükürdeki acizliğim bana kabir azabına mal oldu kardeşim. İşte bunların cezasını çekiyorum. Ve bunların cezasını çeker çekmez soru üstüne soru soruyorlar. Zekatı sordular şimdi. Önce dünyadaki maddi durumuma baktılar, sonra da amel defterime. Zekat verdin mi? Dediler. Verdim diye yalan söyleyemezsin çünkü burada hiçbir şekilde yalan olmaz. O zekat ki malının kiri yoksulun ihtiyacıydı. Nereden bilebilirdim ki kardeşim zekatı? Doğru ya, Allah'tan gafil olan zekatı nasıl düşünsün? Onu da bilemedim kardeşim. Bana bu malı mülkü veren Allah'a ben malımın zekatını vermedim. Aç olanın halini sormadım. Oysa ben de ihtiyaç sahibi, yoksul olabilirdim. Fakat Allah bana lütfetti. Zenginlik verdi. Beni ihtiyaç sahibi yapmadı. Bütün servetler ancak Allah'ındır. Sonunda verdiği malın hesabını sorar. Ama ben tam aksini düşündüm. Haşa, bu mala, bu mülke ben kendim sahip oldum diyordum. İmtihan edildiğimin farkına varamadım. Bir lokma ekmeğe, bir bardak suya muhtaç insanlara yardım etmedim. Yoksulu doyurmadım, yetime bakmadım. Evet, zengin oldum olmasına ama cömert olamadım. Halk içinde büyük insan oldum ama hep kim?
kibirlendim, şımardım, tevazu yapmadım. İnsanların gözünde muteberdim ama şimdi hak katında perişan. Neye yarar kardeşim? Hak katında izzet ve şeref sahibi olmadıktan sonra neye yarar dünyanın şerefi? Neye yarar insanların saygısı? Önemli olan halk değil, hak imiş. Söyledim ya kardeşim. Burada dünyanın izzeti değil, dünyanın malı mülkü değil, ancak kulun işlediği salih ameller geçiyor. Ama ben bunu yeni yeni anlamaya başladım. Dünyadaki arkadaş çevremi soruyorlar şimdi. Sana bahşedilen kıymetli zamanını kiminle ve nerede harcadın diyorlar. Çok utandım kardeşim, çok. Ne diyeceğimi, nasıl cevap vereceğimi şaşırdım. Dünyada, etrafımda en az benim kadar gafil, en az benim kadar günahkar insanlarla yaşadım. Benim gibi Allah'ı bilmeyen, kendinden bir haber arkadaşlarım vardı. Hep onlarla bir araya gelirdik. Allah'ın dostlarından, ilim, irfan meclislerinden çok uzak kaldım. Ne bir alimin sohbetini, ne de ariflerin sözlerini dinlemedim. Allah'ın veli kullarının himmet ve feyizlerinden istifade etmek için onlarla birlikte olmadım. Onların Allah yolunun irşad değerleri olduğunu ve hayatlarını o yola vakfettiklerini görüp onların meclisine katılsam ibret alıp muhabbet sahibi olacak ve bu halede düşmeyecektim. Ömrümde Allah'tan bahseden, ölümü anlatan sohbetlere katılmadım. Hiç olmazsa bir velinin huzurunda az da olsa kalsaydım, şimdi bana çok büyük faydalar sağlardı. Çünkü Allah'ın veli kulları da günahkar insanlara şefaat ediyor. Ama ne yazık ki onu da yapmadım kardeşim. Hatta sıla-i rahim yapıp akrabalarıma da sahip çıkmadım. Arayıp sormadım. Ana baba hakkı nedir bilmedim. Şimdi de bana sahip çıkacak, beni bu durumdan kurtaracak bütün amellerden yoksun bir halde mahzun ve perişan. Günahlarla dolu bir kalple huzurdayım şimdi. Dünya hayatında yaptıklarım hakkın katında ayan beyan yazılı. Bütün bu fiillerin zorlu hesabını çekiyorum. Bütün bu hesabın ardından sevap ve günahları tartan mizanın kefesinde salih amelimi görmedim. Günahlarım daha ağır geldi kardeşim. Ne yapacağım şimdi? Büyük bir azaba götürüyorlar beni. Feryat figan ediyorum. Allah'ım, yalvarırım beni dünyaya geri gönder. Bir hak daha ver bana diye yakarıyorum. Sana ilelebet iyi bir kul olacağım. Söz veriyorum, günah işlemeyeceğim. Namazı dosdoğru kılıp zekatımı vereceğim. Emrettiğin ayda oruç tutacağıma söz veriyorum.